0: imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de mecliste grup toplantısında konuşacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
2: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
1: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
2: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
0: CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görevden alınmasının ardından partililer il başkanlığının bulunduğu binaya gitti. CHP'liler göreve atanan Turgut Özkan'ın gelme ihtimaline karşı bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. 17 Haziran'da mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Yeşiltaş yerine de yeni il başkanı olarak Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler il başkanlığına gitti. Çok sayıda partili bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş kararı geçersiz saydıklarını söyledi. Görevimizin başındayız, bütün parti üyelerimiz ve örgütümüz de buradayız dedi. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilmişti. 35 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltiliyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında ise gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileriyle belediyeye iş yapan yüklenicilerin yolsuzluk yaptığı iddiasına dayanıyor. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlantılı organizasyonlarda muvazalı işlemler yapıldığı iddia ediliyor. Ve bu kapsamda düzenlenen operasyonda da 19 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı. Hakkında tutuklama kararı verilen isimler arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Diğer 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. Sırada Çelik süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini bildirdi.
3: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden.

0: meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
0: Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
1: Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da Çelik'in gündemindeydi.
0: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
2: Ve şimdi de sınırlarımızın dışındaki gelişmelere odaklanalım. ABD ve İran'ın müzakerelerde karar alması sonrası heyetlerden ilk açıklamada geldi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin ülkeye girişini kabul etmesini dönüm noktası olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı'nda çatışmayı önlemek adına da doğrudan bir iletişim hattı kuruldu. Benzer adım Lübnan'da da uygulanacak. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan gelen mesajlarsa aksi yönde.
3: We wanted to build... İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu, Amerikan halkı için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programını kalıcı olarak nükleerden arındırmanın ya da kalıcı olarak sona erdirmenin ilk adımı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance İran'la müzakerelerden sonra böyle konuştu. Tahran yönetiminin Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etmesini nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve dönüm noktası olarak tanımladı. Vance, müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kuruldu dedi. Bu sayede Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının tekrar başladığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Lübnan ve İsrail arasında olası çatışmayı önleyebilecek bir mekanizmada kurulduğunu aktardı. Burada bir çatışma çıkması halinde karşılıklı diyalogla gerginliğin daha fazla büyümesinin engelleneceğini belirtti. Vance heyetler arasındaki görüşmelerin kesintiye uğradığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Teknik görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında heyetler arasında devam edeceğini açıkladı. Vance ülkesine dönmek üzere İsviçre'den ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelere ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabı paylaşımında uzun vadede nükleer dürüstlüğü garanti etmek adına İran'ın geniş çaplı silah denetimlerini kabul edeceğinin herkes farkında dedi. ABD Başkanı Oval Office'te de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu belirtti. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını iddia etti. Galibaf da Hürmüz'de çatışmayı önlemek için bir iletişim ağı oluşturulduğunu doğruladı. Lübnan'a ilişkinde konuşan Galibaf, İsviçre görüşmeleri çerçevesinde ABD ve İran, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğunu savundu. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalacaklarını vurguladı. Vance, İran müzakerelerinin ardından İsrail'in Lübnan'ın topraklarında gözü yok ifadesini kullanmış, Netanyahu'nun Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek istediğini aktarmıştı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. İran'la ABD arasındaki mutabakat görüşmeleriyle ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile devam etti.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını da sözlerine ekledi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkian'ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
2: Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi kapsamında kent genelinde 13 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılamayacak. Konuya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden yapıldı. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında yeni güvenlik tedbirleri kararları alındı. Buna göre 28 Haziran-10 Temmuz günleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve eylem yapılamayacak. Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişleri de engellenecek. Zirvenin yapılacağı tarihlerde her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasak olacak. İran savaşı sonrası altın fiyatı düşüşe geçti. Fiyatların aylardır yükselmemesi yatırımcının ilgisini azalttı. Buna rağmen Türkiye'deki her 100 kişiden 44'ünün ilk tercihi altın olmaya devam ediyor.
6: Altın fiyatı düştü, yatırım yapanların sayısı azaldı. İran savaşı altında fiyat oynaklığını arttırdı. Gram altın savaştan önce 8 bin liraya kadar çıkmıştı. Aradan geçen 3 ayın ardından 6 bin liranın altına geriledi. Yatırımımı altına yaparım diyenlerin oranı azaldı. Merkez Bankası Hane Halkı Beklenti Anketi'ne göre her 100 kişiden 44'ünün yatırım tercihi hala altın. Ancak sayı Mayıs ayındaki ankette 48'di. Altından sonra en çok talep gören yatırım %37,1 ile ev, dükkan ve arsa. Gayrimenkule yönelenlerde yaklaşık 4 puanlık yükseliş var. Üçüncü sırada %5,5 ile vadeli mevduat geliyor. Vadeli mevduattaki artış oranı da 0,2 puan. Arabaya yatırım yapanların oranı aynı oranda düşerek %3,3'e indi. Borsaya ilgide de gerileme söz konusu. Mayıs'ta %3,1 olan oran %2,8'e düştü. Halkın %2,5'i döviz alırım, %1,5'i TL'ye dayalı yatırım fonu alırım, %1,3'ü dövize dayalı yatırım fonu alırım derken %0,6'sı dayanıklı tüketim malı alacağını belirtiyor.
2: Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, zanlıların 1 milyon işlem karşılığında 10 milyar lirayı aşkın para hacmine ulaştığını belirtti. 43 kişi de gözaltında.
6: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Masak raporu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Zanlılar bu yöntemle 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 397 milyon lira para hacmine ulaştı. 49 süperiye yönelik Mardin, İstanbul, Sivas, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, ikisi ise askerlik hizmetindeydi. 43 kişi gözaltına alındı. 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale ve bir ruhsatsız silaha el koyuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceklerini belirtti. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir dedi.
2: İstanbul'da özel bir üniversitede düzenlenen yapay zeka zirvesi başladı. Etkinliğe Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de katıldı. Zekanın yeniden tasarlanması temasıyla gerçekleşen zirvenin açılışını yapay zeka destekli Lucia yaptı. Etkinlikte yapay zekanın geleceği ve teknoloji politikaları ele alındı. Etkinliğe katılan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, yapay zekanın insan aklını destekleyen stratejik bir teknoloji olduğunu belirtti. Ayrıca savunma sanayi ihracatının da aylık yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Muğla Fethiye'de eşiyle balayı tatiline çıkan Süleyman Sarıefe denize atlarken başını zemine çarptı. Durumu ağır olan genç 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Manisa'da yaşayan Süleyman ve Ezgi Sarıefe çifti 6 Haziran'da evlendi. Çift nikahtan 3 gün sonra da Muğla Fethiye'ye balayı tatiline gitti. Ancak 27 yaşındaki Süleyman Sarıefe denize atlarken başını zemine çarptı. Durumu ağır olan genç 11 gün sonra hayatını kaybetti. Hava sıcaklığı yurt genelinde artıyor. Özellikle de batı bölgelerinde birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Antalya'da da hava daha kuru olacağı için Perşembe gününe kadar orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
7: Güneş çarpması riski artık başladı. Yani güneşten korunmamız gerekiyor. Şapka, şemsiye kullanmakta fayda var. Açık renkli kıyafetler giymekte fayda var. Ve artık bu hafta daha fazla bol su tüketmemiz gerekiyor.
6: Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Özellikle de batı bölgelerinde.
7: Bu hafta sıcaklıklarımız bir kademe daha artıyor. Daha çok batı bölgeler etkilenecek. İstanbul, Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Bolu taraflarında 2 ila 3 derece artış gösterecek. Ege bölgesinde ise 3 ile 4 derece arasında artış gösterecek. Tabii iyi olan şu, rüzgarların hala Poyraz ve Karayel yönünden eserek serinlik veriyor olması. İstanbul ve Ankara'da 30 derece civarında olur. Balıkesir'de 34'e çıkar. İzmir 34, Aydın 35-36. Bunlar tabii gölgedeki sıcaklıklar. Güneşin altındaysanız böyle 45 derece gibi düşünün. Manisa 34 derece.
6: Antalya'da ise orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerekiyor.
7: Antalya'da rüzgar daha kuru esecek. O yüzden orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Güneşin altında sıcaklık çünkü 45 derece civarında olacak. Perşembeden sonra yeniden hava nemli olmaya başlayacak. Nem yükseliyor.
6: Doğu Anadolu bölgesiyle Doğu Karadeniz'deki bazı illerde ise yağış bekleniyor.
7: Erzincan, Van, Erzurum, Sivas, Adana, Kahramanmaraş buralarda o gök gürültülü sağanak yağmurları göreceğiz. Batıda hafta genelinde hava koşulları böyle seyredecek. Doğuya geldiğimizde Doğu Karadeniz'de o Ordu Rize hattında hafta sonuna doğru serin ve yağışlı hava görebiliriz.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Duran paylaşımında yeşil vatana sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır dedi. Ormanların her canlının ortak evi, nefesimizin ve yarınlarımızın teminatı olduğunu vurguladı. 776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5597 kara aracı, 28000 orman personeli ve yüz binlerce gönüllüyle 7 gün 24 saat yeşil vatanın yakından takip edildiğini vurguladı. Yanan her karış ormanı küllerinden yeniden yeşertmek için mücadele yürüttüklerini de vurgulayan Duran, doğamızı korumak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır mesajını verdi. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında balina görüntülendi. Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle seyir halinde olan Rus balıkçı deniz yüzeyinde hareketlilik fark etti. Suda balina olduğu anlaşıldı. Balıkçılar bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde bir süre su yüzeyinde görülen balina daha sonra da gözden kayboluyor. Otomotiv sektöründe parlak fikir ve girişimlerle finansal kaynaklar arasında köprü görevi üstlenecek bir fon kuruldu. Fon, üretim, tedarik ve hizmet süreçlerinde yaşanan dönüşüme finansal ve stratejik destek sağlayacak. Fonun tanıtımı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla İstanbul'da yapıldı.
8: Unutmayalım ki Türkiye yaklaşık 1 milyon 400 bin, 1 milyon 500 bin yıllık üretime ve aynı miktarda da aşağı yukarı yıllık araç satışının olduğu bir pazara sahiptir. Artık geleceğin otomotiv ekosistemi sadece araçların değil, hayat tarzımızın ve iş yapış modellerimizin de tamamen değiştiği bir vizyona ulaşmamızı gerektirmektedir. Bugün OYİP Venture'ı, Mobilite İnovasyon Fonu'nu hayata geçiriyoruz. Hedefleri özetle, üretim, tedarik, hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak. İkinci hedefi, Ar-Ge tasarım faaliyetine yoğunlaşmış startuplar ve Ar-Ge ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmak. Bu fon bir köprü olacaktır. Parlak fikirleri olan, büyümeye çalışan yeni girişimler ve startuplar ile finansal varlığı olan OYİP Venture Fon arasında bir inşallah entegrasyon şeklinde görev yapacaktır.
2: Spor dünyasından bir notla devam edelim. Futbolda Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Şu sıralarda Senegal'le karşılaşan Norveç'te ise taraftarların gösterileri de bir hayli dikkat çekiyor. Viking küreği akımı başlatan İskandinavlar şovlarını New York'taki ünlü Times Meydanı'na taşıdı.
9: Dünya Kupası'ndaki Viking istilası sürüyor. Norveç'i desteklemek için Amerika'ya giden taraftarlar, ikonikleşen Norveç küreği akımını ülkenin en ünlü meydanına taşıdı. Times Meydanı'nda toplanan binlerce Norveçli senkronize şekilde kürek çekti. İskandinavlar şovlarını New York'un sularında da gerçekleştirdi. Manhattan'la New Jersey'yi ayıran ünlü Hudson Nehri, Norveç küreği gösterisinin merkezi haline geldi. İlk maçında Irak'ı 4-1 ile geçen Norveç, turnuvadaki ikinci karşılaşmasında Senegal'le mücadele edecek. Dünya Kupası'nın finaline de ev sahipliği yapacak MetLife Stadı'ndaki maç gece saat 3'te başlayacak.
2: Tabii meraklılar için de bir not. Maçtan da sonucu da söyleyelim. Norveç şu anda Senegal'le karşılaşıyor. Maçta 27. dakika geçiliyor. 0-0'lık eşitlik var. Dünyanın kritik ticaret rotalarından Hürmüz Boğazı'nın savaş nedeniyle kapanması uluslararası sistemi tehdit etti. Boğaz şimdi açıldı ama geride bu tip krizler tekrarlanırsa nasıl önlemler alınmalı sorusunu bıraktı. Peki Türkiye ve Türkiye'nin dış ticareti bu krizden nasıl etkilendi? Alternatif rota arayışı Türkiye'yi nasıl kritik bir hale getirdi? Bu başlıklara bir parantez açtık. Haberimize de veda ediyoruz.
10: Diplomasi trafiği sonuç verdi, imzalar atıldı ve Hürmüz Boğazı yeniden açıldı. Ancak uzmanların deyişiyle vazo bir kez kırıldı ve ABD ile Avrupa yeni bir gerçeklikle yüzleşti.
11: Orta Doğu'daki fay hatlarını titreten İran'la ABD arasındaki gerilim 28 Şubat'ta büyük bir çatışmaya dönüştü. Bölge yeniden belirsizliğe sürüklendi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı arttırdı. Füzelerin sesi yalnızca Orta Doğu'da duyuldu. Ancak ticarete etkileri küresel bir sarsıntıya neden oldu.
10: Anlaşma zemini sağlansa da savaşın uzun vadeli etkileri büyük bir soru işareti.
12: 1 Mart itibariyle ihracatımızda düşüş görüyoruz. Yani geçen sene 2025 yılının Mart ayında 2.2 milyar dolar olan ihracatımız bir anda 1.5 milyar dolara geriledi. Ancak akabinde Nisan ve Mayıs aylarında ihracatımızın tekrar toparlandığını çok net bir şekilde görüyoruz.
10: Körfez ülkeleri Türkiye'nin ihracatında yaklaşık %10'luk bir paya sahip.
12: Genelde elektrikli elektriksiz makineler, yenilen meyveler, sert kabuklu meyveler, inorganik kimyasallar gibi ürünlerde ticaretimizin olduğunu görüyoruz Körfez ülkeleriyle.
10: İlk şokun etkisiyle bölge ülkeleriyle ticarette gerileme görüldü ancak kalıcı etki olmadı. Bunda Türkiye'nin ticaret rotasında Hürmüz Boğazı'nın payının az olması önemli rol oynadı.
12: 1 Mart 17 Haziran döneminde 504 milyon dolarlık düşüşün 420,5 milyon dolarının Irak'taki ihracatımızdan kaynaklandığını görüyoruz. Irak'taki düşüş Körfez Savaşı'yla Hürmüz'deki bu jeopolitik gerilimlerle bir ilgisi olmadığı çok belli. İran kendi içerisindeki gümrük düzenlemelerinden, gümrük işlemlerinden ve döviz transferlerine ilişkin getirdiği sıkılaştırıcı bazı politikalardan kaynaklanıyor bu Irak'taki düşüşümüz.
10: Türkiye Körfez'de ticarette en fazla karayolunu kullanıyor. Toplam içindeki payı %48,8. Ardından %25,9 da hava yolu ve %24,6 ile deniz yolu geliyor. Savaş ihracat için bu tabloyu değiştirmedi. Ancak ithalatta durum böyle değil.
12: İthalatta bir değişim oldu savaşla birlikte. Hava yolunun payı biraz düştü. Yani savaş öncesi dönemde %30'lardayken bu oranın %23,5'a yani %6,5 seviyesinde bir gerileme olduğunu görüyoruz. Taşıma modlarında, ithalatımızda. Karayolunda bir artış olduğunu görüyoruz ithalatımızda ve deniz yolunda da ufak da olsa bir artış olduğunu görüyoruz.
10: Savaşın Türkiye'nin dış ticaretine etkileri böyleydi. İçeride de dezenflasyon sürecini korumak için ekonomi yönetimi tetikteydi.
11: İran ve ABD, İsrail arasındaki güç mücadelesinin sıcak bir çatışmaya dönüşme riski Ankara'da ekonomi yönetiminin yakın takibindeydi. Savaşla birlikte tedbirler de ard arda açıklandı.
13: Gübre konusu da yine Hürmüz'ün dünyaya verebileceği en büyük zararlardan bir tanesiydi. Gözden kaçıyor. Hürmüz'den geçen gübre ve gübre ham maddesinin küresel oranı petrol ve doğalgazdan fazla aslında. Hürmüz'ün kapalı kalması hep enerji fiyatları üzerinden okuduk. İkincil etkilerde aslında gıda tarafı da var.
10: Farklı ticaret rotaları ve alınan önlemler Türkiye'nin krizden en az etkilenmesini sağlamak içindi.
12: Türkiye'nin tabii güçlü lojistik altyapısı, alternatif rotalar oluşturma kabiliyeti ve bazı kolaylaştırmalar sayesinde ticaretimizi bu ülkelerle çok yine rutin bir şekilde gerçekleştirmeye devam ettik.
13: Bir arz güvenliği problemi yaşamadık. Örneğin bazı Avrupa ülkeleri petrol satışında limit getirdi biliyorsunuz. Akaryakıt satışında limit getirdi. Bazı ülkelerde uçuş sayıları azaltıldı jet yakıtına erişimle ilgili.
10: Savaş bir şeyi daha gösterdi. Petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılma ihtimaline karşı alternatif bulmanın zorunluluğunu.
14: Ülkeler, bütün dünya ticareti bakımından söylüyorum, şunu gördüler, alternatif yolların elzem olduğunu. Herkes bağımlılık seviyesini düşürmeye çalışıyor Hürmüz'de. Önümüzde de çok önemli bir proje çıkıyor, kalkınma yolu projesi. Uzak vadede de kalkınma yolu projesinin öneminin ve stratejik öneminin daha arttığını görebiliyoruz.
12: Kalkınma yolu projesi, yani Basra'dan başlayıp Irak'a boylu boyunca geçip Türkiye üzerinden işte Avrupa'ya ulaşma ve diğer ülkelere ulaşma, yine Orta Koridor, Zengezur Koridoru, Türkiye'nin şu anda bu çalışmaların tam odağında olan merkez ülkesi olduğu bir konular bunlar.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Doğrudan Siyaset başlıyor.
1: İyi akşamlar NTV'ye, Doğrudan Siyasete hoş geldiniz. 28 Şubat'tan bu yana konuştuğumuz İran Savaşı sona erdi. Artık silahlar sustu. Sıra diplomasiye geldi ve olacak mı olmayacak mı diye beklenen buluşma hafta sonu İsviçre'de gerçekleşti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Meclis Başkanı Galibaf liderliğindeki heyetler bir araya geldi ve 60 günlük müzakerelerin hangi usullerle gerçekleşeceği karara bağlandı. Bundan sonra gözler alt komitelerin yapacağı çalışmalardan çıkacak sonuçlarda olacak. 60 günde sorunlu meselelere çözüm bulunabilecek mi? Bu süreci bozmak isteyenler var, başarılı olma ihtimalleri var mı gibi birçok soruyu konuklarımızla konuşacağız. İran halkı tabii bir yandan bu süreci takip ediyor, bir yandan da tüm dünya ile birlikte Dünya Kupası'nı izliyorlar. 2 puanı var İran'ın ama bir üst tura çıkma şansını ve ihtimalini hala sürdürüyor. Biz maalesef veda ettik kupaya. Sürprizler var. ABD'den yansıyanları da konuşacağız. İç politikada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışma sürüyor. Yapılan açıklamaları, perde arkasından gelen bilgileri bir araya getirdiğinizde iş sanki adım adım bir ayrılığa gidiyor gibi. Türkiye siyasetini yakından ilgilendiren bu süreçte yaşananlar da bu akşam gündemimizde. Her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
2: Merhaba Burak.
1: Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Tansi konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş de bu akşam Doğrudan Siyaset'te bizimle olacak. Nebi Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar. Stüdyodaki dostlarımıza da çok selamlar.
1: Sağ olun, sağ olun. Mete Çubukçu sizle başlayalım. Şimdi geçtiğimiz hafta tamam artık bu iş bitti mi diye sormuştum. Evet, savaş bitti diyebiliyoruz artık ama şimdi ne oluyor? Neleri izleyeceğiz? Neleri takip edeceğiz? Bir genel çerçeve çizmenizi rica edeceğim.
2: Hemen çizmeye çalışayım. Bitti mi? Sanki ara verildi gibi. Çünkü bu 60 günlük süreç çok çok önemli. Ve tabii bu sürecin 60 günde bitmesi de çok mümkün değil gibi görülüyor. Ama sonuç olarak ilk kez heyetler bir odada karşı karşıya geldiler. Daha önce tabii Trump'la İran Cumhurbaşkanı imzaları atmıştı. Orada süreç başlamıştı. Diğer tarafta da bir seremoni yapıldı. İmzalar atıldı. Ama tabii imzalar atıldıktan sonra hemen arifesinde, belki aynı gün yine İsrail'in Lübnan saldırılarını gördük ki anlaşmanın en önemli maddelerinden birisi tüm cephelerde, özellikle Lübnan başta olmak üzere, ateşin ve saldırıların kesilmesi. Birincisi Hürmuz Boğazı'nın tamamıyla açılması, yani İran'ın açması, Amerika'nın ablukayı kaldırması ve bu 60 gün içinde nükleer müzakerelerin bence teknik anlamda görüşmelere başlaması. Nitekim İsviçre'ye İran, Amerika'yı tam bilmiyoruz, teknik ekipleriyle hem işte Merkez Bankası'ndan hem atom meselesi, nükleer meseleyle uğraşan uzman ekipleriyle bir şekilde katıldı. Süreç başlamış oldu. Şu olumlu tabii ki, ateşin kesilmesi, insanların hayatını kaybetmemesi ve dünyanın da bir nefes alması çok çok önemli. Hoş dün yine yürümüzü kapattık dedi İran ama tam onu net olarak bilmiyoruz. Fakat süreç burada başladı. Kırılmaz mı? Zaman zaman sorunlar çıkmaz mı? Bence çıkar. Yani İsrail'in olduğu yerde sorunun çıkmaması pek mümkün değil. Bugüne kadar hep işte taslak nasıl olacak, kaç madde olacak, kim ne önerecek, kim neyi kabul edeceği konuşuyorduk. İşte 14 madde çıktı. Ama anladığım kadarıyla bundan sonra özellikle hem Amerikan iç politikasında, hem İsrail hem de İran'da bu anlaşmanın artçıları konuşulacak. Evet. Çünkü hem Amerika içinde, hem İran hem de İsrail'de bundan memnun olanlar, olmayanlar, yani her taraftan fazla taviz verildiğini söyleyenler söz konusu. Bu da ülkelerin iç politikalarını da etkileyecek. Amerika'da Kasım'daki seçim, Eylül'de Netanyahu'nun gireceği İsrail'deki seçim ve özellikle İran'da daha sertlik muhafazakar kanatla Cumhurbaşkanı ve Arakçı'nın biraz temsil ettiği daha nasıl diyelim pragmatik kanat arasındaki iç mücadele. Müşteba Hamaney tam burada nerede duruyor onlar belli değil. Belki konuşuruz. Burada hem İran'dan çok ciddi tepkiler var içeride. Çok fazla taviz verildiği yönünde sertlik yanlılarının. Fakat İran'ın Cumhurbaşkanı ve Arakçı kanadı şunu biliyor. Evet, sonuçta bu savaştan zaferle çıktık. Elimizde kozları çok iyi oynadık. Askeri olarak kazanamadık belki ama ekonomik, stratejik ve jeopolitik olarak bundan kazançlı çıktık ki içerideki sertlik yanları bunu öne sürüyor. Biz buradan kazançlı çıktık, niye bir takım tavizler veriyoruz diye. Ama madalyonun diğer tarafına baktığımız zaman İran'ın da bu abluka sırasında çok çok ciddi kayıpları var. Yani İran bugün petrol satamadığı takdirde ekonomisi her geçen gün çok ciddi kayıplara uğruyor ki o kanat bunu biliyor. Yani bunu bir şekilde durdurup İran'ın kasasına o petrol satışlarını sokmayı düşünüyor. Amerika, yani İran tarafından yapılan belki bir kısım eleştiriler şu açıdan şey olabilir, haklı olabilir. Petrol satışına şey yaptı, evet dedi. Özellikle Amerika'nın uyguladığı bir takım yaptırımları 60 gün süreyle kaldırdılar. Tamam. Ama bu şeyle süreyle, yani tamamıyla değil, petrol satışlarını serbest bıraktı. Ama tek şartla bütün alışveriş dolarla yapılacak dediler. Yani şimdi Trump hani bir şey verirken başka, evet, bir şeyi de almayı planlıyor. Evet. Amerika içinde de çok ciddi muhalefet var. Yani Trump'ın bu politikasına karşı ne kazandık diyor ama en büyük rahatsızlık İsrail'de. Evet. Çünkü 7 Ekim sonrası bölgede tırnak içinde, yani o bütün hakimiyeti sağlayan ya da bölgenin dengesinin bir şekilde değişmesine neden olan İsrail'in saldırgan politikası, ki bu arada işte Suriye'de rejim değişti. Çok önemliydi. İşte Gazze katliamı gerçekleşti. Lübnan'a yönelik saldırılar. Oradaki sertlik yanları, yani bu aşırı sağcı ve dinci koalisyon ortakları, peki biz bu işe niye girdik? Şu anda hiçbir şey buradan elde edemiyoruz diye inanılmaz bir şekilde yüklenmeye başladılar. Şöyle bağlayayım. Belki burada en önemli, belki de en hayırlı, ne kadar devam eder bilmiyoruz, Trump'ın koyduğu mesafe, yani İsrail'e yönelik çok sert eleştirileri ve bundan da geri adım atmaması. Ama bu şu demek değil, Netanyahu bu oyunu bozabilir mi? Çok rahat bozar. Fakat Amerika'daki bence İsrail'e yaklaşım, evet, yani Amerikan politikası bugünden yarına değişmez. Ama içeride de artık tamamıyla onların peşine takıldık ve kendi çıkarlarımızın aleyhine hareket etmeye mi başlıyoruz soruları cumhuriyetçilerin içinde olmak üzere başlamış durumda.
1: Evet. Hocam şimdi yani 60 gün içinde tamamlanması tabii pek beklenmiyor. Ha. Meselenin uzmanlarına baktığımız zaman da işte bir önceki Obama'nın yaptığı anlaşma 18-20 ay yaklaşık sürüyor, evet, ve sonucu 20, tabii, ay sonucunda bir anlaşmaya varılıyor. 60 gün zor. Ama yani işlerin bir barış anlaşmasına evrilmesi konusunda ne kadar ümit varsınız, önce onu sorayım.
3: Çok ümit var olduğunu söyleyemem açıkçası. Yani umarım olur ama ben süreci şöyle tanımlıyorum kendimce. Düşük yoğunluklu bir müzakere ve düşük yoğunluklu bir savaş. Ama artık ABD ile İran arasında doğrudan bir savaşı öngörmüyorum. İsrail ile İran arasında, hatta Trump da bunu söyledi. Ama bu kadar belki balistik füzelerle değil, ama çeşitli yoklamalar söz konusu olabilir mi? Öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor. Şimdi Mete Bey'in dediğinden devam edeyim. Bir kere bir ABD kamuoyunda İsrail ile ilgili bir kırılma var. Ama bu bugünden yarına değişecek bir konu, evet, değil. Evet. Ama bir de Körfez ülkelerinin ciddi anlamda güvensizliği var. Kime? ABD'ye karşı. Tamam, petrol dolarlar var. Ortaya konulan bir düzen var. Bu sadece Amerika döneminde değil, İngiltere'den beri devam eden bir düzen var. Ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Körfez rejimlerini koruyamadı. Yani bu da bir gerçek. Bu orta vadede ne tür siyasi şekillenmelere neden olacaktır. Bence bunun üzerine durmak lazım. En büyük problem bu. Şimdi öncelikle şu soruyu sormak lazım. Bu savaş neden oldu? Savaş siyasi bir karardır.
1: Evet.
3: Yani siyasi hedeflerinizin olması lazım. Niye savaş kararı aldınız? Amerika için soruyorum. Yani İsrail zaten olan şüpheli olduğu için. Yani İsrail'in ortaya koyduğu siyaset İran'la ilgili ta 2004 yılında birilerine kendi milli güvenlik siyaset belgelerinde öncelikle tehdit olarak ilan ettiler. Ve adım adım gelinen noktada, hatta hatırlayın 2010'da Türkiye Brezilya ile beraber değil mi? Tahran Deklarasyonu, ek yaptırımlar uygulanmasın gibi buna benzer süreçler vardı ama İsrail'in hep bir ezberi vardı. İran'ın nükleer çalışmaları, İran rejiminin periferisiyle beraber, vekil örgütleriyle beraber bölgede istikrarsızlık unsuru olduğunu kendilerince hep ifade ediyorlardı. Ve bu anlamda bakıldığında özellikle İsrail için bence kırılma 2023'te Gazze'ye yönelik operasyonla başladı. Daha önce sayısız operasyonlar oldu. Ama bu artık soykırım radyosunda varan ve yani herhangi bir noktada sivil asker ayrımı yapmadan yani kesinlikle bu anlamda ortaya koydukları bir şiddet kampanyası oldu. Bu sadece İslam ülkelerinde değil bütün dünyada ciddi anlamda. İşte Sumut filolarını hatırlayalım ya da buna benzer süreçleri. Dolayısıyla bu noktada bakıldığında bence İsrail bu sürecin kaybedenlerinin başına geliyor. Neden? Yani bir kalıcı barış olacak mı? Maalesef o konuda çok umut var değilim ama buna rağmen İsrail ile ilgili zaten bir olan şüpheli ya da şiddet kampanyası uygulayan bir ülke. Ama olası bir barışı engelleyecek temel bir unsur olarak ifade edilmeye başlandı. Bence bu son derece önemli. Peki kalıcı barış olur mu sorusu neden zor? Çünkü burada siyasi hedefler bağlamında kim ne elde etti ya da edecek? Ona bakmak lazım. Şimdi ta Brzezinski'den beri, 79'dan beri Körfez doktrinini hatırlayalım. Ki o da devrimden sonra olmuştu İran'da. Ne diyordu Amerika? Hürmüz Boğazı kapatılırsa bizim için savaş dediniz. Sene 1979. Sene 2026. Yani Hürmüz'de zaten transit geçiş yolu. Siz bu savaşı ortaya çıkartmasaydınız, başlatmasaydınız Hürmüz Boğazı zaten kapatılmayacaktı. Çok basit bir denklem. Peki burada iki gücü kıyaslarken birisi bir büyük güç, diğeri bir stratejik orta boy devlet. Şimdi İran için kazanç rejimin ayakta kalması ama şimdi diyorlar ki hatta bu müzakerelerde ifade edildi, bu rakamlar belki tekrar teyit edilmeli ama 300 milyar dolarlık bir altyapı tahribatından bahsediliyor. Ama ben bunun yetersiz olduğunu düşünüyorum çünkü yıllardan beri İran üzerine ambargolar var zaten. Yani kümülatif olarak aslında aldığımızda çok daha büyük rakamlara neden olabilir. İran'ın periferileri anlamında bence ciddi anlamda soru işareti var. Hizbullah hala devam ediyor. İşte o Hizbullah'la İsrail arasında yani yeni bir Lübnan savaşı olabilir mi sorusu. Ki zaten şu anda yarısını yutmuş vaziyette neredeyse. Öte yandan Yemen'de Husilerin konumuna bakalım. En ufak bir durumda ben Babil Mendeb kapısını kapatırım ya da vururum diyor. Öteki türlü bakıldığında yani burada peki Amerika ne kazandı, İran ne kazandı diye bakılacak olursa İran'ın aslında çok ciddi anlamda altyapı problemleri var. Ama rejim ayakta ve kendi kamuoyuna da sürekli bunu telkin ediyor. Biz Amerika'ya karşı kazandık ama bir müddet sonra kendi kamuoyu da bunun ekonomik meyvelerini görmek isteyecektir. Ama Amerika açısından bakıldığında şöyle toparlayayım. Kasım'da evet bir ara seçim var. Gün geçtikçe bence Trump'ın şansı ya da Trump'ın partisinin şansı azalıyor diye düşünüyorum. Yani bu sürecin böyle devam etmesine kazandırabilir. Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp açılması Amerika için bir başarı değil. İran rejiminin ayakta kalması bir vaka. Dolayısıyla burada şu aşamada İran bir adım önde gözüküyor. Ama tabii sürece yayıldığında bunun ekonomik ve sosyal komplikasyonlara baktığımızda İran'da daha büyük bedeller ekonomik anlamda ödemek durumunda kalabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Nebi Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi Deniz Hoca'nın ifade ettiği gibi sürecin kaybedeninin veya en çok kaybedenin İsrail olduğunu düşünenler de var. Ama işte 7 Ekim'den bu yana meseleyi alıp işte Hamas'ın geriletilmesi, Hizbullah'ın geriletilmesi, Suriye'nin İsrail'e bir şekilde artık tehdit oluşturmaması, Batı Şeria'daki sessiz şekilde devam eden o işgal, hepsini bir araya getirip İsrail'in tüm bu yaşananlardan kazançlı çıktığını aslında savunanlar da var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gelinen noktada kaybeden, kazanan tarafları böyle bir muhasebesini yaparsanız nasıl bir tablo çıkar ortaya?
4: Yani tabii şöyle bir düzlemden bakalım. Savaşı kim başlattı? Savaşı İsrail başlattı aslında. Çok 7 Ekim'den itibaren ABD'yi de bölgesel bir savaşa çekmek için çok uzun uğraşlar verdi tabiri caizse. Her türlü ABD yönetimine, Trump'a, İran'a savaş açması konusunda bir baskı uyguladı. Yine savaşın başına gidelim. Hatta işte 12 gün savaşına ve ondan sonraki sürece İsrail açısından değerlendirdiğimizde, şimdi İran'a özellikle 12 gün savaşıyla birlikte İsrail büyük kayıplar verdirdi aslında. Yani hem ABD ile birlikte işte şu konuşuluyordu ikinci savaş başladığında. İran gerçekten işte düşünüldüğü gibi, analiz edildiği gibi, öngörüldüğü gibi acaba güçlü bir devlet değil mi? İşte Mossad ajanları ülkenin çeşitli yerlerine sızmış. İran'ın içerisinde işte devlet başkanlarını, misafir aktörleri suikast düzenleyebilecek kadar aslında İran'ı kırılgan hale getirmiş diye bir İran tasavvuru vardı savaşın başında. Yani İran İsrail ve ABD'ye çok uzun süre dayanamaz. Çünkü savaşın başında işte bütün üst düzey yöneticilerini kaybetti. Daha önceki dönemde birçok işte İsrail hem Hizbullah'a hem de İran'ın farklı unsurlarına büyük kayıplar verdirmişti. Şimdi sanki İran köşeye sıkıştırılmış bir şekilde savaş sürecine gidilmişti. Savaş başlatılmıştı. Yani tekrar hatırlatalım daha analizin ayakları yere basması için. Ve bugünkü masadaki 14 madde açısından da meseleyi karşılaştırma daha iyi yapabiliriz. Ne deniyordu? İran'la eğer sana savaş açmamızı istemiyorsan işte nükleerden feragat et. Bir şekilde kendi vekaletlerini artık bütün bölgeden çek ve bunların faaliyetlerini sonlandır. Dolayısıyla da aslında iki ana unsur ve bunun ötesinde de İran'da bir rejim değişikliği gibi farklı amaçlar vardı. Şimdi savaşın başında İsrail'in ve dünyanın böyle bir İran'a yönelik olarak bakış açısı yavaş yavaş oluşmuştu. Ama savaşla birlikte bugün savaşın başında konuştuğumuz meselelerden farklı başlıkları tartışıyoruz. Yani işte 100 günden fazla bir günde süreç devam ediyor. Savaş durduruldu ama sorunlar çözülmedi. Bir 60 günlük müzakere süreci var. Peki müzakerenin içerisinde ne var? İran açısından tamam. Yani büyük ekonomik kayıp yaşadı. Altyapıya büyük zarar gördü. Donanması büyük zarar gördü vesaire. Yani burada İran gerçekten bu savaşta büyük zarar gördü. Ama öbür taraftan eğer bu müzakereden başarılı bir şekilde çıkabilirse, bir taraftan yaptırım meselesi, işte yaptırımların kaldırılması, diğer taraftan 300 milyarlık bir yap inşa et ya da yeniden ihya ve inşa için kullanabileceği, işte Körfez'in de içinde dahil olduğu ABD'nin de kontrolünde yeni fonların sağlanması. Burada belki İran açısından savaş öncesindeki durum nükleer mesele. Zaten Obama döneminde de çerçeve ortaya çıkmıştı. Yani bir anlaşma vardı, bunu Trump kaldırdı. Bu açıdan baktığımızda İsrail meseleye şöyle bakacak. İran'a bir tehdit olarak tanımlıyordum. Savaştan önce İran'a maksimum bir baskı vardı ve bölgede İran neredeyse hem küresel sistemde hem de bölgede tırnak içerisinde işte istenmeyen bir devlet, hatta işte farklı tanımlamaları vardı. Bugün açısından geldiğimizde eğer yine bu müzakereler olumlu sonuçlanırsa İran'ın küresel sisteme, hatta batılı sisteme entegre olma gibi önünde farklı imkanlar var. Dolayısıyla da bu açıdan, bütün bu çerçevelemeye çalıştığım açıdan baktığımızda gerçekten de İsrail açısından İran bağlamında bu savaşı da en fazla zarar gören taraf olduğunu söylememiz lazım. Ha şu oldu, evet, İsrail Gazze'ye soykırım yaptı, Filistinlere soykırımı devam ediyor. Lübnan'a, Suriye'ye hala saldırıları devam ediyor ama İran üzerinde değerlendirdiğimizde durum bu. İşte tam da bu çerçeveden büyük ihtimal İsrail meseleyi böyle gördüğü için, yani İran'ın bu kadar savaştan kendi açısından, yani İsrail baktığı yerden İran kazanarak çıkıyor buradan. Böyle bir yerde İsrail bu 60 günlük süreyi ya da ortaya çıkan bu müzakere çerçevesinin başarıya ulaşmaması için her türlü sabotajı ve her türlü bozucu enstrümanları devreye sokacağını görmemiz lazım. Ama bunun ötesinde şunu söyleyelim, artık İran savaştan önceki İran değil. Yani işte Hürmüz'ü stratejik bir kaldıraç olarak keşfetmiş ve bundan sonra her türlü kendisine yaptırım ya da yeni bir savaş başlatma durumunda ilk başvuracağı stratejik kaldıraç Hürmüz olacak. Çünkü Hürmüz'ün hem küresel ekonomiye hem bölgesel denkleme çok büyük zarar verdirebildiğini İran keşfetti. Dolayısıyla da burada İran artık savaş önceki durumundan masada daha özgüvenli bir şekilde bu müzakereleri yürüttüğünü görmemiz lazım. Tabii ki burada ABD açısından da birkaç cümle söylersek, şimdi ABD ve Trump gerçekten de burada savaşa sürüklenen hem ülke hem lider. Yani İsrail tarafından savaşa sürüklendi ve hatta ve büyük ihtimal bugünden geriye bakınca bu savaşın bütün safhaları, sonucunun nereye gideceği ile ilgili çok büyük bir planlama, öngörü ve farklı incelikli bir tartışma yapılmadığı için, yani genel bir çerçeveden savaş başlatıldığı için Trump hem Netanyahu'ya hem de bu savaşa kendisinin sürükleyen aktörlere karşı bence bir kızgınlığı da var. Yani İsrail'e yönelik olarak açıktan ilk defa bir ABD başkanı Netanyahu yönetimine, siz böyle devam ederseniz İran'la baş başa sizi bırakırım dedi bunu, yani kamuoyunun önünde söyledi. Aslında bu tarihsel açıdan baktığımızda ABD ile İsrail arasında ciddi ayrışmanın kamuoyu önünde de yaşanması açısından önemli. Yani bu anlamda bence Trump bu İran savaşından bir zafer anlatısını oluşturabilecek bir imkanı elde etmede zorlandığı için en büyük kızgınlığı İran'a değil, daha çok İsrail'e. Çünkü savaşa kendisinin bir şekilde sürüklendiğini ve dolayısıyla da bu savaştan çıkmak için zorlandığını görüyor. Burada bu savaş nasıl İran'a Hürmüz'ü stratejik bir kaldıraç olarak keşfetmesini sağladıysa, küresel sistem açısından da ABD gücünün sınırlarının ortaya çıkması, sadece ABD'de değil aslında.
1: Evet.
4: Büyük güçlerin, yani bu büyük gücün içerisine farklı ülkeleri dahil edebilirsiniz. Büyük güçlerin yeni savaş konseptinde, burası çok önemli, yeni savaş konseptinde sınırlarının da ortaya çıkmasını sağladı. Yani az önce hocamız da söyledi, orta boy bir devlet büyük bir güce stratejik büyük maliyetleri çok ucuz sistemlerle stratejik maliyet üretebiliyor. Savaşın maliyeti büyük güce daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla da bu savaşın hem büyük gücün sınırlarını hem de Amerikan gücünün sınırlarını göstermesi bakımından da bence önemli bir sonuç üretti.
1: Evet.
4: Dolayısıyla da hem küresel sistemde hem de bölgede, birazdan belki ikinci turda konuşuruz. Evet. Bu savaş sonrası denklemde ülkeler buna göre yeniden hizalanma, İran'a, Körfez'e vesaireye bakışlarında ve özellikle Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisinin arayışında bu yani anlaşma olsun olmasın, her halükarda bu yeni güvenlik mimarisi arayışları gündeme gelecek.
1: Gelecek. Peki, bir reklam aramız var, devam edeceğiz.
0: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
5: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli, sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
6: Hava durumu. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
7: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
8: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
9: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
8: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın müzakerelerde karar alması sonrası heyetlerden gelen ilk açıklamalara bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım diyerek dikkat çekti. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de İran'ın uluslararası atom enerjisi grevlilerini davet etmesinin olumlu bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
1: First, we wanted to build...
2: İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu, Amerikan halkı için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programını kalıcı olarak nükleerden arındırmanın ya da kalıcı olarak sona erdirmenin ilk adımı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance İran'la müzakerelerden sonra böyle konuştu. Tahran yönetiminin Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etmesini, nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve dönüm noktası olarak tanımladı. Vance, müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kuruldu dedi. Bu sayede Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının tekrar başladığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Lübnan ve İsrail arasında olası çatışmayı önleyebilecek bir mekanizmada kurulduğunu aktardı. Burada bir çatışma çıkması halinde karşılıklı diyalogla gerginliğin daha fazla büyümesinin engelleneceğini belirtti. Vance heyetler arasındaki görüşmelerin kesintiye uğradığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Teknik görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında heyetler arasında devam edeceğini açıkladı. Vance ülkesine dönmek üzere İsviçre'den ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelere ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabı paylaşımında uzun vadede nükleer dürüstlüğü garanti etmek adına İran'ın geniş çaplı silah denetimlerini kabul edeceğinin herkes farkında dedi. ABD Başkanı Oval Office'te de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu belirtti. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını iddia etti. Galibaf da Hürmüz'de çatışmayı önlemek için bir iletişim ağı oluşturulduğunu doğrulamıştı.

0: devam etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını da sözlerine ekledi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan'ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda yaptığı haberler nedeniyle New York Times gazetesini eleştirdi. Gazeteye dava açacağını söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada New York Times'ı İran hakkında yalan ve uydurma bilgiler üzerinden haber yapmakla suçladı. Benim görüşüme göre vatana ihanet niteliğinde yayın yapmakta ifadesini de kullandı. Onların tüm yanlış ve saçma haberlerini milyarlarca dolarlık davama ekleyeceğim diyerek gazeteyi dava edeceğini de ifade etti. Trump'ı öfkelendiren New York Times'ın yaklaşık 4 aylık savaşın ardından ne değişti? Analistler çok az şey değişti diyor başlıklı makalesi oldu. Hükümet suç örgütleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 81 ilde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgede organize suç örgütleriyle mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.
2: Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmayı uzman Cumhuriyet Başsavcıları yürütecek. Kolluk kuvvetleriyle 6 ayda bir koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. Suç örgütleriyle mücadele kesintisiz ve sıfır toleransla yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi.
3: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.
2: Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Bakan Gürlek çocuk ve gençleri ağına düşürmek isteyenlere hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını da belirtti. Genelgede çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasının tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilmesi vurgulandı. Sosyal medyada suç örgütlerine özendiren, korku salan, suça yönlendiren içeriklere karşı harekete geçilmesi de istendi. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmemesi uyarısı yapıldı. Genelgede gizliliğe de ayrı bir parantez açıldı. Gürlek, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini belirtti. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir dedi.
0: Türkiye'de silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. İzmir ve Muğla'da silahla işlenen iki cinayet bireysel silahlanma sorununu yeniden gündeme getirdi. Umut Vakfı rakamlarına göre Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Her gün 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
4: Muğla Fethiye'de kapı gıcırtısı yüzünden başlayan tartışma

0: bir kişi komşusunu silahla öldürdü. İzmir'de kına gecesinde istek şarkısı çalınmayınca pompalı tüfekle ateş açtı, bir çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'de giderek büyüyen bireysel silahlanma sorunu, ard arda gelen cinayet haberleriyle yeniden gündeme geldi. Umut Vakfı'nın açıkladığı verilere göre piyasada 30 milyon ruhsatsız, 4 milyon da ruhsatlı silah var.
1: Ruhsatsız silah çok yaygın. Ruhsatlı silah sayısı 4,5 milyon civarında. Bunun 1,5 milyonu polis ve jandarmada, 3 milyon civarında sivil halkta. Bu oranla kıyaslarsanız da yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız, 4 milyon civarında da ruhsatlı silah düşünülüyor.
0: Kasım 2023'te çıkarılan yasayla ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirildi. Bu önemli bir adım ama henüz istatistiklere yansımış değil. Umut Vakfı'nın verilerine göre son 12 yılda 26 bin kişi silahla öldürüldü. Günde 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
1: Umut Vakfı olarak her gün silah cinayet haberleri tarıyoruz. Ortalama 10 haber, 8 bir 10 haber basına düşüyor. Yılda 3800 kişiydi mesela. 3800 vakada maalesef 2500 kişi cinayetle öldürülmüş ve bunların %82'sinde silah kullanılmış.
0: Ruhsatsız silahlara internet üzerinden kolayca ulaşılıyor. Çoğu da kuru sıkıdan dönme silahlar. Uzmanlar silah satışının zorlaştırılması gerektiği görüşünde.
2: Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Maddi Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası belli oldu. Mahkeme Minguzzi ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Furkan Ay'ı 3 suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum etti. Zanlı Furkan Ay, birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçlarından ceza aldı. Geçen yıl yaşanan olayda Maddi Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları da en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağrı'da 2013 yılında kaybolan Nesin Bey isimli şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayetle ilgili 5 şüpheli gözaltında. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 30 Ekim 2013 yılında Ağrı'da kaybolan Nesin Bey'e ilişkin dosya Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden ele alındı. Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekipler 2013 yılına ait 33 farklı kamera tarafından kayda alınan 220 saatlik görüntü, HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla araç hareketlerine ilişkin verileri yeniden analiz etti. Ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışması da yapıldı. Çalışmalar sonucu Nesin Bey'in önceden planlanarak Ağrı il merkezine getirilip öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da 5 zanlı gözaltına alındı. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve Nesin Bey'in cenazesine ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Altı ay önce Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı da çözüldü. İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yediği ortaya çıktı. Üç suç ortağının ise bu olay üzerine kaçtıkları anlaşıldı.
0: Romanyalı dalgıç Kocaeli'de denizde ölü bulundu. Uyuşturucu taşıyan geminin altına yerleştirilen Zula'yı almak için dalış yaptığı ortaya çıktı. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu. Otopside cesedin 13 Aralık 2025'ten beri kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu ortaya çıktı. Stoica'nın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık'ta Romanya'dan geldiği belirlendi. İddiaya göre 4 Rumen İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu öne sürüldü. Ancak Robert Stoica Derince'deki dalış sırasında öldü.
3: Stoika'nın annesi yaptığı kayıp başvurusu sırasında oğlunun Türkiye'ye bir iş için geldiğini söylemişti. Yapılan polis araştırması sonrası Romanyalı dalgıçın Türkiye'ye gelen bir geminin altına gizlenmiş uyuşturucu zulasını almak için dalış yaptığı tahmin ediliyor. Stoika'nın vurgun yiyen cansız bedeni üzerinden boru anahtarı ve kerpeten gibi malzemeler çıkması da bu iddiaları güçlendiriyor.
0: Stoika'nın ölümü üzerine suç ortaklarının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor. Altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor.
2: Palyatif bakım hizmetlerinin artık evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulmasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle yara bakımından sonda uygulamalarına, raporların yenilenmesinden reçetelerin düzenlenmesine ve mümkün olan tüm tedavi ve girişimsel işlemler hastalara ev ortamında sağlanabilecek.
4: Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumu ve koordinasyonuna ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle yaşamı tehdit eden kronik, ilerleyici veya tedavisi tamamen mümkün olmayan bir hastalığı bulunan hastaların tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle yara ve yanık bakımı sonda uygulamaları, hastalardan gerekli tetkiklerin alınması, mama, ilaç, bez raporlarının yenilenmesi, reçetelerin düzenlenmesi ve mümkün olan girişimsel işlemler evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek. Ayrıca tedavi planı oluşturulan ve ilk uygulaması gerçekleştirilen hastaların ilgili hekim tarafından uygun görülmesi halinde evde yapılması mümkün olan tıbbi işlemleri sağlık personeli tarafından ev ortamında sürdürülecek. Hasta ve hasta yakınları evde sağlık hizmetleri iletişim merkezi ve bakanlık tarafından belirlenen diğer iletişim kanalları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek. Aile hekimleri de kendilerine kayıtlı hastaların palyatif bakım ve evde sağlık başvurularına ilişkin tıbbi değerlendirme gerçekleştirebilecek. Palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturulacak ve sağlık bilgi sistemleri arasında dijital entegrasyon oluşturulacak.
2: Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptığı sırada lastiği arızalanan bir uçakta tehlikeli anlar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uçağın ön iniş takımında hasar meydana geldiği, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Stuttgart-Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağında 186 yolcu ve 6 mürettebat üyesi vardı. Uçak Gaziantep Havalimanı'na iniş yaparken arıza meydana geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre lastiği patlayan uçağın ön iniş takımında hasar meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. ...2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak maçı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles Stadyumu yakınlarına yıldırım düşmesinin ardından durduruldu. Maç yaklaşık bir saatlik aranın ardından yeniden başladı. İlk yarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski nedeniyle maç durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle tribünler boşaltılırken karşılaşmanın ikinci yarısı da ertelendi. Maç saatler sonra yeniden başladı. Takviye edici gıda kullanımı Türkiye'de hızla artıyor. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin araştırmasına göre takviye kullananların oranı 2024'te %49 iken 2026'da %74'e yükseldi. Peki bu artış ne anlatıyor? Aile hekimliği uzmanı Profesör Doktor İsmet Tamer NTV yayınında değerlendirdi.
5: Başlangıçta pandemi sonrasındaki sağlık farkındalığıyla birlikte başlayan ama son yıllarda özellikle yükseliş trendinde olan longevity, yani uzun ve sağlıklı ömür yaklaşımıyla zirve yapan bir durum aslında bu. Bu tek bir faktörle dediğim gibi açıklanamayacak bir şey. Çünkü bunun altında aslında toplumsal bazı değişimler de söz konusu bence. Mesela artık yediklerimiz eskisi gibi değil diye bir kavram çok sık konuşuluyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Beslenme özellikle büyük şehirlerde, plaza çalışanlarında, kapalı mekanlarda uzun saatler geçirenlerde aksamalara uğradı. Düzenli beslenmiyoruz, yeterli beslenmiyoruz, yeterince güneş ışığı alamıyoruz maalesef. Bu nedenle de bilinçlenen toplum daha fazla takviye ile eksik kaldığını düşündüğü besin ögelerini vücuduna doğal olarak kazandırma çabası içerisine giriyor. Bu değişim sadece toplumda olmadı. Hekimlerde, eczacılarda, diyetisyenlerde de oldu. Onlar da teknolojinin kendilerine verdiği imkanlarla herhangi bir hastalık bulgusu çıkmadan önce temel bazı testlerle belirlenemeyen eksiklikleri artık elimizdeki gelişmiş teknolojik imkanlar, laboratuvar testleriyle daha çok erken safhalarda yakalama şansına sahip. Biz de bu imkanları kullanarak mesela eritrosit içi yani hücre içi bazı mikro besinlerin eksikliklerini henüz herhangi bir bulgu vermeden evvel fark eder hale geldik. Özel bazı diyetler de var. Vegan, vejeteryan ya da sıkı diyetler. Bu sıkı diyetlerde de günlük beslenmemizde almamız gereken başta mikro besin dediğimiz vitamin ve mineraller olmak üzere pek çok besin ögesini yeterince alamıyoruz. İşte bu sebepler tabii insanların takviye dünyasına biraz daha hızlı girişini sağlıyor. Ama ülkemiz için çok güzel bazı gelişmeler de olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ülkemizde şu an dünya kalitesinde Avrupa'da pek çok üçüncü kuruluştan kalite belgesi almış takviye üretici firma var. Ve bu firmalar ürünleriyle, yaklaşımlarıyla özellikle üretim kalitelerinde ilaç firması kalitesinde üretim yapmaları ve kalite belgeleriyle de üretimlerini güvenliğini beyan etmeleri sayesinde toplumda da bir güven algısı oluşturdu. Aslında takviye gıda alırken bir kere bir uzmana danışmadan rastgele takviye gıda kullanımı doğru bir şey değil. Çünkü insanlar ancak eksiklik varsa, tamamlamaları gereken bir şey varsa, vücutları gerçekten bunlara ihtiyaç duyuyorsa bu takviyeleri tercih etmeli ve kullanmalılar. Bunun için de mutlaka önce bir uzmana danışmak, ondan sonra doğru kişide, doğru indikasyonda, doğru takviyenin doğru dozda kullanımı çok önemli. Ama pratikte tabii sade bir vatandaşın, ya bende bir takım eksiklikler var, halsizlik hissediyorum, saçlarımda dökülme başladı, tırnaklarımda çabuk kırılma oluyor gibi bir takım şeylerle kendi başlarına gidip eczanelerden veya eczaneler yine iyi eczacı arkadaşlara danışarak oradan en azından doğru cevabı alabilirler ama marketlerden ya da online'dan alıyorlar. Böyle bir durumda danışacakları kimse yoksa en azından alacakları ürünün paketinde etiket okumayı mutlaka alışkanlık haline getirmeleri şart. Çalışma hayatının değişmesi, açık havadan, güneşten daha az faydalanıyor olabilmemiz sıklıkla günümüzde D vitamininin en ön planda kullanılmaya, tercih edilmeye başlamasına neden oldu. Yine çok sık üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkemiz olmasına rağmen maalesef çok sık balık tüketemiyoruz. Bu da omega 3 takviyelerinin ön planda tüketilmesine yol açıyor doğal olarak. Ve tabii insanlar halsizlik, yorgunluk, işte öğün atlamak gibi bir takım sorunlar yaşayarak yeterince beslenemediklerinde, evlerine gelip doğal şekilde yemek pişiremediklerinde hazır gıdalara, işlenmiş gıdalara yöneliyorlar. Ve bu ultra işlenmiş gıdalarda da başta mikro besin dediğimiz vitamin ve mineraller olmak üzere birçok şeyin eksikliğini görüyoruz. O zaman da multivitaminlere bir yönlenme oluyor. İşte her gün düzenli multivitamin alayım diye. Şimdi bireysel olarak yaklaşmak lazım. Biz çoğunlukla ülkemizde D vitamini eksikliğini çok fazla görüyoruz. Hiç değilse bir defa D vitamini ölçümü yaptırdıktan sonra eğer eksiklik varsa bir uzmana danışarak, bu hekim olabilir, eczacı olabilir, hatta bu konuda uzman diyetisyenlerimiz de çok bu konuda görev alıyorlar ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Öncelikle vitamin düzeylerini ölçtürebilirler. Omega 3 takviyesiyle ilgili olarak eğer kan sulandırıcı kullanma gibi özel bir durumları, kronik bir hastalıkları yoksa anne karnından başlayıp dünyadan ayrılana kadar omega 3 kullanımını tavsiye ediyoruz. Özellikle kalp hastalıklarında, kolesterol yüksekliklerinde, trigliserit yüksekliklerinde yüksek dozlarda da kullanılması söz konusu olabiliyor. Ama 2 gram ve üzerinde kullanılacağı zaman mutlaka bir hekime danışılması tavsiye ediliyor. Bir de tabii stres arttı, uyku düzensizlikleri arttı. Bunlarla ilgili özel bazı takviyeler var. İşte akşamları magnezyum glisinat alalım, gevşeyip rahat uyuyalım. Melatonin alarak uyku başlangıcını birazcık motive edelim. Safran çayı, safran ekstreleri kullanarak gevşeyelim, daha rahat uyuyalım. Ülkemizde yaygın değil ama ashwagandha gibi bir takım takviyeler söz konusu olabiliyor. Bunları da şimdi sıradan bir kişinin rastgele gidip hangisi bana iyi gelir, bunu aldım ama hangi dozda kullanacağım gibi bir takım sorularla mücadele etmesi gerekecek. O nedenle özellikle vurguluyorum. Bugün hekimlerimiz arasında bile bu bir eğitim konusudur, ekstra eğitim konusudur.
2: Yükseköğretim kurumları sınavı tamamlandı. Hayalini kurduğu üniversitenin kapısını araladığını düşünenler de var, sınavdan mutsuz ayrılanlar da. İşte bu noktada eğitim uzmanlarının önümüzdeki yıl sınava girecek adaylara ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyeleri var.
6: Ya kitap okuyacaksın ya da kitap okuyacaksın. Aslında işte o sosyal medyanın, teknolojinin beslediği çocuklarımız, o hızlı içeriklere hazır olan çocuklarımızın sınavlarda daha başarısız olduğunu görüyoruz. Artık çocuklarımızın kitap okumayı bir yaşam biçimi haline getirmesi gerekiyor.
7: Kitap okumanın yerine sosyal medyayı koyan adayların üniversite sınavında başarılı olması çok düşük bir ihtimal. Eğitim uzmanlarına göre bu yıl yapılan yükseköğretim kurumları sınavı da bu durumu çok net bir şekilde ortaya koydu.
6: Ezber sorularının azaldığını, özellikle sözelde yorum sorularının arttığını görmüş olduk. Matematiği değerlendirdiğimizde öncelikle belirtelim ki yine matematiğin eleyici ve seçici olacağı çok belli. Soruların zorluk derecesinden ziyade işlem sürelerinin uzunluğu ile ilgili bir durum vardı. Yani aslında soru kolaydı, öğrenci yapabilirdi ama daha fazla vakit ayırması gerekiyordu. Bu da sınavın temel içeriğinin bir süre yarışı, bir süreyi yetiştirme yarışı olduğunu da gösterdi.
7: Peki önümüzdeki yıl sınava girecek adaylar nasıl çalışmalı? Başarılı olmak için neler yapılmalı?
6: 12. sınıfım ve hiç kitap okuma alışkanlığı yok. Bundan sonra nasıl kazanacağım? Bu tedirginlikte olan arkadaşlara ve devam eden öğrencilere tavsiyemiz bol bol paragraf çözün. Hiçbir şey yapmıyorlarsa bile, böyle biraz daha yavaş yavaş başlayayım, Eylül'de hızlanayım diyorlarsa bile bütün yazı paragraf sorusu çözerek, paragraf sorusu öğrenerek geçirsinler. Bunun etkisini hem matematikte, hem fende, hem de sosyal derslerinde görecekler.
2: İstanbul'un tarihinde pek çok önemli ana tanıklık eden Sirkeci Garı geçen yıl restorasyona alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen 136 yaşındaki yapıda çalışmaların önemli bir bölümü tamamlandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulundu.
8: Lozan mübadelesiyle Türkiye'ye gelen binlerce göçmen ana vatanlarına ilk kez burada merhaba dedi. Çalışmak için Avrupa'ya giden gurbetçiler sevdiklerine burada veda etti. Meşhur Orient Express'in son istasyonu oldu. 136 yaşındaki Sirkeci Garı yeni kimliğiyle yeniden açılmaya hazırlanıyor. Sirkeci Garı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları ile ilgili yeni görüntüler paylaşıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi, restorasyon projesini hazırlayan bilim kurulu üyelerinden bilgi aldı.
9: Eminönü Sirkeci Liman Bölgesi'nin tarihsel ticari kimliğini koruyarak inşallah Demiryolu Müzesi, Göç Müzesi, seyahat kitaplığı ve geçici sergi salonları ile yeniden görevlendirme yaparak çağımızın yoğun ve hızlı hayat akışının dinginliğine eriştiği modern hayatın sosyal gereklerini karşılayabilen bir mekan inşa edeceğiz.
8: Yürütülen çalışmalarla tarihi Sirkeci Garı'nın hem ulaşıma hizmet etmesi hem de kültürel bir alana dönüşmesi amaçlanıyor. Çalışmaların öncelikli hedefi ise deprem güvenliği.
9: Haydarpaşa'dan daha eski bir bina olan Sirkeci Tren Garı zemininde sıvılaşma olarak adlandırılan ve depreme karşı binaya adeta korunaksız hale getiren bir durum vardı. 24 metre derinliğe kadar inerek zemini güçlendiriyoruz.
8: Sirkeci Garı'ndaki restorasyonun başlangıcında 2026 sonbaharında biteceği açıklanmıştı. Ancak yapının tarihi kimliği nedeniyle sürenin uzayabileceği belirtiliyor.
2: Ve kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla veda ediyoruz.
10: Bir ağlarım, bir gülerim, sanmasan... Ajda Pekkan'ın eserlerinin dijital müzik platformlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı telif hakkı davası sonuçlandı. Mahkeme ünlü sanatçıyı haklı buldu. Pekkan'ın 1996 yılında kendi ismiyle yayınladığı Eğlen Güzelim ve Dert Bende gibi şarkılarının yer aldığı albümünün dijital platformlarda kullanılması yasaklandı. Sinema dünyasının en ikonik Noel klasiklerinden How the Grinch Stole Christmas'ın devam filmi geliyor. Ron Howard'ın yöneteceği yeni filmde ünlü aktör Jim Carrey 26 yıl sonra ikonik rolüne geri dönecek. ...2000 yapımı ilk film, vizyona girdiği dönemde dünya genelinde 351 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş ve Noel döneminin en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu. Deneysel tiyatroyla kara mizahı bir araya getiren Hortlak Kız'ın hikayesi, Londra'da gerçekleşen ön gösteriminin ardından dünya premierini 25 Haziran'da Dastas Açık Sahne'de yapacak. Yönetmenliğini Işık Kaya'nın üstlendiği Iraz Akçam'ın tek kişilik performansıyla sahneye taşınan oyun, kuşaklar boyunca susturulan ve dışlanan kadınların hikayesini fantastik bir anlatı diliyle sahneye taşıyor. Cuma günü vizyona girecek Seven Dogs filmiyle gündemde olan Amerikalı aktör Giancarlo Esposito'nun bir cami içinde namaz kıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. My name is Giancarlo Esposito and I'm playing Roman in Seven Dogs. Mısır ve Suudi Arabistan ortak yapımı film için bir süre Riyad'da bulunan aktörün kelime-i şehadet getirip namaz kıldığı bildirildi. Saudi Gazette'de yer alan habere göre Esposito'nun bu kararı almasında Suudi Arabistan'da bulunduğu süre boyunca karşılaştığı misafirperverlik ve Müslüman toplumuyla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu belirtildi. Konuya ilişkin habere dair oyuncudan bir açıklama gelmedi. Breaking Bad'de canlandırdığı Gus Fring karakteriyle milyonlarca hayran kazanan aktör, Suudi Arabistan'da çekilen ve ülkenin sinema sektörüne yönelik yatırımlarının önemli projelerinden biri olarak gösterilen Seven Dogs filminde de rol aldı.

Futbol sahalarındaki yeteneğiyle milyonların hayranlığını kazanan Brezilyalı yıldız Ronaldinho bu kez müzik dünyasında şansını deneyecek. Ünlü futbolcu hazırladığı yeni albümü Camisa 10'la müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müzik ve spor dünyasını bir araya getiren albümde 18 farklı ülkeden sanatçı yer alıyor. Sean Paul, Pitbull ve Jonas Blue gibi dünyaca ünlü müzisyenler albüme katkı sunan isimler arasında. Dünya çapında ses getiren projeye Türkiye'den de önemli bir isim katıldı. Türk DJ ve prodüktör Serhat Durmuş'un imzasını taşıyan Black Desert adlı parça Ronaldinho'nun albümünde kendine yer buldu. Ronaldinho ile aynı projede yer almanın heyecanını yaşayan Durmuş, benim için büyük bir onur. Ülkemizi global platformlarda temsil etmekten son derece mutlu ve gururluyum ifadesini kullandı.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz doğrudan siyasete. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında artık başlayan müzakere sürecini konuşuyoruz. Şimdi Mete Çubukçu, bu sürece biraz açılışta da bahsettik ama biraz daha açmakta fayda var orayı. İran'ın içinden de ciddi itirazlar var. Evet. Yani İran'da biz bu savaşı kazandık, bizim daha fazla şey almamız gerekiyordu deyip işte Galibaf'ı, belki Arakçı'yı evet, ılımlı bulan gruplar da var değil mi?
2: Var. Bu aslında İran'da yeni olan bir tartışma değil. Yani bütün bu süreçlerde daha önce de yani Obama ile olan nükleer anlaşmaya da daha önce bir takım girişimlerde İran'da hep farklı görüşü oluyordu. Ama oradaki ayrım şuradan kaynaklanıyordu. Sonuçta güçlü bir dini lider vardı.
1: Evet.
2: Dini lider sonuç olarak bir tarafa yakın olsa bile, yakın dursa bile bütün herkesin kabul edebileceği kararlar alıyordu ya da o kararlara çok fazla itiraz olmayabiliyordu. Şimdi Hamenei'nin öldürülmesi yerine işte farklı bir seçimle bana göre oğlunun gelmesi, onun şu anda evet yaşadığını biliyoruz ama sağlık durumu nedir işte hiç görmedik fotoğrafını da efendim canlı
1: sesini de duymadık.
2: Sesini evet, de duymadık. Evet. Yani onlarca söylenti var. Yani birileri yazıyor, imzalıyor vesaire yapıyor diyor. Bunları bilemiyoruz ama daha bu imza atıldıktan hemen sonra zaten Müşteba Hamenei'nin ya içine çok sinmediği bir anlaşmayı imzaladığını kendisi açıkladı ya da işte kendinden çıkan açıklama öyle geldi. Orada zaten bir yani liderin nasıl söyleyeyim inisiyatifinde bir kayma olduğu çok net olarak belliydi. Yani evet imzaladım ama bir şekilde sertlik yanlarını da sanki yalnız bırakmak istemiyormuş gibi bir durum vardı. Nitekim bugün gelen haberler İran'dan, Tahran'dan gelen haberler. Mesela İran Meclis Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısının özellikle işte Müşteba Hamenei'ye ait olduğu iddia edilen bir takım mektupları gördüğünü ve İran müzakere ekibinin çok eleştirdiğini, sınırları aştığını Hamenei adına ifade ediyor. O sırada röportaj kesiliyor. İşte televizyon yöneticisi istifa ediyor vesaire oluyor. Çok ciddi bir krize yol açıyor. Yani Hamenei aslında buna çok şey bakmıyordu ama imzalamak zorunda kaldı gibi ya da zorlandı gibi. Yani biraz önce söylediğimin yani o liderde şey yapan, sembolleşen iktidarın ya da gücün bir şekilde böyle şüpheyle yaklaşıldığı var. Yine yapılan yorumlar özellikle bu payidar cephesi denen daha muhafazakar kesimin özellikle işte bu yapılan anlaşmanın işte direnişçi ayrıcılık ya da o stratejik avantajı dezavantaja çevirdiği yönünde memnuniyetsizlikler belirtiliyor. Bunlar doğru mu yanlış mı? Bunları muhtemelen birkaç ay sonra ya da 4-5 ay sonra göreceğiz. Bir de şimdi tabii İran'da hayatın akışı var. Biraz önce söylediğim gibi yani o akışın da devam etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı kanadı başından beri aslında adil bir anlaşmaya hazır olduklarını ve bunu yapmak istediklerini çünkü yani İran'ın da evet onurlu bir anlaşmaya her zaman açık olduğunu söylemişti. Baktığımızda bu 14 maddeye baktığımızda eğer uygulanacak olursa, eğer İsrail bozmayacak olursa, Amerika ayak sürmeyecek olursa büyük oranda İran'a bence avantaj sağlayan bir anlaşma gibi görünüyor. Çünkü şunun için bunu söylüyorum. Mesela 13. madde şunlar olmazsa zaten bu anlaşma hayata geçmez diye baştan bu barajı koymuşlar. Yani 1, 4, 5, 10. maddeler hayata geçmezse diye. Yani Lübnan'a saldırı olursa, İran'a saldırı olursa, efendim Hürmüz Boğazı'na yönelik bir takım şeyler, ihlaller olur ise diye devam eden birçok madde var. diye orada kendi sınırlarını koymuşlar. Bunlar olmasa zaten biz bu anlaşmayı devam ettirmeyiz anlamında. O açıdan bence avantajlı. Çünkü burada şöyle bir şey var. Sertlik yanlıları, devrim muhafızları savaşı kazanamamış olmalarına rağmen kaybetmediler. Ve Amerika'ya stratejik, psikolojik bir üstünlük sağladılar. Artı bölgede de 7 Ekim'den beri gelen İran'ın kaybettiğine yönelik algıyı tamamen olmasa bile biraz değiştirdiler. Yani bu Hizbullah zorlamasıyla ve orada kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ne kadar başarırlar onu bilmiyorum. Bunu devam ettirmek ve bunun üzerine nasıl söyleyeyim ya, o direniş cephesini, o zafer söylemini devam ettirmek. Bunu içeride de biraz sertlik, biraz baskıyla kendi iktidarlarını güçlendirmeye tahvil etmek istiyorlar. Ama sonuçta maaşların ödenmesi gerekiyor. İşte gıdanın alınması gerekiyor. Karne sistemiyle dağıtılan yiyecekler var. Onların zayıflatılması gerekiyor. İnsanların işte arabasına binmesi, tabii, ne bileyim dışarı çıkması, memurların maaşlarının ödenmesi gerekiyor. Bu da bir realite. Pezeşkian tarafı da bunu biliyor ve şu andaki avantajı da daha da ileri götürmek istiyorlar. Ama bu içeride ciddi bir tepkiyle devam ediyor. Burada önemli olan hakikaten şeyle söylediğim gibi dini liderin inisiyatifi ve ne kadar güçlü olup olmayacağı ile ilgili önümüzdeki aylarda bu tartışmaların daha yoğunlaşacağını açıkçası göreceğiz gibi. Eğer Pezeşkian taraf biraz daha ağır basar ya da sertlik yanları daha nasıl diyeyim mantıklı davranırlarsa, sadece ekonomik değil sosyal anlamda da bir takım nefes borularını açmak durumundalar. Çünkü yani sonuçta bugünler geçecek, 5-6 ay sonra İran kendi realitesiyle içeride karşılaşmak, yüzleşmek zorunda kalacak. İçeride de memnun olmayan milyonlarca kişi var. Şunu söyleyeyim, belki biraz sonra onu da konuşuruz. Nasıl içeride dış düşmana karşı muhalif rejim yanlıları bir araya geldiyse, dün maçta izledik Amerika'daki stadyumda. Ha. Herkes İran'ın arkasındaydı ki Amerika'da ciddi bir rejim muhalifi kesim de yaşıyor. Evet, ona rağmen destekleyen şeyler vardı. Bence yani İran yönetimi de bunu dikkate almak durumunda. Çünkü bu birlik havası ilelebet devam etmez.
1: Tabii. Yani şimdi Deniz Hocam, şunu merak ediyorum. Belki üzerinde çok fazla konuşulmuyor ama bu sürecin sadece bu savaşla sınırlı kalmayan bir büyük barışa ABD ile İran arasında evrilme potansiyeli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani işte İran ABD'yi büyük şeytan olarak kabul ediyordu değil mi? ABD İran'ı şer cephesinin lideri olarak görüyordu. İşte Tahran'da o ünlü kahrolsun Amerika şeyi mesela, o duvar silinecek mi bir gün? Öyle bir yere kadar gidecek mi? Hatta belki bir İran-İsrail ilişkilerinin kurulduğu bir sürece gitmesi gibi bir ihtimal var mı bu iş?
3: Şimdi siyaset her zaman her türlü olasılığa açıktır tabii. Ama hani bunların kısa zaman içerisinde gerçekleşmesi zor. Şimdi İran'da rejimin savaş öncesindeki konumunu hatırlayalım. Neredeyse içerideki kargaşayla tabii, yani rejim düşer mi düşmez mi onu tartışıyorduk. Yani bir de maalesef işte hani realist zeminde belki bakacağız ama bu anlamda bakıldığında savaş rejime tırnak içerisinde yaradı.
2: Can suyu verdi.
3: Tabii, çünkü rejim çok daha kırılgan hale gelmişti. Ama bu bir dış düşmana karşı konsolidasyon sağladı. Bu tabii ki böyle bir savaş olduğu zaman dış düşmana karşı bir birlik sağlanır. Ki İran'ın bir devlet geleneği var, bir de onu unutmamak gerekiyor. İran'ın savaşla ilgili kırılgan olma özelliği, işte gerek Nebi Hoca gerekse de Mete Bey söylediler. Yani o kırıldı evet bu savaş sonucunda. Yani o kadar da kolay lokma olmadığı anlaşıldı. Şimdi İran'daki rejimin, mevcut rejimin ABD ile dost olmak gibi ya da ABD ile normal ilişkiler kurmak gibi bir seçeneği pek söz konusu değil. Neden? Çünkü rejim kendi varlığını, ontolojisini ABD karşıtlığına dayandırmış vaziyette. Dolayısıyla bunun kırılması ve tabii İsrail karşıtı. Hatta evet, İsrail'in yok olması. Yani söylem bu. Mesela İsrail'in söylemi şudur. Hani İran devam etsin ama rejim gitsin. Yerine tekrar şahlık kurulsun gibi bir anlayışı var. Hatta çok ilginçtir. Bundan birkaç yıl önce Şah'ın oğlunun bir İsrail gezisi vardı. Hem İsrail Başbakanı hem de İsrail Cumhurbaşkanı onu ağırladı. Ve üst düzeyde ağırlandı. Ama tabii ki bunun hayatta ne kadar karşılığı oldu tartışılır. Her iki İsrail'den destek alan bir İran veliahtının İran halkında ne kadar karşılık bulacağı çok net bir şekilde ortada. Burada tabii çok bilinen bir söz var. Hani zafer sırça bir kadeye benzer diye, ama yani burada bir zafer yok İran açısından. Ama dediğim gibi bir adım önde bir durum var. Şimdi burada şunu tartışmak lazım. Savaşın başına itibaren Rusya ve Çin'i aslında göz ardı etmemek lazım. Yani Çin'in askeri anlamda, ekonomik anlamda İran'ı arkaladığını ve zaman zaman hatta istihbarat desteği verdiğini, kimi zaman hani çeşitli lojistik işbirliği olduğu hep ifade ediliyor. Kaldı ki Rusya açısından da öyle. Zira Çin'in İran'ı kaybetmek gibi bir lüksü aslında söz konusu değil. Yani Venezuela gittikten sonra İran'ın da kaybedilmesi orada ciddi bir stratejik boşluğu oluşturacaktır. Amerika Birleşik Devletleri açısından şimdi bazı danışmanlar böyle gökdelenlerde oturduklarında şey gibi görüyorlar, hani bilgisayarda dünyayı yönetiyoruz falan gibi. Onlar dediler ki nüfusun yarıya yakını Türk. Biz bir Türkleri ayaklandıralım. Kürtler var, Kürtleri ayaklandıralım. Beluciler var, Belucileri ayaklandıralım. Her bir farklılık ayaklanma anlamına gelmiyor. Öyle bir oryantalist mantıkla baktıkları için.
2: Irak'ta da öyle yaptılar. Irak'ı işgal ettiklerinde herkes bizi işte çiçeklerle karşılayacak falan, ama
3: öyle düşündüler. Tabii. Ama Irak'ta mesela bu plan kısmen işledi. Çünkü Irak'taki devlet geleneği ciddi tabii, anlamda tabii, problemdi. Ama İran açısından bakıldığında bugün temel sorunlar nedir diye değerlendirdiğimizde sadece Hürmüz Boğazı değil. Yani İran'ın bir ham petrol üreticisi olması, işte Hark Adası ile ilgili tartışmalar, biraz önce söylediğim, ilk turda ifade ettiğim Körfez ülkeleri ile ilgili konular. Burada bir kalıcı barış olacaksa onu yumuşak karnı bir İsrail, iki İran'la Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler.
2: Evet.
3: Şimdi buraya bir kere bir nifak girdi. Yani bir güvensizlik var.
1: Zaten vardı.
3: Vardı. Tabii yeni değil yani. Tabii vardı bu pekişti. İsrail açısından bakıldığında İsrail'in bir kuzey kuşağı politikası var. Yani bir yandan Güneybatı Suriye'de, yani Hermon Dağı, Dürziler, hep bunu konuşuyoruz. Lübnan'a gün geçtikçe yutmaya çalışıyor ve Güney Kıbrıs. Bunu her fırsatta söylüyorum. Yani sadece BAF değil, hem askeri yapılanma var, evet, hem ekonomik yapılanma var. Doğu Akdeniz'den bu anlamda Orta Doğu ekseninde İsrail'in çok tehlikeli bir yapılanmasının olduğunu görüyoruz. Yani ABD için bu bölgedeki formül genelde İsrail artı Körfez ülkeleri gibi görünmekle beraber, aslında belki onu daha sonra açarız ama şöyle bir noktada virgül koyayım. İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle olan işbirliği bence Doğu Akdeniz'de çok önemli yapısal krizlere gebe. Yani Türkiye ve Yunanistan olarak baktığımızda ikisi de NATO üyesi, ki işte 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi toplanacak. Dolayısıyla iki NATO üyesi arasındaki ilişkilerde, yani Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'la ve İsrail'le yaptığı işbirliğini biz hangi noktaya oturtacağız? Hangi çerçeveye oturtacağız? Yani İsrail yıllarca Körfez ülkelerini de hep istismar etti. Bakın İran rejim ihraç ediyor. İran'ın vekil güçleri var. Bu size de düşman diye. Ama baktığımızda mesela Lübnan'daki konumu kim durduracak İsrail'in? Yani Beyrut'un yukarısına mı çıkacak? Belki şu söylediğimiz spekülatif ve mantıksız gibi gelebilir ama neredeyse geldiler. Yani o Litani hattı gitti. Bu anlamda 2. Lübnan Savaşı'ndan sonraki 1701 sayılı karar, evet, delik deşik oldu. Bununla beraber Golan Tepeleri'ni düşünün. Golan Tepeleri, Güney Lübnan. Yani burada ciddi anlamda dengeleri bozan bir anlayışı var İsrail'in. Evet. Burada İran hangi noktada duruyor diye düşündüğümüzde, yani İran periferilerini kaybetti mi? Periferisi duruyor ama Hizbullah tabii ciddi anlamda hasar gördü. Hamas İran yapımı bir örgüt değil. Ama bir müttefiklik ilişkisi vardı. Ama Hamas'ın yaşadığı zorluklar ortada. Dolayısıyla burada İran'ın vekil güçlerindeki ağırlığını göreceli olarak da kaybetmesi İsrail'e yarıyor.
1: Yarıyor,
3: yani bunun özellikle altını çizmek ve teşhir etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, biraz da burada herhalde İsrail'e atıfla müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu söyledi.
3: Adres çok belli orada.
1: Evet, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette, yani Nevi Bey, hani İran'da olan biten her şey Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Bölge ülkeleri, diğer bölge ülkeleri gibi. Bu süreçten herkesin çıkaracağı, çıkardığı dersler de var. Yani siyasi anlamda, ekonomik anlamda, güvenlik anlamında Türkiye sizce nasıl dersler çıkarmıştır veya çıkarmalıdır bu savaştan?
4: Ya öncelikle tabii Türkiye uzun süredir dile getirdiği tezlerinin bu savaş sürecinde gerçekliğinin fark edildiğini bir şekilde muhataplarına anlatmış olabilir. Neyi söylüyorum? Biraz daha somutlaştırayım. Bu savaş başlamadan önce gerçekten de Türkiye bütün taraflarla, hem ABD tarafıyla, hem İran'la, hem de bölgedeki diğer devletlerle bu savaşın çıkmaması için müzakerelerin bir şekilde yürütülebilmesi için arabuluculuktan kolaylaştırıcılığa her türlü çabayı gösterdi. Ve en nihayetinde İstanbul'da müzakereler mümkün olmayınca İslamabad'da olması için de büyük bir destek verdi. Hatta bundan memnuniyet duyduğunu ortaya koydu. Yani burada belki İran, Türkiye'nin biraz daha öne çıkma endişesinden dolayı Türkiye'de olmasını istemediği biliniyor. Dolayısıyla da Türkiye dedi ki ya burada önemli olan bir savaşı durdurmaktır. Nerede yapıldığı önemli değil. Pakistanlı kardeşlerimiz de en az bizim kadar bu süreci iyi yürütür dedi. Yani çok şeffaf bir şekilde, çok özgüvenli bir şekilde ve gerçekten de yani savaşın çıkmaması için de çok rasyonel bir zeminde bir kolaylaştırıcılık, arabuluculuk ve çok yoğun diplomasi, lider diplomasi bağlamında da herkesle konuşan bir ülkeydi. Türkiye'nin en büyük endişesi savaşın derinleşerek hem daha yıkıcı bir bölgeselleşmesi hem de İran'da bir iç karışıklığın, iç savaşın çıkma endişesiydi. Çünkü bundan en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yani bunu bilmek için ya da öngörmek için dış politika uzmanı olmaya gerek yok. Yıllardır işte Irak iç savaşından en fazla zarar İran-Irak savaşından, yine de ABD'nin Irak'a müdahalesinden en fazla zarar gören ülke Türkiye'ydi. Çünkü savaştan önce en büyük ticaret hacimlerinden birini Irak'la yapıyordu. Yine Suriye iç savaşından en fazla zarar gören ülke, hem göçmen mülteci bağlamında, hem ticaret bağlamında, hem de yanı başında bir ülkenin işte 11 yıl süren bir iç savaş, milyonlarca insanın yerinden edilmesi vesaire. Bütün bu süreçleri aslında biz yaşayarak gördük. Dolayısıyla da Türkiye savaştan önce de ve savaş sırasında da, yani bölgede İran aslında savaş bölgeselleşti. Yani İran füzeleri hemen hemen Körfez ülkelerinden birçok ülkeye, yani 6 ülke başta olmak üzere, o ülkelere İran füze gönderdi. Hatta Türkiye'ye de birkaçı düştü ama Türkiye bu savaşın dışında kaldı. Savaşın dışında kaldığı gibi hem ABD ile hem de İran'la da meseleyi görüştü. Şimdi meselenin savaş tarafı bu. Türkiye'nin buradan çıkardığı dersler bağlamında söyleyeceğim şey de şudur. Türkiye bu savaş öncesinde de Orta Doğu'da işte hem tarihsel olarak hem son yıllarda giderek istikrarsızlaşan bir bölge vardı. Burada bir İsrail yayılmacılığı ve İsrail'in saldırganlığı üzerinden bir istikrarsızlaştırma politikası vardı. Türkiye bunu da muhataplarına bölgede hem normalleşme bağlamında İran, Körfez, Suudi Arabistan normalleşmesi, hem de bölgenin tümünün istikrarlaşması bağlamında da bütün taraflarla gerçekten çok derinlemesine görüştüğünü, bu konuda yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturulması gerektiğini, hatta bölgenin sorunlarının, işte sorunları oluşturanların kim olduğu belli, çözümünün de dışarıdan beklenmemesi gerektiği, bölgesel sahiplenme temelinde bölge ülkelerinin kendi aralarında önce normalleşerek istikrar, her bir ülkedeki istikrarın bölgesel istikrara katkı yapacağından hareketle bir dış politikası çerçevesi geliştirmeye çalıştı. Bunun için çabaladı. Belki İran Savaşı'ndan önce bu mesele çok daha ağır aksak gidiyordu taraflar açısından. Ama İran'ın İran Savaşı'yla birlikte, ABD'nin İran'a savaş açmasıyla birlikte bölgedeki birçok ülke yeni bir güvenlik mimarisinin bölge denklemi içerisindeki ihtiyacını gördü. Yani Körfez'de ABD'nin en güçlü, dünyadaki en güçlü üsleri Körfez'deydi. Ama bu üslerin hiçbiri o bölgedeki ülkelere istediği güvenliği sağlamadı. Hatta üslerin belki de o bölgelerde bulunması belirli kırılganlıkları da üretti. Dolayısıyla da bu savaştan sonra tabii ki bütün dünya gibi Türkiye'de bu savaşın etkilerini, bölgesel etkilerini, küresel etkilerini ve kendi savunma sistemleri açısından sonuçlarını görmüştür. Buna göre hem savunma sanayi anlamında hem bölgesel güvenlik mimarisinin daha da hızlı bir şekilde oluşturulması anlamında politikalarını hızlandıracaktır. Biz şunu biliyoruz, bu bölgede yaşayan insanlar olarak ya da işte uluslararası ilişkileri tarihsel olarak takip eden analizciler olarak, savaşların ardından maalesef hızlı bir şekilde bölgelere istikrar gelmez. Biz bunu en çok Orta Doğu'da görmüşüzdür. Yani İran-Irak savaşını düşünelim. Ardından işte ABD'nin Irak'a müdahalesini, Lübnan'ı vesaire. Yani bir yerde bir savaş olduğunda o savaşın ardından anlaşmalar yapılsa bile, müzakerelerde belirli bir sonuç ortaya çıksa bile yeniden istikrara kavuşmasının kolay olmadığını biliyoruz. Yani bölgenin güvenlik meselesi, yani Orta Doğu'nun güvenlik meselesi İran Savaşı'ndan sonraki süreçte müzakerelerden olumlu bir sonuç çıksa bile, bu müzakerelerin çok uzun süreceğine dair hem bölge hem küresel sistem endişeleri var. Bunu biliyoruz. Yani baktığınız zaman hakikaten burada nükleer müzakereler, Hürmüz vesaire, bunların çok kolay sonuçlanmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla da bölgedeki bu savaş sonrası istikrarın sağlanması, normalleşmenin ortaya çıkması kısa dönemde olmayabilir. Bu açıdan Türkiye'nin çabalarının bundan sonraki süreçte de işte Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve belki buraya Mısır'ın eklemlendiği ve belki halka genişleyen bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yönelik bir çaba vardı. Burada her ülke kendi kapasitesini öne çıkararak, yani eğer bir ülkede savunma sanayi önceyse o kapasitesini ortaya koyarak, birinde işte daha çok belki mali imkanlar ya da o ülkenin ekonomik imkanları yüksekse onu koyarak, birinin teknolojisi evet, vesaire. Dolayısıyla böyle bir arayışın bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin de hem katkısıyla hem motive etmesiyle ben daha da hızlanacağını düşünüyorum. Yani buradan Türkiye bence hem dersler bağlamında hem de bundan sonraki yapılacaklar bağlamında da kendisine bir yol haritasının ben oluşturmuş olduğunu düşünüyorum.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Hava durumu. Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli. Sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Kariyer yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
0: Hava durumu. Masal Buya.
6: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
6: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
6: Bambaşka bir Kürk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürk kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
6: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Dere tepe hala koşuyor.
0: Masal Buya NTV Radyo'da.
6: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
6: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 5.
1: Mutlu günler. Saat 5 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutlak mutlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında ifadesini kullandı. Erdoğan, AK Parti Ankara teşkilat buluşmasında mesajlar verdi. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
7: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak mutlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, üzülüyoruz dedi.
7: Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.
8: Erdoğan, siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz ifadesini de kullandı.
7: Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
8: Erdoğan, AK Parti Ankara teşkilat buluşmasında kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı teşkilatına da seslendi.
7: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum.
8: Programın sonunda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
9: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
8: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı

0: kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
1: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
2: CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görevden alınmasının ardından partililer il başkanlığının bulunduğu binaya gitti. CHP'liler göreve atanan Turgut Özkan'ın gelme ihtimaline karşı bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. 17 Haziran'da mahkemenin mutlak mutlak kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Yeşiltaş yerine yeni il başkanı olarak Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler il başkanlığına gitti. Çok sayıda partili bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş kararı geçersiz saydıklarını söyledi. Görevimizin başındayız, bütün parti üyelerimiz ve örgütümüz de buradayız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar geldi. Çelik, süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini bildirdi.
3: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
3: Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
0: Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da Çelik'in gündemindeydi.
3: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
2: AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifte Yargıtay'ın bozma yetkisi ve duruşma aralarına ilişkin yeni düzenlemeler de var.
4: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
5: Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Yargılamalar hızlanacak. 12. yargı paketi meclise sunuldu.
4: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
5: 30 maddeli kanun teklifi ile idari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Yargıtay ilk derece mahkemelerinin sadece görevsizlik veya yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık bozma kararı veremeyecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni dönemde ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Bilgisayarlarda yapılan aramalarda elde edilen dijital delillerin saklanma ve imha usulleri yasal güvenceye kavuşturulacak. Genetik inceleme sonuçları beraat durumunda derhal, mahkumiyet halinde ise 20 yıl sonra savcı huzurunda imha edilecek. Bilgisayar kütüklerinden elde edilen dijital veriler adli emanette saklanacak ve karar kesinleştikten 15 yıl sonra tutanakta yok edilecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan IBAN mağdurları, süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler 12. yargı paketinin kapsamında yer almadı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakat görüşmeleri ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile devam etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını da sözlerine ekledi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkian'ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde karar alması sonrası heyetlerden açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım diye konuştu. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de İran'ın uluslararası atom enerjisi görevlilerini davet etmesinin olumlu bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. First,
2: we wanted to build... İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu, Amerikan halkı için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programını kalıcı olarak nükleerden arındırmanın ya da kalıcı olarak sona erdirmenin ilk adımı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance İran'la müzakerelerden sonra böyle konuştu. Tahran yönetiminin Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etmesini nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve dönüm noktası olarak tanımladı. Vance müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kuruldu dedi. Bu sayede Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının tekrar başladığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Lübnan ve İsrail arasında olası çatışmayı önleyebilecek bir mekanizma da kurulduğunu aktardı. Burada bir çatışma çıkması halinde karşılıklı diyalogla gerginliğin daha fazla büyümesinin engelleneceğini belirtti. Vance heyetler arasındaki görüşmelerin kesintiye uğradığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Teknik görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında heyetler arasında devam edeceğini açıkladı. Vance ülkesine dönmek üzere İsviçre'den ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ta müzakerelere ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabı paylaşımında uzun vadede nükleer dürüstlüğü garanti etmek adına İran'ın geniş çaplı silah denetimlerini kabul edeceğinin herkes farkında dedi. ABD Başkanı Oval Office'te de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu belirtti. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını iddia etti. Galibaf da Hürmüz'de çatışmayı önlemek için bir iletişim ağı oluşturulduğunu doğruladı. Lübnan'a ilişkinde konuşan Galibaf, İsviçre görüşmeleri çerçevesinde ABD ve İran, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğunu savundu. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalacaklarını vurguladı. Vance, İran müzakerelerinin ardından İsrail'in Lübnan'ın topraklarında gözü yok ifadesini kullanmış, Netanyahu'nun Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek istediğini aktarmıştı.
0: Sıradaki başlığımız futbol. Amili takım Cuma günü Dünya Kupası'ndaki son maçını Türkiye saatiyle sabaha karşı 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Kafile Arizona'daki son antrenmanına çıkıyor. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da karşımızda. Emin, notlarında neler var?
4: Atah, merhaba. Amili takım Arizona'daki son antrenmanı için sahaya geldi. Futbolcular 2 dakika önce antrenman için sahaya çıktılar. Buradaki son antrenmanın ardından yarın sabah saat 11'de amili takım Los Angeles'a hareket edecek. Dünya Kupası'na noktayı koyacak Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi için. Antrenmanda Yunus Akgün'ün olmadığını söyleyelim. Ayağındaki ağrı nedeniyle salonda çalışacak Yunus Akgün. Onun dışında futbolcular burada. Hemen biz gözlemlerimizi aktarmaya başlayalım. Sağ taraftaki grupta Kerem Aktürkoğlu, Samet Akaydın, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Eren Elmalı'yı görüyoruz. Sol tarafta kaleciler ve Ozan vardı. Şimdi milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella her antrenman öncesinde olduğu gibi milli takım futbolcularını saha ortasında topluyor. Onlara antrenman öncesi konuşmasını yapacak. Milli takım Dünya Kupası'na maalesef veda etti. Önce Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu Ay Yıldızlar, ardından da Paraguay'a 1-0 yenilmişti. Vincenzo Montella oyuncularına taktik diyemeyiz bu saatte. Konuşma yapıyor. Onların antrenmanda ne yapacaklarını, hangi takımın nerede olacağını, hangi istasyonlarda çalışacaklarını anlatıyor. Bu el hareketlerinden anlayabildiğimiz kadarıyla, çünkü sağ solu ve yani sahayı dörde böldü. Onu bize anlatıyor. Önce koşu çalışmasıyla başlanmasını rica etti. Her antrenman öncesinde olduğu gibi bugün yok, koşu çalışması yapmıyorlar. Direkt toplu çalışmaya başlayacaklar. Arizona'da yine sıcak bir havanın olduğunu belirtelim. Gün içinde 50 dereceyi bulan bir hava sıcaklığı vardı. Futbolcular da bu atmosferi, buradaki bu iklim şartlarına dair olumsuzlukları basın toplantısında dile getirmişlerdi. Sıcaktan nefes alamadık ilk günlerde demişlerdi. Uyku düzeni açısından da yine açıklamalar vardı. Hemen antrenmana dair notlardan başlayalım. Sol tarafta Ferdi'yi görüyorum. Ferdi Mert Müldür'le devam ediyorum. Güneşin de bir yansıması var. Evet, Arda, Samet, Salih, Kaan, Kerem Aktürkoğlu, İsmail, Orkun, Barış Alper, Merih, Eren, Abdülkerim, Kenan, Can Uzun, Samet, Hakan ve onun karşısında Abdülkerim var. Yine kaleciler Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer. Onlar da antrenmanına, kaleci tarafındaki antrenman çalışmalarına devam ediyor. Şimdi hava sıcaklığı bugün 50 derece demiştik. Bu Arizona hep böyle, bu hafta en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor. Ama Dünya Kupası'nda bugün çok tarihe geçen ilginç bir maç oynandı. Fransa-Irak mücadelesi. İlk yarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak ve sağanak yağmur ve yıldırım riski nedeniyle maç durduruldu ve maç tam 2 saat sonra yeniden başladı. FIFA protokollerine göre stadyuma belli bir mesafede yıldırım düşmesi durumunda açık alandaki tüm faaliyetler durduruluyor ve tehlike bulutları bölgeyi tamamen terk edene kadar da müsabaka başlanmıyor. Mbappe'li Fransa bugün Irak'ı 3-0 yendi. Kylian Mbappe 2 gol attı. Skor dışında Maçın 2 saate yakın durması da Dünya Kupası tarihine geçen bir not olarak yerini alıyor. Bir diğer kupa tarihine geçen not da Lionel Messi'den. Arjantin Avusturya'yı 2-0 yendi. Lionel Messi 2 golü attı, bir de penaltı kaçırdı ve Dünya Kupalarının 18 golle en golcü ismi olmayı başardı. Bundan önce Cezayir'e hat-trick yaptığında 3 gol atmıştı. Miroslav Klose'yi yakalamıştı 16 gollü. Bugün 2 gol attı, bir de penaltı kaçırdı ve yine Maradona'ya bir selam çaktı. Neden? Maradona da bundan tam 40 yıl önce bugün İngiltere'ye 2 gol atmıştı. Biri Tanrı'nın eli, diğeri de Dünya Kupalarının, hatta dünya futbolunun en güzel golü olarak nitelendirilir. Benim için de öyledir. 6 İngiliz futbolcuyu çalımlayıp topu ağlara gönderdiği o gol Dünya Kupalarının, Dünya Futbolu'nun en güzel golüydü. Bugün de Messi 2 gol attı. Penaltıyı atsa 3 olacaktı ama maç sonunda penaltıyı kaçırdığım için bu golleri atabildim. Belki bunları atamayacaktım dedi. Dünya Kupası'nın hikayeleri devam ediyor. Milli takım turnuvayı Cuma günü noktalayacak. Planlama dün de söylemiştik. Maçın ardından Los Angeles'tan İstanbul'a dönecek milli takım heyeti ve kafilesi. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Başkan Vekili Milli Takımlar Sorumlusu Mecnun Otyakmaz'ın da takip ettiğini bir kez daha hatırlatalım. Antrenmana dair gözlemlerimiz devam ediyor bir taraftan da. Oyuncuların pas istasyonu çalışması ikili şekilde devam ediyor. Kaleciler köşelerinde Yunus'un ayağındaki sakatlık nedeniyle salonda çalıştığını bir kez daha hatırlatalım. Ve şimdi taktik çalışmaya birazdan geçilecek. Antrenmanın bundan önceki her gün olduğu gibi ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştiriliyor. Ardından da taktik ve teknik çalışmaya geçiliyor. Milli takım yarın Amerika Birleşik Devletleri maçı için Arizona'daki kampını noktalayacak. Bir daha buraya gelmiyor ve Los Angeles'a geçecek. Amerika maçı hazırlıkları Los Angeles'a devam edecek. Biz de yarın yine bundan sonraki yayınlarımızı Los Angeles'tan yapıyor olacağız hatta.
0: Peki, Dünya Kupası'nda notlar, yaşananlar bu şekildeydi. Emin Çağlar bizlere aktardı. Oldukça sıcak bir hava var. Şu an milli takımımızın kamp yaptığı yerde. Tabii bizim için tatsız geçiyor turnuva ama diğer Dünya Kupası'nın gruplarda önemli, dikkat çekici maçlar da var. Emin de biraz bahsetti. Biz de altını çizelim. Fransa Irak'ı 3-0'la geçti. Olaylı bir maçtı çünkü 2 saatlik bir rötarla maç tamamlandı hava koşulları sebebiyle. Daha sonra Norveç Senegal'i zor da olsa 3-2 ile geçmeyi başarırken Lionel Messi ile Arjantin ise Avusturya karşısında 2-0'lık galibiyet elde etmiş oldu ve turnuvanın skorları da bu şekilde tamamlandı gün. Ve devam edelim. Fransa'da da aşırı sıcaklar var. Aslında Avrupa'nın genelinde var. Fransa'da yine bu sıcaklarla baş etmek durumunda olan ülkeler arasında yerini almış durumda. Ülkenin bazı noktalarında hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Hayatını kaybedenler de oldu. Aşırı sıcakların hafta boyunca Avrupa genelinde etkili olması bekleniyor.
3: Avrupa aşırı sıcaklıkla mücadele ediyor. Fransa'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sıcakla mücadele için önlemler alındı. Fransa'da ülkenin birçok noktasında okullar tatil edildi. 4000'den fazla okulda ders saatleri ya değiştirildi ya da azaltıldı. Ülke tarihinde ilk kez 54 kentte sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verildi. Bazı noktalarda sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Ölenler arasında 2 ve 4 yaşlarında 2 çocuk da yer aldı. Annesi ve babası tarafından arabada bırakılan çocuklar sıcaktan etkilenerek hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de serinlemek için girdikleri suda boğularak öldü. Fransa Sivil Güvenlik Servisi halkı hükümet tarafından belirlenen yerlerde yüzmeleri konusunda uyardı. 80 ve 95 yaşları arasında 3 kişi de sıcaktan etkilenerek hayatını kaybetti. İngiltere'de de benzer manzaralar ortaya çıktı. Ulusal Meteoroloji Servisi hava sıcaklığının 39 derecenin üzerine çıkabileceği konusunda uyardı. İtalya'da da 12 kente aşırı sıcak nedeniyle kırmızı alarm verildi. Turin'de elektrik şebekesine aşırı yüklenildi. Aralıklı güç kesintileri meydana geldi. Enerji şirketi güç kesintilerini gidermek adına işçilerin vardiya sürelerini iki katına çıkardı. Ek jeneratörler devreye sokuldu. Aşırı sıcaklıkların hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
0: İngiltere'de son 10 yılda 6. başbakan da koltuğunu terk etti. Yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiliz başbakan Keir Starmer görevini bıraktığını açıkladı. Starmer, halefi seçilinceye kadar görevine devam edecek.
5: Artık en önemli göreve daha fazla zaman ayıracağım. İyi ve kötü günlerimde yanımda bir kaya gibi duran muhteşem eşim Vicky, elimden geldiğince en iyi koca, gurur ve neşe kaynağım olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olacağım.
6: İstifasını açıklarken gözyaşlarını tutamadı, dakikalarca alkışlandı. Yerel seçim yenilgisi sonrası koltuğu sallanmaya başlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Starmer, İşçi Partisi'nin artık kendisini partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru kişi olarak görmediğini kabul etti. Kral Charles'la görüştüğünü, başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa ettiğini söyledi. Halefi seçilinceye kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından aralarında bakanların da bulunduğu yaklaşık 200 partili Starmer'ın görevi bırakması talebinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında İngiltere Başbakanı'nın göç ve enerji politikaları konusunda başarısız olduğunu ve istifa edeceğini söylemişti. İşçi Partisi'nin Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni lideri seçmesi bekleniyor. Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Bunlar arasında liderliğe aday olacağı düşünülen eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de bulunuyor. İşçi Partisi'ne adaylık süreci Temmuz ortasına kadar devam edecek. Sürpriz bir aday çıkmaması halinde İşçi Partisi liderliğine Burnham'ın gelmesi bekleniyor.
0: İstifa eden başbakanın profiline bakalım. Keir Starmer, Temmuz 2024'te göreve geldiğinden bu yana hem içeride hem dışarıda dikkat çeken adımlar attı. Dış politikada en çarpıcı gelişme ise Londra'nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıması oldu. Şimdi Starmer'ın hem özgeçmişini hem de icraatlarını hatırlayalım.
7: Alışıldık siyasetçi portresi çizmiyordu. Sör ünvanı olsa da kullanmayı tercih etmiyordu. Keir Starmer 1962'de Londra'da doğdu. Annesi hemşire, babası zanaatkardı. Aile oğullarına İşçi Partisi'nin kurucu liderlerinden Keir Harvey'in adını koydu. Starmer alt orta sınıf bir aileden gelse de seçkin bir okula gitti. Siyasetle öğrencilik yıllarında tanıştı. 16 yaşındayken İşçi Partisi sosyalistlerine katıldı. Leeds Üniversitesi'nde hukuk okudu. Medeni hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Önce insan hakları avukatı olarak çalıştı. Sonra başsavcı olarak atandı. Savcılık döneminde önemli dosyalarla ilgilendi. Mesleki başarılarından dolayı 2014'te Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi, Sör ünvanı verildi. Starmer 2015'te parlamentoya girdi. 2016'da Brexit referandumunda hayır cephesindeydi. İngiltere'nin Avrupa Birliği içinde kalarak daha güçlü olacağını savunuyordu. Çabaları sonuçsuz kaldı. İngiltere 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Starmer, Jeremy Corbyn döneminde göçten sorumlu bakan olarak gölge kabineye girdi. Gölge kabinede Corbyn'in liderliğini protesto için istifa edenler arasında yer aldı. Haziran 2016'daki istifanın ardından Brexit'ten sorumlu gölge dışişleri bakanı olarak yine Corbyn'in gölge kabinesinde görev aldı. Dönemin İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 2019'daki ağır seçim yenilgisinin ardından istifa etti. Starmer liderlik yarışına girdi ve 2020'de Corbyn'in yerine partinin başına geçti. İşçi Partisi Corbyn döneminde aşırı sola kaymakla eleştiriliyordu.
8: Mr. Speaker.
7: Sosyalist genç bir hukukçu olarak yola çıkan ve sosyalist olduğu vurgusunu her fırsatta dile getiren Starmer, İşçi Partisi'ni hızla tekrar merkeze taşıdı. Ekonomik büyüme, sağlık, temiz enerji, suç ve eğitim gibi alanlarda Muhafazakar Parti'ye alternatif olmayı başardı. Temmuz 2024'teki genel seçimlerde İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra iktidara taşıdı. Ülkenin yeni başbakanı oldu. Göreve gelmesinin ardından hem içeride hem dışarıda dikkat çeken adımlar attı. Dış politikada en çarpıcı gelişme Londra'nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıması oldu. Eylül 2025'te açıklanan karar İsrail'e kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısıyla birlikte geldi ve Birleşik Krallık'ın Orta Doğu politikasında tarihi bir dönüm noktası olarak yorumlandı. Starmer aynı zamanda Ukrayna Savaşı konusunda da aktif bir rol üstlendi. Coalition of the Willing yani Gönüllüler Koalisyonu'na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte başkanlık eden Starmer, batılı ülkeleri Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çağırdı. Starmer hükümeti Ukrayna'nın Britanya yapımı Storm Shadow seyir füzelerini Rusya toprakları içindeki hedeflere kullanmasına izin verme yönünde politika değişikliğine de gitti. Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Türkiye ile yapılan Tayfun savaş uçağı satış görüşmeleri oldu. İngiltere, NATO müttefiki Türkiye'ye yeni nesil Tayfun jetleri satışına yeşil ışık yaktı. Bu adım hem savunma sanayi işbirliğinin güçlenmesi hem de Birleşik Krallık'ın ihracat stratejisi açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirildi. İçeride ise başını en çok ağrıtan konu göç başlığıydı. Ülkede rekor oyla iktidara geldikten sonra daha bir yılı dolmadan birinciliği Reform UK'ye kaptırdı. Göç konusundaki sert tutumu nedeniyle birinci parti olan Reform UK'ye karşı Starmer da sert göç politikası benimsedi. Göç sisteminin sınırları kontrol edecek şekilde yeniden yapılandırılacağı açıklandı. Oturma izni ve vatandaşlık başvuruları için gereken süre 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Çalışma, eğitim ya da aile birleşimi fark etmeksizin tüm vize statülerinde İngilizce dil şartı yükseltildi. Keir Starmer başbakanlığı döneminde rakipleri tarafından sıkıcı olduğu gerekçesiyle alay konusu haline geldi. Starmer ise kurallara uygun davranmayı sevdiğini söylüyor. Lakaplarından biri Bay Kural. 2007 yılından beri İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri için çalışan Victoria Alexander'la evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.
0: Türkiye'nin deprem riskini gösteren diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni fay haritasına göre diri fay sayısında artış var. 2013 yılında yapılan çalışmada 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 700 oldu.
9: 2013 yılında yayımladığımız haritadan bu yana geçen 13 yıllık süreçte gerek kurumumuzun ayrıntılı saha çalışmaları gerekse akademimizin araştırmalarıyla devasa bir veri birikimi sağlandı.
7: Haritada bulunan diri faylar aktivite ve tiplerine göre sınıflandırıldı. Böylece tehlikenin varlığının bilinmesiyle olası bir afete yönelik tedbir almanın kolaylaştırılması amaçlandı.
9: Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
7: Haritaya ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 2013 yılında yapılan tespitlere göre ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı nedeniyle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin deprem riski en yüksek alanlar olduğu belirlenmişti.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın nedeni Aydoğan'ın Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yapması. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Aydoğan hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi. Ferhat Aydoğan, 2024 yılında da İçişleri Bakanlığı'nın logosu ve ismini kullanarak dernek kimlik kartı düzenlemiş, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklanmıştı. Hükümet suç örgütleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgede organize suç örgütleriyle mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.
7: Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmayı uzman Cumhuriyet Başsavcıları yürütecek. Kolluk kuvvetleriyle 6 ayda bir koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. Suç örgütleriyle mücadele kesintisiz ve sıfır toleransla yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi.
5: Genelge ile şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.
7: Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Bakan Gürlek, çocuk ve gençleri ağına düşürmek isteyenlere hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını da belirtti. Genelgede çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasının tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilmesi vurgulandı. Sosyal medyada suç örgütlerine özendiren, korku salan, suça yönlendiren içeriklere karşı harekete geçilmesi de istendi. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmemesi uyarısı yapıldı. Genelgede gizliliğe de ayrı bir parantez açıldı. Gürlek, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini belirtti. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir dedi.
0: Palyatif bakım hizmetlerinin artık evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulmasına yönelik resmi gazetede yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte yara bakımından sonda uygulamalarına, raporların yenilenmesinden reçetelerin düzenlenmesine ve mümkün olan tüm tedavi ve girişimsel işlemler hastalara ev ortamında sağlanabilecek.
8: Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumu ve koordinasyonuna ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle yaşamı tehdit eden kronik, ilerleyici veya tedavisi tamamen mümkün olmayan bir hastalığı bulunan hastaların tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Düzenleme ile yara ve yanık bakımı sonda uygulamaları, hastalardan gerekli tetkiklerin alınması, mama, ilaç, bez raporlarının yenilenmesi, reçetelerin düzenlenmesi ve mümkün olan girişimsel işlemler evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek. Ayrıca tedavi planı oluşturulan ve ilk uygulaması gerçekleştirilen hastaların ilgili hekim tarafından uygun görülmesi halinde evde yapılması mümkün olan tıbbi işlemleri sağlık personeli tarafından ev ortamında sürdürülecek. Hasta ve hasta yakınları evde sağlık hizmetleri iletişim merkezi ve bakanlık tarafından belirlenen diğer iletişim kanalları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek. Aile hekimleri de kendilerine kayıtlı hastaların palyatif bakım ve evde sağlık başvurularına ilişkin tıbbi değerlendirme gerçekleştirebilecek. Palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturulacak ve sağlık bilgi sistemleri arasında dijital entegrasyon oluşturulacak.
0: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı başladı. Ankara'da düzenlenen ve 4 gün sürecek programın açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV'nin sorularını yanıtladı.
10: Ankara bugün Müslüman kadınlar için önemli bir programa ev sahipliği yapıyor. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da gerçekleştiriliyor. Bu programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz NTV ekranlarına diyerek başlamak istiyorum. Ve programın önemini, Müslüman kadınlar için önemini sizden dinleyelim.
11: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde biliyorsunuz 2016 yılında bir program gerçekleştirmiştik. Bu programda İT'nin Kadın Danışma Kurulu üyeliğinde Birliği'ni 2017 yılında kurmuştuk. Ve aynı zamanda Kadın Danışma Kurulu'nun bir parçası olarak Life for Future'ı bir program olarak genç Müslüman kadın liderleri destek olmak amacıyla kurulan bir programı hayata geçirmiştik ülke olarak. 2019 yılında programın ikincisini gerçekleştirmiştik. Bu yıl ülkemiz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını üstlenecek. Bu kapsamda da yürüttüğümüz bir çalışma kapsamında da yine Dışişleri Bakanlığımız İslam İşbirliği Teşkilatı ile beraber Life for Future 2026 programını hayata geçirmiş oluyoruz. Programa özellikle Kadın Danışma Kurulu Başkanımız ve özellikle Alay for Future'ın kurucu başkanı olan Dr. Esra Albayrak'ın da katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirdik. Dışişleri Bakan Yardımcımız, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınma Başkanı da buradaydı. Ve 25 ülkeden Büyükelçinin katılımı oldu. Diğer yandan bu programa 25 ülkeden 31 katılımcıyla yürüttüğümüz bir programı başlattık. 4 gün sürecek ve bu program kapsamında özellikle genç Müslüman lider kadınları birbirleriyle arasında hem iletişime yönelik hem network oluşturma, strateji geliştirme ve yapay zeka destekli pek çok çalışmaları burada bu program esnasında yoğun bir eğitim programıyla alacaklar. Hem birbirleriyle arasında bir kaynaşma, bir dayanışma oluşturacaklar hem de kişisel becerilerini geliştirmek üzere pek çok eğitimi de burada alacaklar. 4 gün sürecek ve bu programın bugün ilk günüydü. Lansmanını başlattık. Özellikle kadının her alanda güçlendirilmesine yönelik ülkemiz biliyorsunuz bu konularda öncü çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Biz de aile ve nüfus 10 yılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarda kadını güçlendirme adına son 24 yılda yürüttüğümüz pek çok çalışmayı ve sosyal hizmet ağlarındaki tecrübelerimizi bu panellerde de paylaşma imkanı buluyoruz. Gençlerimiz oldukça heyecanlı. Avrupa'dan katılan gençlerimiz de var. Avrupa Türklerinden. Zira maalesef Avrupa'da da biliyorsunuz yaşanan başörtülü kadınlara yönelik pek çok ayrımcılık söz konusu. O kızlarımızı da buraya dahil etmek oldukça kıymetliydi. Ve bu 25 ülkedeki kızlarımızın sadece burada değil bundan sonraki süreçlerde de bir dayanışma oluşturarak genç Müslüman kadın liderleri olarak başka dönemdeki kızlarımıza da örnek olacağına biz yürekten inanıyoruz. Buradan bir mekanizma oluşturuyoruz aslında. Sadece bu programla kalmıyorlar. Pek çok etkinlikler düzenliyorlar akabinde. Ve 2019-2017 mezunlarımız da bu programlara katılıyor. İnşallah buradaki çıkan gençlerimize de faydalı, üretken ve önümüzdeki dönemde karar alma mekanizmalarında daha fazla Müslüman genç kadın liderlerin olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
12: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için. Evet, Alay for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'la konuştuk. Ankara'da program 4 gün boyunca devam edecek.
0: Antalya'nın Kumluca ilçesinde caretta caretta yuvalarının bulunduğu sahilde mangal yakıldığı ortaya çıktı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
13: Yuvalama alanındaki koruma kafesini mangal olarak kullandılar. Caretta caretta yuvalarının bulunduğu sahilde ateş yakıp piknik yaptılar. Antalya, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların en büyük yuvalama alanlarına sahip kent. Kumluca ilçesindeki Mavi Kent Mahallesi sahili de koruma altında tutulan bu alanlardan biri. Ancak sahilde kaydedilen bu görüntüler büyük tepki topladı. Yuvalama alanında ateş yakıldığı, etrafa plastik atıklar bırakıldığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ateşi kimlerin yaktığı araştırılıyor. Ateş yakılan demirin altında yuva bulunup bulunmadığının tespitiyle ilgili de incelemeler sürüyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlarda 1 Mayıs'tan bu yana koruma tedbirleri uygulanıyor. Bu alanlara her gün akşam saat 8'den sabah saat 8'e kadar giriş yasak. Yasağı delenlere 699.245 lira para cezası uygulanıyor.
0: Yeniden Orta Doğu krizini ele alacağız. ABD-İran görüşmeleri bittikten sonra gelişmeler NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Bu yorumlarla da veda edelim.
14: sanki ara verildi gibi. Çünkü bu 60 günlük süreç çok çok önemli ve tabii bu sürecin 60 günde bitmesi de çok mümkün değil gibi görülüyor. Ama sonuç olarak ilk kez heyetler bir odada karşı karşıya geldiler. Daha önce tabii Trump'la İran Cumhurbaşkanı imzaları atmıştı. Orada süreç başlamıştı. Diğer tarafta da bir seremoni yapıldı. İmzalar atıldı. Ama tabii imzalar atıldıktan sonra hemen arifesinde belki aynı gün yine İsrail'in Lübnan saldırılarını gördük ki anlaşmanın en önemli maddelerinden birisi tüm cephelerde özellikle Lübnan başta olmak üzere ateşin ve saldırıların kesilmesi. Birincisi Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla açılması, yani İran'ın açması, Amerika'nın ablukayı kaldırması ve bu 60 gün içinde nükleer müzakerelerin bence teknik anlamda görüşmelere başlaması. Nitekim İsviçre'ye İran, Amerika'yı tam bilmiyoruz, teknik ekipleriyle hem işte Merkez Bankası'ndan hem atom meselesi, nükleer meseleyle uğraşan uzman ekipleriyle bir şekilde katıldı. Süreç başlamış oldu. Şu olumlu tabii ki ateşin kesilmesi, insanların hayatını kaybetmemesi ve dünyanın da bir nefes alması çok çok önemli. Hoş dün yine yürümüzü kapattık dedi İran ama tam onu net olarak bilmiyoruz. Fakat süreç burada başladı. Kırılmaz mı? Zaman zaman sorunlar çıkmaz mı? Bence çıkar. Yani İsrail'in olduğu yerde sorunun çıkmaması pek mümkün değil. Bugüne kadar hep işte taslak nasıl olacak, kaç madde olacak, kim ne önerecek, kim neyi kabul edeceği konuşuyorduk. İşte 14 madde çıktı. Ama anladığım kadarıyla bundan sonra özellikle hem Amerikan iç politikasında hem İsrail hem de İran'da bu anlaşmanın artçıları konuşulacak. Evet. Çünkü hem Amerika içinde hem İran hem de İsrail'de bundan memnun olanlar, olmayanlar yani her taraftan fazla taviz verildiğini söyleyenler söz konusu. Bu da ülkelerin iç politikalarını da etkileyecek. Amerika'da Kasım'daki seçim, Eylül'de Netanyahu'nun gireceği İsrail'deki seçim ve özellikle İran'da daha sertlik muhafazakar kanatla Cumhurbaşkanı ve Arakçı'nın biraz temsil ettiği daha nasıl diyelim pragmatik kanat arasındaki iç mücadele. Müşteba Hamaney tam burada nerede duruyor onlar belli değil. Belki konuşuruz burada hem İran'dan çok ciddi tepkiler var içeride. Çok fazla taviz verildiği yönünde sertlik yanlılarının ve fakat İran'ın Cumhurbaşkanı ve Arakçı kanadı şunu biliyor. Evet sonuçta bu savaştan zaferle çıktık. Elimize kozları çok iyi oynadık. Askeri olarak kazanamadık belki ama ekonomik, stratejik ve jeopolitik olarak bundan kazançlı çıktık ki içerideki sertlik yanlıları bunu öne sürüyor. Biz buradan kazançlı çıktık niye bir takım tavizler veriyoruz diye. Ama madalyonun diğer tarafına baktığımız zaman İran'ın da bu abluka sırasında çok çok ciddi kayıpları var. Yani İran bugün petrol satamadığı takdirde ekonomisi her geçen gün çok ciddi kayıplara uğruyor ki o kanat bunu biliyor. Yani bunu bir şekilde durdurup İran'ın kasasına o petrol satışlarını sokmayı düşünüyor. Amerika yani İran tarafından yapılan belki bir kısım eleştiriler şu açıdan şey olabilir, haklı olabilir. Petrol satışına şey yaptı, evet dedi. Özellikle Amerika'nın uyguladığı bir takım yaptırımları 60 gün süreyle kaldırdılar. Ama bu şeyle süreyle yani tamamıyla değil petrol satışlarını serbest bıraktı. Ama tek şartla bütün alışveriş dolarla yapılacak dediler. Yani şimdi Trump hani bir şey verirken başka evet. bir şeyi de almayı planlıyor.
15: Ben süreci şöyle tanımlıyorum kendimce. Düşük yoğunluklu bir müzakere ve düşük yoğunluklu bir savaş. Ama artık ABD ile İran arasında doğrudan bir savaşı öngörmüyorum. İsrail ile İran arasında hatta Trump da bunu söyledi. Ama bu kadar belki balistik füzelerle değil ama çeşitli yoklamalar söz konusu olabilir mi? Öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor. Şimdi Mete Bey'in dediğinden devam edeyim. Bir kere bir ABD kamuoyunda İsrail'le ilgili bir kırılma var. Ama bu bugünden yarına değişecek bir konu
16: tabii,
15: değil.
16: Tabii.
15: Ama bir de Körfez ülkelerinin ciddi anlamda güvensizliği var. Kime? ABD'ye karşı. Tamam petrol dolarlar var. ortaya konulan bir düzen var. Bu sadece Amerika döneminde değil, İngiltere'den beri devam eden bir düzen var. Ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Körfez rejimlerini koruyamadı. Yani bu da bir gerçek. Bu orta vadede ne tür siyasi şekillenmelere neden olacaktır? Bence bunun üzerine durmak lazım. En büyük problem bu. Şimdi öncelikle şu soruyu sormak lazım. Bu savaş neden oldu? Savaş siyasi bir karardır.
16: Evet.
15: Yani siyasi hedeflerinizin olması lazım. Niye savaş kararı aldınız? Amerika için soruyorum. Yani İsrail zaten olan şüpheli olduğu için. Yani İsrail'in ortaya koyduğu siyaset İran'la ilgili ta 2004 yılında birilerine kendi milli güvenlik siyaset belgelerinde öncelikle tehdit olarak ilan ettiler. Ve adım adım gelinen noktada, hatta hatırlayın 2010'da Türkiye Brezilya ile beraber değil mi? Tahran Deklarasyonu, ek yaptırımlar uygulanmasın gibi buna benzer süreçler vardı ama İsrail'in hep bir ezberi vardı. İran'ın nükleer çalışmaları, İran rejiminin periferisiyle beraber, vekil örgütleriyle beraber bölgede istikrarsızlık unsuru olduğunu kendilerince hep ifade ediyorlardı. Ve bu anlamda bakıldığında özellikle İsrail için bence kırılma 2023'te Gazze'ye yönelik operasyonla başladı. Daha önce sayısız operasyonlar oldu. Ama bu artık soykırım radyesine evet. varan ve yani herhangi bir noktada sivil asker ayrımı yapmadan yani kesinlikle bu anlamda ortaya koydukları bir şiddet kampanyası oldu. Bu sadece İslam ülkelerinde değil bütün dünyada ciddi anlamda işte Sumut filolarını hatırlayalım ya da buna benzer süreçleri. Dolayısıyla bu noktada bakıldığında bence İsrail bu sürecin kaybedenlerinin başına geliyor. Neden? Yani bir kalıcı barış olacak mı? Maalesef o konuda çok umut var değilim ama buna rağmen İsrail'le ilgili zaten yani bir olan şüpheli ya da şiddet kampanyası uygulayan bir ülke. Ama olası bir barışı engelleyecek temel bir unsur olarak ifade edilmeye başlandı. Bence bu son derece önemli. Peki kalıcı barış olur mu sorusu neden zor? Çünkü burada siyasi hedefler bağlamında kim ne elde etti ya da edecek ona bakmak lazım. Şimdi ta Brzezinski'den beri, 79'dan beri Körfez doktrinini hatırlayalım. Ki o da devrimden sonra olmuştu İran'da. Ne diyordu Amerika? Hürmüz Boğazı kapatılırsa bizim için savaş nedeni. Sene 1979. Sene 2026. Yani Hürmüz'de zaten transit geçiş yolu. Siz bu savaşı ortaya çıkartmasaydınız, başlatmasaydınız Hürmüz Boğazı zaten kapatılmayacaktı. Çok basit bir denklem. Peki burada iki gücü kıyaslarken birisi bir büyük güç, diğeri bir stratejik orta boy devlet. Şimdi İran için kazanç rejimin ayakta kalması ama şimdi diyorlar ki hatta bu müzakerelerde ifade edildi, bu rakamlar belki tekrar teyit edilmeli ama 300 milyar dolarlık bir altyapı tahribatından bahsediliyor. Ama ben bunun yetersiz olduğunu düşünüyorum çünkü yıllardan beri İran üzerine ambargolar var zaten. Yani kümülatif olarak aslında aldığımızda çok daha büyük rakamlara neden olabilir. Ha, İran'ın periferileri anlamında bence ciddi anlamda soru işareti var. Hizbullah hala devam ediyor. İşte o Hizbullah'la İsrail arasında yani yeni bir Lübnan savaşı olabilir mi sorusu. Ki zaten şu anda yarısını yutmuş vaziyette neredeyse. Öte yandan Yemen'de Husilerin konumuna bakalım. En ufak bir durumda ben Babil Mendeb kapısını kapatırım ya da vururum diyor. Öteki türlü bakıldığında yani burada peki Amerika ne kazandı, İran ne kazandı diye bakılacak olursa İran'ın aslında çok ciddi anlamda altyapı problemleri var. Ama rejim ayakta ve kendi kamuoyuna da sürekli bunu telkin ediyor. Biz Amerika'ya karşı kazandık ama bir müddet sonra kendi kamuoyu da bunun ekonomik meyvelerini görmek isteyecektir. Ama Amerika açısından bakın da şöyle toparlayayım. Kasım'da evet bir ara seçim var. Gün geçtikçe bence Trump'ın şansı ya da Trump'ın partisinin şansı azalıyor diye düşünüyorum.
17: Yani savaşı kim başlattı? Savaşı İsrail başlattı aslında. Çok 7 Ekim'den itibaren ABD'yi de bölgesel bir savaşa çekmek için çok uzun uğraşlar verdi tabiri caizse. Her türlü ABD yönetimine, Trump'a, İran'a savaş açması konusunda bir baskı uyguladı. Yine savaşın başına gidelim. Hatta işte 12 gün savaşına ve ondan sonraki sürece İsrail açısından değerlendirdiğimizde şimdi İran'a özellikle 12 gün savaşıyla birlikte İsrail büyük kayıplar verdirdi aslında. Yani hem ABD ile birlikte işte şu konuşuluyordu ikinci savaş başladığında. İran gerçekten işte düşünüldüğü gibi, analiz edildiği gibi, öngörüldüğü gibi acaba güçlü bir devlet değil mi? İşte Mossad ajanları ülkenin çeşitli yerlerine sızmış. İran'ın içerisinde işte devlet başkanlarını, misafir aktörleri suikast düzenleyebilecek kadar aslında İran'ı kırılgan hale getirmiş diye bir İran tasavvuru vardı savaşın başında. Yani İran İsrail ve ABD'ye çok uzun süre dayanamaz. Çünkü savaşın başında işte bütün üst düzey yöneticilerini kaybetti. Daha önceki dönemde birçok işte İsrail hem Hizbullah'a hem de İran'ın farklı unsurlarına büyük kayıplar verdirmişti. Şimdi sanki İran köşeye sıkıştırılmış bir şekilde savaş sürecine gidilmişti. Savaş başlatılmıştı. Yani tekrar hatırlatalım daha analizin ayakları yere basması için. Ve bugünkü masadaki 14 madde açısından da meseleyi karşılaştırma daha iyi yapabiliriz. Ne deniyordu? İran'la eğer sana savaş açmamızı istemiyorsan işte nükleerden feragat et. Bir şekilde kendi vekaletlerini artık bütün bölgeden çek ve bunların faaliyetlerini sonlandır. Dolayısıyla da aslında iki ana unsur ve bunun ötesinde de İran'da bir rejim değişikliği gibi farklı amaçlar vardı. Şimdi savaşın başında İsrail'in ve dünyanın böyle bir İran'a yönelik olarak bakış açısı yavaş yavaş oluşmuştu. Ama savaşla birlikte bugün savaşın başında konuştuğumuz meselelerden farklı başlıkları tartışıyoruz. Yani işte 100 günden fazla bir günde süreç devam ediyor. Savaş durduruldu ama sorunlar çözülmedi. Bir 60 günlük müzakere süreci var. Peki müzakerenin içerisinde ne var? İran açısından tamam. Yani büyük ekonomik kayıp yaşadı. Altyapıya büyük zarar gördü. Donanması büyük zarar gördü vesaire. Yani burada İran gerçekten bu savaşta büyük zarar gördü. Ama öbür taraftan eğer bu müzakereden başarılı bir şekilde çıkabilirse bir taraftan yaptırım meselesi işte yaptırımların kaldırılması, diğer taraftan 300 milyarlık bir yap inşa et ya da yeniden ihya ve inşa için kullanabileceği işte Körfez'in de içinde dahil olduğu ABD'nin de kontrolünde yeni fonların sağlanması. Burada belki İran açısından savaş öncesindeki durum nükleer mesele. Zaten Obama döneminde de çerçeve ortaya çıkmıştı. Yani bir anlaşma vardı, bunu Trump kaldırdı. Bu açıdan baktığımızda İsrail meseleye şöyle bakacak. İran'a bir tehdit olarak tanımlıyordum. Savaştan önce İran'a maksimum bir baskı vardı ve bölgede İran neredeyse hem küresel sistemde hem de bölgede tırnak içerisinde işte istenmeyen bir devlet, hatta işte farklı tanımlamaları vardı. Bugün açısından geldiğimizde eğer yine bu müzakereler olumlu sonuçlanırsa İran'ın küresel sisteme, hatta batılı sisteme entegre olma gibi önünde farklı imkanlar var.
16: Gece gündüzde
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
19: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli, sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
18: Hava durumu.
20: etmeyen atlet nasıl koşuyor?
21: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
20: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
21: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
20: Kolları olmayan yüzücü...
22: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
20: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
23: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
20: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
24: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
20: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
18: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saat 6. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Orta Doğu krizini ele alarak açılışımızı yapacağız. Bu saatte hafta sonunda İsviçre zirvesi vardı. ABD ile İran'ın ana aktörler olduğu masa kuruldu ve müzakere görüşmeler ele alındı. Daha sonrasında da yansımalar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. İran'la Amerika arasındaki mutabakat görüşmeleri ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile devam etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını da sözlerine ekledi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de İran'ın uluslararası atom enerjisi görevlilerini davet etmesinin olumlu bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
2: İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu, Amerikan halkı için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programını kalıcı olarak nükleerden arındırmanın ya da kalıcı olarak sona erdirmenin ilk adımı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance İran'la müzakerelerden sonra böyle konuştu. Tahran yönetiminin Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etmesini, nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve dönüm noktası olarak tanımladı. Vance, müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kuruldu dedi. Bu sayede Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının tekrar başladığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Lübnan ve İsrail arasında olası çatışmayı önleyebilecek bir mekanizma da kurulduğunu aktardı. Burada bir çatışma çıkması halinde karşılıklı diyalogla gerginliğin daha fazla büyümesinin engelleneceğini belirtti. Vance heyetler arasındaki görüşmelerin kesintiye uğradığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Teknik görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında heyetler arasında devam edeceğini açıkladı. Vance ülkesine dönmek üzere İsviçre'den ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelere ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabı paylaşımında uzun vadede nükleer dürüstlüğü garanti etmek adına İran'ın geniş çaplı silah denetimlerini kabul edeceğinin herkes farkında dedi.

0: yapacaklarını vurguladı. Vance-İran müzakerelerinin ardından İsrail'in Lübnan'ın topraklarında gözü yok ifadesini kullanmış, Netanyahu'nun Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek istediğini aktarmıştı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yaptığı haberler nedeniyle New York Times gazetesini eleştirdi, gazeteye dava açacağını söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada New York Times'ı İran hakkında yalan ve uydurma bilgiler üzerinden haber yapmakla suçladı. Benim görüşüme göre vatana ihanet niteliğinde yayın yapmakta ifadesini kullandı. Onların tüm yanlış ve saçma haberlerini milyarlarca dolarlık davama ekleyeceğim diyerek gazeteyi dava edeceğini ifade etti. Trump'ı öfkelendiren New York Times'ın yaklaşık 4 aylık savaşın ardından ne değişti? Analistler çok az şey değişti diyor başlıklı makalesi oldu. New York Times gazetesinde yer alan ve Trump'ın tepkisine neden olan o yazının ayrıntılarına bakalım. Şimdi de gazeteye göre 4 aylık savaş çok da bir şeyi değiştirmedi.
2: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yazan şapkasını takarak kameralar karşısına çıkmış, kürsüden İran'a yönelik operasyonların başladığını böyle duyurmuştu. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 4 ay önce başlattığı İran'a yönelik askeri operasyonların sahadaki dengeleri köklü biçimde değiştirmediğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'de milyarlarca dolara mal olan operasyonlar sonrası yaklaşık 100 gün sonra Washington'la Tahran arasında bir mutabakat saptı imzalandı. Analistler İran'a yönelik operasyonlardan yaklaşık 4 ay sonra değişen çok da bir şey olmadığı görüşünde. Ne savaşın ne de anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran tarafında tehdit olarak gördüğü unsurları ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor. İran'ın nükleer programı hasar alsa da tamamen yok edilmedi. Tahran'ın balistik füze stoku da ortadan kaldırılmış değil. İran rejiminin ise savaş öncesine göre halkın daha fazla desteğiyle hala ayakta olduğuna dikkat çekiliyor. İran'ın vekil güçleri de halen bölgede aktif. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail perspektifinden bakıldığında İran tehdidinde bir azalma yok. MIT profesörü İran uzmanı Captain Talmadge'a göre mutabakat saptı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaldırabileceğinden daha büyük bir yükün altına girdiğini anlamasının ve daha fazla gerilimi tırmandırmak istememesinin bir sonucu. Talmadge, Obama dönemindeki nükleer anlaşmayla kıyaslandığında ortada bir başarı olmadığı görüşünde. Analistlere göre Trump, İran'a karşı askeri güç kullanarak bu konudaki Amerikan tabusunu da yıktı. Ancak bu adım, Washington'ın 1979 devriminden beri sahip olduğu en güçlü koz olan güç kullanma tehdidini zayıflattı. Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kozu oynadığını ama hedeflerden ulaşamadığı için İran'ın buradan güçlü çıktığını düşünüyor. İran'ın bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırılarının açtığı büyük hasar da Amerikan üslerinin dokunulmaz algısını sarstı. Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri strateji uzmanı Absin Ostovar, rejimin ayakta kalmasının İran'ın kendi güvenliğine duyduğu inancı güçlendirdiğine dikkat çekiyor. Analistler, İsrail açısından bakıldığında ise İran'ı etkisiz hale getirebileceği inancıyla girdiği savaşta Amerika Birleşik Devletleri tarafından kenara itildiğini gördüğünü düşünüyor. Orta Doğu analisti Paul Salem de Washington-Tahran arasındaki mutabakata şüpheyle yaklaşıyor. Nükleer konuda önemli ilerleme sağlanacağından şüpheliyim diyen Salem, ortaya çıkan anlaşmanın pek de bir anlam ifade etmediğini söyledi.
1: İran ve ABD arasında imzalanan anlaşmanın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi kariyerinde en kötü anlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump ve Netanyahu'nun arasının giderek açıldığını yazdı.
4: Benjamin Netanyahu'nun büyük anı nasıl ters tepti? İngiliz Financial Times gazetesi İran savaşının sonuçlarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu açısından değerlendirdiği analizinde bu başlığı kullandı. Netanyahu'nun onlarca yıllık kariyerinin en büyük siyasi hayalinin 4 ay önce gerçeğe

0: dönüştüğü ve ABD ile İsrail'in İran'a ortaklaşa savaş açtıkları belirtildi. Ancak geçen hafta varılan mütabakat zaptının ABD ve İsrail'in çıkarlarının farklı olduğunu gösterdiği vurgulandı. İsrail'in uzun zamandır talep ettiği gibi İran'ın balistik füzeleri ve vekil güçlere verdiği destekle ilgili mütabakat zaptında herhangi bir maddeye yer verilmediğinin altı çizildi. Netanyahu için belki de en büyük dezavantajınsa Trump'la arasının giderek açılması olduğu vurgulandı. İsrail'de Netanyahu yanlısı gazetecilerin Trump'ı kaybeden olarak niteleyerek ağır eleştiriler yöneltmeye başladıklarına dikkat çekildi. İsrailli siyasetçi, stratejist Nadav Strauchter, İran'la yapılan mütabakat zaptının Netanyahu için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Ekim'deki seçimlerin şimdi yapılması halinde Netanyahu'nun büyük kayba uğrayacağının altı çizildi. Bir başka analist Shiro Efronsa, İran savaşının İsrail'in 7 Ekim sonrası diğer harekatlarına benzediğini vurguladı. Gerçekçi olmayan beklentilerle hareket edildiğinin altını çizdi. Efron, İsrail'in her soruna askeri çözümler bulmaya odaklanmasını da eleştirdi. ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro, Trump'ın İran'la anlaşmaya varmayı istemesinin Orta Doğu'dan çekilme arzusunu gösterdiğini söyledi. Dan Shapiro bundan sonra hiçbir ABD başkanının böyle bir askeri maceraya girmeyeceğini savundu.
1: İç siyasetteki gelişmelere bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında dedi. Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
2: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, üzülüyoruz dedi.
2: Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.
0: Erdoğan, siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz ifadesini de kullandı.
2: Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
0: Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı teşkilatına da seslendi.
2: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum.
0: Programın sonunda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Gündemse 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de mecliste grup toplantısında konuşacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
3: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
0: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
3: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
1: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilmişti. 35 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltildi. Karar sabaha karşı çıktı. Belediye Başkanı Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar var sırada. Çelik süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini bildirdi.
4: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
4: Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
0: Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da Çelik'in gündemindeydi.
4: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
1: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında kent genelinde 13 gün boyunca toplantı, gösteri, yürüyüşü ve basın açıklaması yapılamayacak. Konuya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden geldi. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi kapsamında yeni güvenlik tedbiri kararları alındı. Buna göre 28 Haziran 10 Temmuz günleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve eylem yapılamayacak. Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişleri engellenecek. Zirvenin yapılacağı tarihlerde her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasak olacak. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. 30 maddeden oluşan teklifte Yargıtay'ın bozma yetkisi ve duruşma aralarına ilişkin yeni düzenlemeler de yer alıyor.
5: Bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
6: Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Yargılamalar hızlanacak. 12. yargı paketi meclise sunuldu.
5: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
6: 30 maddeli kanun teklifi ile idari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Yargıtay ilk derece mahkemelerinin sadece görevsizlik veya yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık bozma kararı veremeyecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni dönemde ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Bilgisayarlarda yapılan aramalarda elde edilen dijital delillerin saklanma ve imha usulleri yasal güvenceye kavuşturulacak. Genetik inceleme sonuçları beraat durumunda derhal, mahkumiyet halinde ise 20 yıl sonra savcı huzurunda imha edilecek. Bilgisayar kütüklerinden elde edilen dijital veriler adli emanette saklanacak ve karar kesinleştikten 15 yıl sonra tutanakta yok edilecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan IBAN mağdurları, süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler 12. yargı paketinin kapsamında yer almadı.
1: Ağrı'da 2013 yılında kaybolan Nesin Bey isimli şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayetle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 30 Ekim 2013 tarihinde Ağrı'da kaybolan Nesin Bey'e ilişkin dosya Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde yeniden ele alındı. Cinayet Büro Amirliği'nce oluşturulan özel ekipler 2013 yılına ait 33 farklı kamera tarafından kayda alınan 220 saatlik görüntü, HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla araç hareketlerine ilişkin verileri yeniden analiz etti. Ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışması da yapıldı. Çalışmalar sonucu Nesin Bey'in önceden planlanarak Ağrı il merkezine getirilip öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve Nesin Bey'in cenazesine ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Hükümet suç örgütleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Adalet Bakanı Akın Gürdek, 81 ilde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgede organize suç örgütleriyle mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.
0: Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmayı uzman Cumhuriyet Başsavcıları yürütecek. Kolluk kuvvetleriyle 6 ayda bir koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. Suç örgütleriyle mücadele kesintisiz ve sıfır toleransla yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi.
7: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.
0: Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Bakan Gürlek çocuk ve gençleri ağına düşürmek isteyenlere hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını da belirtti. Genelgede çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasının tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilmesi vurgulandı. Sosyal medyada suç örgütlerine özendiren, korku salan, suça yönlendiren içeriklere karşı harekete geçilmesi de istendi. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmemesi uyarısı yapıldı. Genelgede gizliliğe de ayrı bir parantez açıldı. Gürlek, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini belirtti. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir dedi.
1: Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, şüphelilerin 1 milyon işlem karşılığında 10 milyar lirayı aşkın para hacmine ulaştığını belirtti. 43 kişi de gözaltında.
6: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Masak raporu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Zanlılar bu yöntemle 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 397 milyon lira para hacmine ulaştı. 49 şüpheliye yönelik Mardin, İstanbul, Sivas, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, ikisi ise askerlik hizmetindeydi. 43 kişi gözaltına alındı. 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyale ve bir ruhsatsız silaha el koyuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceklerini belirtti. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir dedi.
1: 21 yaşındaki futbolcu Kaan Kundakçı yaklaşık 3 ay önce cinayete kurban gitmişti. Katil zanlısı iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sanık olarak yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul'da yapıldı. Öldürülen Kundakçı'nın yakınları olayın tanığı rapçi Vahap Canbay'a tepki gösterdi. Tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 13 Temmuz'da.
8: Hadi! Bırak hadi sen daha bir soruyu sormaktan hadi! Yol al hadi!
9: İşine bak!
8: Hadi sen de işine bak!
9: İşine bak!
8: Hadi! Deniz. Hadi!
9: Hadi! Hadi!
10: Sesler yükseldi, ortam gerildi.
11: Karşı tarafta anlaşmadıysam ben size bir şey bilmiyorum.
10: Cinayete kurban giden futbolcu Kaan Kundakçı'nın yakınları ilk duruşma öncesi tepkiliydi. Olay anında Kaan'ın yanında bulunan ve tanık olarak ifadesi alınan rapçi Vahap Canbay'ı katil zanlılarıyla anlaşmakla suçladı.
12: Kardeşim ölmüş. Tamam. Beni suçladın. Ama bakar mısınız? Keşke ben ölseydim. Allah'ım.
10: 21 yaşındaki Kaan Kundakçı 19 Mart günü Ümraniye'de öldürüldü. İddiaya göre olay rapçi Vahap Canbay'ın kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için Kaan'dan yardım istemesiyle başladı. İkili araçla Aleyna'nın bulunduğu binanın önüne gitti. O sırada Aleyna ve yeni erkek arkadaşı Alaaddin Kadayıfçıoğlu çakarlı araçla geldi. Kadayıfçıoğlu ikilinin bulunduğu araca yöneldi. Tartışma çıktı, silah sesi duyuldu. Müebbet hapis sistemiyle yargılanan katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu, savunmasında kurbanın ailesinden özür dileyince tepki gördü.
13: İçeride yolcu koltuğunda oturan şahıs bana küfür etti ve beni içeri çektiler. Ben tek elimle mücadele ediyordum. Bir anda silah patladı ve benim mi değil mi kimin olduğunu anlayamadım.
10: Cinayete azmettirdiği öne sürülen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ağlayarak savunma yaptı.
14: Vahap'ın geldiğini Alaaddin üstü kapalı şekilde söyledim. Olay anında ben ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm. Sadece konuşacağım dedi, öyle indi arabadan. Sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı.
10: Çok sayıda insan da Kundakçı ailesine destek için adliyedeydi. Kaan'ın annesi duruşmada söz olarak, bu bir infaz, sanık oğluma kaçma hakkı bile vermedi dedi.
15: Bugün de bakacağız adalet hangi tarafa işleyecek.
10: Cinayet sonrası açılan davada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı öne sürülen türkücü İzzet Yıldızan'la zanlının korumalığını yapan iki kişi daha yargılanıyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 12 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı da adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Karaal tedavisi sürerken polise ifade verdi, zanlıların fidye istediğini söyledi.
9: Sen kurumun başındaki kişisin, sende para vardır diyerek önce 300, ardından da 500 kilo altın istediler. Bu reddedilince saatlerce Erhan Karaal'ı darbettiler, aç ve susuz bıraktılar. Hastanedeki tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polise ifade verdi.
16: Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum.
9: Karaal büyük miktarda altın sahibi olmadığını söyleyince kendisine inanmadıklarını, saatlerce şiddet gördüğünü ifade etti. Zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan gaspçıların yakın zamanda kendisini vurmaya hazırlandıklarını tahmin ettiğini belirtti. Beni öldürecekler diye korktum dedi. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal da olayın ardından büyük bir panik ve şaşkınlık yaşamıştı.
17: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
18: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız?
9: Öte yandan kaçırma talimatının yurt dışından verildiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş. Kendisine aileden fidye isteneceğini, fidye ödenmediği takdirde Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
1: Türkiye'de silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. İzmir ve Muğla'da silahla işlenen iki cinayet bireysel silahlanma sorununu yeniden gündeme getirdi. Umut Vakfı rakamlarına göre Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Her gün 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
6: Muğla Fethiye'de kapı gıcırtısı yüzünden başlayan tartışmada bir kişi komşusunu silahla öldürdü. İzmir'de kına gecesinde istek şarkısı çalınmayınca pompalı tüfekle ateş açtı, bir çocuk hayatını kaybetti. Türkiye'de giderek büyüyen bireysel silahlanma sorunu ard arda gelen cinayet haberleriyle yeniden gündeme geldi. Umut Vakfı'nın açıkladığı verilere göre piyasada 30 milyon ruhsatsız, 4 milyon da ruhsatlı silah var.
19: Ruhsatsız silah çok yaygın. Ruhsatlı silah sayısı 4,5 milyon civarında. Bunun 1,5 milyonu polis ve jandarmada, 3 milyon civarında sivil halkta. Bu oranla kıyaslarsanız da yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız, 4 milyon civarında da ruhsatlı silah düşünülüyor.
6: Kasım 2023'te çıkarılan yasayla ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirildi. Bu önemli bir adım ama henüz istatistiklere yansımış değil. Umut Vakfı'nın verilerine göre son 12 yılda 26 bin kişi silahla öldürüldü. Günde 10 kişi silahlı saldırıya uğruyor.
19: Umut Vakfı olarak her gün silah cinayet haberleri tarıyoruz. Ortalama 10 haber, 8 ve 10 haber basına düşüyor. Yılda 3800 kişiydi mesela. 3800 vakada maalesef 2500 kişi cinayetle öldürülmüş ve bunların %82'sinde silah kullanılmış.
6: Ruhsatsız silahlara internet üzerinden kolayca ulaşılıyor. Çoğu da kuru sıkıdan dönme silahlar. Uzmanlar silah satışının zorlaştırılması gerektiği görüşünde.
1: Palyatif bakım hizmetlerinin artık evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulmasına yönelik resmi gazetede yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikle yara bakımından sonda uygulamalarına, raporların yenilenmesinden reçetelerin düzenlenmesine ve mümkün olan tüm tedavi ve girişimsel işlemler hastalara ev ortamında artık sağlanabilecek.
6: Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumu ve koordinasyonuna ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle yaşamı tehdit eden kronik, ilerleyici veya tedavisi tamamen mümkün olmayan bir hastalığı bulunan hastaların tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.
20: Düzenleme ile yara ve yanık bakımı sonda uygulamaları, hastalardan gerekli tetkiklerin alınması, mama, ilaç, bez raporlarının yenilenmesi, reçetelerin düzenlenmesi ve mümkün olan girişimsel işlemler evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek. Ayrıca tedavi planı oluşturulan ve ilk uygulaması gerçekleştirilen hastaların ilgili hekim tarafından uygun görülmesi halinde evde yapılması mümkün olan tıbbi işlemleri sağlık personeli tarafından ev ortamında sürdürülecek. Hasta ve hasta yakınları evde sağlık hizmetleri iletişim merkezi ve bakanlık tarafından belirlenen diğer iletişim kanalları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek. Aile hekimleri de kendilerine kayıtlı hastaların palyatif bakım ve evde sağlık başvurularına ilişkin tıbbi değerlendirme gerçekleştirebilecek. Palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturulacak ve sağlık bilgi sistemleri arasında dijital entegrasyon oluşturulacak.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Konuk Cumhurbaşkanı'nı Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı. Nawrocki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de konuk edilecek. Görüşmede Türkiye-Polonya ilişkileriyle mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel konular hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak. İngiltere'de istifa eden Keir Starmer, Temmuz 2024'te göreve geldiğinden bu yana hem içeride hem de dışarıda dikkat çeken adımlar attı. Dış politikada en çarpıcı gelişme Londra'nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıması oldu. Gelin şimdi Starmer'ın hem özgeçmişini hem de icraatlarını bir hatırlayalım.
0: Alışıldık siyasetçi portresi çizmiyordu. Sör ünvanı olsa da kullanmayı tercih etmiyordu. Keir Starmer 1962'de Londra'da doğdu. Annesi hemşire, babası zanaatkardı. Aile oğullarına İşçi Partisi'nin kurucu liderlerinden Keir Harvey'in adını koydu. Starmer alt orta sınıf bir aileden gelse de seçkin bir okula gitti. Siyasetle öğrencilik yıllarında tanıştı. 16 yaşındayken İşçi Partisi sosyalistlerine katıldı. Leeds Üniversitesi'nde hukuk okudu. Medeni hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Önce insan hakları avukatı olarak çalıştı. Sonra başsavcı olarak atandı. Savcılık döneminde önemli dosyalarla ilgilendi. Mesleki başarılarından dolayı 2014'te Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi, Sör ünvanı verildi. Starmer 2015'te parlamentoya girdi. 2016'da Brexit referandumunda hayır cephesindeydi. İngiltere'nin Avrupa Birliği içinde kalarak daha güçlü olacağını savunuyordu. Çabaları sonuçsuz kaldı. İngiltere 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Starmer Jeremy Corbyn döneminde göçten sorumlu bakan olarak gölge kabineye girdi. Gölge kabinede Corbyn'in liderliğini protesto için istifa edenler arasında yer aldı. Haziran 2016'daki istifanın ardından Brexit'ten sorumlu gölge dışişleri bakanı olarak yine Corbyn'in gölge kabinesinde görev aldı. Dönemin İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn 2019'daki ağır seçim yenilgisinin ardından istifa etti. Starmer liderlik yarışına girdi ve 2020'de Corbyn'in yerine partinin başına geçti. İşçi Partisi Corbyn döneminde aşırı sola kaymakla eleştiriliyordu. Thank you, Mr. Speaker. Sosyalist genç bir hukukçu olarak yola çıkan ve sosyalist olduğu vurgusunu her fırsatta dile getiren Starmer, İşçi Partisi'ni hızla tekrar merkeze taşıdı. Ekonomik büyüme, sağlık, temiz enerji, suç ve eğitim gibi alanlarda muhafazakar partiye alternatif olmayı başardı. Temmuz 2024'teki genel seçimlerde İşçi Partisi'ni 14 yıl sonra iktidara taşıdı. Ülkenin yeni başbakanı oldu. Göreve gelmesinin ardından hem içeride hem dışarıda dikkat çeken adımlar attı. Dış politikada en çarpıcı gelişme Londra'nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıması oldu. Eylül 2025'te açıklanan karar İsrail'e kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısıyla birlikte geldi ve Birleşik Krallık'ın Orta Doğu politikasında tarihi bir dönüm noktası olarak yorumlandı. Starmer aynı zamanda Ukrayna Savaşı konusunda da aktif bir rol üstlendi. Coalition of the Willing, yani Gönüllüler Koalisyonu'na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte başkanlık eden Starmer, batılı ülkeleri Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çağırdı. Starmer hükümeti Ukrayna'nın Britanya yapımı Storm Shadow seyir füzelerini Rusya toprakları içindeki hedeflere kullanmasına izin verme yönünde politika değişikliğine de gitti. Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Türkiye ile yapılan Tayfun savaş uçağı satış görüşmeleri oldu. İngiltere, NATO müttefiki Türkiye'ye yeni nesil Tayfun jetleri satışına yeşil ışık yaktı. Bu adım hem savunma sanayi işbirliğinin güçlenmesi hem de Birleşik Krallığın ihracat stratejisi açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirildi. İçeride ise başını en çok ağrıtan konu göç başlığıydı. Ülkede rekor oyla iktidara geldikten sonra daha bir yılı dolmadan birinciliği Reform UK'ye kaptırdı. Göç konusundaki sert tutumu nedeniyle birinci parti olan Reform UK'ye karşı Starmer da sert göç politikası benimsedi. Göç sisteminin sınırları kontrol edecek şekilde yeniden yapılandırılacağı açıklandı. Oturma izni ve vatandaşlık başvuruları için gereken süre 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Çalışma, eğitim ya da aile birleşimi fark etmeksizin tüm vize statülerinde İngilizce dil şartı yükseltildi. Keir Starmer başbakanlığı döneminde rakipleri tarafından sıkıcı olduğu gerekçesiyle alay konusu haline geldi. Starmer ise kurallara uygun davranmayı sevdiğini söylüyor. Lakaplarından biri Bay Kural. 2007 yılından beri İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri için çalışan Victoria Alexander'la evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son bilgiler, Rusya'nın doğuda Donbas'ın kapısı olarak bilinen Kostyantynivka kentine sızdığı yönünde. İngiliz basınına konuşan Ukraynalı askerler, kentin artık hiçbir tarafın tam kontrolünde olmadığını söyledi. Ayrıca Rus askerlerinin kente sızmaya başladığı ve onları püskürtmenin de zor olduğu kaydedildi. Kent, Donbas bölgesinin geri kalan kısmına açılan bir kapı niteliğinde. Kent düşerse Rusya'nın savaştaki temel hedeflerinden biri olan Donbas'ın tamamen ele geçirilmesine bir adım daha yaklaşılmış olacak. Rusya'nın bu hamlesinin de Ukrayna'nın Moskova ve St. Petersburg'daki petrol rafinerisine düzenlediği saldırılardan dikkatleri uzaklaştırmayı amaçladığı belirtiliyor. Ukrayna güçleri ise ikmal yollarının vurulması nedeniyle takviye almakta zorlanıyor. ...2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentindeki stadyum yakınlarına yıldırım düşmesinin ardından durduruldu. Maç yaklaşık 2 saatlik aranın ardından yeniden başladı. Fransa, Irak'ı 3-0 yendi. İlk yarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski nedeniyle maç durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle tribünler boşaltılırken karşılaşmanın ikinci yarısı ertelendi. Maç 2 saat sonra yeniden başladı. FIFA protokollerine göre stadyuma belli bir mesafede yıldırım düşmesi durumunda açık alandaki tüm faaliyetler derhal durduruluyor ve tehlike bulutları bölgeyi tamamen terk edene kadar müsabakalara başlanmıyor. Yeniden ülkemize döndük. Türkiye'nin deprem riskini gösteren diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Buna göre diri fay sayısında artış var. 2013 yılında yapılan çalışmada 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı da 700 oldu.
2: 2013 yılında yayımladığımız haritadan bu yana geçen 13 yıllık süreçte gerek kurumumuzun ayrıntılı saha çalışmaları gerekse akademimizin araştırmalarıyla devasa bir veri birikimi sağlandı.
0: Haritada bulunan diri faylar aktivite ve tiplerine göre sınıflandırıldı. Böylece tehlikenin varlığının bilinmesiyle olası bir afete yönelik tedbir almanın kolaylaştırılması amaçlandı.
2: Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
0: Haritaya ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 2013 yılında yapılan tespitlere göre ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı nedeniyle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin deprem riski en yüksek alanlar olduğu belirlenmişti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Taksim'de açılan Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sıfır Atık sergisi için mesaj yayınladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Emine Erdoğan, Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sıfır Atık sergisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, serginin daha bilinçli yaşam kültürünün oluşmasına katkı sunacağına inandığını da belirtti. Sürdürülebilir bir gelecek için Sıfır Atık sergisinde gıda israfının bireylere, çevreye ve dünyaya verdiği zararlar anlatılıyor. ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Piyasalarsa olumlu haber akışlarını fiyatladı. Altın yükselirken petrol geriledi.
6: Piyasalarda barış iyimserliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Taraflar kritik birçok konuda mutabık kalırken haber akışı piyasaları dalgalandırdı. Petrol geriledi, altın ve hisse senetleri yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 80 doların üzerinde kapatan Brent petrol fiyatı 77 dolara gördü. Petrolde haftalık kayıp %8, aylık düşüş ise %25 oldu. Yabancı bankalar petrole ilişkin tahminlerini de güncelliyor. Goldman Sachs yayınladığı raporda petrolde kademeli geri çekilme öngördü. Alman Commerzbank ise yıl sonu tahminini 85 dolardan 80 dolara indirdi.
3: Tabii ki her anlaşma bu şekilde özellikle enerji fiyatlarına, yine petrol fiyatlarına yansıyor. Daha sakin bir ortamda ilerliyoruz görüşleri var ama İran savaşı sırasında biz 118 dolarları konuştuk. Hatta kötü senaryolarda 200'leri bile konuşmuştuk.
6: Petroldeki gerilemeyle birlikte altın fiyatları yükseldi. Yeni haftada yükselişe başlayan ons altın 4200 dolarlı seviyeleri gördü. İçeride gram altındaysa 6300 liraya yakın seviyeler takip edildi.
21: Neyi unutmadı altın? Petrol düşse de şahin bir Fed var. Eğer bu anlaşmalar daha olumluya giderse elbette ki altın ve gümüşte dipten toparlanma bekleriz. Fakat eskisine göre, yani bu son Fed toplantısı öncesine göre, bu toparlanmanın çok kolay olacağı mümkün gibi görünmüyor açıkçası.
1: Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Tarihi referandumun yıl dönümünde vaatler ve gerçekler yeniden masada. Daha güçlü ekonomi ve sıkı sınırlar sloganıyla yola çıkan İngiltere, aradan geçen 10 yılda istediğini alabildi mi? Londra sokakları ve uzmanlar bu konuda ne diyor? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt araştırdı. Bu haberimizle de veda edeceğiz. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Deniz Kilislioğlu ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
22: Brexit'in üzerinden 10 yıl geçti. Geriye dönüp baktığınızda bu doğru bir karar mıydı yoksa bir hata mı?
23: Yanlış karardı.
24: Bence o zaman için doğru bir karardı.
25: Yanlış karardı. Hiçbir şey kazanmadık.
24: Hayır, yanlış bir karardı.
22: Tam 10 yıl önce bugün Britanyalılar sandığa gitti ve Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı. Brexit taraftarları daha güçlü ekonomi, daha sıkı sınırlar ve daha bağımsız bir ülke vaat ediyordu. Peki aradan geçen 10 yılda bu vaatler gerçekleşti mi? Birleşik Krallık gerçekten istediğini aldı mı?
26: Brexit talep edilenlerin çoğu global bir Britanya'dan bahsediyorlardı. Hani Brexit'in İngiltere'yi daha da global kılacağı ama vaatleri daha içe kapanık bir İngiltere'ydi. Yani sloganlarıyla vaatleri arasında da aslında ciddi çelişkiler olan bir İngiltere vardı. Fakat geldiğimiz noktada Brexit'in hani işte İngiltere'nin elini rahatlatacağı, İngiltere'nin işte AB'nin prangalarından kurtulacağı, işte Amerika ile daha rahat serbest ticaret anlaşmaları imzalayacağı, göçün azalacağı, İngiltere'nin daha global bir aktör olacağı, bütün bunlara baktığımızda hangisi gerçekleşti? Aslında neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi.
22: Brexit'in en somut sınavı ise ekonomi oldu. Brexit kampanyasının en meşhur sloganlarından biri de Avrupa Birliği'ne gönderildiği iddia edilen haftalık 350 milyon poundun ulusal sağlık servisi NHS'e aktarılacağı vaadiydi. Bugünse tartışma artık başka bir boyutta. Soru net. Brexit'in ekonomik bilançosu ne oldu?
27: 2025
4: itibariyle yapılan çalışmalarda Brexit'in 10 sene sonrasında kümülatif olarak aşağı yukarı %6 ve %8 arasında gayri safi milli hasılayı düşürdüğünü görüyoruz. Yine benzer şekilde ülke içerisindeki yatırımları %15 civarında düşürdüğü, işsizliğe dahi negatif etkileri olduğu, yani işsizliği artırdığı, %3, %4 civarlarında işsizliği artırdığı gibi gelişmeleri oldu, etkileri oldu Brexit'in. Bunun çok büyük bir kısmı tutmadı. Böyle bir, yani zaten bu zamanında da çok gerçekçi bir beklenti olmadığı, yani daha hani realist insanlar tarafından konuşulan bir şeydi. Ekonomistlerin de böyle bir beklenti olmaması gerektiği konusunda uyarıları da vardı. Bugün hala NHS dediğimiz sistem, kamu sağlık sistemi hala underfunded dediğimiz, yani aslında gerektiği bütçeye henüz ulaşamamış hala.
5: We were let down the garden path because we were made promises.
7: Bize boş vaatler satıldı. Siyasetçiler bize yalan söyledi.
5: Just lied to us basically.
7: NHS hala zor durumda. Bize vaat edilen milyarlar nerede?
5: Struggling. Where's the billions of pounds we were promised?
4: Bu zorluklar bir anda belirmedi ekonomide. Yani İngiltere, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden çıkar çıkmaz bu zorluklarla direkt olarak yüzleşmiş değil. Bu zorluklar daha çok zaman içerisinde kümülatif ve sessiz bir şekilde biriken zorluklar. İşte yatırımın azlığı, yavaş yavaş yükselen işsizlik, genç işsizliğine yansımaları gibi şeyler. Dolayısıyla hani çok kriz dediğimiz zaman çok daha böyle hani keskin bir dönüşten bahsediyoruz. Ondan çok ben hani böyle yavaş ve kümülatif bir şekilde bir yük, Birleşik Krallık ekonomisine bir yük getireceğini düşünüyorum.
22: Ancak Brexit sadece ekonomi değildi. Mesele aynı zamanda göç, sınırlar ve kimlik tartışmasıydı.
26: Brexit sahici, somut beklentilerden ziyade bir kimliksel tepkiydi temelinde. Evet, burada sahici kaygılar vardı, sahici rahatsızlıklar vardı. Toplumun sahici işte yoksullaşması veyahut da benzeri gerekçeleri vardı. İngiltere'deki göç karşıtlığının şöyle bir ilginç tarafı da var diğer Batı Avrupa'dan ayrışan. Şimdi evet, hani Türkiye'nin işte AB üye olacağı, milyonlarca Türk'ün buraya geleceği gibi bir propaganda da yapıldı. Ama bu ciddi manada işte Doğu Avrupa'dan gelen, Polonya'dan gelen, Romanya'dan gelen, tabiri caizse beyaz Avrupalı olan göçmenlere karşı da çok güçlü bir reaksiyon vardı. Bu o anti göç duygusu, bu sadece işte Orta Doğulu, Müslüman, işte hani farklı renk veyahut da farklı ırktan olan insanlara karşı değil, beyaz Avrupalılara karşı da hani güçlü bir duygu vardı, güçlü bir anti duygu vardı. Dolayısıyla bu yapısıyla da biraz kıta Avrupa'sındaki diğer göç öykülerinden dönüşüyor.
5: How can you be a migrant and come to this?
7: Nasıl oluyor da bir göçmen bu ülkeye gelir gelmez diş hekimi görebiliyor, doktora gidebiliyor, beklemeden ameliyat olabiliyor? Ben bu ülkeye asker ve polis olarak 30 yıl hizmet ettim, bunlara ulaşamıyorum. Bu sizce adil mi?
22: Göç konusu siyasetin merkezinde kalmaya devam ediyor. Ancak uzmanlara göre demografik ve ekonomik gerçekler göç ihtiyacını ortadan kaldırmıyor.
26: Toplumsal gerçeklik de, ekonomik gerçeklik de, işte küresel trendler de bu anti göç duygunun güçlülüğüne rağmen dünyanın demografiye, işte göçe, işte daha farklı çalışan gruplarına olan ihtiyacını arttıracak, azaltmayacak.
22: Belki de Brexit'in en görünür sonucu günlük yaşamda hissedildi. Britanyalılar artık Avrupa Birliği vatandaşı değil. Pasaport kuyruklarından çalışma izinlerine kadar birçok alanda yeni kurallarla karşı karşıyalar.
24: Avrupa'da yaşama ve serbest dolaşım haklarımızı kaybettik. Hiçbir şey kazanmadık.
22: Brexit İngiltere'yi daha mı güçlü yoksa daha mı zayıf hale getirdi sizce?
25: Bence ülke zayıfladı. Avrupa ile bağlarımız artık eskisi kadar güçlü değil.
22: Ancak herkes aynı fikirde değil.
25: Bence o dönemde doğru karardı. Açıkçası hayatımda çok fazla şey değişmedi.
4: Bugün baktığımız zaman, yani 10 sene sonra kamuoyunda yapılan işte anketlere baktığımız zaman genelde çoğunluğun hakikaten bunun bir yanlış karar olduğuna inandığını görüyoruz. Yine tabii çok daha böyle kökten Brexit'in doğru olduğuna inanan %30'luk, %35'lik bir kesim görüyoruz. Ve bunlar çok daha hani dirençli bir şekilde karşı çıkıyorlar ve tekrar bir referandumun gündeme gelmesinden bile hoşnutsuzlar. Regret dedikleri konsepte değiniyorsunuz biraz. Yani biraz pişmanlık hali Brexit'den sonra.
8: Dürüst olmak gerekirse başından beri doğru olduğunu düşünmemiştim. Ve sanırım olan bitene bakınca şimdi bunun bir hata olduğunu muhtemelen ortada.
22: Chatham House kıdemli araştırmacısı Galip Dava'ya göre bugün artık yeni bir dönemdeyiz. Avrupa'nın da İngiltere'nin de birbirine ihtiyaç duyduğu bir dönem. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama Brexit tartışmasından hiç ayrılmadı. Kimilerine göre bu ülkenin egemenliğini geri kazandığı tarihi bir dönüm noktası. Kimilerine göre ise kaçırılmış bir fırsat. Ancak bir konuda herkes hemfikir. Brexit'in hikayesi henüz tamamlanmış değil.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: NTV Radyo.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli. Sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: TV Radyo. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %29'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere-Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
2: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 23 Haziran Salı. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran, anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de İran'ın uluslararası atom enerjisi görevlilerini davet etmesinin olumlu bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Garipaf ise dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza anlaşmasının tamamlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. İran'la Amerika arasındaki mutabakat görüşmeleri ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile devam etti. Trump'ın İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı sözlerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan yanıt geldi. Şara, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Lübnan'a askeri müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. Şara, Lübnan ve Suriye arasında askeri değil ekonomik kanallar arıyoruz dedi. İran ve Amerika arasında imzalanan anlaşmanın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi kariyerinde en kötü anlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump ve Netanyahu'nun arasının giderek açıldığını yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında dedi. Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün hem genel merkezde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, özelde mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek. Genel merkezdeki toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. Kılıçdaroğlu Sözcü TV yayınında Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır yanıtını vermişti. Tartışma yaratan bu sözlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Mersin'de de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hukuki düzenlemenin ön şartı ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı. Terör örgütünün silah bıraktığı tespit edildiğinde bu MGK tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır dedi. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifte Yargıtay'ın bozma yetkisi ve duruşma aralarına ilişkin yeni düzenlemeler de var. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Nawrocki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de konuk edilecek. Görüşmede Türkiye-Polonya ilişkileriyle mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında kent genelinde 13 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılamayacak. Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişleri engellenecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artıyor. Özellikle de batı bölgelerinde birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Antalya'da da hava daha kuru olacağı için perşembe gününe kadar orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Dünya Kupası I, J grubundaki maçlarla devam etti. I grubunda Fransa Irak'la karşılaştı. Maç 3-0 Fransa'nın üstünlüğüyle bitti. Aynı grupta Norveç de Senegal'i 3-2 mağlup etti. J grubunda Arjantin Avusturya'yı 2-0 yendi. J grubunun diğer maçı da Ürdün'le Cezayir arasında oynanıyor. İlk yarı Ürdün'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Tazminat davalarında Avrupa ve Amerika'da milyon dolarlar ödenirken Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeni ile bu kuşa dönüyor deniliyor. Ayrıntısına bakalım. Ömür boyu yenileme garantisiyle özel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra hayati tehlikeye neden olan kan hastalığı PNH'ye yakalanan Ahmet B. masrafları karşılamayan şirketten 17.715 euro tazminat kazandı. Benzer durumlarda ilgili şirketlerin Avrupa ve Amerika'da çok daha yüksek tazminata mahkum olabildiğini belirten uzmanlar, Türkiye'de içtihatlardaki sebepsiz zenginleşme ilkesi nedeniyle bunun düştüğünü söylüyor, diyor bugün Milliyet gazetesi. Kurultay komisyonu mesaiye başladı. CHP'de yapılacak olası olağanüstü kurultayın yeni bir hukuki tartışmaya konu olacağını savunan genel merkez, delegelerin sil baştan yenileneceği olağan kurultay takvimini başlatma niyetinde. Bu amaçla oluşturulan olağan kurultay hazırlık komisyonu da geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirerek işbaşı yaptı, diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyete bakalım. Oğlumu niye öldürdünüz manşetini görüyoruz. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Ülker ile babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara isyan etti, diyor Hürriyet bugün. İngiltere Başbakanı istifa etti. İngiltere Başbakanı Starmer, yerel seçim hezimetinin ardından başlayan siyasi baskılara dayanamayarak istifa etti. Starmer, İşçi Partisi liderliğini de bıraktı. İşçi Partisi yeni liderini ve yeni başbakanı seçecek, diyor bugün Hürriyet. Yeni Şafak gazetesi bu kafalar kapatılsın manşetiyle çıkıyor. 28 Şubat'ın ardından geçen zamana, yaşanan tartışmalara ve ayrımcılıkla mücadeleye rağmen bir kesimdeki başörtüsü ve dindar nefreti aynen sürüyor. Mersin'de tesettür mayosuyla havuza girmek isteyen bir kadının engellenmesinden sonra İstanbul'da Hatice Öncel adlı bir kadın da bütün kapalılar mümkünse kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın dedi. Ve bu sözler de yine Yeni Şafak'ın manşetinde yer buldu. Yol haritası hazır bir diğer başlık. Amerika ve İran, İsviçre'de 60 gün sürecek ateşkes sürecinde nihai anlaşmayı getirecek takvim üzerinde uzlaşıya vardı, diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyete bakalım. Demokrasinin utanç tablosu manşetini görüyoruz. CHP'deki mutlak budlan yönetimi tarafından görevden alınan seçilmiş yönetimlerin yerine atananlar 24 Mayıs'ta CHP'nin genel merkezinde yaşananların bir benzeriyle il binalarına giriyor. Gaziantep'in ardından İzmir'de de atanmış yönetim gece saatlerinde il başkanlığına gelerek zorla içeri girdi. Çıkan arbedede CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın darp edildi deniliyor. Bugün Cumhuriyet'te yer buluyor manşette bu haberde. Akşam gazetesi kaliteli muhalefet arıyoruz manşetini atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok sorununu çözdük. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik, dedi. Bir diğer başlık İstanbul'un mangal sancısı. Vatandaşlar kamuya ait mesire alanlarındaki yasak ve özel mekanlardaki astronomik rakamlar yüzünden sahil yollarını mangal parka çevirdi, diyor bugün akşam. Postaya da bakalım. Vurgunun sırrı zehir gemisinde manşetini görüyoruz. 24 Ocak'ta Kocaeli'de denizde cesedi bulunan Rumen dalgıç Stoika'nın neden dalış yaptığı ortaya çıktı. Stoika'nın İtalya'dan Kocaeli'ne gelen bir geminin altına gizlenen uyuşturucu paketlerini almak için daldığı, bu sırada vurgun yediği belirlendi. Şimdi polis o gemiyi bulmaya çalışıyor, diyor bugün Posta gazetesi de bu manşetle çıkıyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğim. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda grup etabında ikinci maçlar bugün sonuçlanacak. İlk maç saat 20'de Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ve Özbekistan arasında oynanacak. Ardından 23'te ilk maçını kazanan iki ekip İngiltere ve Gana karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Panama-Hırvatistan maçı var. Ve son olarak saat 5'te Kolombiya-Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçıyla gün noktalanacak.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. Kilometrelerinde ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Ardento. Mobile Systems.
0: Reklam.
6: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
7: Bursan Next.
4: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
7: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
8: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde.
10: Mobiliz.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Maximum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de.
7: 25 yıldır sana Maximum.
0: Reklam.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Ardento, Ardento.
2: Mobile Systems.
16: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dış gündemle başlayalım. Amerika-İran ilişkileriyle başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi görevlilerini davet etmesinin olumlu bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
17: First, we wanted to build...
18: İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu, Amerikan halkı için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programını kalıcı olarak nükleerden arındırmanın ya da kalıcı olarak sona erdirmenin ilk adımı.
19: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance İran'la müzakerelerden sonra böyle konuştu. Tahran yönetiminin Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etmesini, nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve dönüm noktası olarak tanımladı. Vance, müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kuruldu dedi. Bu sayede Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının tekrar başladığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Lübnan ve İsrail arasında olası çatışmayı önleyebilecek bir mekanizmada kurulduğunu aktardı. Burada bir çatışma çıkması halinde karşılıklı diyalogla gerginliğin daha fazla büyümesinin engelleneceğini belirtti. Vance heyetler arasındaki görüşmelerin kesintiye uğradığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Teknik görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında heyetler arasında devam edeceğini açıkladı. Vance ülkesine dönmek üzere İsviçre'den ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelere ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabı paylaşımında uzun vadede nükleer dürüstlüğü garanti etmek adına İran'ın geniş çaplı silah denetimlerini kabul edeceğinin herkes farkında dedi. ABD Başkanı Oval Ofis'te de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu belirtti. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını iddia etti. Galibaf da Hürmüz'de çatışmayı önlemek için bir iletişim ağı oluşturulduğunu doğruladı. Lübnan'a ilişkinde konuşan Galibaf, İsviçre görüşmeleri çerçevesinde ABD ve İran, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğunu savundu. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalacaklarını vurguladı. Vance, İran müzakerelerinin ardından İsrail'in Lübnan'ın topraklarında gözü yok ifadesini kullanmış, Netanyahu'nun Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek istediğini aktarmıştı.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. İran'la Amerika arasındaki mutabakat görüşmeleri ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile devam etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını da sözlerine ekledi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkian'ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
16: İran'la Amerika arasında imzalanan anlaşmanın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi kariyerinde en kötü anlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump ve Netanyahu'nun arasının giderek açıldığını yazdı.
10: Benjamin Netanyahu'nun büyük anı nasıl ters tepti? İngiliz Financial Times gazetesi İran Savaşı'nın sonuçlarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu açısından değerlendirdiği analizinde bu başlığı kullandı. Netanyahu'nun onlarca yıllık kariyerinin en büyük siyasi hayalinin 4 ay önce gerçeğe dönüştüğü ve ABD ile İsrail'in İran'a ortaklaşa savaş açtıkları belirtildi. Ancak geçen hafta varılan mütabakat zaptının ABD ve İsrail'in çıkarlarının farklı olduğunu gösterdiği vurgulandı. İsrail'in uzun zamandır talep ettiği gibi İran'ın balistik füzeleri ve vekil güçlere verdiği destekle ilgili mütabakat zaptında herhangi bir maddeye yer verilmediğinin altı çizildi. Netanyahu için belki de en büyük dezavantajınsa Trump'la arasının giderek açılması olduğu vurgulandı. İsrail'de Netanyahu yanlısı gazetecilerin Trump'ı kaybeden olarak niteleyerek ağır eleştiriler yöneltmeye başladıklarına dikkat çekildi. İsrailli siyasetçi, stratejist Nadav Strauchter, İran'la yapılan mütabakat zaptının Netanyahu için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Ekim'deki seçimlerin şimdi yapılması halinde Netanyahu'nun büyük kayba uğrayacağının altı çizildi. Bir başka analist Shiro Efronsa İran savaşının İsrail'in 7 Ekim sonrası diğer harekatlarına benzediğini vurguladı. Gerçekçi olmayan beklentilerle hareket edildiğinin altını çizdi. Efron, İsrail'in her soruna askeri çözümler bulmaya odaklanmasını da eleştirdi. ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro, Trump'ın İran'la anlaşmaya varmayı istemesinin Orta Doğu'dan çekilme arzusunu gösterdiğini söyledi. Dan Shapiro bundan sonra hiçbir ABD başkanının böyle bir askeri maceraya girmeyeceğini savundu.
16: Amerikan Başkanı Donald Trump İran konusunda yaptığı haberler nedeniyle New York Times gazetesini eleştirdi. Gazeteye dava açacağını söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada New York Times'ı İran hakkında yalan ve uydurma bilgiler üzerinden haber yapmakla suçladı. Benim görüşüme göre vatana ihanet niteliğinde yayın yapmakta ifadesini kullandı. Onların tüm yanlış ve saçma haberlerini milyarlarca dolarlık davama ekleyeceğim diyerek gazeteyi dava edeceğini de ifade etti. Trump'ı öfkelendiren New York Times'ın yaklaşık 4 aylık savaşın ardından ne değişti? Analistler çok az şey değişti diyor başlıklı makalesi oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Lübnan'a askeri müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. Şara, Lübnan ve Suriye arasında askeri değil ekonomik kanallar arıyoruz dedi.
20: İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı.
21: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara açıklık getirdi. Şara, Dubai merkezli El Mehşet televizyon kanalında konuştu. Ahmet Şara, Trump'ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış yorumlandığını söyledi. Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptıkları görüşmelerde Lübnan'daki durumu birkaç kez ele aldıklarını aktaran Şara, mevcut yaklaşımlardan farklı bir vizyon sunduklarını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, Lübnan'daki sorun yalnızca bombardımanlar, yıkım ve göçlerle çözülemez. Trump'la yaptığımız görüşmelerde savaşın durması gerektiğini vurguladık. Sorunun çözümü yalnızca askeri yöntemlerle değil, ekonomik, siyasi ve sosyal adımlarla mümkün ifadelerini kullandı. Suriye ile Lübnan arasındaki hayati ekonomik bağın yeniden kurulması gerektiğini belirtti. Şara bunun yanı sıra öncelikle Suriye ve Lübnan'ın endişelerine, ayrıca İsrail'in endişelerine de yanıt verecek bazı güvenlik önlemleri alınmalı ifadesini kullandı. Hizbullah'la aynı masaya oturmayı kabul eder misiniz sorusuna da yanıt veren Şara, eğer bu adım Lübnan'ın çıkarlarına hizmet edecek ve aynı zamanda Suriye'nin çıkarlarını güvence altına alacaksa neden olmasın? Bizim Hizbullah'la derin sorunlarımız var. Ancak bu sorunu çözmeye çalışırken Lübnan'ın bedel ödeyerek yok olmasını istemiyoruz dedi.
16: Amerika ile İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Piyasalarsa olumlu haber akışlarını fiyatladı. Altın yükseldi, petrol geriledi.
21: Piyasalarda barış iyimserliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Taraflar kritik birçok konuda mutabık kalırken haber akışı piyasaları dalgalandırdı. Petrol gerinedi, altın ve hisse senetleri yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 80 doların üzerinde kapatan Brent petrol fiyatı 77 dolara gördü. Petrolde haftalık kayıp %8, aylık düşüş ise %25 oldu. Yabancı bankalar petrole ilişkin tahminlerini de güncelliyor. Goldman Sachs yayınladığı raporda petrolde kademeli geri çekilme öngördü. Alman Commerzbank ise yıl sonu tahminini 85 dolardan 80 dolara indirdi.
22: Tabii ki her anlaşma bu şekilde özellikle enerji fiyatlarına yine petrol fiyatlarına yansıyor. Daha sakin bir ortamda ilerliyoruz görüşleri var ama İran savaşı sırasında biz 118 dolarları konuştuk. Hatta kötü senaryolarda 200'leri bile konuşmuştuk.
21: Petroldeki gerilemeyle birlikte altın fiyatları yükseldi. Yeni haftada yükselişe başlayan ons altın 4200 dolarlı seviyeleri gördü. İçeride gram altındaysa 6300 liraya yakın seviyeler takip edildi.
23: Neyi unutmadı altın? Petrol düşse de şahin bir Fed var. Eğer bu anlaşmalar daha olumluya giderse elbette ki altın ve gümüşte dipten toparlanma bekleriz. Fakat eskisine göre yani bu son Fed toplantısı öncesine göre bu toparlanmanın çok kolay olacağı mümkün gibi görünmüyor açıkçası.
16: Yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevini bıraktığını açıkladı. Starmer, halefi seçilinceye kadar görevine devam edecek.
20: Artık en önemli göreve daha fazla zaman ayıracağım. İyi ve kötü günlerimde yanımda bir kaya gibi duran muhteşem eşim Vicky, elimden geldiğince en iyi koca, gurur ve neşe kaynağım olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olacağım.
21: İstifasını açıklarken gözyaşlarını tutamadı, dakikalarca alkışlandı. Yerel seçim yenilgisi sonrası koltuğu sallanmaya başlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Starmer, İşçi Partisi'nin artık kendisini partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru kişi olarak görmediğini kabul etti. Kral Charles'la görüştüğünü, başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa ettiğini söyledi. Halefi seçilinceye kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Mayıs ayındaki yerel seçim yenilgisinin ardından aralarında bakanların da bulunduğu yaklaşık 200 partili Starmer'ın görevi bırakması talebinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında İngiltere Başbakanı'nın göç ve enerji politikaları konusunda başarısız olduğunu ve istifa edeceğini söylemişti. İşçi Partisi'nin Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni lideri seçmesi bekleniyor. Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Bunlar arasında liderliğe aday olacağı düşünülen eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de bulunuyor. İşçi Partisi'nin adaylık süreci Temmuz ortasına kadar devam edecek. Sürpriz bir aday çıkmaması halinde İşçi Partisi liderliğine Burnham'ın gelmesi bekleniyor.
1: NTV Radyo.
16: İç gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında dedi. Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
3: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe İnanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
16: Peki CHP'de bugün neler olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
6: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
10: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
6: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
16: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Mersin'de de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması vardı. O kapsamda gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut da tutuklandı. 17 Haziran'da mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Yeşiltaş yerine yeni il başkanı olarak Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler il başkanlığına gitti. Çok sayıda partili bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş kararı geçersiz saydıklarını söyledi. Görevimizin başındayız, bütün parti üyelerimiz ve örgütümüz de buradayız dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan geldi. Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu'nda yayında Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır yanıtını vermişti. Tartışma yaratan bu sözlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Saraç'tan bir açıklama geldi. CNN Türk yayınına katılan Saraç, önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar geldi. Çelik, süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini bildirdi. AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken açıklamalarda bulunan Çelik'in gündeminde Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da vardı.
8: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
16: AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifte Yargıtay'ın bozma yetkisi ve duruşma aralarına ilişkin yeni düzenlemeler de var.
9: Bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
21: Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Yargılamalar hızlanacak. 12. yargı paketi meclise sunuldu.
9: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
21: 30 maddeli kanun teklifiyle idari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Yargıtay ilk derece mahkemelerinin sadece görevsizlik veya yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık bozma kararı veremeyecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni dönemde ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Bilgisayarlarda yapılan aramalarda elde edilen dijital delillerin saklanma ve imha usulleri yasal güvenceye kavuşturulacak. Genetik inceleme sonuçları beraat durumunda derhal, mahkumiyet halinde ise 20 yıl sonra savcı huzurunda imha edilecek. Bilgisayar kütüklerinden elde edilen dijital veriler adli emanette saklanacak ve karar kesinleştikten 15 yıl sonra tutanakta yok edilecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan IBAN mağdurları, süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler 12. yargı paketinin kapsamında yer almadı.
16: Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Konuk Cumhurbaşkanı Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılandı. Nawrocki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de konuk edilecek. Görüşmede Türkiye-Polonya ilişkileriyle mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel konular hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında yeni güvenlik tedbiri kararları alındı. Buna göre 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve eylem yapılamayacak. Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişleri engellenecek. Zirvenin yapılacağı tarihlerde her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasak olacak. Hava sıcaklığı yurt genelinde artıyor. Özellikle de batı bölgelerde birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Antalya'da da hava daha kuru olacağı için perşembe gününe kadar orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.
11: Güneş çarpması riski artık başladı. Yani güneşten korunmamız gerekiyor. Şapka, şemsiye kullanmakta fayda var. Açık renkli kıyafetler giymekte fayda var. Ve artık bu hafta daha fazla bol su tüketmemiz gerekiyor.
21: Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Özellikle de batı bölgelerinde.
11: Bu hafta sıcaklıklarımız bir kademe daha artıyor. Daha çok batı bölgeler etkilenecek. İstanbul, Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Bolu taraflarında 2 ila 3 derece artış gösterecek. Ege bölgesinde ise 3 ile 4 derece arasında artış gösterecek. Tabii iyi olan şu, rüzgarların hala Poyraz ve Karayel yönünden eserek serinlik veriyor olması. İstanbul ve Ankara'da 30 derece civarında olur. Balıkesir'de 34'e çıkar, İzmir 34, Aydın 35-36. Bunlar tabii gölgedeki sıcaklıklar. Güneşin altındaysanız böyle 45 derece gibi düşünün. Manisa 34 derece.
21: Antalya'da ise orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerekiyor.
11: Antalya'da rüzgar daha kuru esecek. O yüzden orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Güneşin altında sıcaklık çünkü 45 derece civarında olacak. Perşembeden sonra yeniden hava nemli olmaya başlayacak. Nem yükseliyor.
21: Doğu Anadolu bölgesiyle Doğu Karadeniz'deki bazı inlerde ise yağış bekleniyor.
11: Erzincan, Van, Erzurum, Sivas, Adana, Kahramanmaraş buralarda o gök gürültülü sağanak yağmurları göreceğiz. Batı'da hafta genelinde hava koşulları böyle seyredecek. Doğuya geldiğimizde Doğu Karadeniz'de o Ordu Rize hattında hafta sonuna doğru serin ve yağışlı hava görebiliriz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
16: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetler-Florya arasında. TEM'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
1: İstanbul yol durumu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Ardento. Mobile Systems.

0: Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Bambaşka yaratışır
1: Toyota. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Mobilis dijital takograf çözümü TacoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyorum.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Singapur'da yürütülen bir çalışmada hastalık bulaştırma riski olan sivrisineklere bir bakteri enjekte edildi. Sineklerin üreme döngüsünü bozup soylarını tüketmeyi hedefleyen bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmayla o bölgelerdeki dank humması vakaları %70'in üzerinde azaldı. Peki bu çalışma sivrisineklerle mücadelede ne kadar güvenli? Doktor Fatih Dikmen anlattı.
3: Sonuçlar itibariyle her zaman Singapur örneğindeki gibi çok doğrusal bir başarı hikayesi duymayabiliriz. Her yörede farklı şekilde olacaktır ama burada birinci olarak dikkat etmemiz gereken nokta zaten bu sivrisinek, seçilen sivrisinek türü invaziv dediğimiz istilacı bir tür. Zaten aslında o bölgede olmayan bir tür. Amerika özelinde konuştuğumuzda belki Singapur'da bunlar doğal olarak yayılıyor olabilir. Onu çok bilmiyorum ama Amerika'da da Türkiye'de de mesela bunlar istilacı statüsünde. O yüzden doğal olarak zaten bunlarla bir mücadele yöntemi belirlenmek zorunda veya bu popülasyonların bir şekilde takibi gerekiyor. Bu noktada seçtikleri bakteri yine yapay ortamda üretilmiş bir bakteri değil. Yine doğada olan mesela yusufçuklarda da ya da bazı kelebeklerde de yaşayan bir ya da başka bazı sucul böceklerde de yaşayabilen bir bakteri, doğal bir bakteri. Sadece onlar, o doğal bakteri bu Aedes aegypti erkeklerinde dişilerle çiftleştiklerinde yumurta üretimini ya da yumurtanın açılma başarısını düşüren bir etkide bulunması açısından farklılık arz ediyor. O yüzden doğada olmayan bir mekanizmanın aslında uygulanması gibi değil. O açıdan birazcık başarılı bir yaklaşım. Ama az önce söylediğiniz gibi tabii bunların doğaya etkisi, yani sonuç itibariyle bu bahsedilen bakterinin belki ekosistemde ya da uygulanan habitatlarda farklı canlılara bulaşma ya da oradan başka canlı gruplarını etkileme, onların üreme başarılarını düşürme gibi etkileri de olabilir. Bu noktadaki çalışmalar tabii ki çok şey değil. O yüzden dikkatli izlenmesi gereken bir çalışma. Ama benzer bir şeyi mesela biz Türkiye'de farklı bir yolla izliyoruz. Mesela duymuşsunuzdur, kokarca böceği çok meşhur. Karadeniz'de istilacı bir tür olarak her tarafa yayıldı. Bununla mücadele için işte yine Uzak Doğu Asya'da ya da bir yerde daha yaygın olan bir samuray arısı dedikleri bir parazitoid arının getirtilip yine o Türkiye'de olmayan bir tür olduğu için onun salınarak doğrudan kokarca böceğini enfekte edip onları öldürmesi sağlanıyor ve normalde Türkiye'de de bu samuray böceği yaşamadığı için işi bittikten sonra da ekosistemde çok fazla diğer böceklerle temas kurmayacağı için çok etki etmeyeceği tahmin edilerek böyle bir uygulama yapılabiliyor. Önemli olan nokta birazcık doğada hiç olmayan ya da o ekosistemde hiç olmayan bir şeyi oraya koyduğumuzda bunun diğer canlılara olan etkilerini öngörebilmek. Bu noktada da uygulanan yöntemin şimdilik tırnak içinde güvenli gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Herman Melville'in Redburn isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Zafer Avşar çevirmiş. 1819'da New York'ta doğan Melville, 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Ailesinin durumu itibarıyla pek şanslı bir çocukluk geçirdiğini söyleyemiyoruz. Küçük yaşta babasını kaybedince hem okuyup hem de çalışmak zorunda kalıyor. Tarım işçiliği, banka memurluğu, öğretmenlik gibi işlerde çalışırken bir yandan da New York'ta mühendislik eğitimi görüyor ama okula devam etmeyip New York'tan Liverpool'a giden bir ticaret gemisinde işe giriyor. Bu ilk deniz seyahatini bugün sözünü ettiğimiz Redburn isimli kitabında anlatıyor Melville. New York'a geri döndüğünde bir süre daha öğretmenlik yapsa da duramıyor. Bir kez içine açık denizlerin virüsü girmiş ya, Serde de gençlik var ki o ara 20'li yaşların başında, bir balina avı gemisinde iş buluyor. Melville 1,5 yıllık seferin ardından yolda Marquis Adaları'nda gemiden atlıyor ve bir süre tipi yerlileriyle yaşıyor. O günlerini de kitaplaştırıyor sonradan. Tipi Polinezya hayatına bir bakış adıyla. Polinezya adalarından yine bir gemiye atlayıp uzak rotalara doğru yola çıkıyor. 1844 yılına gelindiğinde tamam diyor ve karada mazbut bir hayata geçiyor. Ama en önemlisi yazmaya başlıyor. Herman Melville 1851'de başyapıtı olarak kabul edilen Moby Dick'i yayınlıyor ama roman hiç de ilgi görmüyor. Hem İngiltere'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanıyor ama hepi topu 3000 adet satıyor. Sonraki romanları ve öyküleri de, ki bunlar arasında Katip Bart Levi, Benito Sereno ve Billy Budd gibi klasikler var, onlar da ilgisizliğin sert duvarına çarpıyor. Melville'in yeniden keşfedilmesi, kitaplarının sayısız dile çevrilmesi ve birer klasik mertebesine ulaşması 1891'deki ölümünden çok sonra, 30 yıl sonra, ancak 1920'lerde gerçekleşiyor. Evet, dediğim gibi Redburn, Melville'in ilk kez denizlere açıldığı bir yük gemisindeki deneyimlerinden ilhamla yazdığı bir eser. Basit bir miço olarak katıldığı ilk seferinde genç Redburn, mürettebatın alaylarına ve göz korkutmalarına maruz kalır. Onu New York'tan Liverpool'a uzun ve zor bir yolculuk beklemektedir. Melville, Redburn'de yaşanan acı tecrübelerle gençliğin masumiyetinin yok oluşunu anlatıyor. Sadece deniz yaşamını değil, Liverpool ve Londra'nın arka sokaklarındaki hayatı olanca gerçekliğiyle yansıtmasıyla Redburn, hızlı temposu ve trajikomik üslubuyla yazarın en eğlenceli eserlerinden biri sayılmakta. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: ...2026 Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında ikinci maçlar oynanıyor. I grubunda Fransa, Irak milli takımını Mbappe ve Dembele'nin golleriyle 3-0 yendi ve averajla liderliğe yerleşti. Karşılaşma fırtına uyarısı nedeniyle bir süre durdu. Maçın oynandığı Philadelphia Stadyumu yakınlarına yıldırım düştü. İlk yarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski nedeniyle maç durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle tribünler boşaltılırken karşılaşmanın ikinci yarısı ertelendi. Maç 2 saat sonra yeniden başladı. FIFA protokollerine göre stadyuma belli bir mesafede yıldırım düşmesi durumunda açık alandaki tüm faaliyetler derhal durduruluyor ve tehlike bulutları bölgeyi tamamen terk edene kadar müsabakalara başlanmıyor. I grubundaki bir diğer maçta Norveç, Senegal'i 3-2 ile geçti. Bu galibiyetle İskandinavlar ikinciliğe yerleşti. J grubundaysa Arjantin ikinci maçta Avusturya'yı Messi'nin attığı 2 golle mağlup etti. Tangocuların turnuvada attığı 5 golünde sahibi olan Lionel Messi, 16 gollü Miroslav Klose'nin Dünya Kupası'nın en golcü rekorunu egale ederek 18 gole ulaştı. Grubun diğer maçında şu sıralar Ürdün'le Cezayir takımları karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L gruplarında oynanacak 4 maçla sürecek. Program şöyle. Bugün saat 20'de Portekiz Özbekistan'da, saat 23'te de İngiltere Gana ile gruplarındaki ikinci maçına çıkacaklar. Gece programındaysa saat 2'de Panama Hırvatistan'da, saat 5'te ise Kolombiya Demokratik Kongo ile karşı karşıya gelecek. Amili futbol takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında görev alacak hakem belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. 40 yaşındaki Gorbal, İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 yendiği Dünya Kupası C grubu maçını da yönetti ve 4 kez sarı kartına başvurdu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak D grubu son maçı Cuma sabah 5'te başlayacak. Karşılaşmaya Los Angeles'taki SoFi Stadyumu ev sahipliği yapacak. Süper Lig takımlarının yeni sezon harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray 9 milyar Türk lirasıyla zirvede yer alırken Fenerbahçe 6.3 milyar, Beşiktaş ise 4.1 milyar Türk lirasıyla sarı kırmızılıları takip etti. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 2.5 milyar Türk lirasıyla 4. sırada yer aldı. En az limite sahip takımsa 571 milyon lirayla Alanyaspor oldu. Galatasaray erkek basketbol takımında yeni sezon öncesi yapılanma sürüyor. Seçimin ardından yönetici Mert Çetinkaya'nın sorumluluğuna verilen şubede sportif direktör Vladimir Miçov'la yollar ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda genel menajerlik görevine getirilen Özgün Önver'in Miçov'dan boşalan yetkileri de devralması bekleniyor. Önver daha önce Bursa Spor ve Manisa Basket'te de genel menajerlik yapmıştı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: NTV Radyo.

0: Bekliyorum.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
3: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de İran'ın uluslararası atom enerjisi görevlilerini davet etmesini olumlu bir dönüm noktası olarak kabul etti. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galipov ise dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. İran ve Amerika arasındaki mutabakat görüşmeleri ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile devam etti. Trump'ın İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı sözlerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan yanıt geldi. Şara, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Lübnan'a askeri müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. Şara, Lübnan ve Suriye arasında askeri değil ekonomik kanallar arıyoruz dedi. İran ve Amerika arasında imzalanan anlaşmanın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi kariyerinde en kötü anlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump ve Netanyahu'nun arasının giderek açıldığını yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında dedi. Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, özelde mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek. Genel merkezdeki toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu yayınında Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır yanıtını vermişti. Tartışma yaratan bu sözlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akbulat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında da gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı. Terör örgütünün silah bıraktığı tespit edildiğinde ve bu MGK tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır dedi. AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifte Yargıtay'ın bozma yetkisi ve duruşma aralarına ilişkin yeni düzenlemeler de var. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Nawrocki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de konuk edilecek. Görüşmede Türkiye-Polonya ilişkileriyle mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi kapsamında kent genelinde 13 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması olmayacak. Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişleri engellenecek. Zirvenin yapılacağı tarihlerde her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasak olacak. Hava sıcaklığı yurt genelinde artıyor. Özellikle de batı bölgelerde birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Antalya'da da hava daha kuru olacağı için perşembe gününe kadar orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Dünya Kupası I ve J grubundaki maçlarla devam etti. I grubunda Fransa Irak'la karşılaştığı maç 3-0 Fransa'nın üstünlüğüyle bitti. Aynı grupta Norveç'te Senegal'i 3-2 mağlup etti. J grubunda Arjantin Avusturya'yı 2-0 yendi. Aynı grupta kısa süre önce tamamlanan mücadelede de Cezayir ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibi Ürdün'ü 2-1'lik skorla geçerek ilk 3 puanını almayı başardı.
1: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
4: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. 1995 Hanshin depremi, Japonya'nın 7.2 şiddetinde hatırlanan bir felaketi. Dün de Keir Starmer, yani İngiltere Başbakanı, istifa etti. Acaba bu ikisi arasında nasıl bir ilgi var? Aslında dünyada her şey birbiriyle biliyorsunuz ilgili, rabıtalı. Bu bilinen bir teori veya yaklaşım. Şimdi bu iki unsuru isterseniz Türkiye'nin dış ticaret profili üzerinden birleştirelim. Aralarındaki bağlantıyı tekrar hatırlatmaya veya sergilemeye çalışalım. Önce güncel gelişmeyle başlayalım. 717 günlük bir görev süresinden sonra Keir Starmer, İngiltere Başbakanı,

imzalamıştık Brexit'ten sonra. Örnek bir anlaşma olarak gösteriliyordu ve daha da gelişmesi bekleniliyordu. Hatta bu anlaşmanın İngiltere'nin Brexit sonrası, yani Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra yeniden dış ticaret rejimini kurması açısından bir örnek, benchmarking anlaşma olması öngörülüyordu. Ama maalesef bir türlü sonuca varılamadı. Karşılıklı ziyaretler oldu vesaire. Ama bizim özellikle tercihli ticaret anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları, esas önemli mesele gümrük birliği revizyonu konusunda aylar geçmesine, yıllar geçmesine rağmen somut ve koordineli bir sonuç alamadığımız belli. Yani dış ticaret çerçevesini oluştururken yetersiz ve güncel dışı kalıyoruz, kalmaya devam ediyoruz. Örneğin öyle tırnak içinde garabetlerle karşı karşıyayız ki bu meşhur ve mahut, bilinen ve tanınan gümrük birliği anlaşması çerçevesinde örneğin bizim kamyonlarımız sınırı, Avrupa Birliği sınırını geçiyor. Kamyonu kullanacak şoför sınırı geçemiyor. Böyle garabetler var. Mal gidiyor, hizmet bu çerçevede yer almıyor. Şimdi diyeceksiniz ki peki gayet güzel ama ne yapmak lazım? Tabii dış ticaret profiline, dış ticaretin ne olduğuna ve ne olacağına dair ciddi bir revizyon talebi epeydir gündemde. Hatırlarsanız ilk çeyreğe ait büyüme rakamlarını bahsederken 40 küsür yıldır maddi manevi her türlü önceliği tanıdığımız, desteği sağladığımız, sektörün çalışanlarına adeta şampiyon veya milli kahraman rolü atfettiğimiz net ihracat veya ihracat seferberliğimiz, her neyse rüyamız maalesef 6 çeyrektir. Bırakınız net katkı sağlamayı büyümeye, net ters etki yaratıyor. Yani destek olacağına köstek oluyor. Yani demek ki artık alarm zilleri çalıyor. Yani hani doktor uyarıyor sürekli, sonra üst üste yapılan testlerde de doktorun dediği orada laboratuvar sonuçlarında da ortaya çıkıyor. Mesela gene garabet kelimesini kullandıktan sonra müsaadenizle hani Çin'le Türkiye ilişkilerine bakalım. Bir satıyoruz, 9 alıyoruz. Yani şimdi bu dengesizliğin herhalde arka planını iyi çalışmak lazım. Bu bir günde ortaya çıkmadı. Bir günde de telafi edilmeyecek. Ama siz özellikle tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmalarında Güney Kore gibi, hatta bazı isimlerini vermeyelim, dost ve kardeş ülke olarak tanınıyor. O ülkelerle artık aleyhimize çalışan serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarını revize etmezseniz, Türkiye'nin aleyhine geçen her gün bizim bu tablonun daha da iyileşmesi, bir tarafa bozulması konusunda elimizi güçleştiriyor. Dış ticarete iş geldiğinde artık çoktan alarm zilleri çalmış bulunuyor. Made in Europe, yani Avrupa'da yapılmıştır veya yeşil sertifika gibi meseleleri şu anda düşünmek dahi istemiyorum. Çünkü bunlarla ilgili sıkıntıların gün geçmiyor ki türlü çeşitli, biraz utangaç, biraz böyle fazla hani üstüne gitmeden ama ifade edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlardan daha da çok bahsedildiğini göreceğiz. Çünkü maalesef iş dış ticarete geldiğinde de biz son dakikacı veya plansız, programsız hareket etme davranışını buraya da yansıdığını görüyoruz. Biraz evvel 1995 Hanshin depreminden bahsettim. Ne alaka diyeceksiniz? Hanshin depreminde en büyük zararı görenlerden biri dünyada nitelikli, yüksek vasıflı hız çelikleri başta olmak üzere çelik üretiminin başkenti Kobe. Kobe büyük zarar gördü, demir çelik endüstrisi. Tabii bu zarar çerçevesinde Japonlar baktılar, dediler ki büyük bir kaybımız var. Özellikle ihracata mal hazırlayacak müşterilere hangi müşterilere öncelik verelim? Baktılar, kendilerine termin vermiş, tedarik programı vermiş müşterilere öncelik tanıdılar. Bizim gibi son dakikada spot alımlarla piyasada 3 dolar 5 dolar eksiye alayım diye terminsiz tedariksiz çalışanlara bundan uzakta tuttular. 1995'lerde Kobe'den elde edilemeyen

0: daha düşük vasıflı çeliklerle yaşanılan maddi ve manevi kayıpları belki birileri bir gün çıkar, karşımıza getirir. Yani her şey birbiriyle bağlantılı. Dış ticaret profiline baktığımızda Türkiye genellikle ihracatının büyük bir kısmını avro ve vadeli ihracata mal hazırlarken veya ithalat, yani ihracata mal hazırlamak için de ithalat yapıyoruz biliyorsunuz. O zaman da avro cinsinden, özür dilerim düzeltiyorum, dolar cinsinden de peşin olarak alıyor. Burada müthiş bir makas var. Bu makas bize şu gerçeği hatırlatıyor. Makas biliyorsunuz kapanırken kesmek üzere kullanılan ve tasarlanan bir araçtır. Bizde açılırken de kapanırken de kesiyor. Yani dolar avro paritesi her bakımdan sıkıntı yaratabiliyor. Ve bu açıdan bakıldığında peşin para dolar, vadeli satış avro. Bu da ihracatçının bir türlü kıramadığı bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Ve üstlenilen riskler artık 40 yılın sonunda taşınamaz duruma geliyor. O halde anlaşılıyor ki artık vakti kere haddir. Dış ticaret politikamızı, dış ticaret rejimimizi, dış ticaret anlayışımızı, anlayış ve uygulamalarımızı, zihniyet ve tedarik ve diğer satış rutinlerimizi gözden geçirme zamanıdır. Dış ticarette tırnak içinde kafayı yeniden derleyip toparlama zamanıdır. Vakit geldi geçiyor. Oturup masaya yatırılan bir problemin çözülmesi ve çözülme yolunda adım atılması çok daha kolay olacak. İşte günlük gayelerle, günlük meselelerle uğraşırken büyük resmi kaybetmek belki de sadece bugünü kurtarmaktan değil ve yarını da belki ipotek altına almak gibi bir riski ilaveten sırtımıza yıkıyor. O bakımdan zaman proaktif bir yaklaşımla, başta dış ticaret rejimi olmak üzere yeniden ve taze bir bakışla gözden geçirme, değerlendirme ve gereğini hemen yerine getirme zamanıdır bizden söylemesi. Bu genel bilgi paylaşımı ve görüş paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlıyoruz. Köklü reformlar, sessiz devrimler manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkente tarihi mesajlar verdi. Partimizi kurarken Türkiye'yi küresel oyun kurucusu yapacağız desek hayalperest olmakla suçlanırdık ama hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeklere dönüştürdük dedi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan'dır bir diğer başlık. MKYK toplantısı sürerken açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, önümüzdeki seçimlerde partimizin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bu haberde yine Sabah'ta yer buldu. Milliyet gazetesi tazminat mı yara bandı mı manşetiyle çıkıyor. Açılan benzer tazminat davalarında Avrupa ve Amerika'da milyon dolarlar ödenirken Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeniyle bu kuşağa dönüyor. Ömür boyu yenileme garantisiyle özel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra hayati tehlikeye neden olan kan hastalığı PNH'ye yakalanan Ahmet B. masrafları karşılamayan şirketten 17.715 euro tazminat kazandı. Benzer durumlarda ilgili şirketlerin Avrupa ve Amerika'da çok daha yüksek tazminata mahkum olabildiğini belirten uzmanlar, Türkiye'de içtihatlardaki sebepsiz zenginleşme ilkesi nedeniyle bunun düştüğünü söylüyor, diyor bugün Milliyet. Kurultay komisyonu mesaiye başladı. CHP'de yapılacak olası olağanüstü kurultayın yeni bir hukuki tartışmaya konu olacağını savunan genel merkez, delegelerin Silvaş'tan yenileneceği olağan kurultay takvimini başlatma niyetinde. Bu amaçla oluşturulan olağan kurultay hazırlık komisyonu da geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirerek iş başı yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste bugün grup toplantısında konuşacak. Özel konuşmasında olağanüstü kurultay çağrısını yineleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oluysa genel merkezde olacak. Kılıçdaroğlu önce MYK'yı sonra parti meclisini toplayacak. MYK'dan yeni ihraç kararlarının çıkabileceği konuşuluyor deniliyor bugün Milliyet'te. Diri fay sayısı 700'e çıktı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye diri fay haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Yeni çalışmaya göre haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet'e bakıyoruz. Oğlumu niye öldürdünüz manşetiyle çıkıyor bugün Hürriyet gazetesi. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Üker'le babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara isyan etti diyor bugün Hürriyet. İngiltere Başbakanı istifa etti. İngiltere Başbakanı Starmer, yerel seçim hezimetinin ardından başlayan siyasi baskılara dayanamayarak istifa etti. Starmer, İşçi Partisi liderliğini de bıraktı. İşçi Partisi yeni liderini ve yeni başbakanı seçecek diyor bugün yine Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesi bu kafalar kapatılsın manşetiyle çıkıyor. 28 Şubat'ın ardından geçen zamana yaşanan tartışmalara ve ayrımcılıkla mücadeleye rağmen bir kesimdeki başörtüsü ve dindar nefreti aynen sürüyor. Mersin'de tesettür mayosuyla havuza girmek isteyen bir kadının engellenmesinden sonra İstanbul'da Hatice Öncel adlı bir kadın da bütün kapalılar mümkünse kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın dedi. Ve bu ifadeler sonrasında da yasal işlemler başladı. Yeni Şafak gazetesi de bu haberi manşetine taşıdı. Yol haritası hazır bir diğer başlık. Amerika ve İran, İsviçre'de 60 gün sürecek ateşkes sürecinde nihai anlaşmayı gerçekleştirecek takvim üzerinde uzlaşıya vardı. İki ülke ayrıca Lübnan'da da ateşkesin uygulanması için bir mekanizma üzerinde anlaştı. İsrail'de ise Amerika'ya öfke var diyor Yeni Şafak bugün. Cumhuriyet gazetesi demokrasinin utanç tablosu manşetiyle çıkıyor. CHP'deki mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınan seçilmiş yönetimlerin yerine atananlar 24 Mayıs'ta CHP'nin genel merkezinde yaşananların bir benzeriyle il binalarına giriyor. Gaziantep'in ardından İzmir'de de atanmış yönetim gece saatlerinde il başkanlığına gelerek zorla içeri girdi. Çıkan arbede de CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın darp edildi deniliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde. Akşam gazetesi kaliteli muhalefet arıyoruz manşetiyle çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok sorununu çözdük, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik dedi. Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri bugün akşamın manşetinde yer buldu. İstanbul'un mangal sancısı bir diğer başlık. Vatandaşlar kamuya ait mesire alanlarındaki yasak ve özel mekanlardaki astronomik rakamlar yüzünden sahil yollarını mangal parka çevirdi diyor bugün akşam gazetesi. Postaya da bakalım. Vurgunun sırrı zehir gemisinde manşetini görüyoruz Posta'da. 24 Ocak'ta Kocaeli'de denizde cesedi bulunan Rumen dalgıç Stoika'nın neden dalış yaptığı ortaya çıktı. Stoika'nın İtalya'dan Kocaeli'ne gelen bir geminin altına gizlenen uyuşturucu paketlerini almak için daldığı, bu sırada vurgun yediği belirlendi. Şimdi polis o gemiyi bulmaya çalışıyor diyor bugün Posta. Son saniye koşusuna soruşturma bir diğer başlık. Osmaniye'de YKS'nin pazar günü yapılan ikinci oturumu AYT'ye girecek olan bir genç kız sınavı birkaç saniyeyle kaçırdı. Genç kız koşarken kapıda bulunan görevlinin kendini içeri atıp kapıyı kapatması dikkat çekti. Bu görüntüler basına yansıyınca ÖSYM tarafından olayın titizlikle incelendiği ve suistimal varsa gerekli adımların atılacağı açıklandı deniliyor. Bugün bu haberde Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.729 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.47, Euro 53.10'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.127 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.170, çeyrek altın 10.463 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 77 dolar.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Marmara güneşli, İstanbul 28, Bursa 30 derece olacak. Bugün İç Anadolu'da hava açık, Ankara 28 derece, Sivas Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Ege güneşli, sıcaklık yükseliyor. İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor, sıcaklık 33 derece. Akdeniz'de Adana tarafında sağanak geçişi olacak. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 34 derece. Karadeniz'in batısı ve orta kesimleri güneşli. Doğu Anadolu'da da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise güneşli ve rüzgar sert esiyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
3: Kalenin önünde adeta duvar ören, tek bir maçta takımının kaderini elleriyle değiştiren o çılgın file bekçilerini konuşacağız. Kupa tarihi, golcüleri yazdığı kadar o forvetlerin rüyasına giren kalecileri de yazmıştır. Kupa Sözlüğü'nde bu bölümde demir eldivenleri hatırlayacağız. Rekorlardan belki en önemlisi İtalyan Walter Zenga'ya ait. Zenga 1990'da tam 517 dakika boyunca kalesinde tek bir gol bile görmeyerek bu alanda ulaşılması zor bir seviyeye çıktı. Bir diğer önemli istatistik ise ABD kalecisi Tim Howard'a ait. 2014'te tecrübeli kaleci Belçika karşısında tam 16 net kurtarış yaparak Dünya Kupası tarihinin bir maçtaki en yüksek kurtarış sayısını elde etti. Bir de şaşırtıcı bir olayı hatırlayalım. 2014'te Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal çeyrek finaldeki Costa Rica mücadelesinde 120. dakikada kaleci değiştirdi. Bu sahalarda ender görülen bir olaydı. Tim Krul sadece penaltı atışları için oyuna girdi ve 2 penaltı kurtarıp takımını yarı finale taşıdı. Kısacası kupa sadece atılan gollerden ibaret değil, topu tutanların yazdığı hikayelerle de dolu.
1: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
9: DTS uğraşır.
8: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
9: DTS ile ödenir.
8: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
9: DTS kovalar.
8: Güzel de ne bu ya DTS?
9: Dinleyelim.
10: DTS yani doğrudan tahsilat...

0: kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum. Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
7: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bu dilime iç gündemdeki gelişmelerle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında dedi. Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
8: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
7: CHP'de de bugün 3 farklı toplantı olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
10: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
9: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda sulh hukuk mahkemesine başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
10: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
7: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltildi. Sabaha karşı da karar çıktı. Aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akbolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Mersin'de ise Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileriyle belediyeye iş yapan yüklenicilerin yolsuzluk yaptığı iddiasına dayanıyor. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler olduğu, belediye bağlantılı organizasyonlarda muvazalı işlemler yapıldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı. Diğer 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 12 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer yandan Karaal tedavisi devam ederken polise ifade verdi. Zanlıların fidye istediğini söyledi.
11: Sen kurumun başındaki kişisin, sende para vardır diyerek önce 300, ardından da 500 kilo altın istediler. Bu reddedilince saatlerce Erhan Karaal'ı darbettiler, aç ve susuz bıraktılar. Hastanedeki tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polise ifade verdi.
12: Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum.
11: Karaal büyük miktarda altın sahibi olmadığını söyleyince kendisine inanmadıklarını, saatlerce şiddet gördüğünü ifade etti. Zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan gaspçıların yakın zamanda kendisine vurmaya hazırlandıklarını tahmin ettiğini belirtti. Beni öldürecekler diye korktum dedi. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal da olayın ardından büyük bir panik ve şaşkınlık yaşamıştı.
13: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
11: Öte yandan kaçırma talimatının yurt dışından verildiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş. Kendisine aileden fidye isteneceğini, fidye ödenmediği takdirde Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar geldi. Çelik, süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini bildirdi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken açıklamalarda bulunan Çelik'in gündeminde Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkinin açıklaması da vardı.
14: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır. Esas olan terör örgütünün silah bıraktığı, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
15: NTV Radyo.
7: Dünya gündeminin ilk sırasında Amerika ve İran arasında varılan anlaşma sonrasında taraflardan gelen açıklamalar var. Son 24 saatte neler olduğuna bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de İran'ın uluslararası atom enerjisi görevlilerini davet etmesinin olumlu bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf ise dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını belirtti. Amerika ile İran arasındaki mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ile Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Trump'ın İsrail'e Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermelerini önerdim çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi yaparlardı sözlerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan yanıt geldi. Şara, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Lübnan'a askeri müdahalede bulunmayacaklarını söyledi. Şara, Lübnan ve Suriye arasında askeri değil ekonomik kanallar arıyoruz dedi. İran ve Amerika arasında imzalanan anlaşmanın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi kariyerinde en kötü anlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump ve Netanyahu'nun arasının giderek açıldığını yazdı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Konuk Cumhurbaşkanı'nı Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı. Nawrocki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de konuk edilecek. Görüşmede Türkiye-Polonya ilişkileriyle mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel konular hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak. Hükümet suç örgütleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgede organize suç örgütleriyle mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.
9: Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmayı uzman Cumhuriyet Başsavcıları yürütecek. Kolluk kuvvetleriyle 6 ayda bir koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. Suç örgütleriyle mücadele kesintisiz ve sıfır toleransla yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi.
16: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.
9: Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Bakan Gürlek çocuk ve gençleri ağına düşürmek isteyenlere hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını da belirtti. Genelgede çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasının tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilmesi vurgulandı. Sosyal medyada suç örgütlerine özendiren, korku salan, suça yönlendiren içeriklere karşı harekete geçilmesi de istendi. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmemesi uyarısı yapıldı. Genelgede gizliliğe de ayrı bir parantez açıldı. Gürlek, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini belirtti. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir dedi.
7: Türkiye'nin deprem riskini gösteren diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni fay haritasına göre diri fay sayısında artış var. 2013 yılında yapılan çalışmada 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 700 oldu.
17: 2013 yılında yayımladığımız haritadan bu yana geçen 13 yıllık süreçte gerek kurumumuzun ayrıntılı saha çalışmaları, gerekse akademimizin araştırmalarıyla devasa bir veri birikimi sağlandı.
9: Haritada bulunan diri faylar aktivite ve tiplerine göre sınıflandırıldı. Böylece tehlikenin varlığının bilinmesiyle olası bir afete yönelik tedbir almanın kolaylaştırılması amaçlandı.
17: Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
9: Haritaya ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 2013 yılında yapılan tespitlere göre ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı nedeniyle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin deprem riski en yüksek alanlar olduğu belirlenmişti.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %58'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında yoğunluk E5'te Beylikdüzü'nden Tem'de ise Esenyurt'tan başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
18: İstanbul yol durumu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
19: Mobile Systems.
15: Reklam.
20: Sen de katıl derim, katılın evim.
15: NTV Radyo.
21: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Buzlu çay hayatımızda yeni, 2000'li yıllardan sonra, ama aslında çay da hayatımızda yeni. Aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde çay dikimine çalışılıyor. Çay tarımı yapılabilir mi acaba diye bakılıyor. Bursa'da deneniyor ve başarılı olunamıyor. Aslında bunun da sebebinde bir çay risalesi var. Çayın faydalı, adeta bir ilaç niteliğinde olduğuna dair olan bir inanç var. Ama aynı zamanda da İngilizlerin tek elinde çay dünyada bir ticari meta haline gelmiş. İngilizler işte Hindistan'da olsun, Sri Lanka'da olsun çay dikimi yapıyorlar ve dünyada çayı önemli bir ticari değer olarak pazarlamaya başlıyorlar. Şimdi biz daha çaykolik olmamışız, çayla tanışmamışız bile, hele kırsalda katiyen yok. Belki birazcık doğuda, Erzurum civarında veyahut da Gürcistan'a doğru, İran'la Rusya'yla daha yakın olan taraflarda bir çay bilgisi var, ama çay içme geleneği yok. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kanunlardan biri 407 numaralı kanun Rize'de çay ekimi üzerine. Şimdi bu kararın arkasında da aslında Cumhuriyet'in kurulmasından bile önce, yani 8 ay kadar önce İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi var. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde evet, bağımsızlık savaşını kazandık, ama tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıktan gelir diye bir manifesto var Atatürk'ün öncülüğünde. Ve orada da tam bağımsızlık için ne yiyorsak, ne içiyorsak, ne kullanıyorsak, temel ihtiyaç maddelerinin hepsini kendimiz yetiştirmek, kendimiz üretmek zorundayız diye. O zaman kahveye alternatif bir içecek lazım, çay olabilir. O zaman işte Rize'de denemelere başlanıyor. Uzun hikayedir, ama aslında 1945'e kadar hiçbir şekilde de yaygınlaşmıyor. Çünkü büyük ölçekli çay fabrikası ancak o zaman kurulabiliyor. Tabii Atatürk'ün girişimi, sonradan İnönü'nün Rize'ye ziyareti ve orada gerçekten kendini bu işe vakfetmiş bir takım ziraatçilerimizin öncülüğüyle Rize'de çay yetiştirilmesi sonunda gerçekleşiyor. Ve biz aslında köylerde mesela ne alınır dışarıdan? Tuz, gaz, bez. Yani kendi yapamadıkları, kendi üretemedikleri malzemeler. Bunlara çay ve şeker de ekleniyor. Aslında şeker bile o kadar değil belki, ama bir çay gündemimize giriyor. Şimdi peki buzlu çay ne zaman gündemimize girdi? Bizde aslında müthiş bir meşrubat kültürü var. Evet, şerbetler dedik. Böyle aromalı, meyve özlü, baharatlı her türlü içeceği çok seviyoruz. Böyle bir meşrubat kültürü var. Fakat buzlu çay bize 2000'li yıllardan sonra geliyor. Üstelik evimizde kendimiz de yapabiliriz, ama gene de üşeniyoruz galiba. Sabahleyin gözümüzü açmadan bile çay demliyoruz. Bütün günde çay içiyoruz. Akşama kadar çaydan vazgeçmiyoruz. Ama buzlu çayı kendimiz evde yapmayı nedense düşünmüyoruz. O zaman gelsin tarifler. Buzlu çayı evde yapmak çok kolay. Yalnız dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları da var. Bir de tabii çayı tatlandıracak mıyız, tatlandırmayacak mıyız? Aroması ne olacak? Sadece öyle soğutulmuş buzlu çay olarak mı içeceğiz? Nasıl servis yapacağız? İşte bunların hepsi aslında son derece zengin bir içecek kültürüne kapıyı aralıyor. Yeter ki niyet edelim. Evet, bu hafta buzlu çayları serin serin içiyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken sıcak çarpması riski artıyor. Güneydoğu'da 39 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve sert rüzgar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riski en üst seviyede olacak. Ayrıca Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli Poyraz ulaşım ve açık alan faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Orman yangını tehlikesi yüksek. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağışlar ani su baskını ve yıldırım riskini oluştururken, Adana çevresindeki yağış geçişlerine karşı da tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 23 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Dün Dünya Deve Günü'ydü. Farkındalık yaratmak için Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilmiş bir gün. Fırsat bu fırsat develeri hatırlayalım. Deve sürüler halinde yaşar, otla beslenir ama diğer hayvanlar gibi değildir. Elindekini ölçerek yer, ihtiyatlı davranır. Bir hörgüçlü devenin günde 50 kilo ot yemesi gerekirken yeterli ot yoksa deve günü 2 kilo otla geçirebilir. Suyu da bulduğunda litrelerce içip depolar, böylece aylarca susuz yaşayabilir. Zaten otlağı kolayca bulur, yağmur yağacağını önceden sezer. Ufukta görünen bulutlara bakarak gider. Saatte 5 kilometre hızla günde 100 kilometre yol alan deve yön bulmada da ustadır. Ama bir deve herhangi bir nedenle sürüden ayrı düşerse birlikte su içtikleri kuyuya gidip günlerce aç kalma pahasına hiçbir yere ayrılmadan sürünün gelip kendisini almasını bekler. Ve ekleyelim, develer çok ürkektir. Tehlike yaklaştığını düşünür ya da bazen tanımadıkları bir şeyin yaklaştığını görürlerse sürü halinde oradan kaçarlar.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
10: Arvento.
11: Reklam.
12: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
16: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
17: Pronto, Pronto Tur.
18: Pronto Tur'dan yurt dışı tur.

0: Toyota.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
0: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi, bir adım önde.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
7: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin muhasebe sistemleri incelendi. Bu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu şahsa oturma izni temin edildiği ortaya çıktı. 8 ilde yapılan operasyonlarda sahte belgeler düzenleyerek kamu kurumlarının yanıltıldığı ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 64 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltildi. Karar sabaha karşı çıktı. Aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Mersin'de de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileriyle belediyeye iş yapan yüklenicilerin yolsuzluk yaptığı iddiasına dayanıyor. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler olduğu, belediye bağlantılı organizasyonlarda muvazalı işlemler yapıldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Sorguların ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında dedi. Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
3: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
2: CHP'de bugün 3 toplantı olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
5: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
4: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda sulh hukuk mahkemesine başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
5: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan geldi. Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu yayınında Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır yanıtını vermişti. Tartışma yaratan bu sözlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Saraç'tan açıklama geldi. CNN Türk yayınına katılan Saraç önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz ifadelerini kullandı. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Matti Ahmet Minguzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası açıklandı. Mahkeme Minguzi ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Furkan Ay'ı 3 suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum etti. Zanlı Furkan Ay birden fazla kişiye tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçlarından ceza aldı. 2025 yılında yaşanan olayda Matti Ahmet Minguzi'nin katil zanlıları da en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 21 yaşındaki futbolcu Kaan Kundakçı yaklaşık 3 ay önce cinayete kurban gitmişti. Katil zanlısı iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sanık olarak yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul'da yapıldı.

0: Toplam ziyaretçi sayısı 4,9 milyon kişi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı turist sayısı Mayıs'ta yıllık %3,6 düşüşle 4,9 milyon oldu. Önceki ay %9,4 gerileme yaşanmıştı. En fazla ziyaret 1,6 milyon kişiyle Antalya'ya yapıldı. Ocak-Mayıs dönemindeki toplam yabancı turist sayısı ise 15,2 milyon kişi olurken bu geçen seneye göre %2,56'lık azalışa işaret etti.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 14.729 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.47, Euro 53 ondan işlem görüyor. Altının onzu 4.121 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.154, çeyrek altın 10.435 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 77 dolar.
1: NTV Radyo. Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Fantatır.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Smokin bizim işimiz.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken sıcak çarpması riski artıyor. Güneydoğu'da 39 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve sert rüzgar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riski en üst seviyede olacak. Ayrıca Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli Poyraz ulaşım ve açık alan faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Orman yangını tehlikesi yüksek.

0: Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağışlar ani su baskını ve yıldırım riskini oluştururken Adana çevresindeki yağış geçişlerine karşı da tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Tek reklam. Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
3: Tek reklam. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: ...2026 Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında ikinci maçlar oynandı. I grubunda Fransa, Irak milli takımını Mbappe ve Dembele'nin golleriyle 3-0 yendi ve averajla liderliğe yerleşti. Karşılaşma fırtına uyarısı nedeniyle bir süre durdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu yakınlarına yıldırım düştü. İlk yarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski nedeniyle maç durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle tribünler boşaltılırken karşılaşmanın ikinci yarısı ertelendi. Maç 2 saat sonra yeniden başladı. FIFA protokollerine göre stadyuma belli bir mesafede yıldırım düşmesi durumunda açık alandaki tüm faaliyetler derhal durduruluyor ve tehlike bulutları bölgeyi tamamen terk edene kadar müsabakalara başlanmıyor. I grubundaki bir diğer maçta Norveç Senegal'i 3-2 ile geçti. Bu galibiyetle İskandinavlar ikinciliğe yerleşti. J grubundaysa Arjantin ikinci maçta Avusturya'yı Messi'nin attığı 2 golle mağlup etti. Tangocuların turnuvada attığı 5 golünde sahibi olan Messi, 16 gollü Miroslav Klose'nin Dünya Kupası'nın en golcü rekorunu egale ederek 18 gole ulaştı. Grubun diğer maçında Cezayir, maçın ikinci devresinde bulduğu gollerle rakibi Ürdün'ü 2-1 yenmeyi başardı. Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L gruplarında oynanacak 4 maçla sürecek. Program şöyle. Bugün saat 20'de Portekiz Özbekistan'la karşılaşırken saat 23'te İngiltere Gana'yla ikinci karşılaşmasına çıkacak. Gece programında ise saat 2'de Panama Hırvatistan'da, saat 5'te de Kolombiya Demokratik Kongo'yla karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında görev alacak hakem belli oldu. Karşılaşmada Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. 40 yaşındaki Gorbal, İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 yendiği Dünya Kupası C grubu maçını da yönetti ve 4 kez sarı kartına başvurdu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak D grubu son maçı Cuma sabah 5'te başlayacak. Karşılaşmaya Los Angeles'taki SoFi Stadyumu ev sahipliği yapacak. Süper Lig takımlarının yeni sezon harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray 9 milyar Türk Lirası ile zirvede yer alırken, Fenerbahçe 6.3 milyar, Beşiktaş ise 4.1 milyar Türk Lirası ile Sarı Kırmızılıları takip etti. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 2.5 milyar Türk Lirası ile 4. sırada yer aldı. En az limite sahip takımsa 571 milyon Türk Lirası ile Alanyaspor oldu. Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi yeniden başladı. Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi kulübün efsane baş antrenörüyle 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
5: Panathinaikos'ta ikinci Zeljko Obradovic dönemi başladı. Baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi, kulübü 1999 ile 2012 yılları arasında olduğu gibi yine Obradovic'e emanet etti. Göreve dönen Sırp çalıştırıcı için OAKA'da imza töreni düzenlendi.
6: İçimde dev bir motivasyon var. Panathinaikos çok büyük bir kulüp ve beklentiler de oldukça yüksek. Bunun farkındayım. Kenetlenmeli ve elimizden gelen her şeyi vermeliyiz.
5: Törende söz alan kulüp başkanı Dimitris Yannakopoulos ise tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.
7: Panathinaikos için tarihi bir günden dahi fazlasını yaşıyoruz. Taraftarımızın sevincini görüyorsunuz. Euroligi kazandığımız günden bile daha mutlular. Bugün kulübümüzde uzun yıllardır yaşanan en önemli gün.
5: Euroleague'de 9 kezle en çok şampiyonluk yaşayan baş antrenör unvanının sahibi Obradovic, bu kupaların 5'ini Panathinaikos'un başında kazandı. Atina temsilcisiyle 3 sezonluk sözleşme imzalayan Obradovic, ezeli rakipleri Olympiakos'un elinden Avrupa şampiyonu unvanını almaya çalışacak.
0: Galatasaray erkek basketbol takımında yeni sezon öncesi yapılanma sürüyor. Seçimin ardından yönetici Mert Çetinkaya'nın sorumluluğuna verilen şubede sportif direktör Vladimir Miçov'la yollar ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda genel menajerlik görevine getirilen Özgün Önver'in Miçov'dan boşalan yetkileri de devralması bekleniyor. Önver daha önce Bursa Spor ve Manisa Basket'te de genel menajerlik yapmıştı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar ile çalışanların temel hak ve özgürlükleri arasında hassas bir denge kurulması gerekiyor. Tam da bu sebeple Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayımladığı son duyuru önemli bir boşluğu doldurmakta. Kurum, iş yerlerinde güvenlik kameralarının kullanımının meşru sınırlarını çizerek hem işverenlere hem de çalışanlara önemli mesajlar veriyor. Aslında mesele kameraların varlığı değil, nasıl kullanılacağı. Bir çalışanın görüntüsünün kaydedilmesi açık bir şekilde kişisel veri işleme faaliyetidir. Dolayısıyla bu faaliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir. Bu bağlamda hukuki dayanağının bulunması, belirli bir amaca hizmet etmesi ve ölçülü olması gerekir. KVKK'nın da özellikle vurguladığı gibi iş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır. Burada dikkat çekici nokta çalışan performansının sürekli izlenmesinin veya genel disiplin sağlama amacıyla gözetim yapılmasının meşru amaç olarak kabul edilmemesidir. Uzun yıllardır birçok iş yerinde kamera sistemleri yalnızca güvenlik amacıyla değil, çalışanların davranışlarını denetleme aracı olarak da kullanılabiliyor. Oysa çalışanların her hareketinin izlenmesi, verimliliğinin anlık olarak takip edilmesi veya sürekli gözetim altında tutulması çalışma barışını zedeleyen sonuçlar doğurabiliyor. Çalışma hayatında elbette ki güven ilişkisi son derece önemlidir. Sürekli izlenen çalışan, kendisini iş yerinin bir parçası olarak değil, kontrol edilmesi gereken bir unsur olarak görmeye başlayabilir. Tabii ki bu durumda iş tatminini azaltabileceği gibi örgütsel bağlılığı da olumsuz etkileyebilir. KVKK'nın üzerinde durduğu bir diğer önemli husus ise ölçülülük ilkesidir. Hukukta sıkça kullanılan bu kavram aslında oldukça basit bir soruya dayanıyor. Amaç ile kullanılan araç arasında makul bir denge var mı? Örneğin bir fabrikanın giriş kapısında veya yüksek güvenlik riski bulunan bir kasa alanında kamera bulunması makul görülebilir. Ancak çalışanların dinlenme alanlarının, soyunma odalarının, mescitlerin veya tuvaletlerin kamerayla izlenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü bu alanlar bireylerin mahremiyet beklentisinin en yüksek olduğu yerlerdir. Dolayısıyla bu hususa da iş yerlerinde ciddiyetle dikkat edilmesi gerekmektedir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat. Bağplus'ta,
3: oh ne rahat hayat. Bağplus'ta, hayat iyi pencereyle rahat.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: hoparlör deyince vatan.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Denize çek gönder, denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Reklam. NTV Radyo.
14: Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 23 Haziran Salı, piyasalardaki son durumu ve ekonomi gündemindeki gelişmeleri konuşacağız. Bugün konuklarımız Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ve Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş olacak. Hüsamettin Yalçın'la Betam'ın son yayınladığı ikinci el araç raporunu konuşacağız. Ve dün de bir haberimiz vardı. İkinci el ilanlarda 6000 kilometre ve 6 ay şartı uzatıldı. Bunun da piyasaya etkilerini soracağız. Ve elbette ekonomi ve piyasalarda gündem Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerin, müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanmış olması. Petroldeki düşüş devam ediyor. Birazdan rakamlara bakacağız ve önümüzdeki dönemde yatırım stratejileri ne olmalı? Yücel Tonguç Erbaş'a soracağız. Öncelikle dünden bugüne devraldığımız önemli gündem maddelerine bir göz atarak başlayalım. Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak %23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişmedi, %33,10 seviyesinde kaldı. Buna karşın hane halkı için 3,38 puanlık bir düşüş var ve %46,13 seviyesine geriledi. Matrix Haber Ajansı'nın haberine göre ekonomistler rezervlerde artış bekliyor. Toplam rezervlerin 19 Haziran haftasında yaklaşık 5 milyar dolar arttığı ve 157,1 milyar dolara yükseldiği hesaplandı. Böylece rezervlerde 4 haftalık düşüş serisinin ardından yeniden artış kaydedildi. Resmi rakamlarsa Perşembe günü belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın uluslararası piyasada petrol satmasına izin veren 60 günlük bir lisans yayımladı. Karara gerekçe olarak Tahran'ın verdiği taahhütler gösterildi. İran 21 Ağustos'a kadar dünyaya petrol satışı yapabilecek. Goldman Sachs'a göre küresel merkez bankaları Nisan'da yaklaşık 59 ton altın satın aldı. Dev banka merkez bankalarının altın alımlarını 2026'da aylık 50 ton, 2027'de 40 ton seviyesinde öngördü. Öte yandan Çin'in Mayıs ayında altın ithalatı 2 yılın en yüksek seviyesini aştı. Amerika'da Wall Street'in en dikkat çeken halka arzlarından birine imza atmıştı SpaceX. SpaceX hisselerinde sert bir satış dalgası yaşanıyor. Halka arz sonrası ilk günlerde çok güçlü bir yükseliş kaydetmişti şirket hisseleri ama son 3 işlem gününde %23 değer kaybederek yatırımcıları tedirgin etti. Hisse 3 günde 600 milyar doları sildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 farklı başkan döneminde 5 dönem boyunca Fed başkanlığını yapan ve ABD para politikasını yönlendiren önemli isimlerden olan ekonomist Alan Greenspan 100 yaşında hayatını kaybetti. Greenspan, Fed'de en uzun süre görev yapan ikinci başkan olmuştu. Evet, gündemimiz böyle. Piyasalara da bir göz atalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. 14 bin puanı hızlı aşmıştı borsa barış umuduyla. Ama burayı hızlı aştıktan sonra daha sonraki günlerde görünüm biraz daha yataylaştı. Bir ivme kaybı var. 14.500 ile 14.700 puan arasında hareketliliği takip ediyoruz Borsa İstanbul'da. Endeks dün %0,03 düştü. Aslında yatay da denebilir. 14.729 puandan günü tamamladı. Dolar ve euro kurlarına baktığımızda yine yatay bir başlangıç var güne. Dolar kurunda 46 lira 47 kuruşu, euroda 53 lira 14 kuruşu takip ediyoruz içeride bankalar arası fiyatlamalarda. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırabileceği beklentileri doları güçlendiriyor, altını baskılıyor. Altında geri çekilmeyle birlikte 4100 dolara kadar geldi ons altın yeniden. Ve %1,8 dünün altında bir açılış var. Altının onsu şu an 4116 dolarda. Bu arada petrolde gerileme sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 60 gün boyunca petrol satışına izin vermesi, yaptırımları 60 gün süreyle kaldırması petrol fiyatını biraz daha aşağı çekti. Dün 77-78 dolarda takip etmiştik. Bugün de 76,5 dolara kadar inmiş durumda Brent petrol ve %1,5 dünün altında. İçerideki altın açılış rakamlarına bakarsak tabii onstaki düşüş içeriye de yansıyor. Gram altın da onsla benzer oranda aşağıda 6.152 liradan günü açıyor. Çeyrek altında 10.073 lirada şu an itibariyle yine %1,8'lik bir kayıp var. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la bu bölümde birlikte olacağız. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi piyasalarla ilgili sorularım olacak ama önce bir dünle başlamak istiyorum. Çünkü Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Yani tahminlere baktığımız zaman sınırlı bir gerileme var ama hane halkının enflasyon beklentilerinde ankete göre düşüş var 3 puanın üzerinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de veriyi değerlendirirken enerji fiyatlarındaki normalleşme etkisine dikkat çekti ve bu normalleşme sürecek dedi. Şimdi petrolde gerilemenin devam ettiğini de görüyoruz. Bizim enflasyonla mücadelemize nasıl etki edecek bu durum?
2: Evet, yani Merkez Bankası için de ekonomi yönetimi için de beklentiler çok önemli. Yani bunu biz Merkez Bankası toplantılarının metinleri içerisinde de çok net bir şekilde görüyoruz. Yani bu özellikle beklentileri oluşturan daha önceki yıllarda kur hareketi bir nebze gerçekleştirmeye neden oluyordu. Yani biraz daha netleşmeye neden oluyordu. Sonra faiz tarafında yükselişler, inişler, beklentiler biraz bizi aslında bu enflasyonla ilgili bir tarafa doğru çekiyordu diyelim. Tabii son dönemde de en önemli gelişme enerji fiyatları olduğu için burada da kişilerin veya aslında analistlerin de biraz da enerji fiyatları üzerine yoğunlaşan bir enflasyon görüntüsü var. Şimdi petrol çok enteresan bir şekilde aslında 76 dolarlar civarında ama yani sanki böyle 80 doların altında kaldığı sürece 73 dolarlara kadar bir test edeceği yer var en azından. Sonrasında da aslında biraz böyle siz de altın fiyatlarından bahsettiniz. Altın fiyatlarına benzer böyle atakların da çok fazla savaş döneminde olduğu kadar her ne kadar karışık haber akışı olsa da sanki böyle çok da yükseliş beklentisiyle olmayacak gibi duruyor. Dolayısıyla bizim için tabii çok sürpriz bir gelişmeydi. Yani bu senenin ana konusu enerji fiyatlarındaki yükseliş. Ama şimdi bu sert geri çekilme, yani Merkez Bankası 60 dolardan 89 doları çıkardı beklentisi ortalama üzerinden gidersek şimdi böyle 70 dolarlar civarına tekrar inen bir petrol fiyatıyla aslında bir iyimserliğe doğru gideceğiz. Bu sadece enerji fiyatı değil, işte biraz gıda fiyatı üzerinde, hatta genel enflasyon beklentisi üzerinde de daha olumlu bir gösterge olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda biraz da aslında hane halkının da, şimdi yaz ayları da geliyor, biraz gıda üzerindeki beklentisi, işte kira ve baktığımızda bizim eğitim tarafında, daha doğrusu konut ve eğitim tarafında bir destekleyici hamle olabilir. Yani bizim şu an enerji fiyatı esas olgumuz, bir beklenti yaratırken enflasyonda ekonomi yönetimi için de bu böyle. Dolayısıyla bireyseller veya kurumsallar için ya da profesyoneller için de ilk bakılacak gösterge şu an için yani enerji fiyatı veya işte doğrudan petrol fiyatı diyebiliriz. Dolayısıyla burada kalıcılık sağlanırsa düşün, biz Temmuz-Ağustos aylarında da bu iyimserliği beklentilere biraz daha yansıttığını görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani aslında savaşın başında altın düşünce altın yatırımcısı biraz şaşırmıştı açıkçası. Yani savaş dönemlerinde hani belirsizlik olunca güvenli limandır, genelde yükselir. Ama bu kez tersi oldu. Bunun nedenlerini anlamaya çalışırken denildi ki petrol de yükseliyor bir yandan. Enflasyon beklentileri bozulacak. Buna karşı merkez bankaları faiz indiremeyecek. Faiz artışı belki gündeme gelecek. Bu da altına yarayan bir durum değil. Barış olursa bir şeyler, dinamikler değişebilir dendi. Şimdi barış oldu. Petrol düşüyor ama altında yine bir ivme yok. Altını konuşacağız ama tabii bu durum, son savaş dönemi biraz altına olan yatırım tercihini de azaltmış. Bir bakalım verilere, haberimizde ardından konuşalım.
3: Altın fiyatı düştü, yatırım yapanların sayısı azaldı. İran savaşı altında fiyat oynaklığını arttırdı. Gram altın savaştan önce 8 bin liraya kadar çıkmıştı. Aradan geçen 3 ayın ardından 6 bin liranın altına geriledi. Yatırımımı altına yaparım diyenlerin oranı azaldı. Merkez Bankası Hane Halkı Beklenti Anketi'ne göre her 100 kişiden 44'ünün yatırım tercihi hala altın. Ancak sayı Mayıs ayındaki ankette 48'di. Altından sonra en çok talep gören yatırım %37,1 ile ev, dükkan ve arsa. Gayrimenkule yönelenlerde yaklaşık 4 puanlık yükseliş var. Üçüncü sırada %5,5 ile vadeli mevduat geliyor. Vadeli mevduattaki artış oranı da 0,2 puan. Arabaya yatırım yapanların oranı aynı oranda düşerek %3,3'e indi. Borsaya ilgide de gerileme söz konusu. Mayıs'ta %3,1 olan oran %2,8'e düştü. Halkın %2,5'i döviz alırım, %1,5'i TL'ye dayalı yatırım fonu alırım, %1,3'ü dövize dayalı yatırım fonu alırım derken %0,6'sı dayanıklı tüketim malı alacağını belirtiyor.
1: Şimdi oranları gördük, hani yatırım fonlarına yatırım yapanların oranı %1'ler, 1,5'lar civarında. Döviz 2,2 ama altın her ne kadar 48'den 44'e düşse de her 100 kişiden 44'ü yine altın yatırımı yapmayı tercih ediyor. O yüzden de gidişat bundan sonra ne olacak, nereye gidecek fiyat çok merak ediliyor. Faizlerin yüksek kalmaya devam ettiği bir süreç. Burada altının korkusu aslında savaş değil, faiz diyebilir miyiz?
2: Evet, yani bir kere şunu söyleyelim, hani bizim yatırımcı mantalitemiz bu pandemi sonrası çok fazla değişti ve nerede bir fırsat, nerede bir yükseliş inmesi fırsatı böyle görülüyorsa ya da böyle bir hafif bir rüzgar esiyorsa mümkün olduğu kadar o tarafta kalmaya gayret eden çok doğal olarak bir şey var, görüntü var. Ama tabii son iki seneden sonraki son 50 yılın en sert ve en hızlı yükselişini altında ve gümüş gibi biz değerli metallerde gördüğümüz için şimdi burada biraz bocalaması diyelim kabaca veya işte yatay seyretmesi ya da aşağı doğru gelmesi nedenini araştırmaya doğru bizi itiyor. Dolayısıyla hangi dönemin bir ürünü, bir pazardaki ürünü nasıl etkilediği, nelerin etkilediğini de iyi analiz etmek gerekiyor. Dolayısıyla altının klasik değerlenip değer kaybettiği, yani son çıkıştan önceki dönemde evet Amerikan faizi veya küresel faiz oranları ve doların değeriydi. Çünkü zaten dolara karşı fiyatlanan bir ürün. Fakat tabii çok hızlı bir yükseliş. Buradaki ben ana nedeni okuduğumuzda işte merkez bankaları dendi, faizlerin düşeceği dendi, bireysel yatırımcıların talebi dendi, risk algısı dendi. Bunların hepsinde bir payı vardır. Ama esas konu, yani altın 2000 dolarlardan 5600 dolara çıkarken, ki bu gümüş için de geçerli, ben hala aynı şeyi savunuyorum. Dünyada inanılmaz bir risk algısıyla pozisyonlanma oldu son birkaç yılda. Bunu gerek borsalarda gerek diğer riskli varlıklarda, kripto varlıkları vesaire de ekleyebilirsiniz. Ve burada inanılmaz kaldıraçlı, kredili pozisyonlar oldu. Bu iki kere aslında piyasada temizlendi diyebiliriz. Bir 5600-4400 hareketinde, sonra tekrar 5000'den işte 4000'lere doğru gelirken savaşın bitmesine yakın olarak. Şimdi dolayısıyla bu pozisyonlar azaldı ve artık bir risk algısına doğru yöneliş olduğunda, yani risk pozitif bir tarafa geçtiğimizde işte 2 birim hisse senedi örnek verirken 1 birim altın alınıyorsa artık o kadar altına ihtiyaç olmadığını düşünüyorum, bu birincisi. Dolayısıyla biz çok enteresandır, petrol gerilerken, yani risk düşerken, borsalar düşerken ve evet doğrudur faiz ve biraz döviz, daha doğrusu dolar küreselde değerli kalıyor. Bunun da etkisi var ama her iki ürün düşerken de biz altının da beraber geri çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla klasik olan, yani bu küresel dolar değeri ve özellikle faizlerin durumundan başka bir satış dalgası olduğu zaman bu riskli varlıklarda, nasıl daha önce pozisyon arttırılmışsa risk algısına göre, bu sefer 3 birim hisse senedi satılıyorsa 1 birim altın satılıyor gibi bir örnekleme yapayım. O açıdan hisse senedi piyasasında da bir geri çekilme olursa yurt dışında ki biz son aşağı yukarı 3-4 gündür bu büyük yedili veya muhteşem yedili içerisinde de piyasayı bozan satış dalgaları bugün biraz daha yoğunlaşsa da gördük. Dolayısıyla bugün altın belki 3 başlıktan da negatif etkilenen bir durumda ve teknik göstergeleri yani 4400 dolarların altında kaldığı sürece kritik bir 4000 dolar 60 dolardı gümüş için buralara çok yakın seyretmesi ve yukarı tepki verememesi biraz da altın yatırımcısı için yeni alışlarda beklemesi gerektiğini gösteriyor. Ne zaman döngü değişebilir ki ben bunu belki son çeyrekte bekliyorum. İşte faizlerin tekrar inebilme ihtimali enerji fiyatlarının gerilemesiyle ve doların buradan biraz daha değer kaybıyla olabilir. Dolayısıyla biraz daha yatay aşağı doğru baskının yaz aylarında devam edebileceğini düşünmek gerekiyor. Buna göre bir strateji kurmak ve son iki yıldan biraz daha farklı bir değerli metal görüntüsü olacağını anlamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Söylediğiniz gibi yani 3 günde %23 düşen bir SpaceX hissesi var Amerika'da. Hani burada da aslında gerçekten savaşın da etkilerini, negatif etkilerini çok aldırmadan sürekli yükselen bir borsa vardı. Ama şimdi bir yerde acaba bir teknoloji balonu mu oluştu korkuları da konuşuluyor. Biz biraz daha içeriği Borsa İstanbul'u konuşursak aslında faizi takip eden piyasalardan biridir borsada. Orada 14 bin puan hızlı aşıldı ama 15 binde biraz zorlandığını görüyoruz endeksin. Geçebilir mi? Burada itici güç ne olur? Hangi haber akışları izlenmeli?
2: Şimdi bir kere bizim kritik seviyeleri geçtiğimiz dönemler her zaman yüksek hacimli dönemler. Yani dün baktığımda bayağı bir son 4 gününde ortalamasının çok altında bir hacim vardı. Ve savaşın biraz daha sönümlenmesi diyelim anlaşmayla birlikte bazı hisse senetlerini daha ön plana çıkarıyor. İşte bankacılık, holdingler, gayrimenkul tarafı gibi petrokimya, savunma sanayi veya işte savaştan biraz daha pozitif etkilendiği düşünülen sektör ve hisselerde de geri çekilmeler oluyor. Bir hisse değişimi oluyor. Ama bu bize 14.700-800 seviyelerine kadar getirdi. Fakat buradan yeni bir rally için, yeni bir zirve için ne olabilir sorusu bence kesinlikle bizim normlarımız içindeki ekonomi politikasının tekrar pozitif tarafta bize karşı bir gösterge sunması. Yani enflasyonun örnek veriyorum Haziran verisinde düşük çıkması veya Merkez Bankası'nın günlük ya da gecelik fonlamadan haftalığa doğru geçebileceği o 40'lı seviyelerden aşağı doğru faizin gelmesi. Çünkü bizim kısa vadeli tahviller aşağı yukarı 4-4,5 puan geri çekildi zirvesinden. Yani bizim enflasyon ve faiz sarmalındaki o geri çekilme beklentisi oluşmaya başladığında bence ana senaryomuz hala budur. Biz o zaman 15.000-15.200'ü biraz daha aslında finans tarafındaki, bankacılık tarafındaki ataklarla geçebiliriz diye düşünüyorum. Tabii Temmuz ayında bir NATO zirvesi var. Orada bir beklenti oluşabilir. Belli görüşmeler sonrası açıklamalar gelecek diye. En kısa vadede aklıma gelen NATO zirvesi ama esas hikayemiz bizim büyük ihtimalle bu ekonomik göstergeler üzerinden gelecektir. Şimdi kısa vadede şunu da gördük. Yani 13.000 seviyesi kabaca bizim 12.500-13.000 seviyesi artık dip bölgemiz endeksle ilgili. 15.000 seviyesi üstünü görebilecek bir potansiyeli de var borsanın. Fakat burada hisse ayrışmaları son iki senede olduğu gibi maalesef savaştan sonra da belli sektörlerde hatta sektörlerden de bağımsız para girişinin olduğu, momentumun daha yüksek kaldığı hisse senetlerinde bir yatırımcı ilgisiyle devam ediyor. Dolayısıyla yatırımcılar endeks benim beklentim 17.500-18.000 görülebilecek yıl içerisinde bir potansiyelimiz rahat olduğunu düşünüyorum. Yani muhteşem muhtemelen %50-60 beklenti iyimserliğinin satın alınmasıyla bile ama buna rağmen o yükseliş gerçekleşse bile hisse ayrışmaları nedeniyle yatırımcılar benzer bir getiriyi veya daha yüksek daha alçak getirileri alabilecekleri bir Borsa İstanbul olacağından hisse seçimi son dönemde olduğu gibi hala çok önemli olmaya devam edecek. Dolayısıyla potansiyelimiz var. 14.500 bugün için veya bu hafta için destek bölgemiz, ama herhalde bir ana senaryo dönüş bizim yeni zirve için muhtemel senaryomuz olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Bu değerlendirmeler için iyi çalışmalar diliyoruz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la konuştuk piyasalardaki beklentileri. Evet, bir diğer konuyu, ikinci el oto piyasasını konuşacağız demiştik. İkinci el otoda 6 ay 6 bin kilometre satış yasağı yılbaşına kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçulukla mücadele ve tüketicilerin korunması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak satışını engelleyen düzenleme 6 ay uzatıldı. Öte yandan yetki belgesine sahip olmadan yıl içinde 3'ten fazla otomobil satışı noterler tarafından engellenmeye devam edecek. Evet, piyasayı Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim, günaydınlar.
1: Teşekkürler, günaydın. İkinci el araçlara ilişkin 6 bin kilometre 6 ay kuralı uzatıldı. Ayrıntılarını biraz aktardık. Şimdi bu beklenen bir adım mıydı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ilk uygulama döneminde sektöre ne kattı, neleri değiştirdi?
4: Bu açıkçası beklediğimiz bir uzatmaydı. Çok da iyi ve sağlıklı oldu. Hatırlarsanız pandemi döneminde sıfır kilometre, yani yeni araç arzında önemli eksiklikler vardı. Sıfır kilometre araç bulunamıyordu. Bu da o dönemde ikinci elde araç fiyatlarının sıfır kilometre fiyatlarını geçecek şekilde böyle fahiş bir artışla pazarı normal bir platformdan çıkarttı. İkinci el araç fiyatları o dönemde sıfır kilometre araç fiyatlarını geçmişti. Hükümetin aldığı önemli kararlardan bir tanesi sıfır kilometre ve ikinci el pazarına istinaden, o dönemde böyle bir uygulama getirerek özellikle stokçuluk, fırsatçılık ve kayıt dışılığı da azaltmak için önemli adım atıldı. Hatırlarsanız o dönemde sıfır kilometre araç bulunurluğunun çok çok az olduğu dönemde satıcılar, bayiler veya galeriler veya bireysel kullanıcılar sıfır kilometre araç alıp bunu stoklarında bekletiyorlardı ve bu da ikinci ele fahiş fiyat oluşması açısından önemli bir ortam yaratıyordu. Bu dönem o dönemde bayağı işe yaradı. Şu anda da sizin de haberinizde belirttiğiniz gibi işe yarıyor. Bu pandemi döneminde birçok kişi bu olaydan dolayı otomobili bir yatırım aracı olarak görüyordu. Ve araç bayiden sıfır kilometre olarak yüksek bir fiyattan çıktığı zaman gene yüksek bir karla satılıyordu sıfır kilometre. 6 ay 6 bin kilometre uygulaması bu olayı tamamen tersine çevirdi ve ciddi bir şekilde de zorlaştırdı. Burada önemli adımlar atıldığını söyleyebiliriz. Bu galeriler veya satıcılar veya bayiler dediğim sıfır kilometre araçları toplayıp piyasada suni bir kıtlık oluşturuyordu. Bu da o dönemde o davranışları tamamıyla engelledi ve araçların gerçek sahiplerine ulaşmasına önemli bir etken oldu diyebiliriz.
1: Evet, suni bir kıtlık yaratıyordu dediniz ve aslında bu düzeldikten sonra biraz pazar verilerine de yansımış olabilir mi? Yani şimdi baktığımız zaman o zamandan bu zamana biraz ilan sayılarında düşüş, artış var. Özür dilerim. İlanda kalma süresinde artış var. Reel olarak fiyatların hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini görüyoruz. Son gelen birkaç rapor hep bu yöndeydi. En son Betam'ın raporu geldi. O da aynı şeyi söylüyor. Yani baktığımız zaman reel olarak aylık %1,1, yıllık %7,9 gerileme var diyor.
4: Çok doğru. Şu an Ocak 2026'dan beri ikinci el araç fiyatlarında %1, o genel ortalamada %1 ile %2 arasında bir gerileme var. Bu esasında biraz önce bahsettik ya, pandemi döneminde o sıfır kilometre fiyatlarına geçen ikinci el araç fiyatlarına önemli bir platform hazırladı. Yani daha sağlıklı olmasını sağladı ikinci el araç fiyatlarının. Bu da tabii ki piyasayı rahatlattı. Şu an ilan sayılarında çok çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani az çok fazla, ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı eskiden tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25 ile 35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
1: Peki şimdi yine Betam'ın raporunda deniyor ki Mayıs ayı için geçerli, ortalama bir otomobilin fiyatı ikinci elde 1 milyon 175 bin lira. Şimdi milyonu geçince rakamlar, biz biraz önce piyasaları konuşurken, değerlendirirken de hep faizi konuştuk. Acaba faiz de mi bir alternatif piyasaya ve ikinci etki açısından altın fiyatlarının düşük seyretmesi de acaba hani altından özellikle otomobile geçişi engelleyen bir faktör mü?
4: Çok doğru bir saptama yaptınız. En sondan başlayayım. Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekle ve gör politikası yapıyorlar. Şu an yüksek maliyetlerden aldıkları altınları düşük maliyetlerle, düşük fiyatlarla satıp böyle bir yatırım işine girmiyorlar. Tabii ki burada bir dengelenme de söz konusu olacak. Ancak baktığınız zaman otomotivde çok önemli sıfırda satış kampanyaları da var. Bu satış kampanyaları da ikinci el fiyatlarının daha da geriye gitmesine sebep oluyor. Bu da ikinci el araç ilanı verirken istediği fiyatı veremeyen insanlar için o bekleme süresinin daha da fazla olduğu bir döneme giriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, verdiğiniz değerli bilgiler için size de iyi çalışmalar diliyorum. Evet, ikinci el otomobil piyasasındaki son durumu da konuştuk. Bu bölümde kısa bir ara vereceğiz. Ardından borsanın açılışını göreceğiz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. Kilometrelerinde ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
8: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
13: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
14: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
15: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
16: Hızlı ve kolay... ...ihracat finansmanı başvuruları... ...vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan... ...Merkez Bankası ihracat finansmanına... ...başvurmak için tüm ihracatçıları... ...vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Reklam.
18: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
19: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
18: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
20: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
18: Masallardan romanlara...
21: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli, sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Hemen şöyle günü toparlayarak başlayalım. Kısa kısa özetlerde neler var? Ekranlarınıza getirelim. Sonra daha fazlasına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. İran'dan da açıklamalar var. Washington-Tahran hattındaki son durumu ekrana getireceğiz. İç siyasette ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Ekranlarınıza taşıyacağız. Ve bu hafta sıcaklıklar bir kademe daha artıyor. Özellikle batı bölgelerindeki birçok ilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. Güneş çarpması ve orman yangınlarına karşı uyarılar da var. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Evet, ekranlarınızdaki son dakika bandında da yer alıyor. Sıcak bir gelişme var. Son dakika bilgisi var. Bağlantı yapalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 yeni gözaltı var. Melike Şahin son bilgileri aktarıyor.
1: Evet Zehra, geçen çarşamba günü 17 Haziran'da evinin önünde kaçırılmıştı. Evinin önünden kaçırılmıştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal. Ardından da 32 saat sonra Tuzla'da bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. Şimdi bugünkü yeni gelişme 5 kişinin daha yakalanmış olması. 5 şüphelinin ve ilk bilgilere göre bu 5 şüphelinin 4'ü direkt olarak kaçırma olayıyla ilişkili. Erhan Karaal'ın hali hazırda şu anda hastanede tedavisinin devam ettiğini belirtelim. Aldığı darbeler nedeniyle aç ve susuz bırakılması nedeniyle rahatsızlıkları var. Böbrek fonksiyonlarının bozulduğu belirtiliyor ve son edindiğimiz bilgiye göre de yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Peki ilk bilgiler nelerdi? Emniyetteki ifadelere biraz değinecek olursak, fidye karşılığı, fidye isteme nedeniyle kaçırıldığı ortaya çıkmıştı şüphelilerin, zanların ifadesiyle. Erhan Karaal'ın serbest kalması için 5 kilo altın istedikleri ortaya çıkmıştı. Kurumun başındaki kişisin sende para vardır ifadelerini kullandıkları belirtildi ifadelerinde, emniyet ifadelerinde. Erhan Karaal ise bu şüphelileri, zanlıları ilk kez gördüğünü söyledi. Aslında parası olmadığını, altın sahibi olmadığını söylediğini, ancak kendisine inanmadıklarını belirtmişti. Saatlerce şiddet gördüğünü de ilk ifadesinde beyan etti Erhan Karaal. Kendilerini öldürmelerinden korktuğunu söyledi. Yani aslında bir serbest bırakma değil de para verilse dahi kendilerini öldüreceklerinden şüphe ettiğini söylemişti. Yeniden hatırlatalım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılmasıyla ilgili olayda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelilerin 4'ünün direkt kaçırılma olayıyla ilişkili olduğu belirtiliyor. 6 kişinin de tutuklanmış olduğunu yeniden hatırlatmış olalım.
0: Ayrıntıları Melike Şahin aktardı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 35 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltildi. Karar sabaha karşı çıktı. Belediye Başkanı Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı. Mersin'de ise Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma belediyedeki bazı kamu görevlileriyle belediyeye iş yapan yöneticilerin yolsuzluk yaptığı iddiasına dayanıyor. Yüklenicilerin yolsuzluk yaptığı iddiasına dayanıyor. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı. Hakkında tutuklama kararı verilen isimler arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Onlara bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'ye eleştiriler yöneltti. Rakiplerimiz koltuk kavgasında dedi. Erdoğan AK Parti Ankara teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı.
2: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, üzülüyoruz dedi.
2: Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz.
3: Erdoğan, siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz ifadesini de kullandı.
2: Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
3: Erdoğan, AK Parti Ankara teşkilat buluşmasında kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı

0: anlamda kritik görüşmeler ve açıklamalar yapılacak da diyebiliriz belki. Neler aktaracaksın bugüne dair CHP adına?
1: Zira Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bugün iki önemli toplantı var. Öncelikle Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var saat 11'de. Hemen ardından da saat 14'te parti meclisi bir araya gelecek. Sen de söylediğin gibi önemli toplantı. Özellikle mutlak mutlak kararın ardından MYK toplantılarından önemli kararlar çıkıyor. Hemen geçen haftaya dönelim. Hatırlanacağı üzere 833 delege noter imzalı olağanüstü kurultay talebini genel merkeze etmişti. Toplamda 1003 delegenin imzası vardı. Bugünkü şüphesiz gündem başlıklarının en önemlisi hem Merkez Yönetim Kurulu toplantısında hem de parti meclisi toplantısında bu konu olacak. Olağanüstü kurultay talebine ilişkin özellikle Özgür Özel ekibinin yaptığı başvuru olacak. Hatırlanacağı üzere 27 parti meclisi üyesi daha önce istifa etmişti. Özgür Özel'e yakın isimler bazı milletvekillerinin ihraç edilmesinden dolayı tepkisini göstermişti. Bugün de parti meclisinin yine eksik gündemde toplanmasını, eksik sayıda toplanmasını bekliyoruz. Yine az önce de bahsettiğim gibi ihraçlar önemliydi. Çok sayıda milletvekili ihraç edilmişti. Hemen ardından da 11'e yakın il başkanı, 6'sı kesin ihraç istemiyle disipline gönderilmişti. 5 isim ise görevden alınmıştı. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalara neden olmuştu. Bugün yeni ihraçlar gelir mi? Bu noktada bir beklenti var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi koridorlarında yeni ihraçların devam edeceğini, hatta belediye başkanı düzeyinde bu ihraçların olabileceği konuşuluyor. İlerleyen saatlerde her iki toplantının ardından yine Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'nın kameralar karşısına geçip sürece ilişkin değerlendirmelere ilişkin alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Özgür Özel ekibi de hatırlanacağı üzere delege imzasının ardından olağanüstü kurultay taleplerini ineliyordu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden olumlu bir yanıt gelmemesi durumunda kararı mahkemeye taşıyacaklarını söylemişlerdi. İşte bu tartışmaların gölgesinde bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki toplantı var. Merkez Yönetim Kurulu saat 11'de, saat 14'te de parti meclisi ne kararlar alacak biz de yakından takip ediyor olacağız.
0: Evet, Uğraş Bingöl aktardı. CHP Genel Merkezi'nden notlar bu şekilde, elbette gelişmeler oldukça ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görevden alınmasının ardından partililer il başkanlığının bulunduğu binaya gittiler. CHP'liler göreve atanan Turgut Özkan'ın gelme ihtimaline karşı bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. 17 Haziran'da mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Yeşiltaş yerine yeni il başkanı olarak Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler il başkanlığına gitti. Çok sayıda partili bina girişine sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş kararı geçersiz saydıklarını söyledi. Görevimizin başındayız. Bütün parti üyelerimiz ve örgütümüzle buradayız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de açıklamaları var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar geldi. Onları aktaralım. Çelik süreç kapsamında yasal düzenlemenin hayata geçireceğini bildirdi.
2: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Çok gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hukuki düzenlemenin ön şartını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
2: Silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Terör örgütünün silah bıraktığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır.
3: Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması da Çelik'in gündemindeydi.
2: Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.

0: levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken sıcak çarpması riski artıyor. Güneydoğu'da 39 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve sert rüzgar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riski en üst seviyede olacak. Ayrıca Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli Poyraz ulaşım ve açık alan faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Orman yangını tehlikesi yüksek. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağışlar ani su baskını ve yıldırım riskini oluştururken Adana çevresindeki yağış geçişlerine karşı da tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
6: Mobiliz. NTV Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: ...2026 Dünya Kupası'nda I ve J gruplarında ikinci maçlar oynandı. I grubunda Fransa, Irak milli takımını Mbappe ve Dembele'nin golleriyle 3-0 yendi ve averajla liderliğe yerleşti. Karşılaşma fırtına uyarısı nedeniyle bir süre durdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu yakınlarına yıldırım düştü. İlk yarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski nedeniyle maç durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle tribünler boşaltılırken karşılaşmanın ikinci yarısı ertelendi. Maç 2 saat sonra yeniden başladı. FIFA protokollerine göre stadyuma belli bir mesafede yıldırım düşmesi durumunda açık alandaki tüm faaliyetler derhal durduruluyor ve tehlike bulutları bölgeyi tamamen terk edene kadar müsabakalara başlanmıyor. I grubundaki bir diğer maçta Norveç Senegal'i 3-2 ile geçti. Bu galibiyetle İskandinavlar ikinciliğe yerleşti. J grubunda ise Arjantin ikinci maçta Avusturya'yı Messi'nin attığı 2 golle mağlup etti. Tangocuların turnuvada attığı 5 golünde sahibi olan Messi, 16 gollü Miroslav Klose'nin Dünya Kupası'nın en golcü rekorunu egale ederek 18 gole ulaştı. Grubun diğer maçında Cezayir, maçın ikinci devresinde bulduğu gollerle rakibi Ürdün'ü 2-1 yenmeyi başardı. Dünya Kupası'nda heyecan bugün K ve L gruplarında oynanacak 4 maçla sürecek. Program şöyle. Bugün saat 20'de Portekiz Özbekistan'la karşılaşırken saat 23'te İngiltere Gana'yla ikinci karşılaşmasına çıkacak. Gece programında ise saat 2'de Panama Hırvatistan'da, saat 5'te de Kolombiya Demokratik Kongo'yla karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında görev alacak hakem belli oldu. Karşılaşmada Cezayirli hakem Mustafa Gorbal Düdük çalacak. 40 yaşındaki Gorbal, İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 yendiği Dünya Kupası C grubu maçını da yönetti ve 4 kez sarı kartına başvurdu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak D grubu son maçı Cuma sabah 5'te başlayacak. Karşılaşmaya Los Angeles'taki SoFi Stadyumu ev sahipliği yapacak. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken vedasından sonra gündeme İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Fatih Terim polemiği damga vurdu. İkilinin demeç savaşını yorumlayan spor yazarı Bülent Timurlenk, bu tür tartışmaların Türk futboluna zarar verdiğini söyledi.
9: Buralarda kalmayalım, geçelim buraları. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum, buralarda zaman kaybetmeyelim.
10: Fatih Terim yanıt verdi, İbrahim Hacı Osmanoğlu polemiği sürdürdü.
11: Sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verilir.
10: Federasyon Başkanı ve milli takımın eski teknik direktörü arasındaki demeç savaşında 3. perde geride kaldı. Avustralya yenilgisinden sonra Terim'in hesap sorma yorumuna tepki gösteren Hacı Osmanoğlu, Terim'in kendisine verdiği yanıtın ardından konuştu.
11: Diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size.
10: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
11: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok.
10: İkili arasındaki polemiği NTV'deki Kupa Günlüğü programında yorumlayan spor yazarı Bülent Timurlenk, bu tarz süreçlerin Türk futboluna katkı sağlamayacağını söyledi.
12: Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Bunu kişiler içinde alabilirsin, bunu kurumlar içinde alabilirsin.
10: Timurlenk, federasyonun polemik yerine gelecek planları üretmesi gerektiğini düşünüyor.
12: Doğrusunu söyleyeyim, Amerika dönüşü bu türden polemikler yerine ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan 81 ile 810 tane futbol sahası yapacağız demesi lazım. Çünkü benim futbola bakış açımda şu var. Arda endemik bitki gibi. Ondan yetiştiremezsin. Yani çok nadide bir şey. Ama öylelerini bulup çıkartabilirsin.
10: Dünya Kupası'nda henüz puan alamayan A milli takım turnuvadaki son maçında Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
5: Süper Lig takımlarının yeni sezon harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray 9 milyar Türk lirasıyla zirvede yer alırken Fenerbahçe 6.3 milyar, Beşiktaş ise 4.1 milyar Türk lirasıyla sarı kırmızılıları takip etti. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 2.5 milyar Türk lirasıyla 4. sırada yer aldı. En az limite sahip takımsa 571 milyon Türk lirasıyla Alanyaspor oldu. Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi yeniden başladı. Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi kulübün efsane baş antrenörüyle 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
10: Panathinaikos'ta ikinci Zeljko Obradovic dönemi başladı. Baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi, kulübü 1999 ile 2012 yılları arasında olduğu gibi yine Obradovic'e emanet etti. Göreve dönen Sırp çalıştırıcı için Oaxaca'da imza töreni düzenlendi.
13: İçimde dev bir motivasyon var. Panathinaikos çok büyük bir kulüp ve beklentiler de oldukça yüksek. Bunun farkındayım. Kenetlenmeli ve elimizden gelen her şeyi vermeliyiz.
10: Törende söz alan kulüp başkanı Dimitris Yannakopoulos ise tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.
14: Panathinaikos için tarihi bir günden dahi fazlasını yaşıyoruz. Taraftarımızın sevincini görüyorsunuz. Euroligi kazandığımız günden bile daha mutlular. Bugün kulübümüzde uzun yıllardır yaşanan en önemli gün.
10: Euroleague'de 9 kezle en çok şampiyonluk yaşayan baş antrenör unvanının sahibi Obradovic, bu kupaların 5'ini Panathinaikos'un başında kazandı. Atina temsilcisiyle 3 sezonluk sözleşme imzalayan Obradovic, ezeli rakipleri Olympiakos'un elinden Avrupa şampiyonu unvanını almaya çalışacak.
5: Galatasaray erkek basketbol takımında yeni sezon öncesi yapılanma sürüyor. Seçimin ardından yönetici Mert Çetinkaya'nın sorumluluğuna verilen şubede sportif direktör Vladimir Miçov'la yollar ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda genel menajerlik görevine getirilen Özgün Önver'in Miçov'dan boşalan yetkileri de devralması bekleniyor. Önver daha önce Bursaspor ve Manisa Basket'te de genel menajerlik yapmıştı. Serena Williams Wimbledon'da kortlara dönecek. 44 yaşındaki Amerikalı çiftlerin ardından tek kadınlar için de özel davet aldı. Serena
10: Williams, Arsene Wessel. Kadın tenisinin yaşayan efsanesi kortlara dönüyor. Serena Williams 7 kez şampiyon olduğu Wimbledon'da tek kadınlarda da mücadele edecek. 2022 Amerika Açığı'nın ardından emekliliğini açıklayan Serena'nın geçtiğimiz hafta Wimbledon çift kadınlarda kardeşi Venus Williams'la birlikte sahne alacağı açıklanmıştı.
15: Çok eğlenceli olacak. Kızım Olympia bana Venus'la oynamam gerektiğini söyledi. O çok zeki bir çocuk. Ben de tamam Olympia, bakalım yapabilecek miyiz dedim. Hep birlikte göreceğiz.
10: 4 yıllık aranın ardından tenise dönen Serena, geçtiğimiz günlerde Londra ve Berlin'de düzenlenen WTA 500 turnuvalarının çift kadınlar kategorisinde mücadele etti. Tek kadınlardaki son maçına 2022 Amerika Açık'ın 3. turunda çıkan Amerikalı, bu heyecanı 29 Haziran'da başlayacak Wimbledon'da yeniden yaşayacak. Şansa kalmaz
8: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: NTV Radyo.
8: Canlı yayın.
16: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
17: Önüne serilen güç gösterisini işaret etmektedir. Avrupa yıllardır stratejik özellikten bahsetmektedir. Fakat aynı Avrupa kendi savunma, siyasi ve iktisadi mimarisini hala Washington'un gölgesinden çıkaramamıştır. NATO Genel Sekreterinin açıklamaları ortadadır. Aynı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri katkılarının azaltılacağını açıkladığı bir dönemde kendi güvenlik boşluğunu nasıl dolduracağını kara kara düşünmektedir. Ne çarpıcı bir tezattır ki Avrupa yıllardır Türkiye'ye demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalkmakta. Rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imalarıyla süslenmiş tehditleri, Türk ve Türkiye karşıtı muhaliflerin bayatlamış ezberlerini ısrarla tedavüle sürmektedir. Yani Avrupa kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş, fakat hala Türkiye'nin kapısına rapor çivileme hevesinden vazgeçmemiştir. Kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarına perde biçmeye, itham ipliğiyle tazyik nakışı işlemeye, çifte standart söküğünü insan hakları türküleriyle yamamaya çalışmaktadır. Ne var ki bu yamalı boşadan ne hakikat çıkar, ne hakkaniyet çıkar, ne de Türkiye'ye istikamet çizecek bir irade çıkar. Gaflet uykusundan hülyalara dalanlar iyi duysun. Kin nöbetinde bekleyenler kulağını açsın ve işitsin. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Atalarımızın boşuna el atına binen tez iner dememiştir. Yıllarca kendi güvenliğini ve idaresini başkasının atına bindirenler şimdi o atın dizginlerinin kendi ellerinde olmadığını anlamaya başlamıştır. Böyle bir Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ders vermeye kalkışacak? Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek? Hangi cüretle aziz milletimizin kıymetlerine, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır? Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Avrupa başkentlerinde yıllarca Türk askerine namlusunu doğrultan hain terör örgütlerinin paçavralarını dalgalandırdılar. Türk milletinin canına kasteden FETÖ artıklarına seve seve kucak açtılar. Eğitim almaya gidip geri dönecek yavrularımızın önlerinde sur olurken Türkiye'de kurduğu işini Avrupa'dan büyütmek isteyen girişimcilerimizin gidecekleri günü sayarken Türk ve Türkiye karşıtı söylenecek en ufak söze kulak kabarttılar, fitne şebekelerine yuva oldular, yurt oldular. Türk düşmanlığının zehirli diline göz yumanların Türk milliyetçiliği hakkında hüküm cümlesi kurmaya yüzü var mıdır? Kendi kıtasında göç baskısı karşısında bocalayanların, milyonlarca mazluma yıllardır kapısını açmış Türkiye'ye insanlık dersi vermeye hakkı var mıdır? Kendi güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlarına bağlamış olanların, mavi vatan ülkümüze ve Doğu Akdeniz'de kabak gibi ortada olan deniz yetki alanlarımıza itiraz edecek sözü var mıdır? İşte karşımızdaki bu sefil tablo artık yorum kaldırmayacak şekilde ortadadır. Bugün bu tablonun bir tarafında Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığını, savunma sanayindeki yükselişini, göç yönetimindeki rolünü, enerji yollarındaki yerini, Karadeniz'den Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan jeopolitik değerini kabul etmek zorunda kalan Avrupa vardır. Diğer tarafında Türk yargısını hedef alan, gözümüzün nuru ülkocaklarımıza kara çalan, mavi vatan davamıza hor gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğini, Kıbrıs Türklüğünün varlığını yok sayan Avrupa vardır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Ne diyordu merhum hocamız Hüseyin Nihal Atsız? Kürşat'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Türkiye, Avrupa ilişkilerinin tarihi de bu çelişkilerle doludur. Türkiye'nin Avrupa ile münasebeti dün başlamamıştır. 1959 yılında başlayan müracaat süreci 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile hukuki zemine kavuşmuştur. 1970 tarihli katma protokolü, 1995 tarihli gümrük birliği, 1999 tarihli Helsinki zirvesinde adaylık statüsünün kabulü ve 2005 yılında müzakerelerin başlaması bu uzun yolun kilometre taşlarıdır. Ancak Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözlerin gereğini hakkıyla yerine getirmek yerine süreci kimi üyelerin dar hesaplarına, Rum-Yunan vetolarına, siyasi önyargılara ve pas tutmuş ideolojik şablonlara teslim etmiştir. Vize serbestliği yıllardır bekletilmiştir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bir kaplumbağa yavaşlığında ağırdan alınmıştır. Müzakere başlıkları siyasi gerekçelerle bloke edilmiştir. Türkiye'nin aday ülke statüsü çoğu zaman kağıt üzerinde bırakılmıştır. 2018'den itibaren müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere öğütlediği gibi ahde vefa imandandır. İslam'ın nurundan nasibini almamış. Adaletin rahmet iklimine sırtını dönmüş. Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Camilerimize saldırı olduğunda susanlara, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak provokasyonları ifade özgürlüğü adı altında pazarlayanlara, başörtülü kadınlarımızın inancını, yaşama mücadelesini görmezden gelen gafillere, Avrupa şehirlerinde yükselen İslam düşmanlığını keyifle seyreden bozgunculara nasıl adı anlatacağız sözün namus olduğunu? Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır hakka hürmeti? Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir. Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Türkiye'nin yargı ergine uzatılmış arsız, sapkın ve umarsız dalalet dili sıradan bir eleştiri kapsamında yorumlanamaz. Devam eden yargı süreçlerini siyasi saiklerle yorumlamak, bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak vesayet hevesidir, tahakküm arzusudur. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir. Bize sınır ötesinden ayar vermeye kalkan her kim varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyetine ve egemenliğine yan gözle bakmamayı öyle ya da böyle öğrenecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosu raporunda hepimizin yetiştiği o kutlu ocağı, göz aydınlığımız, gönül ferahlığımız olan ülke ocaklarımıza yönelen ifadeler de eski bir husumetin yeni kılığa sokulmuş halidir. Bu mesele yeni değildir. Dün Washington'da ülke ocakları aleyhine dosya açmaya çalışanlar vardı. Bugün Brüksel'de aynı kararlama faaliyetini rapor satırlarına iliştirenler vardır. Dün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 2022 tarihli Ulusal Savunma Yetkisi Yasası'nın içine ülke ocaklarının terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını öngören izansız bir madde sıkıştırılmak istenmiştir. O gün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız da bu girişimi hesaple karşılamış, bunun asılsız ithamlarla örülmüş, köklü müttefiklik hukukuna yakışmayan Türkiye karşıtı lobilerin Avrupa'da da sahnelediği yanlı bir teşebbüs olduğunu açıkça ilan etmiştir. O gün de hedef aynıydı, bugün de hedef aynıdır. Sözün çıktığı kürsülerin başkentleri değişse de niyetleri değişmemiştir. Türk milliyetçiliğini kriminalize etme, Türk gençliğini milli ve manevi değerlerinden kopartıp köksüzleştirme gayretlerinin farkındayız. Devlete sadakati görev bilen, bayrak ve vatan sevgisini yüreğinden eksik etmeyen, teröre karşı elif gibi dimdik duruşunu koruyan Türk gençliğinin biricik yuvası olan ülke ocakları Avrupa kamuoyunda hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir. Bilinsin ki ülke ocakları Türk milletinin 3000 yıllık yürüyüşünün genç yüreklerde diri tutan, irfanı imanla, cesareti ahlakla kavuşturan kutlu bir mekteptir. Ülk ocakları dik başlı değil, başı dik Anadolu çocuklarının yurdudur. İlk ocaklarında Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmeti, Hacı Bektaşi Veli'nin ilmi, Dede Korkut'un bilgeliği vardır. İlk ocaklarında Bilge Kağan'dan Kürşat'a, Sultan Alparslan'dan Fatih'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'e uzanan Büyük Türk Yürüyüşü'nün ayak izleri vardır. Dünkü Washington merkezli küresel şer lobilerinin de, bugünkü Brüksel'in husumet cephesi de bu hakikati örtemeyeceklerdi. Ülk ocaklarını anlamak isteyen, Türk gençliğinin yüreğinden dökülen şu mısralara bakacaktır. Yüreği bayrağa atan olmayı, vatana ruhunu katan olmayı, kısacası beyim adam olmayı, davayı öğrendik bizim ocakta. Ziya Paşa'nın dediği gibi, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Avrupa Parlamentosu'nun işi ortadadır. Dillerinde özgürlük ve demokrasi yalanı, satırlarında hukuk kılıfına sokulmuş dayatma, işin esasında ise Türk ve Türkiye karşıtlığı vardır. Bu yalan pazarın kepeneği er ya da geç indirilecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosu raporunun Kıbrıs ve Mavi Vatan başlıklarında takındığı tavır ise eski bir hesabın denizlere uzanan yeni perdesidir. Bugün hala Bizans'ın küllenmiş ihtiraslarını avuçlarında ker gibi saklayanlar, hala mega idealenin tarihin çöplüğüne atılmış haritalarında kendilerine gelecek arayanlar, hala Rum-Yunan yayılmacılığının yıpranmış defterlerinden yeni husumet başlıkları çıkarmaya çalışanlar vardır. Bunların zihinde İstanbul'un fethi kapanmamış bir yara, Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği inkara mahkum edilmiş bir hakikat, Adalar Denizi Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak diplomatik bir pusu, Doğu Akdeniz ise ucuz tezvirat sarmallarıyla donatılmış jeopolitik bir bilmecedir. Mavi Vatan'ı saldırganlık, Türkiye-Libya mutabakatını hukuksuzluk, Kıbrıs Türk'ünün egemenlik talebini ayrılıkçılık gibi göstermeye çalışan bu zihniyet, Türk milletinin denizlerdeki iradesini, Antalya Körfezi'ni hapsetme rüyasını hala diri tutmaktadır. Fakat ne tarih onların istediği gibi yazılmıştır, ne coğrafya onların heveslerine göre çizilmiştir. Ne de Türk milleti kendi hakkını başkalarının iki dudağı arasında süzülecek söze bırakacak tinettedir. Kıbrıs davasının kökleri derindedir. 1950'lerden itibaren anarşist hayali adanın üzerine kara bir gölge gibi çökmüştür. EOKA terörü Kıbrıs Türk'ünün canına, malına, varlığına ve istikbaline kastetmiştir. 1960 ortaklık devleti, Rum tarafının Türkleri eşit kurucu ortak olarak görme istememesi nedeniyle kısa sürede işlemez hale getirilmiştir. Akdisas planıyla Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliği yok edilmek istenmiş, 1963 kanlı Noel karanlığı adada Türk varlığına yönelen soykırım siyasetinin en acı sayfalarından biri olmuştur. Kıbrıs Türk'ü yıllarca kuşatma altında yaşamıştır. Köyler yakılmış, ocaklar söndürülmüş, çocuklar yetim, analar gözü yaşlı bırakılmıştır. 1974 yılına gelindiğinde bıçak kemiğe dayanmış, Ayşe tatile çıkmıştır. Türkiye garantörlük hukukundan doğan hakkını kullanmış, Kıbrıs Barış Harekatı ile adada yalnız Türk'ün değil, barışın ve dengenin teminatı olmuştur. Bugün hala bu tarihi yok sayarak Türkiye'ye Kıbrıs dersi vermeye kalkışanlar hakikatin üstünü örtemezler. Kıbrıs'ta Enosis hayalini self determinasyon kılıfında pazarlayanlar, terör örgütü EOKA'yı bağımsızlık mücadelesi makyajıyla aklamaya çalışanlar, Akritas planının kanlı hesabını teferruat gibi göstermeye yeltenenler, Kıbrıs Türkü'nün 1963'ten 1974'e uzanan direnişini görmezden gelenler bugün bize insanlık dersi veremezler. Hiç kimse bizden Kıbrıs Türkü'nün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere, uzatılmış oyalamalara, Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Kıbrıs'ta hakikatin adı iki millettir, iki devlettir, iki ayrı egemen iradedir. Bu uğurda çektiğimiz çileleri, 1963'ün karanlık gecelerini, 1974'te Romalıların deyimiyle Rubikon'un nasıl geçildiğini tarih bütün detaylarıyla yazmıştır. Türkiye'nin hukuk temelinde tartışmaya açık olmayan etkin ve fiili garantörlüğünü tartışmaya açmaya çalışanlar, bu topraklardaki varoluş kavgalarımızı ya unutmuş ya da unutturmak istemektedir. Biz unutmadık. Size de unutturmayacağız. Kıbrıs Türkü'nü Avrupa Birliği'nin kör tarafgirliğinin, Rum-Yunan ikilisine bitmeyen şımarıklığının israfına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir. Türkiye kendi kıyılarında bekçi kulübesine hapsedilecek bir devlet değildir. Adalar deniz egemenlik, güvenlik ve milli haşiyet sahasıdır. Doğu Akdeniz'in Anadolu'nun mavi kapısı, Kıbrıs Türkü'nün dayatma hayat alanı, enerji denklemlerinin merkez üssü, deniz yetki alanlarımızın nirengi noktasıdır. Mavi vatan denizlerdeki misaki milli şuurudur. Rum-Yunan ikilisinin tarih boyunca değişmeyen hatası, Türk sabrını yanlış okumak olmuştur. Onlar Türk'ün sessizliğini çekingenlik, diplomasi arayışını zayıflık, barış arzusunu geri adım sanmışlardır. Her defasında yanılmışlardır. Bugün de yanılmaktadırlar. G7 masasındaki Hürmüz gündemi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İran mutabakatı bu büyük tabloyu tamamlamaktadır. ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın nükleer stoklarına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde yürütülecek seyretme ve bertaraf süreci, dondurulmuş fonlar, Lübnan dahil cephelerde askeri operasyonların durdurulması ve nihai anlaşma için takvim belirlenmesi gibi başlıkları kapsamaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bu mutabakata yönelen itirazlar da göstermektedir ki Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin kendi içinde bile netleşmemiş, çalkantılı ve hesaplı bir zemini vardır. Uluslararası dünyanın tüm bu keşmekeşine rağmen ABD ile İran arasında müzakere kapısının açık tutulması ve İsviçre'nin ev sahipliğinde mutabakat görüşmelerine başlanması, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin, deniz ablukasının kaldırılmasının ve Lübnan sahasında ateşin durdurulmasının konuşulmasını dikkatle izliyor, insanlığın huzuru adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ne var ki asıl mesele masada verilen sözlerin karşılık bulmasıdır. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının mutabakat sürecini gölgelediği, İran tarafının bu saldırıların devamı halinde müzakerelerin durulabileceği yönünde açık uyarıda bulunduğu görülmüştür. Lübnan'da işgal altında olmayan bölgelerdeki saldırıların İsrail tarafından durdurulmasına yönelik gelişmelere elbette değer veriyoruz. Ancak bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Bu nedenle meseleye ihtiyatla bakıyoruz. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisi sağlanmalıdır. Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e uzanan Lübnan'da başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nde yankılanan her sarsıntının milli güvenliğimiz ve bölgesel istikrarımız bakımından ne anlama geldiğini soğukkanlılıkla takip etmeliyiz. 2015'te İran nükleer anlaşmasını imzalayanlar, 2018'de aynı anlaşmadan çekilmişlerdi. Dün yaptırım diyenler bugün yaptırımların kaldırılmasını konuşmaktadır. Dün deniz ablukası diyenler bugün Hürmüz'de güvenli geçişi tartışmaktadır. Dün İran'ı mutlak tehdit olarak kodlayanlar bugün 60 günlük nihai anlaşma takvimini ilan etmektedir. Dün kara dediklerine bugün ak diyenlerin dün yerin dibine batırdıkları, bugün el üstünde tutanların, dün pusu kurduklarına bugün kucak açanların terazisiyle pazara gitmeyecek, onların defteriyle hesabımızı görmeyeceğiz. Biz dünyayı Ankara'dan bakar, dünyayı Türkçe okur, yarınımıza dünün ışığında Türkçe tayin ederiz. Ukrayna Savaşı'nda İstanbul görüşmelerine ev sahipliği yapan, Karadeniz'de dengeleri gözeten, Montreux'da rejimin hassasiyetini koruyan, Ukrayna'nın savunma kapasitesine katkı sunarken bölgesel savaşın yayılmaması için diplomatik kanalları açık tutan Türkiye'dir. Suriye'de sınır güvenliğini sağlamak, terör koridorunu parçalamak, milyonlarca sığınmacının geri dönüşünü mümkün kılacak zemini oluşturmak için sahada bedel ödeyen Türkiye'dir. Turan koridorundan hayat bulacak Avrupa-Asya bağlantısına kadar yeni jeopolitik sayfayı okuyan Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de enerji denklemlerinin dışında bırakılmak istenen fakat sahada ve masada varlığını kabul ettiren Türkiye'dir. Son sözü söylemeden ne Adalar Denizi'nden ne de Doğu Akdeniz'de kalem oynatılmayan ülke Türkiye'dir. Bütün bunları görmeden Türkiye'ye rapor yazanlar haritaya bakıyor ama bizi göremiyorlar. Bizi tanımıyorlar. Sonraki adımımızı kestiremiyorlar. Ufkumuzu kavrayamıyorlar. Avrupa'nın kibir sarhoşluğundan mütevellit içine düştüğü feraset yoksunluğu bugün gün gibi ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarına, Mavi Vatan davamıza ve yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne üzerindeki politikalarımıza çamur atmaya kalkıp Ankara'dan stratejik işbirliği bekleme devri çoktan kapanmıştır. Brüksel istediği kadar kalem oynatsın. Ankara'dan duyulan sadece izansızlığın yankısıdır. Kurt puslu havayı sever ama her pusu kuran da kendini avcı bellememelidir. Türkiye pusu kuranlar ava giderken avlanacaklarını da iyi bilmelidir. Türkiye kendi yolunda kendi aklıyla, kendi iradesiyle ve Cenab-ı Allah'ın ihanetiyle yürümeye devam edecektir. Rüzgarımız arkamızda, yelkenimiz fora, pusulamız belli, niyetimiz ciddi, yeminimiz istikbaldir. Gök kubbenin altında, ebedi Türk yurdu Anadolu'da, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasında ve mavi vatanın her damlasında ilelebet var olacağız. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Dağ bir serçe konsa dağ ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin. Değerli dava arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asrı aşan şerefli mazisiyle 7'den 70'e nesillerce aktarılan ve hiç bitmeyecek bir sevdayla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Milliyetçi Hareket Partisi devlet ebed müddet felsefesiyle Türk siyasetinin çetin zamanlarında vatanımıza ve milletimize âb-ı hayat olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin Türk ve Türkiye yüzyılına giden yolda milli yükseliş iradesinin taşıyıcı sütunlarındandır. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında mazinin emanetini atinin imkanlarıyla buluşturarak asırlarımızı planlama mesuliyetini bir mecburiyet olarak görmektedir. Küresel muhasara düzeneklerine, sömürgeci girişimlere, siyonist küstahlıklara, iktisadi operasyon kıskaçlarına, enerji koridorları üzerinde sonu gelmeyen bilek güreşlerine ve ayak oyunlarına karşı milli imkan ve kabiliyetlerin tez elden seferber edilmesi Türkiye için hayati değerdedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tarihi gerçek ve vazifenin yüksek idrakiyle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi adını taşıyan bu çalışmamızı gururla takdim etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım burada. Bu belge lider ülke ve süper güç Türkiye hedefinin somut bir kalkınma vizyonuna kavuşması bakımından benzersiz bir kıymete sahiptir. Türk düşünce tarihinin köklü geleneğini, modern dünyanın akademik ve ilmi birikimini, toplumumuzun gerçek ihtiyaçlarıyla aynı zeminde buluşturan stratejik bir yol haritasıdır. Alanında uzman 55 araştırmacı, akademisyen ve bürokratımızın katkılarıyla hazırlanan 600'ün üzerindeki kaynaktan istifade edilen 8 ana bölümden ve 800 sayfadan oluşan bu çalışma lider ülke Türkiye hedefimizin fikri ve iktisadi bel kemiğidir. Kalkınma anlayışımızın çerçevesini çizerek başlayan bu eser Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal hafızasını gelecek nesillerimize en yalın haliyle aktarmaktadır. Bu eser toplumumuzun geçirdiği sosyal gelişme değişimleri ele alarak milletimizin köklerine hakim olan ahlaki ve manevi temelleri hatırlatmaktadır. Bu eser istikrarı milli değerlerimiz esas alan sürdürülebilir kalkınmanın makroekonomik çerçevesini ve sektörel boyutlarını aynı bütün içinde değerlendirmektedir. Zira bizim kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. Bu belgenin omurgasını oluşturan üç temel esas vardır: istikrar, ahlak ve refah. Bu üç esas Türkiye'nin kalkınma iradesini ayakta tutacak üç ana direktir. İstikrar, devletimizin karar alma, uygulama ve sürdürülebilme kudreti, ekonomide güven ve üretimde sürekliliktir. İstikrar, buhranlı zamanları kendi siyasi iştahlarına azık edenlerin, kaostan ikbal devşirenlerin, IMF kapılarında reçete bekleyen, eski Türkiye'nin hortlatmak isteyenlerin karşısında Cumhur İttifakı'nın ülkemize kazandırdığı yürütme ve idare kudretidir. Ahlak ise bu kalkınma irademizin ruhudur. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in 9 Işık öğretisinde de yer alan ahlakçılık ilkesi, diğer ilkelerle birlikte kalkınma yürüyüşümüzün fikri kandilleridir. Ahlakçılık, kazancın helal dairede kalmasıdır. Ahlakçılık, nimette ve külfette gözetilen adalettir. Refah ise istikrar ve ahlak zemininde yükselecek olan adil bölüşüm düzenidir. Refah, toprağını terk edip şehre göç etmeyen, çiftçimizin ya nasip diyerek ümitle kepengini her sabah huzurla açan esnafımız, fabrikalarda ter töken işçimiz, başı dik yaşayan emeklimiz, eğitimini de ekmeğini de öz vatanında arayan gençlerimizdir. Devletin bekası milletin huzuruyla kaimdir. Milletin huzuru ise refahın haneye, sofraya, çarşıya, pazara ve gönüllere yansımasıyla mümkündür. İşte bu nedenle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi, milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerimizi harekete geçireceğimiz seferberlik çağrısıdır. Bu çağrı gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye ülküsünün iktisadi ve sosyal alanda şah damarıdır. Bu çağrı 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye hedefine giden yolda stratejik bir kaldıraçtır. İstikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aziz milletimize duyduğu sevdanın ve inancın nişanesidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz. Ahlakımızı aşındırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Refahı vatanımızın bütününde ve milletimizin her ferdinde hakim kılacağız. Milli imkan ve kabiliyetlerimizi seferber ederek Türk milletini hak ettiği müreffeh yarınlara Allah'ın izniyle taşıyacağız. Sözlerime son verirken karne heyecanının evlatlarımızın yüzlerinde tebessüme dönüştüğü bu günlerde Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadise sebebiyle bazı yavrularımız sıralarında eksik kalan arkadaşlarının ve Ayla öğretmenin yokluğunu yüreklerinde taşıyarak bu sevinci buruk yaşadıklarını bildiğimizi, acılarını yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade etmek isterim. Kaybettiğimiz yavrularımızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Öğrencileri korumak uğruna canını ortaya koyan Ayla öğretmenimizi rahmetle, minnetle ve derin bir saygıyla yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Allah ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize sabır ihsan eylesin. Tedavileri devam eden evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir evladımız okuluna korkuyla gitmesin. Hiçbir anne baba okul kapısında yüreği ağzında beklemesin. Hiçbir öğretmenimiz öğrencisini korumak için canıyla siper olmak zorunda kalmasın diye Milliyetçi Hareket Partisi buradadır ve her daim milletinin yanında olacaktır. Cenab-ı Allah milletimize daha böyle acılar yaşatmasın. Karne heyecanı yaşayan bütün evlatlarımıza neşeli bir tatil dönemi diliyorum. Bu tatilin çocuklarımız için aileleriyle daha çok vakit geçirdikleri, kitapla, sporla, sanatla ve tabiatla buluştukları verimli bir zaman dilimi olmasını temenni ediyorum. Bir yıl boyunca evlatlarımızın elinden tutan, onların başarısı için azami ölçüde fedakarlık eden kıymetli ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Buradan aldığı eğitimle, verdiği eğitimle, emekle, yaptığı çalışmalarla kendini yetiştiren, Türk ve Türkiye yüzüne omuz veren, geleceğini ana vatanında inşa etmeye azmeden bütün evlatlarımıza sesleniyorum. Uyanık olunuz, temkinli olunuz, kendinize, milletimize, devletinize güvenin. Harbin girdabına kapılmayan, algı tuzaklarına düşmeyen, aklını, ahlakını, ailesini ve şahsiyetini muhafaza eden bütün gençlerimizi kucaklıyorum. Alayınızı saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
18: Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yine gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika bandında da bir kısmı yer alıyor dönüşümlü şekilde. Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna yönelik sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Devlet Bahçeli, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez açıklamasında bulundu. Başka dikkat çeken açıklamaları da vardı elbette. Avrupa yıllardır stratejik bir şekilde işbirliği yaptığı stratejik özellikten bahsetmektedir. Fakat aynı Avrupa yine kendi savunma, siyasi ve iktisadi mimarisini hala Washington'ın gölgesinden kurtaramamıştır açıklamasında bulundu. Devlet Bahçeli yapmış olduğu açıklamada kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarına perde biçmeye, çifte standart çöküğünü İnsan hakları türküleriyle yamamaya çalışmaktadır gibi açıklamalarda bulundu. Yine gündeme damga vuran önemli açıklamalar olduğunu ifade edebiliriz. Avrupa hangi yüzde Türkiye'ye ders verecek de yine öne çıkan başlıklardan biriydi. İlerleyen bültenlerde de haberlerimizde Bahçeli'nin açıklamalarına elbette yer vereceğiz. Şimdi artık saat itibariyle biz 11 bültenine başlamış bulunmaktayız. Hazırladığımız akışa geçelim. Arda 13 yıl önce... bu haberi birazdan paylaşalım ama şimdi bir başka haberi getirelim ekranlarınıza. Evet, Ağrı'da 13 yıl önce evet Batman'daysa geçen yıl kaybolan iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Buna göre Ağrı'da 2013 yılında kaybolan Nesim Bayram dosyasında önemli bulgulara ulaşıldı. HTS ve bas kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelendi. Yeni tanık beyanları alındı. Olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da da geçen yıl kaybolan Evindar Tığrak'la ilgili önemli deliller elde edildi. HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler ve tanık beyanları birlikte değerlendirilerek adli işlem başlatıldı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini belirtti. Adalet Bakanı kayıp vatandaşlarımızın faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaağlı'nın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün kaçırma olayıyla direkt bağlantılı olduğu belirtildi. Erhan Karaağlı'nın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 zanlının 6'sı tutuklanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Zanlıların Karaağlı fidye için kaçırdığı, serbest bırakmak için 500 kilo altın istedikleri ortaya çıktı. Darbedilen Erhan Karaağlı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Hükümet suç örgütleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgede organize suç örgütleriyle mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.
19: Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmayı uzman Cumhuriyet Başsavcıları yürütecek. Kolluk kuvvetleriyle 6 ayda bir koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. Suç örgütleriyle mücadele kesintisiz ve sıfır toleransla yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi.
20: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha

0: Belgede gizliliğe de ayrı bir parantez açıldı. Gürlek, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini belirtti. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir dedi.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan dava görülmeye devam ediyor. Birçok suçlamayla hakkında 280 yıla kadar hapis cezası istenen Aktaş savunma yaptı. Aktaş tüm suçlardan beraatini talep etti. Yolsuzlukların ortaya çıkarılması adına etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadelerin kendi aleyhine kullanılmaması gerektiğini söyledi. Soruşturma kapsamında şirketlerine atanan kayyum uygulamasının ve mal varlığı üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasını, şirketlerinin kendisine iade edilmesini istedi. Mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, özel ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 280 yıla kadar hapis cezası talep edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler hem genel merkezde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin en üst karar organları Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yaparak partililere seslenecek.
2: Yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
0: CHP için kritik bir hafta çünkü olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 belgenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak. Kılıçdaroğlu kurultay talebini kurmaylarıyla değerlendirecek. Bu talebin mahkeme kararının tedbirli olduğu hatırlatılarak reddedilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı MYK toplantısı saat 11'de, parti meclisi ise 14'te toplanacak. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumunun da ele alınması bekleniyor. Geçen hafta 8 ilin yönetimini değiştiren Kılıçdaroğlu cephesinin ilerleyen süreçte Sinop, Konya, Kars, Düzce il başkanları ve yönetimini değiştirmesi bekleniyor. Genel merkezde parti meclisi toplantısı sürerken aynı saatlerde Özgür Özel meclis kürsüsünden partilere seslenecek. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu'na kurultay takvimini açıkla mesajı vermesi bekleniyor. Kurultayın talebinin reddedilmesi durumunda sulh hukuk mahkemesine başvurulacak ve kurultay sürecinin mahkeme tarafından yönetilmesi istenecek. Özel cephesinde yeni parti de gündemde. Seçim yeterliliği olan partilerle görüşmeler sürerken yeni parti kurulması konusunda da hazırlıklar devam ediyor.
2: Farklı yollar, arayışlar elbette olacak.
1: AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketini meclise sundu. 30 maddeden oluşan teklifte Yargıtay'ın bozma yetkisi ve duruşma aralarına ilişkin yeni düzenlemeler de var.
3: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
4: Duruşma aralarına 3 ay sınırı gelecek. Yargılamalar hızlanacak. 12. yargı paketi meclise sunuldu.
3: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
4: 30 maddeli kanun teklifi ile idari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Yargıtay ilk derece mahkemelerinin sadece görevsizlik veya yetkisizlik olduğu gerekçesiyle artık bozma kararı veremeyecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni dönemde ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Bilgisayarlarda yapılan aramalarda elde edilen dijital delillerin saklanma ve imha usulleri yasal güvenceye kavuşturulacak. Genetik inceleme sonuçları

0: Beraat durumunda derhal, mahkumiyet halinde ise 20 yıl sonra savcı huzurunda ima edilecek. Bilgisayar kütüklerinden elde edilen dijital veriler adli emanette saklanacak ve karar kesinleştikten 15 yıl sonra tutanakta yok edilecek. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan IBAN mağdurları, süresiz nafaka ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler 12. yargı paketinin kapsamında yer almadı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakat görüşmeleri ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Erdoğan'ın telefon diplomasisi Irak Başbakanı Ali Zeydi ile devam etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat görüşmeleri sürerken Ankara-Tahran hattında dikkat çekici bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını da sözlerine ekledi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı istediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayi ve ulaştırma alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Zeydi'yi Türkiye'ye davet etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını duyurdu. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yine yaparım dedi. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi görevlilerini davet etmesinin olumlu bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
3: First, we wanted to build a mechanism. İranlılar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkelerine davet etmeyi kabul etti. Bu, Amerikan halkı için büyük bir dönüm noktası ve İran'daki nükleer silah programını kalıcı olarak nükleerden arındırmanın ya da kalıcı olarak sona erdirmenin ilk adımı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance İran'la müzakerelerden sonra böyle konuştu. Tahran yönetiminin Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini kabul etmesini nükleer silah programını kalıcı olarak sonlandırmanın ilk aşaması ve dönüm noktası olarak tanımladı. Vance müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kuruldu dedi. Bu sayede Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının tekrar başladığını aktardı. ABD Başkan Yardımcısı Lübnan ve İsrail arasında olası çatışmayı önleyebilecek bir mekanizma da kurulduğunu aktardı. Burada bir çatışma çıkması halinde karşılıklı diyalogla gerginliğin daha fazla büyümesinin engelleneceğini belirtti. Vance heyetler arasındaki görüşmelerin kesintiye uğradığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Teknik görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında heyetler arasında devam edeceğini açıkladı. Vance ülkesine dönmek üzere İsviçre'den ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelere ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabı paylaşımında uzun vadede nükleer dürüstlüğü garanti etmek adına İran'ın geniş çaplı silah denetimlerini kabul edeceğinin herkes farkında dedi. ABD Başkanı Oval Office'te de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu belirtti. İran anlaşma yükümlülüklerine uymazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. İran'ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması için imza aşamasının tamamlandığını iddia etti. Galibaf da Hürmüz'de çatışmayı önlemek için bir iletişim ağı oluşturulduğunu doğruladı. Lübnan'a ilişkinde konuşan Galibaf, İsviçre görüşmeleri çerçevesinde ABD ve İran, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğunu savundu. Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalacaklarını vurguladı. Vance, İran müzakerelerinin ardından İsrail'in Lübnan'ın topraklarında gözü yok ifadesini kullanmış, Netanyahu'nun Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek istediğini aktarmıştı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
6: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılır.
5: NTV Radyo. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
9: Pronto, Pronto Tur.
10: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa konuşmaları.
13: Singapur'da yürütülen bir çalışmada hastalık bulaştırma riski olan sivrisineklere bir bakteri enjekte edildi. Sineklerin üreme döngüsünü bozup soylarını tüketmeyi hedefleyen bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmayla o bölgelerdeki dank humması vakaları %70'in üzerinde azaldı. Peki bu çalışma sivrisineklerle mücadelede ne kadar güvenli? Doktor Fatih Dikmen anlattı.
14: Sonuçlar itibariyle her zaman Singapur örneğindeki gibi çok doğrusal bir başarı hikayesi duymayabiliriz. Her yörede farklı şekilde olacaktır ama burada birinci olarak dikkat etmemiz gereken nokta zaten bu sivrisinek, seçilen sivrisinek türü invaziv dediğimiz istilacı bir tür. Zaten aslında o bölgede olmayan bir tür. Amerika özelinde konuştuğumuzda belki Singapur'da bunlar doğal olarak yayılıyor olabilir, onu çok bilmiyorum ama Amerika'da da Türkiye'de de mesela bunlar istilacı statüsünde. O yüzden doğal olarak zaten bunlarla bir mücadele yöntemi belirlenmek zorunda veya bu popülasyonların bir şekilde takibi gerekiyor. Bu noktada seçtikleri bakteri yine yapay ortamda üretilmiş bir bakteri değil. Yine doğada olan, mesela yusufçuklarda da ya da bazı kelebeklerde de yaşayan bir ya da başka bazı sucul böceklerde de yaşayabilen bir bakteri, doğal bir bakteri. Sadece onlar, o doğal bakteri bu Aedes aegypti erkeklerinde dişilerle çiftleştiklerinde yumurta üretimini ya da yumurtanın açılma başarısını düşüren bir etkide bulunması açısından farklılık arz ediyor. O yüzden doğada olmayan bir mekanizmanın aslında uygulanması gibi değil. O açıdan birazcık başarılı bir yaklaşım. Ama az önce söylediğiniz gibi tabii bunların doğaya etkisi, yani sonuç itibariyle bu bahsedilen bakterinin belki ekosistemde ya da uygulanan habitatlarda farklı canlılara bulaşma ya da oradan başka canlı gruplarını etkileme, onların üreme başarılarını düşürme gibi etkileri de olabilir. Bu noktadaki çalışmalar tabii ki çok şey değil. O yüzden dikkatli izlenmesi gereken bir çalışma. Ama benzer bir şeyi mesela biz Türkiye'de farklı bir yolla izliyoruz. Mesela duymuşsunuzdur, kokarca böceği çok meşhur. Karadeniz'de istilacı bir tür olarak her tarafa yayıldı. Bununla mücadele için işte yine Uzak Doğu Asya'dan ya da bir yerde daha yaygın olan bir samuray arısı dedikleri bir parazitoid arının getirtilip, yine o Türkiye'de olmayan bir tür olduğu için, onun salınarak doğrudan kokarca böceğini enfekte edip onları öldürmesi sağlanıyor ve normalde Türkiye'de de bu samuray böceği yaşamadığı için işi bittikten sonra da ekosistemde çok fazla diğer böceklerle temas kurmayacağı için çok etki etmeyeceği tahmin edilerek böyle bir uygulama yapılabiliyor. Önemli olan nokta birazcık doğada hiç olmayan ya da o ekosistemde hiç olmayan bir şeyi oraya koyduğumuzda bunun diğer canlılara olan etkilerini öngörebilmek. Bu noktada da uygulanan yöntemin şimdilik tırnak içinde güvenli gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz.
12: Doğa konuşmaları.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken sıcak çarpması riski artıyor.
10: Güneydoğu'da 39 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve sert rüzgar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riski en üst seviyede olacak. Ayrıca Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli Poyraz ulaşım ve açık alan faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Orman yangını tehlikesi yüksek. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağışlar ani su baskını ve yıldırım riskini oluştururken Adana çevresindeki yağış geçişlerine karşı da tedbirli olunmalı.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
16: Mobiliz. Tek reklam.
17: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
17: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
16: Tek reklam.
19: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
20: Merhabalar. Buzlu çay hayatımızda yeni, 2000'li yıllardan sonra, ama aslında çay da hayatımızda yeni. Aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde çay dikimine çalışılıyor. Çay tarımı yapılabilir mi acaba diye bakılıyor. Bursa'da deneniyor ve başarılı olunamıyor. Aslında bunun da sebebinde bir çay risalesi var. Çayın faydalı, adeta bir ilaç niteliğinde olduğuna dair olan bir inanç var. Ama aynı zamanda da İngilizlerin tek elinde çay dünyada bir ticari meta haline gelmiş. İngilizler işte Hindistan'da olsun, Sri Lanka'da olsun çay dikimi yapıyorlar ve dünyada çayı önemli bir ticari değer olarak pazarlamaya başlıyorlar. Şimdi biz daha çaykolik olmamışız, çayla tanışmamışız bile, hele kırsalda katiyen yok. Belki birazcık doğuda Erzurum civarında veyahut da Gürcistan'a doğru İran'la Rusya'yla daha yakın olan taraflarda bir çay bilgisi var, ama çay içme geleneği yok. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kanunlardan biri 407 numaralı kanun Rize'de çay ekimi üzerine. Şimdi bu kararın arkasında da aslında Cumhuriyet'in kurulmasından bile önce, yani 8 ay kadar önce İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi var. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde evet bağımsızlık savaşını kazandık, ama tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıktan gelir diye bir manifesto var Atatürk'ün öncülüğünde ve orada da tam bağımsızlık için ne yiyorsak, ne içiyorsak, ne kullanıyorsak temel ihtiyaç maddelerinin hepsini kendimiz yetiştirmek, kendimiz üretmek zorundayız diye. O zaman kahveye alternatif bir içecek lazım, çay olabilir. O zaman işte Rize'de denemelere başlanıyor. Uzun hikayedir, ama aslında 1945'e kadar hiçbir şekilde de yaygınlaşmıyor. Çünkü büyük ölçekli çay fabrikası ancak o zaman kurulabiliyor. Tabii Atatürk'ün girişimi, sonradan İnönü'nün Rize'ye ziyareti ve orada gerçekten kendini bu işe vakfetmiş bir takım ziraatçilerimizin öncülüğüyle Rize'de çay yetiştirilmesi sonunda gerçekleşiyor. Ve biz aslında köylerde mesela ne alınır dışarıdan? Tuz, gaz, bez. Yani kendi yapamadıkları, kendi üretemedikleri malzemeler. Bunlara çay ve şeker de ekleniyor. Aslında şeker bile o kadar değil belki, ama bir çay gündemimize giriyor. Şimdi peki buzlu çay ne zaman gündemimize girdi? Bizde aslında müthiş bir meşrubat kültürü var. Evet, şerbetler dedik. Böyle aromalı, meyve özlü, baharatlı her türlü içeceği çok seviyoruz. Böyle bir meşrubat kültürümüz var. Fakat buzlu çay bize 2000'li yıllardan sonra geliyor. Üstelik evimizde kendimiz de yapabiliriz ama gene de üşeniyoruz galiba. Sabahleyin gözümüzü açmadan bile çay demliyoruz. Bütün günde çay içiyoruz. Akşama kadar çaydan vazgeçmiyoruz. Ama buzlu çayı kendimiz evde yapmayı nedense düşünmüyoruz. O zaman gelsin tarifler. Buzlu çayı evde yapmak çok kolay. Yalnız dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları da var. Bir de tabii çayı tatlandıracak mıyız, tatlandırmayacak mıyız? Aroması ne olacak? Sadece öyle soğutulmuş buzlu çay olarak mı içeceğiz? Nasıl servis yapacağız? İşte bunların hepsi aslında son derece zengin bir içecek kültürüne kapıyı aralıyor. Yeter ki niyet edelim. Evet, bu hafta buzlu çayları serin serin içiyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
19: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
16: NTV Radyo.
19: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
0: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl İsveç edebiyatının dikkat çekici isimlerinden Stieg Dagerman'ın belgesel niteliğindeki Alman Sonbaharı isimli kitabı Ketebe Yayınları'ndan Ahmet Arpat çevirisiyle yeni bir baskı yaptı. Stieg Dagerman 1946 yılının sonbaharında, yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından İsveç gazetesi Expressen tarafından savaş sonrası Almanya'nın durumunu gözlemlemesi ve yazması için bu ülkeye gönderilir. Dagerman Almanya'yı baştan sona kat eder. Adeta enkaza dönüşen ülkenin acı gerçekliğini yerinde gözlemler. Bombalanmış şehirleri, mülteci kamplarını, yıkıntılar arasında hayatta kalmaya çalışan insanları ziyaret eder. Gördüğü manzaraları, karşılaştığı insanların trajik hikayelerini, korku ve ümitlerini doğrudan aracısız bir dille aktarır. Savaşı kazanan müttefik devletlere mensup gazetecilerin ve entelektüellerin çoğu, Alman halkının başına gelen felaketi hak ettiği inancına sahipken, Dagerman ısrarla savaşın harap ettiği kadınların, erkeklerin ve çocukların insanlığına, onların suçluluk psikolojisine, çektikleri acılara ve umutsuzluğuna vurgu yapar. Nazi rejiminden geriye kalan yıkımın hem toplumsal hem de bireysel düzeyde ne denli derin yaralar açtığını gösterir. Alman Sonbaharı, gazeteci titizliğiyle ele alınmış güçlü ve sarsıcı bir belge, savaş sonrası dünyanın en çarpıcı tanıklıklarından biri. Henüz 31 yaşındayken kendi elleriyle hayatına son veren Dagerman, Jelinek'ten Sebald'e, Le Clézio'dan Graham Greene'e birçok saygın yazarı derinden etkilemiş. Nitekim Graham Greene onun için şöyle diyor: Dagerman olağanüstü bir nesnellikle yazıyor. Duygusal ifadelerdense seçtiği olguları kullanıp bunları birer tuğla gibi örerek inşa ediyor duygusunu. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
19: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
21: Radyo tiyatrosu,
22: sağlık,
21: yemek tarihi,
22: doğa,
21: kitap,
22: spor,
21: gezi,
22: kültür sanat,
21: belgesel,
22: dünya,
21: moda,
22: polisiye roman,
21: masal.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Merhaba, Kupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünya Kupası heyecanı yaşanırken biz de maçları değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Bülent Timurlenk'le birlikteyiz. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Özel bir günü geride bıraktık, özel bir akşamı geride bıraktık. Kıyafet seçiminden de anlaşılıyor, çok şıksın. Arjantin renkleri. Messi Restel'i izledik yine.
2: Evet, sanki buradan geleceğe baktığın zaman hani maçların sayısı az görünüyor ya. Hı hı. Onun için gözünü kırpmadan Messi'nin oynadığı her maçı, şu anda grupta garantilediler. Üçüncü maçta oynar mı? Bence oynar. Yani Messi Barcelona'da da böyleydi. Hı hı. Çok önemsiz dediğim maçta bile forma giyerdi ama dün yani yine yapacağını yaptı. Çaresiz bırakıyor rakipleri.
1: İki gol birden attı. Bence de üçüncü maçta oynar. Çünkü artık iş rekora da bağlandı. Evet, liderliği eline geçirdi. Şu anda Messi 18 gole ulaştı. Dünkü attığı iki golle birlikte ve Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirmiş durumda. Ki turnuvanın geri kalanında da herhalde bu rekoru geliştirmeye çok açık.
2: Yani dün penaltı kaçırması 19.
1: Doğru.
2: Şimdi önünde grupta bir maç daha var. Bence oynar. Ama arkasında da Mbappe peşinde koşuyor. Takdir edersin ki Mbappe'nin en az bir turnuva daha oynaması mümkün. Hı hı. Ama Messi için de yani ben 39-44 yaşında, 43 yaşında Messi bir daha sahaya çıkar mı? Şimdiden hayır diyemiyorum.
1: Evet, yani yeteneğiyle oynadığını varsayarsak üzerine konuşacağız detaylıca. Senin de yakaladığın güzel detaylar var. Yürüyerek oynamasına rağmen rakiplerine çok büyük tehdit oluşturuyor.
2: Dün iki kaleciden sonra en az koşan adam.
1: İnanılmaz bir detay bu.
2: Ama takımın orkestra gibi düşün. Hı hı. Bir yanda yani bir orkestra şefi arkadan tempoyu arttırırken bunu Messi için yapıyor. Hı hı. O tempo hızlandıktan sonra Messi'nin eforundan sonra eğer pozisyon elde etmişlerse tamam. Ama sonra tekrar ritmi düşürüyorlar, hı hı, Messi için. Yani çok net Messi üzerine yazılmış bir taktik bu.
1: Evet. Peki gazete manşetleriyle başlayalım. Sonra detaylandırırız ki çok güzel pas attın. Bir şef senfoni yöneticisine Ole de aslında Arjantin basınında böyle görmüş. Bakın ekranlara gelsin nasıl tanımlamışlar dünkü Messi performansını. Arjantin basını özellikle Wolfgang Amadeus Messi başlığıyla rakip öne çıkıyor. Avusun. Burada fazla söze gerek yok başlığı var bu gazetenin ön sayfası. Detaylandırdığında da bir Mozart göndermesi var.
2: Evet, yani Avusturyalı besteci bu dünyada sadece 35 yıl kalabilmiş, eşsiz eserleri var. Hı hı. Avusturya'yla oynadığınız zaman bence şık bir manşet olmuş Messi, evet, için. Wolfgang Amadeus Messi. Diğer tarafta da hakikaten sözün bittiği yer. Hı hı. Çok kısaca Arjantin gazetesi sıcağı sıcağına okuyucularına bu manşeti duyurmuş. Yani dünya basınında her yerde Messi var sonuçta bugün, hı hı, sabah.
1: Evet, La Gazzetta dello Sport'ta da az önce ekranlara geldi. Arjantin demek Messi demek diye manşetini, evet, atmış onlar da. Yani çok net ifadeler, artık tabii ki bunu öngörebilmek mümkün. 2022 Dünya Kupası Katar'da 7 gol atmıştı, hı hı, Messi. Burada 5 gole ulaşmış. Dünya Kupası tarihinde üst üste 6 maçta gol atan tek oyuncu şu anda. Bu rekoru da eline geçirmiş durumda. Ve bence çok ilginç bir detay. 18 golün 12'sini 35 burada yaşından sonra atıyor.
2: Evet. Bu işin sırrı nerede?
1: Evet.
2: Bu işin sırrı şöyle söyleyeyim. Messi 18 hayal kırıklığı, 14 hayal kırıklığı, hı, öyle değil mi? Ama 14 Dünya Kupası'nda hem kulüp hem milli takım kariyeri için Messi'nin hayatında çok önemli bir değişiklik var. Messi Barcelona'da altyapıdan çıkıp Rijkaard yönetiminde A takıma geldiğinde sabahlara kadar konsol oyunu oynayan ve pizza yiyen bir çocukmuş. Genç bir adammış. Rijkaard bu işleri ben bitirdim diyor ona. Ama bitirdiği noktadan sonra ister biraz daha Messi'nin yediğine içtiğine dikkat etmeden ama kusma alışkanlığını geliştirdiği, hı hı, bu kilo alma problemini de yok etmek için günlere gelmiş. Takdir edersin ki bunu yaptığın zaman vücut güçsüz düşer. 2014 yılında İtalya'da William Pozzer diye bir doktor, osteopati ve kinesioloji uzmanı, vücuttaki problemlerin kaynağını keşfetmek ve kas yapısını ölçüp düzenlemek üzerine ve bunun üzerine diyet yazmakla meşhur bir profesör. Hı hı. Çok sayıda futbol çalışıyor ama en ünlüsü Messi. Ve bence en önemli etkiyi de Messi de yaptı. Şudur, onu söyleyeyim. Mesela Arjantinler kırmızı eti çok sever. Hı hı. Futbolcularda yani proteine ihtiyaç vardır. Ama o kırmızı eti azaltıyor. Bunun sebebi kırmızı etin, şekerin, unun vücutta inflamasyon yapması. İnflamasyon yaptığı zaman bu türden iltihaplanmalar kas yapısını deforme ediyor ve sen sakatlığa açık oluyorsun. Hı hı. Zaten normalde de hani un, şeker, bütün bunları hayatından çıkarmak gerekir. Hocalarımız böyle söyler. Ama Barcelona'da yaşayan birisine Messi için şunu diyor. Sen bu işin kaynağında yaşıyorsun ve Akdeniz diyeti yapacaksın. Hı hı. Zeytinyağı, balık, doğal tavuk eti, hı hı, ve sebze yiyeceksin. Zaten adamın hayatında alkol yok. Böyle bir gece hayatı yok. Düzenli bir hayatı yok. Messi o tarihten bu yana, dün hatta şöyle de bir sözü de var. Ronaldo ile böyle, fenomen Ronaldo ile karşılaştırmasında. Messi çok kısa dönem bir sakatlık haricinde Barcelona'da herhangi bir ameliyat olmadı. Bu kadar sağlam defans oyuncularına karşı bu kadar darbeli bir oyunda, sürekli oyunda kaldı. Ve Messi hiç adalesini tutup kenara gelmedi.
1: Doğru.
2: Bu 12 yıllık dönemde Messi'nin giderek gençleşmesi, programın başında söylediğim üzere ben 2030'da İber Yarımadası Fas'ta düzenlenecek Dünya Kupası'nda Messi olmaz diyemem.
1: Kesinlikle.
2: Yani bu iş biraz mentalde biter farkındaysan. Hı hı. Ama eğer dünya futbolunda bir futbolcu, Ronaldo'nun da çok iyi beslendiği söylenir biliyorsun. Hı hı. Ama Messi'nin hayatını değiştiren adam Leandro Pozzer. Yani bu konuda biraz dağınık bir adammış ve tekrar tekrar söylüyorum, yani bu vücuttaki inflamasyon tamamen kas yapısını bozup ilerleyen yaşlarda sakatlığa açık olmanı, kilo alırsan bu kilo senin ağırlaşmanı sağlıyor. Messi farkındaysan yani 10 sene önce nasıl bir topa deper atıyorsa şu anda hala bir dondurulmuş gerçeklik var Messi adına, farkında mısın?
1: Çok güzel.
2: Hiç yani dondurulmuş bir gerçeklik var. Mesela dün ilk golde ki pozisyonun en az 7-8 tane golü Barcelona'da sol kanattan Jordi Alba o pası verip attırmıştır Messi'ye. Evet. Hep aynı şeyi izliyoruz. Zaten futbol basit oyun. Hı hı. Yani futbol basit oyun ama Messi en zor olanları en basit gösteren adam.
1: Evet, zaten herhalde basit oynayabilmek de yerine göre bazen çok zor olabiliyor. Evet. Messi 2-3 adım ötesini görebildiği için bence bu kadar ön plana çıktı. En büyük yeteneği bence bu. Yani futbolu güzel herkesten tabir. Önce gülüyor.
2: Güzel tabir. Bu konuda anımı söyleyeyim. Emre Belezoğlu iyi bir orta saha oyuncusuydu. Bir gün buradan yaklaşık 20 yıl önce Newcastle'dayken yaptığım röportajda Zidane ayağına top geldiğinde 3 pas alternatifi yaratabiliyor diyordu. Göz, hani vizör. Hı hı. Top ayağına gelirken ama. Ben bunu şu anda 2'de başarıyorum. Amacım 3 yapmak demişti. Bunu hiç unutmam. Yani futbolda futbolda düşünmek top ayağına gelmeden gerçekleşir. Bu konuda mahir adamlardan bir tanesi de sanıyorum Sergen Yalçın'dı.
1: Evet, kesinlikle. Evet. Peki J grubuna bir bakalım nasıl şekillendi. Tabii Arjantin galibiyetiyle birlikte artık son 32'yi garantiledi. Rahatladı. Son maçı Ürdün'le, orada Messi'nin Bülent abiyle birlikte sahada olmasını ve rekorunu geliştirmesini bekliyoruz. 6 puana ulaştı. Artık Avusturya ile Cezayir'in bir ikincilik yarışı olacak ama büyük olasılıkla buradan Cezayir'de en iyi üçüncüler arasına adını yazdıracaktır gibi gözüküyor. Elbette ki diğer maçların sonuçları da önem arz edecek. Peki Arjantin basını dedik. İlginç bir haber var. Kısaca ona da değinelim ki böylesine bir akşamın ardından, düzeltiyorum, İspanya basını AS gazetesi,
2: evet,
1: Julian Alvarez'i ön sayfadan paylaşmış ve şöyle demişler: Atleti'den ayrılmak istiyor, Atletico Madrid Barcelona'yı FIFA'ya şikayet edecek.
2: Öncesinde zaten bir tansiyon arttı.
1: Doğru.
2: Dünya Kupası öncesinde. Geri çevirdiler 140-150 milyona kadar. Ama Dünya Kupası'nın içinde konuşmam doğru olmaz deyip cümlenin devamında Atletico Madrid'in bana kolaylık sağlamasını, bu kapıyı açmasını bekliyorum. Hayalimi gerçekleştirmek
1: evet,
2: istiyorum
1: çok
2: diyor.
1: Net ifadeler.
2: Haber bir anda İspanya'da tabii Messi manşetlerinin bile doğru. üzerine çıktı diyebilirim sana. Julian Alvarez için yaklaşık 150 milyon euroluk bir transfer rakamından bahsediyoruz ama bunun için Dünya Kupası'nın bitmesi lazım. Hı hı. Bugün en önemli ikinci haberi diyelim buna.
1: Evet, Dünya Kupası'nda da tabii Martinez ve Messi'nin biraz arkasında kalıyor Alvarez ama çok yetenekli bir isim olduğunu da belirtmek lazım.
2: Barcelona'nın oyuna çok uygun bir santrofor kesinlikle. Olduğu için. O da bunun farkında zaten.
1: Peki Fransa'yla devam edeceğiz. Orada yine Mbappe'nin de Messi'yle bir yarışı var tabii ki Dünya Kupası'nda. I grubunda hem Fransa hem Norveç artık yoluna devam ediyor. Onlar da son 32 turunu garantilediler ve Fransa maçıyla başlayalım. Irak karşısında aslında çok ilginç detay maçtansa evet. Şimşekler ve verilen aralar güvenlik protokolleri gereği uygulanarak maç neredeyse 2 saatten fazla ertelendi. Çünkü şöyle bir protokol var. Evet, yarım saat beklemek zorundasınız şimşek çaktıktan sonra. Yeni bir şimşek çakarsa sıfırlanıyor, bir yarım saat daha beklemek zorundasınız. Böylesine katı bir güvenlik protokolü var. Nasıl okuyoruz bu maçı?
2: Valla 11'i gördüğüm zaman son maç Norveç maçı ya. Kağıt üzerinde bu daha kolay bir rakip. Didier Deschamps işi sıkı tutmuş dedi.
1: Evet.
2: Yani ön taraf i̇deal hatlar ideal 11 ile çıkmış. Kazandılar maçı. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Messi yüzünden Arjantin ama en derinlikli kadro Fransa'da. Yani en etkileyici kadro Fransa'da. Yani sezonun en önemli oyuncularından bir tanesi Cherki'ye falan sıra gelmiyor.
1: Doğru.
2: O yüzden bir de Fransa'nın hatlar arasında da bence ciddi bir dengesi var. Mesela defans göbeği de sağlam. Ya ondan daha iyi kaleci var mı aynı yandan? Ya illaki var turnuvada. Ama Fransa çok komple bir takım soruyor. Ama futbol biliyorsun bütün her şeye açık bir oyun. 2002'de mesela biz üçüncü olurken onlar son iki şampiyonunun, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'nın sahibi elenip geldiler. 2010'da kendi içlerinde kavga ettiler, elendiler. Yani mesela 2018'de bu jenerasyonun Rusya'da turnuva kazanması için erken olduğu söyleniyordu. Onlar çok genç yaşta başladılar. İşte tam da bu yüzden bugün sen Mbappe'nin hani bu turnuva olmazsa bir sonraki turnuvada Messi'yi geçmesinin doğal olduğunu söylüyorsun. Haklısın. Yani 2018 her şeyi değiştirdi.
1: Peki Mbappe ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani çok ilginç bir şekilde kendisinin de son dönemdeki söylemleriyle beni çok fazla seven yok. Herkes üzerime geliyor. Herkes benim kötü olduğumu düşünüyor. Tarzında açıklamaları var. Özellikle İspanya basınına yapıyor bunları tabii. Hatta Fransa'yı da çok eleştiriyor bununla ilgili olarak. Yani nasıl bir karakter? Evet çok yetenekli bunu görebiliyoruz. Dün de 2 tane attı. Takımın içerisinde liderliği de eline almış durumda. Nasıl bir gelecek bekliyor sence? Yani şimdi Messi ile Ronaldo'yu bana göre unutturamaz, geçemez ama... Herkes, yaklaşabilir mi?
2: Herkes biraz yokluktan geliyor sonuçta ama şöyle bir gerçek var. Yani babasının sadece yetiştirdiği tek oyuncu Mbappe değil. Paris'in bir banliyösü Bondi'den çıkan ve Gana kökenli bir babayla Cezayir kökenli bir annenin Fransız oğlu. Şimdi o kültürün içinde Fransız milli takım altyapısı Clairefontaine'in onun yetişmesinde büyük payı var. Yani Fransız milli takımı alt yaş gruplarında geleceğin yıldızlarını yetiştiren bir yapıya sahip.
1: Kesinlikle.
2: Mesela bizde o yok. Ha, takdir edersin ki İspanya'nın başkentinde nereye gitsen arkanda gazeteci olarak. Bundan mesela hoşlanmıyor. Ve bu konuda da, bu kadar şöhretli olayım sahada ama dış sokakta hani kimse beni tanımasın. Ya da çok az insan tanısın. Hayatta bu mümkün değil. Pratiği mümkün değil. Ama benim kendisine duyduğum en büyük empatin ne olduğunu söyleyeyim sana. 2018 Dünya Kupası'nı kazandığında aldığı 400 bin euro primi bir vakıf kurdu. Zaten aile şirketi onlar. Yani annesi yönetiyor her şeyi. Babası işin futbol tarafına bakıyor. Avukatları var, finansçıları var. Bir vakıf kurdu. O tarihten bu yana milli takımda kazandığı her primi o 400 bin euro ile başlayıp böyle elektrikli tekerlekli sandalye ihtiyacı olan, uzuva ihtiyacı olan çocuklar için yardım ediyor Mbappe. Beni bir insan olarak sahada eğer ters bir hareket yaparsa hani görmezden gelebileceğim, bana verdiği en büyük duygu Mbappe'nin bu. Çünkü bütün dünya yıldızları için sosyal sorumluluk projeleri sadece maddiyat katarak değil, bir yerde bulunarak çok ama çok önemlidir. Paranın satın alamayacağı şeyler var. O yüzden tabii ki Real Madrid'de mesela şu anda sıkıntılı bir kadronun içinde bu sene hiç kupa kazanamamış bir takımın dünya starı, çünkü Ronaldo sahneden çekilmiş Arabistan'da, Messi Amerika'da, sen bir şey kazanamamışsın Real Madrid'le. Real Madrid en büyük sahne. Yani Santiago Bernabeu'da futbol oynamak kolay iş değil.
1: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla oradan Dünya Kupası'na geliyorsun ve o Dünya Kupası'na gelirken şöyle de travmatik bir olay var yani. Arjantin sana 2018'de elenmiş 4-3 ile. Sonra rövanşı almış. Yani tarihin bence en akıl almaz finali 2022. Fransa kazanabilirdi orada, biliyorsun. Şimdi Fransızlar ne bekliyor ondan? 39 yaşındaki artık bir Messi'nin olduğu Arjantin seni Katar'da, Doha'da finalde mağlup etmişti. Hani bu kez bak elimizde, hani bu kadar iyi kadro var. Bak işte Almanlar şu durumda. Efendim işte İspanyollar şu durumda. Bu kez tırnak içinde affetme, hani rövanşı al. Messi tarafı, Arjantin tarafı ne düşünüyor? Kupayı Brezilya'nın kazandığı şeyden, tarihten beri Dünya Kupası'nı arka arkaya kazanan takım yok.
1: Evet, doğru.
2: Arjantin de bunun peşinde. Zaten hani baskıyı da hırsı da bu hedefler tutuyor, biliyor musun?
1: Doğru. Bireysel anlamdaki hedefler de çok değerli.
2: Aynen.
1: Tam bu noktada gol krallığına bir bakalım. Hem tüm zamanların gol krallığına bakalım, evet. Dünya Kupası'nda, sonrasında da güncel gol krallığı durumuna bir bakalım. Bu tüm zamanların gol krallığı Messi, belirttiğimiz gibi yayının başında 18 gole ulaştı. Klose burada artık sıralamanın 3. basamağına düşmüş gözüküyor. Her ne kadar Mbappe ile aynı gole ulaşsa da, ama Mbappe onu geçecektir. Peki elbette ki burada Mbappe'nin yaşıyla ilgili bir avantajı var, ama Messi'nin bu turnuvayı kaç golle tamamlayacağı da çok önemli. Nerelere çıkabilirler?
2: Yani ben mesela şimdi 23 diyeyim. Hani
1: Mbappe için.
2: Yok, Messi için.
1: Messi için.
2: Messi için. Hakikaten yol finale kadar giderse ne yapacaklarını tezahür edemem. Çünkü ikisi atıyor takımları adına.
1: Doğru.
2: Ama bu liste var ya, bu listede Ronaldo'yu bir kenara çek. 3 tane adama, Klose'ye, Mbappe'ye ve Messi'ye en büyük golcü kim diye sor. Hepsi fenomen Ronaldo der.
1: Kesinlikle.
2: Cristiano değil. Brezilya Ronaldo. Yani herkes için en büyük golcü Ronaldo, ama tüm zamanların en iyisi kesinlikle Lionel Messi.
1: Bir dakikamız kaldı. Haaland'ı da konuşmadan geçmeyelim bu bir dakikada. O da çok önemli bir golcü. Yine dün iki golünü attı ve Norveç'i son 32 turuna taşıdı desek yeri. Onun da turnuvadaki gol sayısı 4'e ulaşmış durumda. Tabii ki bu yılın, daha doğrusu bu turnuvanın gol krallığı bayağı kıyasıya geçecek gibi gözüküyor. Haaland'la ilgili bir iki cümle.
2: Yani artık sahne Mbappe ile onun. Ya bu doğal ya da aileden genetik gelen miras, fizik. Sonuçta herkesin babası Premier Lig'de iki tane takımda oynamıyor, değil mi?
1: Doğru.
2: Yani ve bütün yetiştirilme tarzıyla beraber, hatta belgeselden bir hatırlatma yapayım. Herkesin 3-4 yaşında Marbella'da amcasının tenis hocası olduğu bir hayatı yok. Efsaneler bazen sıfırdan başlamıyor. Sadece yetenekle başlamıyorlar. Doğru. Hayatların içindeki insanlar onların hayatını değiştiriyor. Rafael Nadal'da olduğu gibi.
1: Evet, ne kadar fazla dinamik var sporun içinde.
2: Evet.
1: Bence bunu özetleyen bir cümle oldu. Bülent Ümürlek, ağzına sağlık. Tekrar birlikte
2: olacağız. Ben teşekkür ederim.
1: Bir programı daha noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli. Sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Libya'ya gitti. Kalın, Bingazi kentinde temaslarda bulundu. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine ilişkin başlıklar ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede başta enerji ve savunma olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesine dönük fikir alışverişinde bulunuldu. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakan, 21 Haziran sabahı iki gemimizin hareketiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldı dedi. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı.
3: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Devam eden yargı süreçlerini siyasi saiklerle yorumlamak, bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak vesayet hevesidir, tahakküm arzusudur. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çalışma toplantısına girerken söylediği "patron benim" sözü damga vurmuştur. Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün kaçırma olayıyla direkt bağlantılı olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı da tutuklanmıştı. Zanlıların Karaal'ı fidye için kaçırdığı, serbest bırakmak için 500 kilo altın istedikleri ortaya çıkmıştı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Şüpheliler rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve örgüt kurmakla suçlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün gözler hem genel merkezde hem de mecliste olacak. Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. CHP Genel Merkezi'ne gidelim. NTV muhabiri Uğraş Bingöl notlarını aktarıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde senin de söylediğin gibi iki kritik toplantı var. Onlardan biri Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 11'de Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda başladı. Bu toplantının hemen ardından saat 14'te Parti Meclisi toplanacak. Parti Meclisi önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar alma organı ama şunu hatırlatmakta fayda var. 9 milletvekilinin ihracının hemen ardından Özgür Özel'e yakın isimler parti meclisinden istifa etmişti. Yani 28 isim istifa etmişti. Parti meclisinde yine bugün eksik toplanacağını söyleyelim. İki kritik toplantı, daha önce yapılan toplantılarda ihraçlar gündeme gelmişti. İhraçlar olmuş kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilen isimler vardı. 8 milletvekili hatırlanacağı üzere ikinci MYK'da kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Yine geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda da il başkanları, 6 eski il başkanı kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. 5 il başkanı da görevden alınmıştı. Yerine atamalar yapılmıştı. Bu nedenle de önemli. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın isimler genel merkeze geldi ve olağanüstü kurultay toplanması anlaşması için noter imzalı 833 imzayı getirdi. Toplamda 1003 delegenin imzasını genel merkeze verdi. Olağanüstü kurultayın acil toplanması için. İşte bu noktada gözler bugün hem MK toplantısında olacak hem de parti meclisinde olacak. Şüphesiz ki en önemli gündem maddelerinden biri bu. Olağanüstü kurultay talebine ilişkin ne yanıt verilecek? Şunu daha önce CHP'li yetkililer defalarca söylediler. Mahkeme kararı olduğu için, tedbir kararı olduğu için kurultaya gidemiyoruz dediler ama dediğim gibi resmi başvurunun ardından ilk değerlendirme olacak. Ne karar çıkacak? İlerleyen dakikalarda belli olacak. Özgür Özel ekibi de bu olağanüstü kurultay noktasında bir toplantıya gitmezse mevcut yönetimin süreci mahkemeye taşıyacağını söylemişlerdi. Evet, bugün iki toplantı var. İkisi de önemli. İlerleyen dakikalarda parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın her toplantı olduğu gibi kürsüye geçmesini bekliyoruz ve sürece ilişkin açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Özellikle yeni ihraçlar olacak mı ki Cumhuriyet Halk Partisi koridorlarında bu konuşuluyor. Yine bazı il başkanları ve belediye başkanlarının da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceği konuşuluyor ama bunlar şu dakika itibariyle iddia. İlerleyen dakikalarda bu toplantılar bittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugünkü toplantılara ilişkin açıklama gelecek. Biz de yakından takibimizi sürdüreceğiz.
2: Uğraş Bingöl'ün notlarını dinledik. Hükümet suç örgütleriyle mücadelede yeni bir adım attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 81 ilde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgede organize suç örgütleriyle mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.
5: Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmayı uzman Cumhuriyet Başsavcıları yürütecek. Kolluk kuvvetleriyle 6 ayda bir koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. Suç örgütleriyle mücadele kesintisiz ve sıfır toleransla yürütülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi.
6: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.
5: Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Bakan Gürlek çocuk ve gençleri ağına düşürmek isteyenlere hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını da belirtti. Genelgede çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasının tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilmesi vurgulandı. Sosyal medyada suç örgütlerine özendiren, korku salan, suça yönlendiren içeriklere karşı harekete geçilmesi de istendi. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmemesi uyarısı yapıldı. Genelgede gizliliğe de ayrı bir parantez açıldı. Gürlek, güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini belirtti. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir dedi.
2: Üniversite sınavına giren adayların gözü 22 Temmuz'da açıklanacak sonuçlarda. ÖSYM adayları eğitim bilgilerini kontrol edip onaylamaları için uyardı. Duyuruda değerlendirme işlemlerinde adayların orta öğretim eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatıldı. YKS'ye başvuranların 23-30 Haziran tarihleri arasında değerlendirme ve yerleştirmede kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri istendi. Adayların ÖSYM'nin aday sistemi üzerinden bu bilgilerini kontrol ederek

0: yenilemiş, tüm prim ödemelerini de eksiksiz yapmıştı. Milyonda bir görülen kan hastalığı teşhisi konulunca tedavi için gittiği hastanede masraflarının sigorta tarafından karşılanacağını düşünüyordu. Ama düşündüğü gibi olmadı. Sigorta şirketinin genetik rahatsızlık bahanesiyle kendisini kapsam dışı bıraktığını ve hastaneye ödeme yapmadığını öğrendi. 17.715 euro yani yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafını kendi ödemek zorunda kaldı.
1: Sağlık sigortası doğuştan gelen konjenital olabilecek bu tarz rahatsızlıkları ödemiyor.
0: Mağduriyetini mahkemeye taşıdı. Avukatı müvekkilinin maddi imkanı olmadığı için düşük tutarlı tedavileri karşılayabildiğini, tam iyileşmesini sağlayacak tedavilerden mahrum kaldığını öne sürdü.
2: Sigorta şirketinin iddia ettiği üzere sigortalının bir genetik rahatsızlığının bulunmadığı, doğuştan gelen bir rahatsızlığın olmadığı, söz konusu rahatsızlığının daha sonra ilerleyen dönemde ortaya çıktığı bu bilirkişi raporuyla ortaya konuluyor.
0: Bilirkişi raporuyla birlikte tüketici mahkemesi uyuşmazlığa son vererek yaklaşık 1 milyon liralık hastane masrafının en yüksek faiziyle birlikte hastaya ödenmesine karar verdi.
1: Sağlık sigortası satın alırken detaylarına iyi bakılmalı. Dijital ortamdan uzak durulmalı.
3: Palyatif bakım hizmetlerinin evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulmasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle yara bakımından sonda uygulamalarına, raporların yenilenmesinden reçetelerin düzenlenmesine tüm tedavi ve girişimsel işlemler hastalara ev ortamında sağlanabilecek.
4: Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumu ve koordinasyonuna ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle yaşamı tehdit eden kronik, ilerleyici veya tedavisi tamamen mümkün olmayan bir hastalığı bulunan hastaların tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Düzenleme ile yara ve yanık bakımı sonda uygulamaları, hastalardan gerekli tetkiklerin alınması, mama, ilaç, bez raporlarının yenilenmesi, reçetelerin düzenlenmesi ve mümkün olan girişimsel işlemler evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek. Ayrıca tedavi planı oluşturulan ve ilk uygulaması gerçekleştirilen hastaların ilgili hekim tarafından uygun görülmesi halinde evde yapılması mümkün olan tıbbi işlemleri sağlık personeli tarafından ev ortamında sürdürülecek. Hasta ve hasta yakınları evde sağlık hizmetleri iletişim merkezi ve bakanlık tarafından belirlenen diğer iletişim kanalları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek. Aile hekimleri de kendilerine kayıtlı hastaların palyatif bakım ve evde sağlık başvurularına ilişkin tıbbi değerlendirme gerçekleştirebilecek. Palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturulacak ve sağlık bilgi sistemleri arasında dijital entegrasyon oluşturulacak.
3: 2024'te her iki kişiden biri takviye gıda kullanıyordu. Bu oran bu yıl daha da arttı. Yılın ilk 3 ayında takviye edici gıda kullananların oranı %75'e yaklaştı. Yani her 4 kişiden 3'ü takviye gıda kullanıyor.
5: Takviye edici gıda sektörü bugün geldiğimiz noktada 1.2 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşmış. Yaklaşık 100 milyon dolarlık da ihracat yapan, 200'ün üstünde fabrika, bunun 30 tanesi Avrupa standartlarında üretim yapan, son derece istikrarlı bir şekilde büyüyen bir pazara geldik.
6: Takviye edici gıda kullandığını belirtenlerin oranı 2024'te 49,2 iken son 3 ayda bu oran %74,8'e yükseldi. Takviye edici gıda sektörüne duyulan güvense %60'dan %77'ye çıktı. Bu veriler Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin 2026 yılı için yaptığı araştırmadan.
5: Birincisi, Türkiye'de artık takviye edici gıdalara bir güven sağlandı. İkinci olarak da %95 oranında tüketicilerimiz etiketi okuduğunu, ürün içeriklerine baktığını söylüyor.
6: Peki takviye edici gıda alırken nelere dikkat edilmeli?
7: Bir uzmana danışmadan rastgele takviye gıda kullanımı doğru bir şey değil. Mutlaka etken madde, bu etken maddenin içeriği, o içeriğin dozu çok önemli. Üçüncü, bir bağımsız kuruluş tarafından denetlenmiş ve sertifika verilmişse o ürün daha güvenilir anlamına geliyor. Takviyeler konusunda biraz deneyimi olan bir uzmanın size rehberlik etmesini öneriyorum ben.
3: 6 Şubat felaketinde 7 yaşındaki Zeynep Koyun anne babası ve 4 kardeşini kaybetti. Amcası küçük çocuğu yalnız bırakmadığı ilk günden itibaren sahip çıktı.
8: Depremde ailesini kaybetti. Annesi, babası ve 4 kardeşinden yalnızca o kurtuldu. Depremzede Zeynep, koruyucu ailesi olan amcası ve yengesiyle hayata tutundu.
9: Koruyucu aile çok iyi bir sistemdir. Şöyle bir şey, çocuklarımız aile ortamında büyüyor. hem aile şefkatli.

0: Hem içinde hem aile şeyinde biliyor. Yani psikolojik ben çocuklarımız daha rahat oluyor.
1: Hatay Antakya'da yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Koyun 6 Şubat depremlerine ailesiyle birlikte yakalandı. O zamanlar 4 yaşında olan çocuk enkaz altında kalan annesi, babası ve 4 kardeşini kaybetti. Zeynep ise enkazdan yaralı kurtuldu. Sağ bacağı ampute edildi. Depremzede çocuk şimdilerde kendisine özel olarak tasarlanan protezde adım atıyor. Ailesini kaybettikten sonra amcası Hasan Koyun yeğenine sahip çıktı. Eşiyle birlikte yeğenine koruyucu aile olmaya karar verdiler.
0: Zeynep bizim kızımız, burada okula gidiyor. Bizimle kardeşleriyle oyun oynuyor. Bizi adapte oldu şu an. Yani annesini babasını sormuyor. Bizi annesini babası olarak diyebiliyor. Biz de bu süreci ona anlatmamaya çalışıyoruz. Sırf etkilenmesin diye.
1: Amcası ve yengesi 3,5 yıldır birlikte yaşadıkları Zeynep'i kendi çocuklarından ayırt etmiyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: ...1995 Hanshin depremi, Japonya'nın 7.2 şiddetinde hatırlanan bir felaketi. Dün de Keir Starmer, yani İngiltere Başbakanı, istifa etti. Acaba bu ikisi arasında nasıl bir ilgi var? Aslında dünyada her şey birbiriyle, biliyorsunuz, ilgili, rabıtalı. Bu bilinen bir teori veya yaklaşım. Şimdi bu iki unsuru isterseniz Türkiye'nin dış ticaret profili üzerinden birleştirelim. Aralarındaki bağlantıyı tekrar hatırlatmaya veya sergilemeye çalışalım. Önce güncel gelişmeyle başlayalım. 717 günlük bir görev süresinden sonra Keir Starmer, İngiltere Başbakanlığı'ndan istifa etti. Bilindiği üzere daha evvel de Rishi Sunak, onu da hatırlarsanız pandemi döneminde hatırlıyoruz. Ondan evvel de Liz Truss vardı. Sadece 49 günlük bir başbakanlık süresiyle tarihe geçmişti. Boris Johnson ve ondan evvel de Theresa May İngiltere Başbakanı olarak görev yapmıştı. Bunları niye söyledim? Özellikle Theresa May döneminde İngiltere, biliyorsunuz, Brexit, yani Avrupa Birliği'nden çıktı. Bugün İngiltere'de de referandumun 10. yılı. İngilizler Brexit'le beraber neyi kazandılar, neyi kaybettiler, o tartışılıyor. Ama Türkiye açısından da önemli bir nokta. Biz İngiltere ile bir tercihli ticaret anlaşmasına imzalamıştık Brexit'ten sonra. Örnek bir anlaşma olarak gösteriliyordu ve daha da gelişmesi bekleniliyordu. Hatta bu anlaşmanın İngiltere'nin Brexit sonrası, yani Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra yeniden dış ticaret rejimini kurması açısından bir örnek, benchmarking anlaşma olması öngörülüyordu. Ama maalesef bir türlü sonuca varılamadı. Karşılıklı ziyaretler oldu vesaire. Ama bizim özellikle tercihli ticaret anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları, esas önemli mesele gümrük birliği revizyonu konusunda aylar geçmesine, yıllar geçmesine rağmen somut ve koordineli bir sonuç alamadığımız belli. Yani dış ticaret çerçevesini oluştururken yetersiz ve güncel dışı kalıyoruz, kalmaya devam ediyoruz. Örneğin öyle tırnak içinde garabetlerle karşı karşıyayız ki bu meşhur ve mahut, bilinen ve tanınan gümrük birliği anlaşması çerçevesinde örneğin bizim kamyonlarımız Avrupa Birliği sınırını geçiyor, kamyonu kullanacak şoför sınırı geçemiyor. Böyle garabetler var. Mal gidiyor, hizmet bu çerçevede yer almıyor. Şimdi diyeceksiniz ki peki gayet güzel ama ne yapmak lazım? Tabii dış ticaret profiline, dış ticaretin ne olduğuna ve ne olacağına dair ciddi bir revizyon talebi epeydir gündemde. Hatırlarsanız ilk çeyreğe ait büyüme rakamlarını bahsederken 40 küsür yıldır maddi manevi her türlü önceliği tanıdığımız, desteği sağladığımız, sektörün çalışanlarına adeta şampiyon veya milli kahraman rolü atfettiğimiz net ihracat veya ihracat seferberliğimiz her neyse, rüyamız maalesef 6 çeyrektir. Bırakınız net katkı sağlamayı, büyümeye, net ters etki yaratıyor. Yani destek olacağına köstek oluyor. Yani demek ki artık alarm zilleri çalıyor. Yani hani doktor uyarıyor sürekli. Sonra üst üste yapılan testlerde de doktorun dediği orada laboratuvar sonuçlarında da ortaya çıkıyor. Mesela gene garabet kelimesini kullandıktan sonra müsaadenizle hani Çin'le Türkiye ilişkilerine bakalım. Bir satıyoruz, 9 alıyoruz. Yani şimdi bu dengesizliğin herhalde arka planını iyi çalışmak lazım. Bu bir günde ortaya çıkmadı. Bir günde de telafi edilmeyecek. Ama siz özellikle tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmalarında Güney Kore gibi, hatta bazı isimlerini vermeyelim, dost ve kardeş ülke olarak tanınıyor. O ülkelerle artık aleyhimize çalışan serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarını revize etmezseniz, Türkiye'nin aleyhine geçen her gün bizim bu tablonun daha da iyileşmesi, bir tarafa bozulması konusunda elimizi güçleştiriyor. Dış ticarete iş geldiğinde artık çoktan alarm zilleri çalmış bulunuyor. Made in Europe, yani Avrupa'da yapılmıştır veya yeşil sertifika gibi meseleleri şu anda düşünmek dahi istemiyorum. Çünkü bunlarla ilgili sıkıntıların gün geçmiyor ki türlü çeşitli, biraz utangaç, biraz böyle fazla hani üstüne gitmeden ama ifade edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlardan daha da çok bahsedildiğini göreceğiz. Çünkü maalesef iş dış ticarete geldiğinde de biz son dakikacı veya plansız, programsız hareket etme davranışını buraya da yansıdığını görüyoruz. Biraz evvel 1995 Hanshin depreminden bahsettim. Ne alaka diyeceksiniz? Hanshin depreminde en büyük zararı görenlerden biri dünyada nitelikli, yüksek vasıflı hız çelikleri başta olmak üzere çelik üretiminin başkenti Kobe. Kobe büyük zarar gördü. Demir çelik endüstrisi. Tabii bu zarar çerçevesinde Japonlar baktılar, dediler ki büyük bir kaybımız var. Özellikle ihracata mal hazırlayacak hangi müşterilere öncelik verelim? Baktılar, kendilerine termin vermiş, tedarik programı vermiş müşterilere öncelik tanıdılar. Bizim gibi son dakikada spot alımlarla piyasada 3 dolar 5 dolar eksiye alayım diye terminsiz tedariksiz çalışanlara bundan uzakta tuttular. 1995'lerde Kobe'den elde edilemeyen daha düşük vasıflı çeliklerle yaşanılan maddi ve manevi kayıpları belki birileri bir gün çıkar karşımıza getirir. Yani her şey birbiriyle bağlantılı. Dış ticaret profiline baktığımızda Türkiye genellikle ihracatının büyük bir kısmını avro ve vadeli ihracata mal hazırlarken veya ithalat, yani ihracata mal hazırlamak için de ithalat yapıyoruz biliyorsunuz. O zaman da dolar cinsinden de peşin olarak alıyor. Burada müthiş bir makas var. Bu makas bize şu gerçeği hatırlatıyor. Makas biliyorsunuz kapanırken kesmek üzere kullanılan ve tasarlanan bir araçtır. Bizde açılırken de kapanırken de kesiyor. Yani dolar avro paritesi her bakımdan sıkıntı yaratabiliyor. Ve bu açıdan bakıldığında peşin para dolar, vadeli satış avro. Bu da ihracatçının bir türlü kıramadığı bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Ve üstlenilen riskler artık 40 yılın sonunda taşınamaz duruma geliyor. O halde anlaşılıyor ki artık vakti kerahattir. Dış ticaret politikamızı, dış ticaret rejimimizi, dış ticaret anlayışımızı, anlayış ve uygulamalarımızı, zihniyet ve tedarik ve diğer satış rutinlerimizi gözden geçirme zamanıdır. Dış ticarette tırnak içinde kafayı yeniden derleyip toparlama zamanıdır. Vakit geldi geçiyor. Oturup masaya yatırılan bir problemin çözülmesi ve çözülme yolunda adım atılması çok daha kolay olacak. İşte günlük gairelerle, günlük meselelerle uğraşırken büyük resmi kaybetmek belki de sadece bugünü kurtarmaktan değil ve yarını da belki ipotek altına almak gibi bir riski ilaveten sırtımıza yıklıyor. O bakımdan zaman proaktif bir yaklaşımla başta dış ticaret rejimi olmak üzere yeniden ve taze bir bakışla gözden geçirme, değerlendirme ve gereğini hemen yerine getirme zamanıdır bizden söylemesi. Bu genel bilgi paylaşımı ve görüş paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
5: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan. Bugün K ve L gruplarında oynanacak 4 maçla sürecek program şöyle. Bugün saat 20'de Portekiz Özbekistan'la karşılaşırken saat 23'te İngiltere Gana'yla ikinci karşılaşmasına çıkacak. Gece programında ise saat 2'de Panama Hırvatistan'da, saat 5'te de Kolombiya Demokratik Kongo'yla karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında görev alacak hakem belli oldu. Karşılaşmada Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. 40 yaşındaki Gorbal, İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 yendi Dünya Kupası C grubu maçını da yönetti ve 4 kez sarı kartına başvurdu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak D grubu son maçı Cuma sabah 5'te başlayacak. Karşılaşmaya Los Angeles'taki SoFi Stadyumu ev sahipliği yapacak. A Milli takımın Dünya Kupası'na erken vedasından sonra gündeme İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Fatih Terim polemiği damga vurdu. İkilinin demeç savaşını yorumlayan spor yazarı Bülent Timurlenk, bu tür tartışmaların Türk futboluna zarar verdiğini söyledi.
2: Buralarda kalmayalım, geçelim buraları. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum, buralarda zaman kaybetmeyelim.
3: Fatih Terim yanıt verdi, İbrahim Hacı Osmanoğlu polemiği sürdürdü.
4: Sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verilir.
3: Federasyon Başkanı ve milli takımın eski teknik direktörü arasındaki demeç savaşında 3. perde geride kaldı. Avustralya yenilgisinden sonra Terim'in hesap sorma yorumuna tepki gösteren Hacı Osmanoğlu, Terim'in kendisine verdiği yanıtın ardından konuştu.
4: Diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size.
3: Hacı Osmanoğlu, milli takıma hakarete varan eleştiriler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye çağrı yaptı.
4: Acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok.
3: İkili arasındaki polemiği NTV'deki Kupa Günlüğü programında yorumlayan spor yazarı Bülent Timurlenk, bu tarz süreçlerin Türk futboluna katkı sağlamayacağını söyledi.
5: Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Bunu kişiler için de alabilirsin, bunu kurumlar için de alabilirsin.
3: Timurlenk, federasyonun polemik yerine gelecek planları üretmesi gerektiğini düşünüyor.
5: Doğrusunu söyleyeyim, Amerika dönüşü bu türden polemikler yerine ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan 81 ile 810 tane futbol sahası yapacağız demesi lazım. Çünkü benim futbola bakış açımda şu var. Arda endemik bitki gibi. Ondan yetiştiremezsin. Yani çok nadide bir şey. Ama öylelerini bulup çıkartabilirsin.
3: Dünya Kupası'nda henüz puan alamayan A Milli Takım turnuvadaki son maçında Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
1: Süper Lig takımlarının yeni sezon harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray 9 milyar Türk Lirası'yla zirvede yer alırken Fenerbahçe 6.3 milyar, Beşiktaş ise 4.1 milyar Türk Lirası'yla Sarı Kırmızılıları takip etti. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 2.5 milyar Türk Lirası'yla 4. sırada yer aldı. En az limite sahip takımsa 571 milyon Türk Lirası'yla Alanyaspor oldu. Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi yeniden başladı. Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi kulübün efsane baş antrenörüyle 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
3: Panathinaikos'ta ikinci Zeljko Obradovic dönemi başladı. Baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi, kulübü 1999 ile 2012 yılları arasında olduğu gibi yine Obradovic'e emanet etti. Göreve dönen Sırp çalıştırıcı için Oaka'da imza töreni düzenlendi.
6: İçimde dev bir motivasyon var. Panathinaikos çok büyük bir kulüp ve beklentiler de oldukça yüksek. Bunun farkındayım. Kenetlenmeli ve elimizden gelen her şeyi vermeliyiz.
3: Törende söz alan kulüp başkanı Dimitris Yannakopoulos ise tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.
7: Panathinaikos için tarihi bir günden dahi fazlasını yaşıyoruz. Taraftarımızın sevincini görüyorsunuz. Euroligi kazandığımız günden bile daha mutlular. Bugün kulübümüzde uzun yıllardır yaşanan en önemli gün.
3: Euroleague'de 9 kezle en çok şampiyonluk yaşayan baş antrenör unvanının sahibi Obradovic, bu kupaların 5'ini Panathinaikos'un başında kazandı. Atina temsilcisiyle 3 sezonluk sözleşme imzalayan Obradovic, ezeli rakipleri Olympiakos'un elinden Avrupa şampiyonu unvanını almaya çalışacak.
1: Galatasaray erkek basketbol takımında yeni sezon öncesi yapılanma sürüyor. Seçimin ardından yönetici Mert Çetinkaya'nın sorumluluğuna verilen şubede sportif direktör Vladimir Miçov'la yollar ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda genel menajerlik görevine getirilen Özgün Önver'in Miçov'dan boşalan yetkileri de devralması bekleniyor. Önver daha önce Bursaspor ve Manisa Basket'te de genel menajerlik yapmıştı. Serena Williams Wimbledon'da kortlara dönecek. 44 yaşındaki Amerikalı çiftlerin ardından tek kadınlar için de özel davet aldı. Serena
3: Williams, Arsene Wenger. Kadın tenisinin yaşayan efsanesi kortlara dönüyor. Serena Williams 7 kez şampiyon olduğu Wimbledon'da tek kadınlarda da mücadele edecek. 2022 Amerika Açığı'nın ardından emekliliğini açıklayan Serena'nın geçtiğimiz hafta Wimbledon çift kadınlarda kardeşi Venus Williams'la birlikte sahne alacağı açıklanmıştı.
8: Çok eğlenceli olacak. Kızım Olympia bana Venus'la oynamam gerektiğini söyledi. O çok zeki bir çocuk. Ben de tamam Olympia, bakalım yapabilecek miyiz dedim. Hep birlikte göreceğiz.
3: 4 yıllık aranın ardından tenise dönen Serena, geçtiğimiz günlerde Londra ve Berlin'de düzenlenen WTA 500 turnuvalarının çift kadınlar kategorisinde mücadele etti. Tek kadınlardaki son maçına 2022 Amerika Açık'ın 3. turunda çıkan Amerikalı, bu heyecanı 29 Haziran'da başlayacak Wimbledon'da yeniden yaşayacak. Şansa kalmaz
0: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo. NTV Ekonomi başlıyor.
9: Piyasa ekranıyla tekrar karşınızdayız. Piyasalardaki son durumla başlayacağız. Ardından da daha ayrıntılı konuşacağız. Özellikle altın cephesine bakıyoruz. Altın fiyatlarında düşüş derinleşiyor. Doların küresel değerinin güçlenmesi, faizlerin yüksek kalacağı ihtimali sarı metali olumsuz etkiledi. Gram altın 6000 liraya yaklaştı.
10: Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin yüksek alacağı beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi. Ons altın 4100 doların altına indi. Altında haftalık kayıp %5'e, aylık gerileme ise %10'a yaklaştı.
11: Yani 4400 dolarların altında kaldığı sürece kritik bir 4000 dolar, 60 dolardı gümüş için buralara çok yakın seyretmesi ve yukarı tepki verememesi biraz da altın yatırımcısı için yeni alışlarda beklemesi gerektiğini gösteriyor.
10: Gram altın 6000 lira sınırına çekindi. Aylık kayıp %7,5'u geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta. Çeyrek altınsa 10 bin liranın altını gördü.
11: Ne zaman döngü değişebilir ki ben bunu belki son çeyrekte bekliyorum. İşte faizlerin tekrar inebilme ihtimali enerji fiyatlarının gerilemesiyle ve doların buradan biraz daha değer kaybıyla olabilir. Dolayısıyla biraz daha yatay aşağı doğru baskının yaz aylarında devam edebileceğini düşünmek gerekiyor. Buna göre bir strateji kurmak ve son iki yıldan biraz daha farklı bir değerli metal görüntüsü olacağını anlamak gerektiğini düşünüyorum.
9: Evet, son rakamlara da bir bakalım. Günün ortasına geldik. Önce borsa ve kurlarla başlayalım. Borsada %1,1 civarında bir değer kaybı var. Ve BIST endeksi 14.500 puana doğru geri çekilmiş durumda. Dolar ve euro yatay. Dolarda 46 lira 47 kuruş. Sabahki açılış rakamı halen geçerli. Euro'da da 53 liraya yakın seviyeleri takip etmekteyiz. Altının onsunun 4100 dolara doğru yaklaştığını görüyoruz. %2'ye yakın bir değer kaybı söz konusu. Petrolde Brent 76 dolara kadar gerilemişti. Özellikle Amerika'nın İran petrolü üzerindeki yaptırımları 60 günlüğüne kaldırması petrolde tekrar bir aşağı hareket oluşturmuştu. Şu anda 77 doların biraz üzerinde ama tabii ki önceki kapanışının hala altında seyrediyor. Ons altın 4100'e doğru geri çekilince gram altında 6150 lira civarında şu anda dengelendi. %1,7 kayıp var ve çeyrek altının da 10 bin liraya yakın seyrettiğini görüyoruz. Birazdan altın fiyatlarını tekrar ayrıntılı şekilde konuşacağız. Ama onun öncesinde bir haber turumuz var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2 gün sürecek Londra temasları kapsamında uluslararası yatırımcılarla görüşecek. Temaslarda Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve ekonomi programının ele alınması bekleniyor. TRED yeniden Türkiye'de faaliyete geçti. Rekabet Kurumu 2024 yılında TRED ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında aldığı geçici tedbir kararını kaldırdı. Yeni dönemde TRED Instagram hesabı olmadan da kullanılabilecek. Avrupa'da otomobil satışları benzinli ve dizel otomobillerin sert düşüşüne rağmen artan elektrikli otomobil satışlarıyla Mayıs'ta yükseldi. Yani otomobil satışları Mayıs'ta %3,6 artarak 1,2 milyon oldu. Çinli şirketlerin piyasadaki payı arttı. Altın ve Bitcoin küresel piyasalardan 10 trilyon dolar sildi. Ocak ayında 5500 dolar seviyesini aşan ons altın 2025 Aralık ayındaki seviyelerine geri döndü. Bu durum altının piyasa değerinde 8,7 trilyon doların üzerinde bir erimeye yol açtı. Benzer bir düşüş Bitcoin'de de gözlendi. Kripto paranın değerinde 1,2 trilyon dolarlık kayıp var. Bu da her iki enstrümanın toplamında 10 trilyon dolarlık bir zarara işaret ediyor. İkinci el otomobilde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor. Son bir yılda %7'ye yakın reel düşüş yaşandı. İlan sayısı artarken satış azalıyor.
10: İkinci el otomobil satışları azaldı. Fiyatta reel kayıp sürdü. Mayıs ayında resmi tatillerin fazla oluşu satışların gerilemesine neden oldu. İkinci el oto pazarı 5'te 1 oranında daraldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre fiyatlar Mayıs'ta yıllık %23,3 arttı. Yani enflasyondan arındırıldığında %6,8'lik gerileme yaşandı.
12: Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekle ve gör politikası yapıyorlar.
10: Talep azalsa da idana çıkan otomobil sayısı artıyor. İdan adedi Mayıs ayında Nisan'a oranla %2,8 artış kaydetti. İkinci elde ortalama fiyatsa 1 milyon 168 bin lira olarak belirlendi.
12: Şu an ilan sayılarında çok çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani arz çok fazla ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı eskiden tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25 ile 35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
9: Otomotiv sektöründe parlak fikir ve girişimlerle finansal kaynaklar arasında köprü görevi üstlenecek bir fon kuruldu. OEB Ventures Mobilite İnovasyon Fonu, üretim, tedarik ve hizmet süreçlerinde yaşanan dönüşüme finansal ve stratejik destek sağlayacak. Fonun tanıtımı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla dün İstanbul'da yapıldı.
13: Unutmayalım ki Türkiye yaklaşık 1 milyon 400 bin, 1 milyon 500 bin yıllık üretime ve aynı miktarda da aşağı yukarı yıllık araç satışının olduğu bir pazara sahiptir. Artık geleceğin otomotiv ekosistemi sadece araçların değil, hayat tarzımızın ve iş yapış modellerimizin de tamamen değiştiği bir vizyona ulaşmamızı gerektirmektedir. Bugün OYIP Venture'ı, Mobilite İnovasyon Fonu'nu hayata geçiriyoruz. Hedefleri özetle, üretim tedarik hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak. İkinci hedefi, Ar-Ge tasarım faaliyetine yoğunlaşmış startuplar ve Ar-Ge ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmak. Bu fon bir köprü olacaktır. Parlak fikirleri olan, büyümeye çalışan yeni girişimler ve startuplar ile finansal varlığı olan OYIP Venture Fon arasında bir inşallah entegrasyon şeklinde görev yapacaktır.
9: Evet, Otomotiv İhracatçıları Birliği'nin kurduğu bu fon aracılığıyla sektörde girişimlerle finansal kaynaklar buluşturulacak. Önemli bir adımdı. Dün bunun tanıtımı gerçekleşti. Şimdi tekrar altın fiyatlarına dönelim. Az önce son durumu aktardık. Fiyatların düştüğünü söyledik. Peki bu düşüş ne kadar devam eder? Yükselişe geçer mi tekrar? Yoksa daha hızlı bir gerileme mi bekleniyor? Soracağız. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yüksel Okşak bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza.
14: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
9: Teşekkür ediyoruz. Yüksel Bey, şimdi altın fiyatları geriliyor. Biz de bir takım sebepleri sıralamaya çalıştık haberimizde. Ama siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu düşüşün en önemli nedeni sizce ne? Neden bu kadar hızlı geriliyor? Savaşın bitmesinin normal şartlarda altına yaraması beklenirdi. Ama öyle olmadı. Süreç böyle mi devam edecek? Yoksa bir yerde bu makus talihi değişecek mi altının?
14: Siz çok güzel ifade ettiniz. Şartlar normalse aslında bu fiyatlamayı bekliyoruz. Anormal şartların olduğu ortamlarda elbette ki fiyatlama davranışları değişiyor. İzleyenler için şunu altını çizmekte çok ciddi fayda var. Yani altında şu an kısa vadeli altın fiyatlarının ortaya çıkışıyla uzun vadeli çıkışında bir ayrışma var aslında. Yani kısa vadede Fed faiz arttırma ihtimalinin artmış olması, Kevin Warsh'la beraber bunun dillendiriliyor olması, yani daha fazla gündeme getiriliyor olması altının aşağıya doğru sarkmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi oldu. Yani aslında yatırımcı şu soruyu soruyor kendisine, büyük yatırımcı. Ben faiz getiren dolarlı bir varlıkta mı kalayım, yoksa faiz getirisi olmayan altında mı kalayım? Dolayısıyla faiz yükü, yani faiz getirisi arttıkça diğer enstrümanların altına olan teveccüh de kısa vadeli olarak ister istemez azalıyor. Fiyat baskısının sebeplerinden bir tanesi bu. İkincisi dolar endeksi. Yani dolar endeksi 101'lerde malumunuz. Dolar güçlendikçe altın dolar dışı para birimleriyle yatırım yapılabilir halde biraz pahalı hale dönüşüyor. Son dönemde de dolar endeksi çok ciddi manada güçlendi. Yani yılbaşından bu yana baktığımızda dolarda yaklaşık %3'lük bir değer kazancı var diğer para birimlerine göre. Altına baktığımızda ise yılbaşından bu yana %3'ün üzerinde %4'lere varan bir aslında değer kaybı var. Bu da ikinci sebep olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü belki de bence en önemlisi küresel likidite meselesi. Yani likit varlık, para miktarı piyasalarda çok ciddi manada azalıyor. Dolayısıyla Fed'in faizi arttırma ihtimali, likiditeyi kısmaya dönük ortaya koyduğu tedbirler parasal döngüyü bir manada bozuyor. Dolayısıyla hani hisseler, emtialar hem gümüşte hem petrolde hem kriptoda biz buralarda aynı anda bir satış gördüğümüzde aslında şunu anlıyoruz. Çoğu zaman nakite dönüş var, borçları kapatmaya bir dönüş var. Dolayısıyla burada da dolar arayışı artıyor demek. Çünkü uluslararası piyasalarda her zaman satış yaptığınızda aldığınız para birimi dolar oluyor. Dolayısıyla buradaki mekanizmayı doğru anladığımızda bu üç sebeple kısa vadede tüm dünyada beklenti bir miktar satış yönlü emtiada ve diğer enstrümanlarda, dolayısıyla bunun karşılığı olan dolara da ilginin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadede perspektif o. Ama uzun vadede yön çok farklı değil bakın. Hani uzun vadede bizim söylediğimiz senaryo hala geçerli. Savaşlar mevcut. 2021'de hatırlarsanız Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya bir uygulama getirilmiştir. Swift yasağı uygulaması. Neydi bu? Rusya'nın uluslararası ticarette döviz getirisi elde etme ya da döviz satma ihtimalini ortadan kaldıran ve ona bu sistemi kapatan uygulamaydı. Şimdi bu uygulamayla beraber dünya aslında şunu anladı. Rusya'nın sebep olduğu bu uygulamada. Demek ki elimdeki döviz, elimdeki dolar bir gün işe yaramayabilir. Benim de başıma benzer bir şey gelirse diye. Dolayısıyla tüm merkez bankaları o gün itibariyle artık doların yanında, hatta dolardan daha çok altın biriktirmeye başladılar. Bu ilgi artarak da devam ediyor. Yani şu an hala Çin almaya devam ediyor. Polonya alıyor bakın, çok ilginç. Neden? Onlar da savaş riskini fiyatlıyorlar bir taraftan. Hem savunma harcamalarına yatırım yapıyorlar hem de altın almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bir parasal sistem savaşı da var dünyada. Bir tarafta Çin ve altına dayalı yeni bir sistem arayışı, bir tarafta Batı, yani Euro bloğu ve ABD'nin olduğu daha çok kripto varlıklara yönelen, stable coinlere yönelen dijital coinler üzerinden bir yeni bir para birimi arayışı var. Dolayısıyla küresel borç stoğunun bu kadar yoğun olduğu, yani dünyanın borcu gelmiş 353 trilyon dolarlara. Şimdi her yılda bu borca neredeyse 30 trilyon dolarlık yeni bir borç ekleniyor. Şimdi böylesi bir borcun yükü, sahibi kim, onlara bakıyoruz. En başta lokomotif Amerika Birleşik Devletleri, sonra Euro bölgesi, sonra Çin. Burada asıl mesele borcun büyüklüğünden çok bu borcu hangi maliyette çevireceğiz. Dolayısıyla paranın maliyeti arttıkça altına kısa vadede baskı geliyor. Uzun vadede ise altının yönü yine yukarı. Bizim beklentilerimiz de kısa vadede altında bir fiyat gevşemesi, kısa vadeli fiyat baskısı. Perşembe günü çekirdek enflasyonu göreceğiz ABD'de. Bu bir fiyat baskısını biraz daha arttırabilir ama uzun vadede stratejik varlığını sürdürecektir diye düşünüyorum.
15: Peki buradan şu sonuca varabilir miyiz? Sizin görüşünüz uzun vadede yükseliş olacağı yönünde ise. Şimdi tabii gram altın açısından soruyorum. 8 bin lira civarından maliyeti olanlar var. 7 bin, 8 bin aralığından almış olanlar var. Ya da daha düşük fiyatlardan almış ama yükselişte satmamış, hala bekleyenler var. Elinde altın olan yatırımcı ne yapsın bu durumda? Çok kısa.
14: Şimdi yatırım tavsiyesi olmamakla beraber şunu net bir şekilde söyleyelim. Altında hikaye bitmedi. Önce onun altını çizelim. Uzun vade için söylüyorum bunu. Şimdi gram altın tarafında 3 farklı denklem var. Eğer gramı konuşuyorsak onsun dışında. Bir kere ons altın fiyatı var. 2 dolar TL var. Ons altının dışında Türkiye'de gram altın fiyatına etki eden husus. 3 iç piyasa birimi denen bir mekanizma var. Dolayısıyla ons düşerken dolar TL yukarıda kalıyor bizde. Dolayısıyla gram altındaki düşüşler biraz daha dünyadaki ons düşüşüne göre nispeten sınırlı kalıyor. Dolayısıyla biz depremden biraz daha az etkileniyoruz altın fiyatlarındaki düşüş anlamında söylüyorum. Dolayısıyla ons yükselirken dolar TL'de yukarı yönlü bir gidiş gram altındaki çarpan etkisini bir miktar azaltıyor. Dolayısıyla kısa vadede evet fiyat baskısı sürecek. 3800-3700 dolar bandı bazı raporlarda risk senaryosu olarak önümüze getiriliyor. Biz de bunları yakından takip ediyoruz, izliyoruz ama İleride Fed'in dili yumuşarsa, dolar gevşerse, likidite yeniden bollaşmaya başlarsa, jeopolitik risklerdeki bu sıkıntılar aslında altını bir miktar daha yukarı yönlü baskılayabilir ki benim beklentim en azından kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede bu yönde. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda hem başta Fed olmak üzere faiz indirim mekanizması konuşulacaktır. Dolayısıyla kısa vadede gram tarafında da beklentim yukarı yönlüdür diye toparlamış olayım.
15: Çok teşekkür ediyorum ben de. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yüksel Okşak'la konuştuk altın fiyatlarını ve sonuna geldik yayının. Öğleden sonra Finans Kafe'de görüşmek üzere.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 23 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dün Dünya Deve Günü'ydü. Farkındalık yaratmak için Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilmiş bir gün. Fırsat bu fırsat develeri hatırlayalım. Deve sürüler halinde yaşar, otla beslenir ama diğer hayvanlar gibi değildir. Elindekini ölçerek yer, ihtiyatlı davranır. Bir hörgüçlü devenin günde 50 kilo ot yemesi gerekirken yeterli ot yoksa deve günü 2 kilo otla geçirebilir. Suyu da bulduğunda litrelerce içip depolar, böylece aylarca susuz yaşayabilir. Zaten otlağı kolayca bulur, yağmur yağacağını önceden sezer. Ufukta görünen bulutlara bakarak gider. Saatte 5 kilometre hızla günde 100 kilometre yol alan deve yön bulmada da ustadır. Ama bir deve herhangi bir nedenle sürüden ayrı düşerse, birlikte su içtikleri kuyuya gidip günlerce aç kalma pahasına hiçbir yere ayrılmadan sürünün gelip kendisini almasını bekler. Ve ekleyelim, develer çok ürkektir. Tehlike yaklaştığını düşünür ya da bazen tanımadıkları bir şeyin yaklaştığını görürlerse sürü halinde oradan kaçarlar.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
7: DTS uğraşır.
6: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
7: DTS ile ödenir.
6: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
7: DTS kovalar.
6: Güzel de ne bu ya DTS?
7: Dinleyelim.
8: DTS, yani doğrudan tahsilat sistemi.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gözden geçireceğimiz sözcüklerin tek ortak noktaları yanlış söyleniyor olmaları. Ekip sözcüğüyle başlayalım. Aynı işte veya birbirini tamamlayan işlerde çalışanların meydana getirdiği topluluk, takım, grup anlamına gelen bu sözcük Fransızca kökenli. Yalın halde kullanıldığında sorun yok ama ünlü harfle başlayan bir ek aldığında önce sondaki P, B'ye dönüşüyor ve ekibi oluyor. Yani ekipi değil ekibi. İşte bu noktada yanlış söylenişler başlıyor. İ uzatılıyor ve ekibi deniyor. Fransızca kökenli olduğu için mümkün değil. Ekibi olacak. Ekibi değil, ekibi. Sağlık ekibi, dağcılık ekibi. Ekibindeki insanların hiç kıymetini bilmiyor. Sizin ekibinizde kimler var? Yanlış biçimde uzatılan bir başka sözcük mizaç. Bunun da başındaki i uzatılıyor ve mizaç deniyor. Oysa uzun söylenecek olan ünlü i değil a. Yani mizaç değil mizaç. Huy, yaratılış, tabiat, karakter anlamında. Mizacına göre şerbet vermek deriz. Yani bir kimseye hoşlanacağı şekilde davranmak. Mizacına göre şerbet verirsen belki istediklerini yaptırabilirsin. Mizaç değil, mizaç. Çok benzer bir sözcük daha. Mizah. Bu sözcük de yine i harfi uzatılarak söyleniyor. Mizah deniyor. Mizah da Arapça şaka yapmak demek olan muzahtan geliyor. Bir gerçeği alay, nükte ve latifelerle süsleyip güldürücü yanlarıyla ortaya koyan sözlü veya yazılı sanat türü. Günümüz diliyle gülmece. O daha çok mizahi tarzda yazılar yazar. Bir hatırlayıverelim sözcüklerimizi. Ekibi değil, ekibi. Mizaç değil, mizaç. Mizah değil, mizah diyoruz. Günlerinizin mizah, daha kolayını söyleyelim, gülmece ile dolu geçmesi dileğiyle hoşça kalın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 13.
1: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, gündem yoğun. Günün gelişmelerini ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Siyasetle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yanıtı merakla beklenen sorular var. Mesela kurultay olacak mı? Olacaksa olağan mı? Yoksa olağanüstü kurultay mı? Parti meclisinden yeni ihraç sevkleri çıkar mı? Özel cephesi ne yapacak? Yeni parti mi? İşte bu sorulara yanıt bulacağımız bir gün. Genel merkezde parti meclisi toplantısı var. Aynı saatlerde Özgür Özel grupta konuşacak. Yol haritasına dair ipuçları vermesi bekleniyor. Bu arada yönetim değişikliği yaşanan il teşkilatlarında da, il başkanlıklarında da bir gerginlik söz konusu. Bakacağız hepsine birazdan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına dair soruşturma sürüyor. 5 gözaltı daha var ki şüphelilerin 4'ü kaçırılma olayıyla direkt bağlantılı. Soruşturmaya dair son bilgileri aktaracağız. Haziran ayının sonuna yaklaşıyoruz. Hava sıcak. Avrupa'daysa daha sıcak. Öyle ki kriz masaları kuruluyor. Fransa'da 18 kişi sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya'da Roma ve Milano dahil 15 kent için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Avrupa sıcaktan kavruluyor. Canlı bağlantı yapacağız. Ve Dünya Kupası bizim için hüsran olsa da unutulmaz anlara sahne oluyor Dünya Kupası. Messi 38 yaşında fırtına gibi esiyor mesela. Dünya Kupası'nın en çok gol atan futbolcusu unvanının sahibi. Onu Fransızların genç yıldızı Mbappe takip ediyor. Çok keyifli mücadelelere de tanıklık ediyoruz. Sürprizler de yaşanıyor. Mesela Fransa-Irak maçı. Hava bir anda bozdu. Maç 4 saatte tamamlandı. Dünya Kupası günlüğü de birazdan ekranda olacak. Başlıyoruz bültene. Kurultay ve yeni ihraçlar olacak mı? Yeni parti kurulacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası bu soruların yanıtları merak ediliyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. Saat 14'te de parti meclisi toplantısı var. Özgür Özel ise grup toplantısı için kürsüye çıkacak. Yeni mesajlar verecek. İki canlı bağlantı noktamız var. Uğraş Bingöl Genel Merkez'de. Özgür Akbaş da mecliste ayrıntılar için karşımızda. Önce CHP Genel Merkezi'nin Uğraş Bingöl'e dönelim. Şimdi Uğraş, önce MYK sonrasında parti meclisi toplantısı, akıllara yeni ihraçlar gündeme gelecek mi sorusunu getiriyor. Nedir durum orada?
2: Ahmet, senin de söylediğin gibi yeni ihraçlar olacak mı? Özellikle sosyal medyada çok sayıda iddia var ama bunu tabii teyit etmiş değiliz. Ama bugün iki önemli toplantı var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 11'de başladı. Önemli bir toplantı. 2 saati geride bıraktık. Hemen ardından saat 14'te de parti meclisi toplantısı gerçekleşecek. O da 14'te başlayacak. 16'da da Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve bugün alınan kararları duyuracak. Evet, hatırlanacağı üzere şunu söylemekte fayda var. Parti meclisinde 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından Özgür Özel ekibi parti meclisinde ayrılmıştı. Yaklaşık 28 isim parti meclisini terk etmişti. Bugün yine onlarsız toplanmasını bekliyoruz. Yine önemli gündem maddelerinden biri geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmişti. 833 noter imzalı delege imzasını olan kurultay için genel merkeze teslim etmişti. Bu sayı noter imzasız 1003'e çıkmıştı. Önemli bir rakam. Bununla ilgili de olağanüstü kurultay talebini Özgür Özel ekibi genel merkeze iletmişti. İşte bu noktada da önemli bir toplantı. Çünkü olağanüstü kurultaya yanaşmadığını biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında olağan kurultayı en kısa sürede toplayacağım ifadesini kullanmıştı. Tabii bunun bir değerlendirme süreci olacak ama Özgür Özel ekibi bu sürece ilişkin de eğer olağanüstü kurultay talebi, yani delege imzaları kabul olmazsa mahkemeye başvuracaklarını söylemişlerdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem ihraçlar bu noktada da önemli. Hatırlanacağı üzere daha önce hem il milletvekilleri hem belediye başkanları hem de il başkanları ihraç edilmişti. İşte bu noktada gözler yine Merkez Yönetim Kurulu'nda olacak. Yeni ihraçlar gelecek mi? Olacaksa kimler? Bazı belediye başkanlarının, bazı milletvekillerinin ismi geçiyor ama bunlar teyide muhtaç. İl başkanları da keza öyle. İlerleyen saatlerde saat 16'da parti sözcüsü kameraların karşısına geçecek ve alınan kararları açıklayacak.
1: Uğraş aktardın ama biraz açmanı isteyeceğim. Özel tarafı delegeden topladığı imzaları genel merkeze sunmuştu. Bir gelişme var mı o konuda?
2: Aslında kulislerde konuşuyoruz. Uzun süredir de konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partili kurmaylarla genel merkezde yaptığımız toplantı görüşmelerde şunu söylüyorlar. Mahkemede tedbir kararına dikkat çekiyorlar. O yüzden olağan kurultayın, daha doğrusu olağanüstü kurultayın çok mümkün olmadığını söylüyorlar. Olağan kurultaya ilişkin bir tarih veriyorlar. Az önce de bahsetmiştim, Kemal Kılıçdaroğlu da olağanüstü kurultayın mümkün olmadığını söyledi. Olağan kurultaya ilişkin bir takvim vermişti. 4-5 ay sonra olağan kurultayı yaparız. Bu da şu anlama geliyor aslında. Tek tek il ilçe delegelerinin yeniden belirlenerek seçim ekmesi anlamına geliyor. Ama Özgür Özel cephesi bu noktada son derece kararlı. Dediğim gibi geçtiğimiz haftaya burada il başkanları vardı. Grup başkan vekili Murat Emir başkanlığında buraya gelmişlerdi ve o imzaları tek tek sunup genel merkeze olağanüstü kurultay talepleri iletmişlerdi. İki ayrı görüş var. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi olağan kurultayı toplamakta kararlı ama Özgür Özel ekibi de olağanüstü kurultay için bütün şartları zorluyor. Eğer bugünkü toplantıda buna ilişkin bir karar çıkmazsa, yani yine yönetim tedbir kararından bahsederse, Özgür Özel ekibi zaten bunu açıklamıştı, mahkemeye gidip olağanüstü kurultay yollarını, şartlarını zorlayacak.
1: Uğraş Bingöl aktardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısı için kürsüye çıkacak. Vereceği mesajlar yol haritasının da ipuçlarını verecek. Özgür Akbaş mecliste bizi bekliyor. Özgür, şimdi herhalde en önemli başlık Özel cephesi için bu kurultay, olağanüstü kurultay talebi. Delege imzaları verildi. Genel merkezin yaklaşımına ya da kararına göre de yeni yol bir şekilde ortaya çıkacak, şekillenecek. Ne tür mesajlar bekliyoruz? Nasıl bir konuşma yapacak Özgür Özel?
3: Daha çok Türkiye iç siyasetine yönelik bir konuşma hazırladığını biliyoruz. Yani aslında bu dar kapsamlı CHP içindeki bu tartışmalı noktadan olayı çıkartıp daha iç siyasete yönelik iktidara eleştiriler sıralayan bir konuşma hazırladığını biliyoruz. Ekonomi ağırlıklı bir konuşma olacak gibi gözüküyor ama elbette şunu da söyleyecek Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kurultay takvimini açıklayın diyecek. Bunu biliyoruz. Ancak şu da net, CHP yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tedbir kararını gerekçe göstererek ve 38. olağan kurultay delegesinin iradesinin sakatlandığını ifade ederek bu kurultay talebini karşılamayacaklar. Daha doğrusu reddedilecek gibi gözüküyor. Bugün öyle bir karar çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi Özgür Özel cephesinde tabii bazı yol haritaları var. O yol haritaları aslında devreye sokulmuş durumda. Onlardan en önceliklisi Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek. Hukuki zemin altında bu mücadeleyi sürdürmek. Onlardan bir tanesi, eğer 833 kurultay delegesinin sunduğu noter tasdikli imzaların sunulduğu bu eğer kabul görmezse bu talep, bu kez Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidilecek ve denilecek ki siyasi partiler kanunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü ihlal edildi. Buna karşı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin buna önlem alması, bir çağrı heyeti oluşturması ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya taşıması istenecek. Bu yol denenecek. Öncelikli yol bu. Bunun dışında 20 Temmuz'a kadar bir süre var Özgür Özel cephesinde. Niye 20 Temmuz? Çünkü 20 Temmuz'dan sonra adli tatil başlıyor. Yargıtay o vakte kadar karar alırsa, mutlak butlanla ilgili bu istinaf mahkemesinin kararı temize götürülmüştü. Yargıtay buna ilişkin red kararı ya da onaylama yönünde bir karar alırsa, işte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel cephesinin yol haritası tam anlamıyla netleşmiş olacak. Tabii 20 Temmuz'a kadar bu karar çıkarsa, eğer karar çıkmazsa yine Özgür Özel cephesi bir yola girecekler. Çünkü bunun kararlılığı içindeler. Adli tatil başlamadan bir karar vermek istiyorlar. Çünkü tabandan da yeni parti konusuyla ilgili çok ciddi bir baskı söz konusu. Peki yeni partiyle ilgili nasıl bir gelişme var? Bir yandan seçime yeterliliği olan siyasi partilerle görüşmeler sürüyor. İki parti oldukça önemli. Onlarla ilgili gerçekten önemli görüşmeler var. Ama bunun yanı sıra bir yeni parti kurulması

0: Özgür Akbaşçı aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir ve Bursa il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kararıyla görevden alındı. Kararlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni başkanlar il binasına girmek isteyince iki kentte de partililer arasında arbede yaşandı.
1: Bina girişine barikat vurdular, yeni atanan başkana tepki gösterdiler. İzmir ve Bursa'da CHP il binalarında gerginlik yaşandı. Mutlak buttan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç'ü görevden alarak İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Karar üzerine Çağatay Güç il binasında nöbete başladı. Utku Gümrükçü ve destekçileri de binaya girince taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftar sakinleşince Gümrükçü CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bursa'da da il başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler il başkanlığına gitti. Çok sayıda partili bina girişinde sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş, kararı geçersiz saydıklarını söyledi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli konuşmasında siyasete, daha doğrusu içerideki gündeme girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi.
2: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır? Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
2: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
1: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde "Patron benim" sözleri de vardı.
2: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların "ben patronum" diyenlere sesleniyorum. Dağ bir serçe konsa, dağ ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa, dağ ne kaybeder? Amerika dağ isen, serçeleri kovun gitsin.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın İsviçre'deki teknik müzakere süreci sancılı da olsa tamamlandı. Peki şimdi sırada ne var? Hemen Tahran'a döneceğiz. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, süreç nasıl ilerleyecek? İran'ın dondurulmuş varlıkları önemli bir başlıklı müzakere sürecinde. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar var. Ne konuşuluyor?
3: Şu an ABD cephesinden somut iki adım var. İran'ın lehine diyebileceğimiz o ilki deniz ablukasının kaldırılmış olması. Diğeri ise 2 aylığına yani 21 Ağustos'a kadar sürecek olan bir muafiyet söz konusu, petrol satışıyla alakalı. Yani ABD Hazine Bakanlığı İran'ın 21 Ağustos'a kadar serbest bir şekilde petrol satabileceğini resmi olarak duyurdu. Tabii bu ABD içerisinde de tartışılan bir konuydu. ABD Başkan Yardımcısına da soruldu Vance ve ilginç bir açıklama yaptı. Trump da benzer bir ifade kullanmıştı. Biz İran'a tekrar para kazandırıyoruz. Mal varlıklarını da eğer karşılıklı taahhütler yerine getirilirse aşamalı bir şekilde serbest bırakacağız. Ancak bu paraların nasıl kullanılacağı, İran'ın bu mal varlığını, bu kazançları nasıl değerlendireceği noktasında çelişkili ve farklı ilginç açıklamalar geliyor. ABD cephesi terörü finanse etmek yerine ABD'li çiftçilerden soya fasulyesi alacaklar ifadesini kullandı ve söz konusu kazancın İran'ın hem petrolden elde edeceği gelir hem de serbest bırakılacak mal varlığının yani bu kaynakların kullanımı noktasında bir kotanın konulduğu açıklamasını yaptı ABD Başkan Yardımcısı ve

0: bir tür Trump anlaşması olarak nitelendirerek ABD çiftçilerini zenginleştirecek ve İran halkını besleyecek klasik bir Trump anlaşması olacağını söyledi. Yani İran bu paralarla soya fasulyesi alacak şeklinde bir açıklama. Tabii İranlı yetkililer bunu doğrulamadı. İran'ın Cenevre Büyükelçisi buna itiraz etti. Böyle bir konunun, gündemin olmadığını söyledi. Bu kaynakların serbest bırakılacak varlıkların nasıl kullanılacağının doğrudan Merkez Bankası tarafından değerlendirileceğini ve İran'ın serbest bir şekilde bu parayı ve kaynakları kullanacağını söyledi. Ancak iki ülke arasında bir soya fasulyesi krizi olduğunu da söyleyelim. Tabii bu biraz ABD'nin iç kamuoyuna yönelik bir mesaj olarak da değerlendirmişti. Özellikle soya fasulyesinin ABD'nin ihracatındaki konumu ve yeri düşünüldüğünde, ancak böyle bir açıklama geldi. İran tarafı da bunu henüz teyit etmedi Ahmet. Öte taraftan da süreç devam ediyor. İşleyen bir süreç var. Teknik ekipler İsviçre'de kaldılar. ABD ve İran arasında teknik konular görüşülüyor. Öte taraftan İran Meclis Başkanı Umman'a gitti. Umman'da Hürmüz Boğazı'nın egemenliği ve statüsüne dair Umman'lı yetkililerle an itibariyle bir görüşme yürütüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise İslamabad yolunda bugün Pakistan'a gideceği açıklanmıştı. Burada hem ikili ilişkiler hem de ABD ile yürütülen müzakere süreci ele alınacak ve elimizdeki son bilgi teknik görüşmelerin de başarılı bir şekilde sona erdiği şeklinde olduğu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi İsviçre'deydi. Teknik görüşmeleri yürütüyordu. Dört çalışma grubunun oluşturulduğu bilgisini paylaştı. Yaptırımların kaldırılması, nükleer dosyanın ele alınması, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma ve sürecin, maddelerin uygulanması, denetimi ve bunların takibini yapacak ayrı bir çalışma grubunun, dört çalışma grubunun oluşturulduğu bilgisini verdi. Lübnan cephesiyle alakalı özel bir denetim grubunun da oluşturulduğunu söyledi Garibabadi. Lübnan konusunda İran'ın, Katar'ın, Pakistan'ın ve ABD'nin içerisinde yer aldığı ve Lübnan'daki ateşkesi denetleyecek, İsrail'in bu noktada daha fazla saldırıları devam ettirmemesi noktasında bu Lübnan sahasını denetleyecek özel bir çalışma grubunun da kurulduğu bilgisini paylaştı Ahmet.
1: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüttükleri müzakerelerde Lübnan konusunda vardıkları uzlaşma İsrail'de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Amerikan basını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da İran'ın elinin güçlenmesinden kaygı duyduğunu yazdı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakereler İsrail'de endişeyle izleniyor. İsrailli yetkililer özellikle Lübnan konusunda kaygılı. Amerikan haber sitesi Axios'a göre Trump yönetimi İran'la müzakerelerde ilerleme sağlayabilmek için İsrail'in Lübnan'daki hareketlerini kısıtlaması gerektiğini kabul etti. İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan'da çatışmayı önleme grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmak ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için baskı uyguluyor. Lübnan'da cumartesi gününden beri büyük çaplı saldırılar olmadığına dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Lübnan konusunda varılan anlaşmanın 2024'te Biden yönetimi ve Netanyahu hükümeti arasında sağlanan anlaşmanın koşullarını geçersiz kıldığı belirtiliyor. Biden yönetiminin çabalarıyla Lübnan'da Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasında İsrail'e hem acil tehditler hem de Hizbullah'ın oluşturduğu tehditlere yanıt verme hakkı tanıyordu. Yeni anlaşmada ise İsrail'in sadece acil tehditlere yanıt vermesine izin veriliyor. Önceki anlaşmada ateşkesi izleme mekanizmasında İsrail, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa yer alıyordu. Şimdi ise İsrail bu mekanizmada bulunmuyor. Onun yerine İran dahil edildi. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer, mekanizmada Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunmasının İsrail'in bulunmasıyla eşdeğer olduğunu söyledi. Biden döneminde varılan anlaşma, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri altyapısının yok edilmesine yoğunlaşıyordu. Şimdi ise Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmaların önlenmesine odaklanıyor. İsrail kaynakları, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programındansa Lübnan konusunda daha çok endişe etmeye başladığını söyledi. İsrail'i kaynak, Netanyahu bu konuda histerik bir halde ifadesini kullandı. İsrail'de Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Hizbullah'a karşı atılacak adımların iç siyasete kritik önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Son günlerde Netanyahu'ya yakın bir isim olan Ron Dermer'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran görüşmelerini etkilemek için Trump yönetimiyle temasa geçtiği belirtiliyor. Dermer'ın müdahalesiyle Trump'ın sosyal medya hesabında Hizbullah'ı durdurmaması halinde İran'a saldırı tehdidinde bulunduğu mesajı paylaştığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zemir'le ortak bir bildiri yayınlayarak Lübnan'ın güneyinde oluşturdukları güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını ve terör altyapısını yok edeceklerini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları sorulduğunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Ben bir problem çözücüyüm, sorunları çok hızlı çözerim. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil," dedi.
1: ABD-İran anlaşmasında Başkan Yardımcısı J.D. Vance öne çıkan isimler arasında. Bu hafta Körfez turuna çıkan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise anlaşmayla ilişkilendirilmek istemediği iddia ediliyor. İddia Washington Post gazetesine ait. İki ismin Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceği de aktarılıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde neden Dışişleri Bakanı Marco Rubio değil de Başkan Yardımcısı J.D. Vance ön plana çıktı. Amerikan Washington Post gazetesi diplomatik sürecin kamuoyundaki yüzünün J.D. Vance olmasını mercek altına aldı. Gazete Rubio'nun ateşkes süresi boyunca büyük ölçüde kamuoyundan uzak kaldığına dikkat çekti. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt ve Bahreyn'i kapsayan Körfez turuna vurgu yaptı. Washington Post'a göre İran'a karşı sert tutumuyla bilinen Rubio için Körfez ziyareti, Trump yönetiminin Tahran'la kırılgan ateşkes anlaşmasını sürdürmeye çalıştığı dönemde büyük önem taşıyan diplomatik bir görev niteliğinde. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti, J.D. Vance'in İsviçre'de İranlı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşiyor. Washington Post'a göre anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olması siyasi açıdan önem taşıyor. Gazete hem Vance'in hem de Rubio'nun Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceğini belirtiyor. Gazetenin konuştuğu uzmanlara göre Rubio, kimilerine göre Tahran'a neredeyse tamamen teslimiyet olarak nitelendirilen bir anlaşmayla ilişkilendirilmemek için bu konuda kamuoyu önünde konuşmadı. Hem Rubio'ya hem de Vance'e yakın yetkililerse anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olmasına fazla anlam yüklenmemesi gerektiği görüşünde. Bu kişilere göre bu büyük ölçüde zamanlamayla ilgili bir durumdu. Yetkinler, Başkan Yardımcısı Vance'in yeni anı kitabının yayınlanması nedeniyle zaten bir basın turunda olduğunu söyledi. Buna karşılık Rubio'nun ise Başkan Trump'la birlikte Fransa'da düzenlenen G7 zirvesine katıldığını, dolayısıyla doğal olarak Trump'ın ön planda yer aldığını ifade etti. Washington Post, Rubio'nun 2015 yılında nükleer anlaşmayı en sert eleştiren senatörlerden biri olduğunu da hatırlattı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün Karaal'ı kaçıran kişiler olduğu ortaya çıktı.
2: Evinin önünden kaçırdılar, darp ettiler, serbest bırakmak için 500 kilo altın istediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 6 zanlı tutuklanmıştı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü Karaal'ı kaçıranlar arasında. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 5 zanlının Sakarya'da olduğu tespit edildi. Zanlılar yakalanarak İstanbul'a getirildi. Bulunduktan sonra yoğun bakıma alınan Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaal, darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Ayşe Karaal, eşine kanama ve böbreklere yönelik tedavi yapıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. İBB yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Karaal, hastanede polise verdiği ifadede zanlıların 500 kilo altın istediğini, altınının olmadığını söyleyince de saatlerce şiddet gördüğünü anlatmıştı. Zanlılardan biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş, fidye ödenmezse Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
1: Diyarbakır'da 17 yıllık kayıp dosyaları aydınlatıldı. Evden kaçan gençlerin töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Öldürülen kadının kayınpederi tutuklandı.
2: Diyarbakır'da iki genç 17 yıl önce kayboldu. Kapatılan kayıp dosyası ihbar üzerine yeniden açıldı. Çiftin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Öldürülen kadının kayınpederi tutuklandı. Çınar ilçesinde başkasıyla birlikte yaşayan Ceydan Aktepe, 2009 yılında Arif Uğurlu'yu da kaçtı. Çiftten bir daha haber alınamadı. 5 yıl sonra bir kişi çiftin öldürüldüğü iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi. Soruşturma başlatıldı. Alınan ifadelerde kayıp çiftin yurt dışına gittikleri iddia edildi. Dosya delil yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Kayıp dosyası Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğü iddiası üzerine yeniden açıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. İki kişinin kayboldukları tarihten sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, GSM hattı kullanmadığı belirlendi. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü. Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. İki gencin Ceydan Aktepe'nin kayınpederi ÖA tarafından töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmalarında çiftin aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü öğrenildi. İkisinin de cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı tespit edildi. 3 ayrı mağarada bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1: Ağrı'da 13 yıl önce, Batman'da ise geçen yıl kaybolan iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini hatırlattı. Acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi.
2: Biri 2013'te, diğeri geçen yıl kaybolmuştu. İki kayıp dosyası da cinayet soruşturmasına dönüştü. Şüpheliler gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Buna göre Ağrı'da yaşayan Nesin Bayram 2013 yılında kayboldu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı. HTS ve bas kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelendi, yeni tanık beyanları alındı. Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da 5 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da da Evinder Tirak, erkek arkadaşı N.Y. hakkında geçen yıl aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine başvuru yaptı. N.Y.'nin kadını bir otelden aldığı, sonrasında Tirak'ın telefonunun kapandığı tespit edildi. Şüphelinin kullandığı araç bagaj kapağı açık şekilde seyrediyordu. Araç üzerinde yapılan incelemede bagaj ve ön yolcu koltuğunda biyolojik bulgular rastlandı. 3 farklı erkeğe ait DNA örnekleri soruşturma dosyasına girdi. İki şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek, kayıp vatandaşlarımızın faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi.
1: Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili. Fransa'da bugün sıcakla mücadele için kriz toplantısı düzenlenecek. İtalya'da da birçok kentte aşırı sıcak nedeniyle kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Avrupa'nın birçok ülkesinde durum farksız. Ayrıntıları NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda, sıcaklık kaç derece şu an bulunduğun yerde ve ne tür önlemler alınıyor hem İtalya'da hem Avrupa genelinde?
3: Ahmet merhaba, şu anda Milano'nun merkezinde bir parktayız ve sıcaklık burada 38 derece, ancak rekor bir nem oranına ulaşılmasından dolayı hissedilen sıcaklık çok daha fazla. Nefes almak bile zor şu anda öğlen saatinde Milano'da. Arkamda gördüğünüz böyle çeşmelere burada yakınlarda yaşayanlar gelip mataralarını dolduruyorlar, suyla ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Nispeten özellikle çalışanlar bunu yapıyor, nispeten gerçekten biraz ferahlıyorlar ama yeterli değil. İtalya Sağlık Bakanlığı mecbur olmayanların saat 11 ile 18 arasında sokağa çıkmamasını tembihledi. Şu anda 16 İtalyan kentinde kırmızı alarm kodu var. Diğer kentlerde de durum çok farklı değil. Oralarda da turuncu ve sarı alarm kodları var. Yani 4 üzerinden 3 seviyede de alarm söz konusu burada. Özellikle kuzeyde Milano yakınlarında Parma'da hafta sonundan itibaren 1000'den fazla yaşayanın acil kodla acil servise kaldırıldığı bildirildi biraz önce. Bunların 3'te 1'ini 75 yaş ve üzeri oluşturuyorlar. Sadece İtalya'da değil, senin de söylediğin gibi bütün Avrupa'da alarm söz konusu. Bunun 4 nedeni var. Birincisi aşırı sıcakların önceden gelmesi. Yani Temmuz ortası Ağustos'u değil artık Haziran'da aşırı sıcaklara maruz kalmak. İkincisi bu aşırı sıcakların ara vermeden devam etmesi. Gündüz 36 derecenin altına inmiyor. Gece 20 derecenin altına inmiyor. O yüzden gecede tropikal denen sıcaklar söz konusu. Geceleri özellikle nem oranında yükselince nefes alınmıyor. Üçüncü sebep alışılan sıcaklık ile şu andaki sıcaklık arasında 10 derece fark olması gibi çok çok çok büyük bir rakam. İşte bu yüzden Avrupa'nın diğer ülkelerinde Fransa baştan olmak üzere alarm verildi. Hatta okullar tatil edildi Fransa'da. Ölümler yaşandı. Sadece hafta sonu 13 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 2 tanesi çocuk. Bu çocukların arabada kilitli kaldıkları için öldükleri bildirildi. Anne baba ihmali var mı diye soruldu. Ancak basına yansıdığı kadarıyla çocuklar evlerinin garajındaki araca oynamak için girdikleri ve burada kapalı kaldıkları bildirildi. O yüzden uzmanlar anne ve babalara özellikle küçük çocukları olanlara özellikle bu dönemde daha fazla dikkat etmelerini söylüyor. Fransa'nın en yüksek sıcaklığının beklendiği yer Bordeaux, 43 dereceye ulaşması bekleniyor. Bordeaux'un diğer 49 vilayette de kırmızı kod alarmı verildi. 2003'te 15 bin kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı aşırı sıcaklar Fransa'da. Bu kabusun tekrar edilmesinden korkuluyor hem Fransa'da hem de İtalya'da. İspanya'da durum farklı değil. Burada sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı görüldü. Özellikle güneydeki Endülüs bölgesinde bugün de 43 dereceye ulaşması bekleniyor. 38 ve 41 derece arasında seyrediyor. Bütün İspanya'da sıcaklık öyle ki artık günlük hayat tamamen sekteye uğramış durumda. Dünya Kupası'na son derece meraklı İspanyollar tabii futbolu çok seviyorlar. Buna rağmen Dünya Kupası'nın dev ekranlardan meydanlarda verilmesi yasaklandı. Zira bu meydanlara gelen futbol severlerinin fenalaşması söz konusuydu. O yüzden İspanya yönetimi birçok meydanda Dünya Kupası maçının Suudi Arabistan ve İspanya maçının gösterilmesine izin vermedi. Kuzeydeki ülkelerde durum değişik değil. Almanya'da, Belçika'da, Avusturya'da, İsviçre'de, İngiltere'de ve Balkan ülkelerinde 38 ile 41 derece arasında sıcaklıklar devam ediyor. Burada da gece tropikal sıcaklıklar mevzubahis. Tabii İspanya, İtalya gibi Güney Avrupa ülkelerine göre kuzeyde yaşayanlar son derece daha fazla sıkıntı çekiyorlar. Zira bu kadar sıcak olmasına ve nem oranına alışkın değiller. Buralarda da hükümetler alarmda dersek abartılı olmaz Ahmet.
1: Şeyda Kanepa Milano'dan aktardı. Kanada'nın Quebec eyaletindeki Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi polis, 3 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırganı öldürdü. Olayın terör bağlantısının olmadığı belirtildi.
4: Saldırgan bir gece önceden yaşadığı Alberta kentinden 30 kilometre uzaklıktaki Montreal'e gitti, geceyi geçirdiği otelden çıktı. Yahudilerin yoğunlukta olduğu mahallede ateş açtı. Bir süpermarkete saklandı. Kanada polisi saldırganı yakalamak için operasyon düzenledi. Kanada'nın Quebec eyaletindeki Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi polis, 3 kişi öldü. Saldırgan da polis kurşunuyla öldürüldü. Saldırganın elinde uzun namlulu silah olduğu ve 10 el ateş edebildiği belirlendi. Kanada polisi saldırının terör saldırısı olmadığını da duyurdu. Genç bir erkek olarak tanımlanan saldırganın otel odasında bir de manifesto bulundu. Kanada basını 100 sayfalık manifestoda saldırganın insel olarak tanımlanan ideolojiye sahip olduğunu, kadınların özgürlüğünün erkekleri yalnızlaştırdığına ve kadınlara karşı silahlanmaya çağrı yapıldığını yazdı. Polis saldırganın manifestosunu inceliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu bir tarikat kriziyle çalkalanıyor. Washington Post gazetesi Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifa eden Tulsi Gabbard'ın tarikatla bağlantılı olduğunu yazdı. Gabbard'ın siyasi kariyerinin üyesi olduğu Hindu tarikat tarafından şekillenmiş olabileceği iddia edildi.
2: Televizyon konuşmalarının içeriğinden sunduğu yasa tasarılarına kadar bağlı olduğu tarikat liderinin etkisindeydi. Neredeyse kariyeri için attığı her adımda tarikatın yönlendirmesiyle hareket etti. Bu iddialar Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde. Habere konu olan kişi ise hiç sıradan biri değil. Geçen ay istifa eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard. Washington Post'un haberi Gabbard'ın eski bir çalışanı Rebecca Salzburg'un ifadelerine ve onun üzerinden elde edilen binlerce belgeye dayanıyor. Yaklaşık bir yıl süren araştırmalar, Tulsi Gabbard'ın siyasi yükselişinin ve kariyerinin arkasında Kimlik Bilimi Vakfı ve bu isimle faaliyet gösteren Hindu inancını benimseyen tarikatın lideri Chris Butler'ın olduğunu ortaya koyuyor. Tarikatın lideri Butler, Gabbard'la internet üzerinden kimliğini gizleyerek özel bir e-posta ağı üzerinden iletişime geçiyor ve direktiflerini veriyordu. Habere göre Gabbard'ın hangi yasayı önereceği, çıktığı televizyon programlarında hangi ifadeleri kullanması gerektiği, hatta ekranda nasıl gülümseyeceği bile tarikat lideri Butler'ın direktifleriyle belirleniyordu. Tarikatın faaliyetleri yalnızca Gabbard'ı yönlendirmekte sınırlı değildi. Sosyal medyada sahte isimlerde Gabbard'ı destekleyen dev bir troll ordusu da kurulmuştu. Tulsi Gabbard'ın ekibi tarikat liderinden direktif aldığını kesin bir dinde reddetti. Haberi Gabbard'ın Hindu inancına bir saldırı olarak yorumladı. Haber işin yorumlarına başvurulan tarikatın eski üyeleri, tarikat lideri Butler'ın takipçilerin hayatlarındaki önemli kararları kontrol ettiğini ve kendisine tam bağlılık talep ettiğini söylüyor. Butler'ın yıllar boyunca siyasi arenada etkili olmaya çalıştığı da iddialar arasında. Haberde Gabbard'ın siyasi kariyerinin yükselişinin de bu çabaların bir parçası olduğu iddia ediliyor. Gabbard geçen ay eşinin nadir görülen bir kanser türüne yakalandığını söyleyerek istifasını duyurdu. Ancak Washington Post'un haberi yayınlayacağını Gabbard'a bildirmesinden sadece iki gün sonra istifasını açıklaması dikkat çekti.
1: Dünya Kupası gündemine bakacağız. Manşetimiz Dünya Kupası'nın yıldızları, gerçekten de futbolun yıldızları Dünya Kupası'na damga vuruyor. Mesela 38 yaşındaki süper yıldız Lionel Messi. Messi tüm zamanların gol rekorunu kırdığı maçta tangocularda grupta 2'de 2 yaptı ve tur atlamayı garantiledi.
5: Lionel Messi artık Dünya Kupası tarihinin gol kralı unvanının tek sahibi. 38 yaşındaki süper yıldız Arjantin'i sırtlamaya devam ediyor. Tangocular Avusturya'yı da Messi'nin golleriyle yendi ve 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.
2: Takım olarak ilk hedefimize ulaştığımız için mutluyum. Fiziksel olarak çok zor bir maçtı. Ancak kazanmayı başardık. Ben yaşımı önemsemiyorum. Sahada olduğum her maçta takım için elimden geleni yapıyorum. Hem burada hem de ülkemizde bizi destekleyen Arjantinlilere teşekkür ederim.
5: Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoruna Cezayir maçında yaptığı hat-trick'le ortak olan Lionel Messi toplamda 18 gole ulaşarak zirveye yerleşti. 38 yaşındaki Messi'nin takipçisi ise 27 yaşındaki Kylian Mbappe. 2014'te rekor kıran Miroslav Klose'nin 16, 2006'da rekor kıran Ronaldo'nun 15 golü var. Arjantinliler Messi'nin rekor kırdığı karşılaşmada büyük coşku yaşadı. Dallas'taki karşılaşma başkent Buenos Aires'te meydanlarda izlendi. Messi'nin gollerinde yaşanan sevinç Arjantin'in galibiyetiyle doruk noktasına ulaştı. Son dünya şampiyonu tangocular J grubundaki son maçında elenmesi kesinleşen Ürdün'le karşılaşacak.
1: Sadece Messi değil, Dünya Kupası'nda başka yıldızlar da var ve parlıyorlar. Kylian Mbappe Irak karşısında bulduğu iki golle tüm zamanlarda Miroslav Klose'yi yakaladı Messi'nin hemen arkasında. Senegal karşısında duble yapan Erling Haaland da takımını galibiyete taşıdı.
5: Futbolun yıldız golcüleri Dünya Kupası'nda da en iyi bildikleri işi yapmayı sürdürüyor. Lionel Messi'nin turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olduğu günü Kylian Mbappe ve Erling Haaland da boş geçmedi. Fransa, Irak'la karşılaştığı I grubu maçında soyunma odasına Mbappe'nin golüyle 1-0 önde gitti. Philadelphia'daki yıldırım riski ve fırtına uyarısının ardından 15 dakika yerine yaklaşık 2 saat süren devre arası Mbappe'yi soğutmaya yetmedi. Fransız golcü ikinci yarıda da fileleri sarstı, skoruysa Dembele belirledi. Kupanın son finalisti Fransa, Irak'tan 3 puanı 3 golle aldı. Fransızlar bu sonuçla son maçlar öncesi bir üst tura çıkmayı garantiledi. 16 gole ulaşan Mbappe ise turnuva öncesi Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Miroslav Klose ile gol sayısını eşitledi.
6: Messi hep gol attı, hala atıyor ve atmayı da sürdürecek. O nedenle bunlarla ilgilenmiyorum. Sadece takımıma katkı vermeye odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki bu zorlu yoldan zaferle çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
5: Erling Haaland önderliğindeki Vikingler ise Amerika'yı istila etmeyi sürdürüyor. 28 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Norveç, I grubu ikinci maçında karşılaştığı Senegal'i 3-2 ile geçti. İlk maçın ardından bu karşılaşmada da duble yapan Haaland, "Gol atmak benim uzmanlık alanım," dedi.
7: Bu işte gerçekten iyiyim. 12. resmi maçımızı kazandık. Norveç özel bir şeyin parçası. Burada tarih yazıyoruz ve ben Norveç olmaktan gurur duyuyorum.
5: Turnuvanın gol krallığında 5 golü bulunan Messi ilk sırada. 4'er gollü Mbappe ve Haaland ise takibi sürdürüyor. Fransa ve Norveç, I grubunun son maçında liderlik için birbirlerine rakip olacak. Horozlarla Vikinglerin eşleşmesi Mbappe ve Haaland'ın düellosuna da sahne olacak.
1: Zeynep Koyun 4 yaşındayken 6 Şubat depremlerinde anne, babası ve kardeşlerini kaybetti. Amcası küçük çocuğu yalnız bırakmadı. İlk günden itibaren sahip çıktı. Eşiyle birlikte yeğenine koruyucu aile oldular.
2: Depremde ailesini kaybetti. Annesi, babası ve 4 kardeşinden yalnızca o kurtuldu. Depremzede Zeynep, koruyucu ailesi olan amcası ve yengesiyle hayata tutundu.
8: Koruyucu aile çok iyi bir sistemdir. Şöyle bir şey, çocuklarımız aile ortamında büyüyor. Hem aile şefkati içinde hem aile şeyinde biliyor. Yani psikolojik ben çocuklarımız daha rahat oluyor.
2: Hatay Antakya'da yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Koyun, 6 Şubat depremlerine ailesiyle birlikte yakalandı. O zamanlar 4 yaşında olan çocuk, enkaz altında kalan annesi, babası ve 4 kardeşini kaybetti. Zeynep ise enkazdan yaralı kurtuldu. Sağ bacağı ampute edildi. Depremzede çocuk şimdilerde kendisine özel olarak tasarlanan protezle adım atıyor. Ailesini kaybettikten sonra amcası Hasan Koyun yeğenine sahip çıktı. Eşiyle birlikte yeğenine koruyucu aile olmaya karar verdiler.
8: Zeynep bizim kızımız, burada okula gidiyor. Bizimle kardeşleriyle oyun oynuyor. Bizi adapte oldu şu an. Yani annesini babasını sormuyor. Bizi annesini babası olarak diyebiliyor. Biz de bu süreci ona anlatmamaya çalışıyoruz sırf etkilenmesin diye.
2: Amcası ve yengesi 3,5 yıldır birlikte yaşadıkları Zeynep'i kendi çocuklarından ayırt etmiyor.
1: Türkiye dünyada en çok estetik uygulamaların yapıldığı ülkelerden biri. Herkes daha güzel görünmek istiyor. Bu nedenle yalnızca estetik uygulamalar değil, protein tozlarına, gıda takviyelerine ilgi artıyor. Hatta birçok kişi bu ürünleri bilinçsizce kullanıyor.
9: Son 2 senedir ofisimde hasta sayısının %100 arttığını söyleyebilirim. Testosteron bağımlılığı, protein bağımlılığı. Amaç sadece görünüş olmaktan öte bir yarış haline geliyor ve bırakamıyorlar.
10: Daha güzel görünme çabası yalnızca estetiğe ilgiyi artırmıyor. Protein tozları, sporcu içecekleri, gıda takviyeleri idealize vücut ölçülerine ulaşmak için bilinçsizce kullanılıyor.
9: Mesela vücut geliştirmeciler. Aslında o da bir tür bağımlılık. Yani bir sektör olarak mesela inanılmaz protein tozu kullanımı. Hatta protein tozunu geçtik yani bir sürü hormon, testosteron kullanıyorlar. Testosteronun çok fazlası cinsellik üzerinde olumsuz inanılmaz etki yapıyor. Ama fark etmiyor. O şeye, döngüye girdikten sonra oradan çıkamıyorlar. Bir üstü, biraz daha fazla kas, onunla ne yapsam nasıl olur gibi uğraşıyoruz. Epey bir bununla ilgili bağımlılık tedavisi yapmaya başladık.
11: Yaklaşık 3 senedir vücut geliştirme çalışıyorum. Vücut geliştirme sporu yapıyorum daha doğrusu. Fakat belirli faktörolojik maddeler kullandığınız zaman ilerleme oluyor. Ama daha sonra bunun etkilerinden kaçınılmaz.
10: Zayıflama iğnesi olarak bilinen ilaçlar da birçok kişi tarafından amacı dışında kullanılıyor.
9: Diyabet ilacı. Yani diyabetlilerin, ama hani ben etrafımda da hastalarımda da diyabet olup da bu ilacı kullanabilen insan çok görmüyorum. Hani aylık fiyatı çok yüksek ama bir şekilde peynir ekmek gibi zayıflama amaçlı kullanılmaya başladı. Bir sürü de tehlikesi var aslında.
10: Uzmanlar özellikle sosyal medyanın etkisiyle beden algı bozukluklarının arttığını, daha küçük yaşlarda başladığını belirtiyor.
1: Antalya'nın Kumluca ilçesinde karetta karetta yuvalarının bulunduğu sahilde mangal yakıldığı ortaya çıktı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
12: Yuvalama alanındaki koruma kafesini mangal olarak kullandılar. Karetta karetta yuvalarının bulunduğu sahilde ateş yakıp piknik yaptılar. Antalya, nesli tükenme tehdidi altındaki karetta karettaların en büyük yuvalama alanlarına sahip kent. Kumluca ilçesindeki Mavi Kent Mahallesi sahili de koruma altında tutulan bu alanlardan biri. Ancak sahilde kaydedilen bu görüntüler büyük tepki topladı. Yuvalama alanında ateş yakıldığı, etrafa plastik atıklar bırakıldığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ateşi kimlerin yaktığı araştırılıyor. Ateş yakılan demirin altında yuva bulunup bulunmadığının tespitiyle ilgili de incelemeler sürüyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlarda 1 Mayıs'tan bu yana koruma tedbirleri uygulanıyor. Bu alanlara her gün akşam saat 8'den sabah saat 8'e kadar giriş yasak. Yasağı delenlere 699.245 lira para cezası uygulanıyor.
1: 6 yıllık aranın ardından ilk konserini İstanbul'da veren Şebnem Ferah konser serisini İzmir'e taşıdı. Sanatçı konserlerine devam edecek. Biz de bu haberle bülteni noktalayacağız. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
13: Kalabalıklar toplandı. Pankartlar açıldı. Şebnem Ferah'ın 6 yıl aradan sonra başlayan konser serisinin yeni durağı tekrar İzmir Arena oldu. İlk albüm sonrası ilk konserini 1997'de İzmir'de veren Ferah, "Kader bizi tekrar karşı karşıya getiriyor," dedi. Ferah'ın konser serisi devam edecek. Ankara'da yakında yeniden sahne almaya hazırlanan şarkıcı 27 Haziran Cumartesi akşamı bir kez daha İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Son konserini 2020'de veren rock müziğin kraliçesi 6 yılın ardından ilk konserini de Küçük Çiftlik Park'ta vermiş. Özlem, kavuşma, mutluluk, heyecan birbirine karışmıştı.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız, Megaron çatı teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: NTV Radyo.

0: Medya. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda grup etabında ikinci maçlar bugün sonuçlanacak. İlk maç saat 20'de Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ve Özbekistan arasında oynanacak. Ardından 23'te ilk maçını kazanan iki ekip İngiltere ve Gana karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Panama-Hırvatistan maçı var. Ve son olarak saat 5'te Kolombiya-Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçıyla gün noktalanacak.
1: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
1: Tek reklam.
3: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
1: Tek reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Neden gözünü gözünün
6: Uyuşturucu tacirlerinin hedefinde çocuklar var. Önce ücretsiz veriyorlar, ardından da çocuğu bağımlı hale getiriyorlar. Uzmanlar ailelerin çocuklarıyla iletişim bağlarının güçlü olmasını ve sorunu birlikte çözmeleri gerektiğini söylüyor. Peki çocuklarda bağımlılık neden oluyor? Çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Doktor Neslihan İnal NTV Radyo'ya anlatıyor.
7: Şöyle, tabii her bağımlılığın belki dinamiği farklı olmakla birlikte hepsinde benzer bir temel var. Yani bağımlı olduğu şey ona dopamin ve mutluluk veriyor. Ve daha sonra o mutluluğa da bağımlı hale geliyor. Ama bunun tabii nörobiyolojik süreçleri de var. Yani ilk önce kullanıyor, sonra beyninde bir takım değişimler oluyor. Ondan sonra da o değişimlerin devam etmesi için o maddeyi ya da her ne yapıyorsa, bazen bu bilgisayar oyunu da olabilir, yapmaya devam etmesi gerekiyor. Ya da sigara da olabilir. Dolayısıyla bağımlılık paterni bu şekilde oluşuyor. Çocuğun kişilik yapısına göre, içinde bulunduğu psikiyatrik duruma göre, yaşadığı soruna göre bu maddeyi bir şeyin yerine koyup kendini mutlu etmeye çalışıyor olabilir. Mesela çok içe kapalı bir bireyse, hani bir şekilde sosyalleşemiyorsa, belki hani bu maddeleri alıp özgüvenini artırıp ya da farklı bir karaktere geçtiğinde kendini iyi hissediyor olabilir. Depresifse mutlu ediyordur, bu mutluluk ona iyi hissettiriyor olabilir. Ya da hiperaktifse, çok dürtüsel bir gençse, macera perest oluyor bu tür gençlerimiz. Hep böyle bir şeyler, yeni bir şeyler denemek ve yeni bir heyecan peşinde koşturma gereksinimi oluyor. Bu ona o yeni heyecanı, yeni işte yeniliği sunduğu için, farklı bir deneyim yaşattığı için, o da onun için bu madde ya da uyuşturucu her neyse arkasından gidecektir. Yani her bireye özgü motivasyonel faktörler var. Hani tabii sorunu çözmek için bunun da farkında olmak lazım. Çünkü her birey aynı değil. Her bireyin farklı zorlukları var. Birey derken burada çocuk ve ergenden tabii bahsediyoruz. Çocuk ve ergen devreye girdiğinde aile devreye giriyor. O yüzden çocuk ve aileyi birlikte ele alarak hani içinde bulundukları durumu iyi analiz etmek lazım diye düşünüyorum.
6: Çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Doktor Neslihan İnal NTV Radyo'daydı.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli. Sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Reklam.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Bankam Tombank kartıma gir.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.

0: Burası NTV Radyo. Saat 14.
1: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Kazada bir uzman çavuş şehit oldu. 3'ü jandarma, 5 kişi de yaralandı. Kaza Van Erciş Karayolu'nda meydana geldi. Hafif ticari araç yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 4 jandarma personeli ile hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak jandarma uzman çavuş Samet Karabulut kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehidin ailesine başsağlığı diledi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklananların sayısı artıyor. İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinde görevli 43 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında iki ilçenin belediye başkanı da var.
2: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına geçen hafta iki ilçe belediyesi daha eklenmişti. İstanbul'un Adalar ve Mersin'in Silifke Belediye Başkanları Ali Ercan Akpolat'la Mustafa Turgut tutuklandı. Tutuklanan 43 isim arasında belediye başkan yardımcılarıyla belediyelerde farklı birimlerde yönetici olarak çalışan isimler de var. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet karşılığı ruhsat verilmesi iddiasıyla suçlanıyor. Savcılık bununla ilgili 40 eylem tespit edildiğini, paranın belediye yetkililerine elden teslim edildiğini ifade etti. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklandığı soruşturma, görevi kötüye kullanmak, rüşvet ve iadeye fesat karıştırmak iddialarıyla başlatılmıştı. Belediye Başkan Yardımcılarının da tutuklandığı soruşturmada, şüpheliler, belediyeye iş yapan firmalardan menfaat temin etmek, bazı alımlarda usulsüzlük gibi suçlamalarla karşı karşıya. İki ilçenin de belediye başkanları haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Kanuna aykırı hiçbir eylemlerinin olmadığını savundular. Soruşturmalar sürüyor.
1: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli gözaltına alındı. 20 ilde düzenlenen operasyonları İçişleri Bakanlığı duyurdu. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin hedefinde yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edenler vardı. 193 kişi düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi. Çocuklara ait müstehcen görüntüleri saklayan, tefecilik yapan ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim sağlayanların da arasında olduğu 78 kişi tutuklandı. 30 kişi hakkında adli kontrol şartları uygulandı. 85 kişinin ise işlemleri sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli konuşmasında siyaset gündemine girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi.
3: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Devam eden yargı süreçlerini siyasi sahiplerle yorumlamak, bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak vesayet hevesidir, tahakküm arzusudur. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çalışma toplantısına girerken söylediği patron benim sözü damga vurmuştur. Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır.
1: CHP'de İzmir ve Bursa il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kararıyla görevden alındı. Kararlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni başkanlar il binasına girmek isteyince iki kentte de partililer arasında arbede yaşandı.
2: Bina girişine barikat vurdular, yeni atanan başkana tepki gösterdiler. İzmir ve Bursa'da CHP il binalarında gerginlik yaşandı. Mutlak buttan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç'ü görevden alarak İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Karar üzerine Çağatay Güç il binasında nöbete başladı. Utku Gümrükçü ve destekçileri de binaya girince taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftar sakinleşince Gümrükçü CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bursa'da da İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler İl Başkanlığı'na gitti. Çok sayıda partili bina girişinde sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kararı geçersiz saydıklarını söyledi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Libya'ya gitti. Kalın, Hafter kontrolündeki Bingazi kentinde temaslarda bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusu ve batısındaki yönetimlerle askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine ilişkin konu başlıkları ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede başta enerji ve savunma olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesine dönük fikir alışverişinde bulunuldu. İran ve ABD'nin yürüttükleri müzakerelerde Lübnan konusunda vardıkları uzlaşma İsrail'de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Amerikan basını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da İran'ın elinin güçlenmesinden kaygı duyduğunu yazdı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakereler İsrail'de endişeyle izleniyor. İsrail yetkililer özellikle Lübnan konusunda kaygılı. Amerikan haber sitesi Axios'a göre Trump yönetimi İran'la müzakerelerde ilerleme sağlayabilmek için İsrail'in Lübnan'daki hareketlerini kısıtlaması gerektiğini kabul etti. İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan'da çatışmayı önleme grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmak ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için baskı uyguluyor. Lübnan'da cumartesi gününden beri büyük çaplı saldırılar olmadığına dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Lübnan konusunda varılan anlaşmanın 2024'te Biden yönetimi ve Netanyahu hükümeti arasında sağlanan anlaşmanın koşullarını geçersiz kıldığı belirtiliyor. Biden yönetiminin çabalarıyla Lübnan'da Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasında İsrail'e hem acil tehditler hem de Hizbullah'ın oluşturduğu tehditlere yanıt verme hakkı tanıyordu. Yeni anlaşmada ise İsrail'in sadece acil tehditlere yanıt vermesine izin veriliyor. Önceki anlaşmada ateşkesi izleme mekanizmasında İsrail, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa yer alıyordu. Şimdi ise İsrail bu mekanizmada bulunmuyor. Onun yerine İran dahil edildi. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer, mekanizmada Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunmasının İsrail'in bulunmasıyla eşdeğer olduğunu söyledi. Biden döneminde varılan anlaşma, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri altyapısının yok edilmesine yoğunlaşıyordu. Şimdi ise Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmaların önlenmesine odaklanıyor. İsrail kaynakları, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programındansa Lübnan konusunda daha çok endişe etmeye başladığını söyledi. İsrail'i kaynak, Netanyahu bu konuda histerik bir halde ifadesini kullandı. İsrail'de Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Hizbullah'a karşı atılacak adımların iç siyasete kritik önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Son günlerde Netanyahu'ya yakın bir isim olan Ron Dermer'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran görüşmelerini etkilemek için Trump yönetimiyle temasa geçtiği belirtiliyor. Derman'ın müdahalesiyle Trump'ın sosyal medya hesabında Hizbullah'ı durdurmaması halinde İran'a saldırı tehdidinde bulunduğu mesajı paylaştığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zemin'le ortak bir bildiri yayınlayarak Lübnan'ın güneyinde oluşturdukları güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını ve terör altyapısını yok edeceklerini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları sorulduğunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Ben bir problem çözücüyüm, sorunları çok hızlı çözerim. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil," dedi.
1: Ankara'da park halinde bulunan kamyonu arkadan çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarınca.

0: Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla 485 değil 700 de fay olsa, ki eminim bundan daha fazladır fay sayısı, Türkiye'nin bir deprem ülkesi gerçeğinin altını bir kere çiziyor.
1: Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin geri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi. Araştırmayı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yaptı.
0: 485'ten 700'e artan fay Türkiye'nin deprem gerçeğini, deprem tehlikesini artırmadı. Parametreleri bilmeden eyvah 700 tane fay, işte 215 tane yeni fayımız oldu, mahvolacağız gibi korkunun bir kere olmaması lazım. Çünkü faylar belirli kayma hızlarıyla hareket ederler ve bu kayma hızları ne kadar yılda fazlaysa o kadar fazla gerilme biriktirirler. Bunların da deprem tekrarlama aralığı çok sıktır.
1: Peki tespiti yeni yapılan fayların beklenen Marmara depremini etkileme durumu var mı?
0: İstanbul'a bakıldığında değişen çok fazla bir şey yok bu anlamda. İstanbul'u çevreleyen 3 tane sismik risk, yani 30 yıl içerisinde deprem olma potansiyelinin hesaplanması yayınlanmıştı. Silivri'de 5.8 ve sonra meydana gelen 6.2 İstanbul'da olası deprem senaryolarını değiştirdi.
1: Araştırmanın amacı tehlikenin varlığının bilinmesi ve olası bir afete yönelik tedbir alınması.
2: Palyatif bakım hizmetlerinin artık evde sağlık hizmetleri kapsamına sunulmasına yönelik resmi gazetede yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikle yara bakımından sonda uygulamalarına, raporların yenilenmesinden reçetelerin düzenlenmesine ve mümkün olan tüm tedavi ve girişimsel işlemler hastalara ev ortamında sağlanabilecek.
3: Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumu ve koordinasyonuna ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle yaşamı tehdit eden kronik, ilerleyici veya tedavisi tamamen mümkün olmayan bir hastalığı bulunan hastaların tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Düzenleme ile yara ve yanık bakımı sonda uygulamaları, hastalardan gerekli tetkiklerin alınması, mama, ilaç, bez raporlarının yenilenmesi, reçetelerin düzenlenmesi ve mümkün olan girişimsel işlemler evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek. Ayrıca tedavi planı oluşturulan ve ilk uygulaması gerçekleştirilen hastaların ilgili hekim tarafından uygun görülmesi halinde evde yapılması mümkün olan tıbbi işlemleri sağlık personeli tarafından ev ortamında sürdürülecek. Hasta ve hasta yakınları evde sağlık hizmetleri iletişim merkezi ve bakanlık tarafından belirlenen diğer iletişim kanalları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek. Aile hekimleri de kendilerine kayıtlı hastaların palyatif bakım ve evde sağlık başvurularına ilişkin tıbbi değerlendirme gerçekleştirebilecek. Palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturulacak ve sağlık bilgi sistemleri arasında dijital entegrasyon oluşturulacak.
2: Niğde'de dağcılığın okulu olarak nitelendirilen Aladağlar, kaya tırmanışı sporları için eğitim alanı olarak kullanılıyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yaz dönemi faaliyetleri kapsamında 60 sporcu uygulamalı eğitim alıyor.
4: Halatlarla bağlı halde dik yamaçlara tırmanıyorlar. Emniyet sistemlerini ve tırmanış tekniklerini öğreniyorlar. Dağcılığın okulu Aladağlar'da yeni sporcular yetiştiriliyor.
5: Dağ evinde genel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Teorik derslerimiz orada işleniyor. Uygulamalı eğitimlerimizin tamamı da burada işte Dağcıların Okulu olarak bilinen Aladağlar'ın Cimbar mevkiinde uygulamalı eğitimlerimizi yürütüyoruz.
4: Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar, kaya tırmanışı sporcuları için önemli bir merkez. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yaz dönemi faaliyetleri kapsamında bölgede eğitimler yapılıyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 60 sporcu Mümtaz Çankaya Dağ Eğitim Merkezi'nde çadırda konaklıyor. Sabah saat 8.30'da 8 antrenör eşliğinde başlayan uygulamalı eğitimler hava kararına kadar devam ediyor.
6: Aladağlar efsane, çok beğendim. Hani kaya tırmanışı için harika bir yer. Dağcılık için biçilmez bir kaftan.
7: Aladağlara ilk gelişim. Burası harika. Gerçekten geleneksel tırmanmak için bir cennet.
4: Aladağlardaki kaya tırmanışı eğitimleri 5 gün sürüyor.

0: Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Tarihi referandumun yıl dönümünde vaatler ve gerçekler yeniden masada. Daha güçlü ekonomi ve sıkı sınırlar sloganıyla yola çıkan İngiltere, aradan geçen 10 yılda istediğini alabildi mi? Londra sokakları ve uzmanlar ne diyor? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt araştırdı. Bu parantezle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Brexit'in üzerinden 10 yıl geçti. Geriye dönüp baktığınızda bu doğru bir karar mıydı yoksa bir hata mı?
2: No.
3: Yanlış karardı. Bence o zaman için doğru bir karardı.
4: Yanlış karardı. Hiçbir şey kazanmadık.
3: Hayır, yanlış bir karardı.
1: Tam 10 yıl önce bugün Britanyalılar sandığa gitti ve Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı. Brexit taraftarları daha güçlü ekonomi, daha sıkı sınırlar ve daha bağımsız bir ülke vaat ediyordu. Peki aradan geçen 10 yılda bu vaatler gerçekleşti mi? Birleşik Krallık gerçekten istediğini aldı mı?
5: Brexit talep edilenlerin çoğu global bir Britanya'dan bahsediyorlardı. Hani Brexit'in İngiltere'yi daha da global kılacağı ama vaatleri daha içe kapanık bir İngiltere'ydi. Yani sloganlarıyla vaatleri arasında da aslında ciddi çelişkiler olan bir İngiltere vardı. Fakat geldiğimiz noktada Brexit'in hani işte İngiltere'nin elini rahatlatacağı, İngiltere'nin işte AB'nin prangalarından kurtulacağı, işte Amerika ile daha rahat serbest ticaret anlaşmaları imzalayacağı, göçün azalacağı, İngiltere'nin daha global bir aktör olacağı, bütün bunlara baktığımızda hangisi gerçekleşti? Aslında neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi.
1: Brexit'in en somut sınavı ise ekonomi oldu. Brexit kampanyasının en meşhur sloganlarından biri de Avrupa Birliği'ne gönderildiği iddia edilen haftalık 350 milyon pound'un ulusal sağlık servisi NHS'e aktarılacağı vaadiydi. Bugünse tartışma artık başka bir boyutta. Soru net, Brexit'in ekonomik bilançosu ne oldu?
6: 2025 itibariyle yapılan çalışmalarda Brexit'in 10 sene sonrasında kümülatif olarak aşağı yukarı %6 ve %8 arasında gayri safi milli hasılayı düşürdüğünü görüyoruz. Yine benzer şekilde ülke içerisindeki yatırımları %15 civarında düşürdüğü, işsizliğe dahi negatif etkileri olduğu, yani işsizliği artırdığı, %3, %4 civarlarında işsizliği artırdığı gibi gelişmeleri oldu, etkileri oldu Brexit'in. Bunun çok büyük bir kısmı tutmadı. Böyle bir, yani zaten bu zamanında da çok gerçekçi bir beklenti olmadığı, yani daha hani realist insanlar tarafından konuşulan bir şeydi. Ekonomistlerin de böyle bir beklenti olmaması gerektiği konusunda uyarıları da vardı. Bugün hala NHS dediğimiz sistem, kamu sağlık sistemi hala underfunded dediğimiz, yani aslında gerektiği bütçeye henüz ulaşamamış hala.
3: Bize boş vaatler satıldı. Siyasetçiler bize yalan söyledi. NHS hala zor durumda. Bize vaat edilen milyarlar nerede?
6: Bu zorluklar bir anda belirmedi ekonomide. Yani İngiltere, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden çıkar çıkmaz bu zorluklarla direkt olarak yüzleşmiş değil. Bu zorluklar daha çok zaman içerisinde kümülatif ve sessiz bir şekilde biriken zorluklar. İşte yatırımın azlığı, yavaş yavaş yükselen işsizlik, genç işsizliğine yansımaları gibi şeyler. Dolayısıyla hani kriz dediğimiz zaman çok daha böyle hani keskin bir dönüşten bahsediyoruz. Ondan çok ben hani böyle yavaş ve kümülatif bir şekilde bir yük, Birleşik Krallık ekonomisine bir yük getireceğini düşünüyorum.
1: Ancak Brexit sadece ekonomi değildi. Mesele aynı zamanda göç, sınırlar ve kimlik tartışmasıydı.
5: Brexit sahici, somut beklentilerden ziyade bir kimliksel tepkiydi temelinde. Evet, burada sahici kaygılar vardı, sahici rahatsızlıklar vardı. Toplumun sahici işte yoksullaşması veyahut da benzeri gerekçeleri vardı. İngiltere'deki göç karşıtlığının şöyle bir ilginç tarafı da var diğer Batı Avrupa'dan ayrışan. Şimdi evet, hani Türkiye'nin işte AB üye olacağı, milyonlarca Türk'ün buraya geleceği gibi bir propaganda da yapıldı. Ama bu ciddi manada işte Doğu Avrupa'dan gelen, Polonya'dan gelen, Romanya'dan gelen, tabiri caizse beyaz Avrupalı olan göçmenlere karşı da çok güçlü bir reaksiyon vardı. Bu o anti göç duygusu, bu sadece işte Orta Doğulu Müslüman, işte hani farklı renk veyahut da farklı ırktan olan insanlara karşı değil, beyaz Avrupalılara karşı da hani güçlü bir duygu vardı, güçlü bir anti duygu vardı. Dolayısıyla bu yapısıyla da biraz kıta Avrupa'sındaki diğer göç öykülerinden dönüşüyor.
3: Nasıl oluyor da bir göçmen bu ülkeye gelir gelmez diş hekimi görebiliyor, doktora gidebiliyor, beklemeden ameliyat olabiliyor? Ben bu ülkeye asker ve polis olarak 30 yıl hizmet ettim, bunlara ulaşamıyorum. Bu sizce adil mi?
1: Göç konusu siyasetin merkezinde kalmaya devam ediyor. Ancak uzmanlara göre demografik ve ekonomik gerçekler göç ihtiyacını ortadan kaldırmıyor.
5: Toplumsal gerçeklik de, ekonomik gerçeklik de, işte küresel trendler de bu anti göç duygunun güçlülüğüne rağmen dünyanın demografiye, işte göçe, işte daha farklı çalışan gruplarına olan ihtiyacını arttıracak, azaltmayacak.
1: Belki de Brexit'in en görünür sonucu günlük yaşamda hissedildi. Britanyalılar artık Avrupa Birliği vatandaşı değil. Pasaport kuyruklarından çalışma izinlerine kadar birçok alanda yeni kurallarla karşı karşıyalar.
2: Avrupa'da yaşama ve serbest dolaşım haklarımızı kaybettik. Hiçbir şey kazanmadık.
1: Brexit İngiltere'yi daha mı güçlü yoksa daha mı zayıf hale getirdi sizce?
4: Bence ülke zayıfladı. Avrupa ile bağlarımız artık eskisi kadar güçlü değil.
1: Ancak herkes aynı fikirde değil.
4: Bence o dönemde doğru karardı. Açıkçası hayatımda çok fazla şey değişmedi.
6: Bugün baktığımız zaman yani 10 sene sonra kamuoyunda yapılan işte anketlere baktığımız zaman genelde çoğunluğun hakikaten bunun bir yanlış karar olduğuna inandığını görüyoruz. Yine tabii çok daha böyle kökten Brexit'in doğru olduğuna inanan %30'luk, %35'lik bir kesim görüyoruz. Ve bunlar çok daha hani dirençli bir şekilde karşı çıkıyorlar ve tekrar bir referandumun gündeme gelmesinden bile hoşnutsuzlar. Brexit dedikleri konsepte değiniyorsunuz biraz. Yani biraz pişmanlık hali Brexit'den sonra.
7: Dürüst olmak gerekirse başından beri doğru olduğunu düşünmemiştim. Ve sanırım olan bitene bakınca şimdi bunun bir hata olduğunu muhtemelen ortada.
1: Chatham House kıdemli araştırmacısı Galip Dava'ya göre bugün artık yeni bir dönemdeyiz. Avrupa'nın da İngiltere'nin de birbirine ihtiyaç duyduğu bir dönem. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama Brexit tartışmasından hiç ayrılmadı. Kimilerine göre bu ülkenin egemenliğini geri kazandığı tarihi bir dönüm noktası. Kimilerine göre ise kaçırılmış bir fırsat. Ancak bir konuda herkes hemfikir. Brexit'in hikayesi henüz tamamlanmış değil.

0: NTV Radyo.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi... ...Mobiliz risk haritasını sunar.
14: Ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken sıcak çarpması riski artıyor. Güneydoğu'da 39 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve sert rüzgar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riski en üst seviyede olacak. Ayrıca Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli Poyraz ulaşım ve açık alan faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Orman yangını tehlikesi yüksek. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağışlar ani su baskını ve yıldırım riskini oluştururken Adana çevresindeki yağış geçişlerine karşı da tedbirli olunmalı.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
15: Mobiliz. Tek reklam.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: Tek reklam.
0: NTV Radyo.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
20: Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Lionel Messi oldu. 38 yaşındaki süper yıldızın tüm zamanların gol rekorunu kırdığı maçta tangocularda grupta 2'de 2 yaparak tur atlamayı garantiledi.
21: Lionel Messi artık Dünya Kupası tarihinin gol kralı unvanının tek sahibi. 38 yaşındaki süper yıldız Arjantin'i sırtlamaya devam ediyor. Tangocular Avusturya'yı da Messi'nin golleriyle yendi ve 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.
22: Takım olarak ilk hedefimize ulaştığımız için mutluyum. Fiziksel olarak çok zor bir maçtı. Ancak kazanmayı başardık. Ben yaşımı önemsemiyorum. Sahada olduğum her maçta takım için elimden geleni yapıyorum. Hem burada hem de ülkemizde bizi destekleyen Arjantinlilere teşekkür ederim.
21: Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoruna Cezayir maçında yaptığı hat-trick'le ortak olan Lionel Messi toplamda 18 gole ulaşarak zirveye yerleşti. 38 yaşındaki Messi'nin takipçisi ise 27 yaşındaki Kylian Mbappe. 2014'te rekor kıran Miroslav Klose'nin 16, 2006'da rekor kıran Ronaldo'nun 15 golü var. Arjantinliler Messi'nin rekor kırdığı karşılaşmada büyük coşku yaşadı. Dallas'taki karşılaşma başkent Buenos Aires'te meydanlarda izlendi. Messi'nin gollerinde yaşanan sevinç Arjantin'in galibiyetiyle doruk noktasına ulaştı. Son dünya şampiyonu tangocular J grubundaki son maçında elenmesi kesinleşen Ürdün'le karşılaşacak.
20: Dünya Kupası'na başka yıldız golcüler de damga vuruyor. Kylian Mbappe, Irak karşısında bulduğu iki golle tüm zamanlarda Miroslav Klose'yi yakalarken Senegal karşısında duble yapan Erling Haaland takımını galibiyete taşıdı.
21: Futbolun yıldız golcüleri Dünya Kupası'nda da en iyi bildikleri işi yapmayı sürdürüyor. Lionel Messi'nin turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olduğu günü Kylian Mbappe ve Erling Haaland da boş geçmedi. Fransa, Irak'la karşılaştığı I grubu maçında soyunma odasına Mbappe'nin golüyle 1-0 önde gitti. Philadelphia'daki yıldırım riski ve fırtına uyarısının ardından 15 dakika yerine yaklaşık 2 saat süren devre arası Mbappe'yi soğutmaya yetmedi. Fransız golcü ikinci yarıda da fileleri sarstı, skoruysa Dembele belirledi. Kupanın son finalisti Fransa, Irak'tan 3 puanı 3 golle aldı. Fransızlar bu sonuçla son maçlar öncesi bir üst tura çıkmayı garantiledi. 16 gole ulaşan Mbappe ise turnuva öncesi Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Miroslav Klose ile gol sayısını eşitledi.
1: Messi hep gol attı, hala atıyor ve atmayı da sürdürecek. O nedenle bunlarla ilgilenmiyorum. Sadece takımıma katkı vermeye odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki bu zorlu yoldan zaferle çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
21: Erling Haaland önderliğindeki Vikingler ise Amerika'yı istila etmeyi sürdürüyor. 28 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Norveç, I grubu ikinci maçında karşılaştığı Senegal'i 3-2 ile geçti. İlk maçın ardından bu karşılaşmada da duble yapan Haaland, gol atmak benim uzmanlık alanım dedi.
22: Bu işte gerçekten iyiyim. 12. resmi maçımızı kazandık. Norveç özel bir şeyin parçası. Burada tarih yazıyoruz ve ben Norveç olmaktan gurur duyuyorum.
21: Turnuvanın gol krallığında 5 golü bulunan Messi ilk sırada. Dörder gollü Mbappe ve Haaland ise takibi sürdürüyor. Fransa ve Norveç, I grubunun son maçında liderlik için birbirlerine rakip olacak. Horozlarla Vikinglerin eşleşmesi Mbappe ve Haaland'ın düellosuna da sahne olacak.
20: Süper Lig takımlarının yeni sezon harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada son 4 yılın şampiyonu Galatasaray 9 milyar lirayla zirvede yer aldı. Fenerbahçe 6.3 milyar, Beşiktaş ise 4.1 milyar lirayla takip etti. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 2.5 milyar lirayla 4. sırada yer aldı. En az limite sahip takım ise 571 milyon lirayla Alanyaspor oldu. NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti. Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo Miami Heat'in yolunu tuttu. Antetokounmpo'nun iki kez MVP seçilip bir defada NBA şampiyonluğu yaşadığı 13 sezonluk Milwaukee kariyeri sona erdi. 31 yaşındaki yıldız Bobby Portis ile birlikte Miami'ye takaslandı. Bucks iki oyuncu karşılığında Tyler Hero, Kelly Ware, Jaime Jaquez ve Kasparas Jakučionis'i kadrosuna katarken 3 adet de birinci tur draft hakkı aldı. Milwaukee'ye geçen haklardan biri de bu yılki draftın 13. sırası. 2026 NBA draftı bu gece saat 3'te yapılacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahne alacak. Filenin Efeleri ilk maçında Çin'le yarın karşılaşacak. Mücadele saat 14'te başlayacak. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nin ikinci etabında Çin'in ardından ev sahibi Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Milliler iki galibiyet ve iki yenilgi aldığı ilk haftanın ardından puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor.
19: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 프론토 투르. 프론토 투르단

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Yeah.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe ile tekrar karşınızdayız. Piyasalarla açalım. Altın fiyatlarında düşüş derinleşiyor. Doların küresel değerinin güçlenmesi, faizlerin yüksek kalacağı ihtimali sarı metali olumsuz etkiliyor. Gram altın 6000 liraya yaklaştı.
2: Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin yüksek kalacağı beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi. Ons altın 4100 doların altına indi. Altında haftalık kayıp %5'e, aylık gerileme ise %10'a yaklaştı.
3: Yani 4400 dolarların altında kaldığı sürece kritik bir 4000 dolar, 60 dolardı gümüş için, buralara çok yakın seyretmesi ve yukarı tepki verememesi biraz da altın yatırımcısı için yeni alışlarda beklemesi gerektiğini gösteriyor.
2: Gram altın 6000 lira sınırına çekindi. Aylık kayıp %7,5'u geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta. Çeyrek altınsa 10 bin liranın altını gördü.
3: Ne zaman döngü değişebilir ki ben bunu belki son çeyrekte bekliyorum. İşte faizlerin tekrar inebilme ihtimali, enerji fiyatlarının gerilemesiyle ve doların buradan biraz daha değer kaybıyla olabilir. Dolayısıyla biraz daha yatay aşağı doğru baskının yaz aylarında devam edebileceğini düşünmek gerekiyor. Buna göre bir strateji kurmak ve son iki yıldan biraz daha farklı bir değerli metal görüntüsü olacağını anlamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, genel değerlendirme böyle. Son rakamlara bir bakalım. İçeride gram altın 6158 lirada. Çeyrek altın 10.084 lirada. Bunlar bankalar arası dolar kuruna göre hesaplanmış fiyatlar. Elbette kapalı çarşıdaki alış satış rakamları için üzerine belki bir 100-200 lira koymak gerekiyor. Bu arada altının onsu da 4.124 dolardı. Yani onsu da 4.100'e doğru, gramda da 6.000 liraya doğru bir geri çekilme söz konusu. Diğer piyasalara baktığımızda borsada satış baskısı açılıştan bu yana etkili. %1'e yakın bir değer kaybı var. Endeks 14.500 puana yakın bu desteğin üzerinde hareket ediyor. Dolar ve euro kuru çok fazla değişmedi. Belki bir miktar değişim euro kurunda var. Dolar açılıştan bu yana 46 lira 47 kuruştayken euro da özellikle doların küresel değerinin artması ve euro dolar paritesinin zayıflamasıyla 53 liranın 2 kuruş altına bir sarkma takip ediyoruz. Ve euro dolar paritesini de görürsek, evet, 1.1392, 1.14'ün altına gelen bir parite var. Paritenin düşmesine demek euro düşüyor, dolar değer kazanıyor demek. Piyasalardaki son durum böyle. Bir başka haberle devam edelim yine piyasalarla alakalı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 12 Haziran'da halka arz olmuştu ve büyük bir heyecan fırtınası yaratmıştı. İlk günlerde hızla yükselen hisseler şimdi ise sert düşüyor. Şirketin değeri son 3 günde 600 milyar dolar eridi. Thank you so much.
2: Borsada Elon Musk rüzgarı tersine döndü. SpaceX hisselerindeki yükseliş yerini sert düşüşe bıraktı. 135 dolardan halka arz olan ve hızlı yükselişle 220 dolara aşan SpaceX hisselerinde bu kez düşüş yaşanıyor. Şirket hisseleri pazartesi günü %16,4 oranında düştü. Bu, şirketin piyasa değerinden tek bir günde tam 400 milyar doların silinmesi anlamına geliyor. 3 günlük toplam kayıpsa %23'e ulaştı. Eriyen tutar 600 milyar doları geçti. Analistlere göre düşüşün gerekçesi beklentilerin fiyatlanmış olması. Piyasa uzmanlarına göre uzun vadeli yatırımlardan elde edilmesi planlanan gelirler zaten fiyatlamalara girdi. Öte yandan hisseye yeni alıcı girişi de zayıfladı. Pazartesi günkü kayıplara rağmen SpaceX hisseleri 135 dolarlık halka arz fiyatının yaklaşık %15 üzerinde seyrediyor. Musk'ın şirketi 2 trilyonu aşan piyasa değeriyle hala dünyanın en büyük 6. şirketi konumunda.
1: İkinci el otomobilde raporlar ard arda geldi. Fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor. Raporların ortak noktası bu. Son bir yılda %7'ye yakın bir reel düşüş var. Yani enflasyona karşı yaşanan düşüş. İlan sayısı artıyor ve satış azalıyor.
2: İkinci el otomobil satışları azaldı. Fiyatta reel kayıp sürdü. Mayıs ayında resmi tatillerin fazla oluşu satışların gerilemesine neden oldu. İkinci el oto pazarı 5'te 1 oranında daraldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre fiyatlar Mayıs'ta yıllık %23,3 arttı. Yani enflasyondan arındırıldığında %6,8'lik gerileme yaşandı.
4: Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekle ve gör politikası yapıyorlar.
2: Talep azalsa da idana çıkan otomobil sayısı artıyor. İdan adedi Mayıs ayında Nisan'a oranla %2,8 artış kaydetti. İkinci elde ortalama fiyatsa 1 milyon 168 bin lira olarak belirlendi.
4: Şu an ilan sayılarında çok çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani az çok fazla ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı eskiden tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25 ile 35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
1: Otomotiv sektöründe parlak fikir ve girişimlerle finansal kaynaklar arasında köprü görevi üstlenecek bir fon kuruldu. OYB Ventures Mobilite İnovasyon Fonu, üretim, tedarik ve hizmet süreçlerinde yaşanan dönüşüme finansal ve stratejik destek sağlayacak. Fonun tanıtımı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla İstanbul'da dün yapıldı.
5: Unutmayalım ki Türkiye yaklaşık 1 milyon 400 bin, 1 milyon 500 bin yıllık üretime ve aynı miktarda da aşağı yukarı yıllık araç satışının olduğu bir pazara sahiptir. Artık geleceğin otomotiv ekosistemi sadece araçların değil, hayat tarzımızın ve iş yapış modellerimizin de tamamen değiştiği bir vizyona ulaşmamızı gerektirmektedir. Bugün OYB Venture'ı, Mobilite İnovasyon Fonu'nu hayata geçiriyoruz. Hedefleri özetle üretim, tedarik, hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak. İkinci hedefi Ar-Ge tasarım faaliyetine yoğunlaşmış startuplar ve Ar-Ge ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmak. Bu fon bir köprü olacaktır. Parlak fikirleri olan, büyümeye çalışan yeni girişimler ve startuplar ile finansal varlığı olan OYB Venture Fon arasında bir inşallah entegrasyon şeklinde görev yapacaktır.
1: Evet, bütün sektörlere artık teknoloji ve yapay zeka giriyor. Hem iş hayatında hem de kişisel alanda yapay zeka kullanımı hızla artıyor. Bu durum yeni meslekler yarattı. Birçok şirket yapay zeka uzmanı, danışmanı arıyor. Birçok insan da bu alanda kariyer yapmak istiyor. Özellikle sosyal medyada yapay zeka uzmanı enflasyonu yaşanıyor. Peki şirketler ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler nelere dikkat etmeli, kimlerden eğitim alınmalı? Tüm bunları siber güvenlik uzmanı Osman Demircan'a soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi Osman Bey, daha önceleri bilmediğimiz bir meslek ortaya çıktı. Yapay zeka uzmanlığı. Bugünlerde çokça da özellikle sosyal medyada tanıtımları, videoları önümüze düşüyor, dikkatimizi çekiyor. Öncelikle ne iş yapar yapay zeka uzmanları, bunu sormak istiyoruz.
6: Aslında ne iş yaparlar ama şu an görünürde ne iş yapıyorlar diye biraz ikiye ayrılıyor maalesef. Normalde yazılımcılar nasıl çalışıyorsa yapay zeka uzmanlarının da aynı şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Yani bugün bir muhasebe programını yazılmasını sağlayan kişi yazılımcı değil, bir muhasebe uzmanı. Yani bir muhasebe uzmanının danışmanlığı olmadan siz bir muhasebe programı geliştiremezsiniz. İstediğiniz kadar iyi kodlayın. Biraz işin yapay zeka boyutunda da böyle. Maalesef ki birçok sözde danışman diyeceğim artık bunlara. Video izleme platformlarında izledikleri birkaç videoyla ve yapay zekayı biraz kurcalayarak edindikleri bilgiyle danışman olduklarını iddia edip kurumlara kurumsal hizmetler satmaya çalışıyorlar. Ve çok hızlı bir şekilde kurulabilen şahıs şirketleriyle 24 saat içerisinde fatura kesmeye bile başlayabiliyorlar maalesef. Elbette ki bir bilgi aktarımında bulunuyorlar ama ne kadar verimli ve iyi bilgi aktarımında bulunuyorlar, burası soru işareti. Normalde bu meslek dalının yapması gereken şey şu. Bugün sizin yapay zekayla neler yapabileceğinizi birinin size anlatmasına kesinlikle ihtiyacınız yok. Çünkü kullanmak istediğiniz yapay zeka platformuna bunu sorduğunuzda o size en ayrıntılı şekilde bunu anlatabiliyor zaten. Yani yapay zeka kullanımı ile ilgili bir problem yok. Fakat yapay zekaların farklı süreçlerde, farklı iş akışlarında birbirlerine bağlanıyor olması ve bu bağlantı sonucunda da sanki şirkette çalışan bir personelmiş gibi süreci yönetebiliyor olmaları çok kıymetli. İşte bu uzmanların bunu öğretiyor olması gerekiyor ama bence burada kurumların altını özellikle çizerek dikkat etmeleri gereken nokta bu danışmanın uzmanlığı. Örneğin depo süreçleriyle ilgili bir sorununuzu yapay zeka üzerinden çözmeye çalışıyorsanız buradaki danışmanın mutlaka yapay zeka ile depo süreçleriyle ilgili bir proje geçmişinin olması gerekiyor. Yani bu muhasebe için de geçerli, satış için de, diğer bütün departmanlar için de geçerli. Yani bugün sadece yapay zekayı kuru kuruya kullanmak, yani sadece ona prompt girmek, ona bilgi girmek ve o bilgi doğrultusunda da bir şeyler yapmasını sağlamayı zaten herkes başarabiliyor. Yani bu aktarılan bilgi bilgi değil. Asıl bilgi uzmanlıklar dahilinde yapay zekaların birbirleriyle konuşarak nasıl çözümler oluşturabileceğini ortaya çıkartabiliyor olmak. Ki bu zaten önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de çok daha net bir hal alacaktır düşüncesindeyim. Bugün biz de bu süreçlerde neler yapılacağını anlamaya ve öğrenmeye çalışıyoruz. Ama kıymetli olan kısmı bu gerçekten de bir iş dalı olacak. Yani bunun uzmanlarına gerçekten ihtiyaç olacak. Fakat sadece kuru kuruya yapay zekayı kullanmayı öğretmekle değil, süreci en ince ayrıntılarına kadar takip edip tüm akışları, algoritmaları yazabilecek potansiyeldeki danışmanlar yapay zeka ile ilgili eğitimler verebilecek düşüncesindeyim.
1: Belli ki evet, bu bir iş kolu yaratacak ve bu konuda uzmanlaşmak isteyenler de olacak. Peki ne yapmalı uzmanlaşmak isteyenler? Yani karşısındakilerin gerçekten eğitim verecek nitelikte olduğunu nasıl anlayabilirler? Hep bir sertifikadan söz ediliyor. Sertifika tek başına yeterli midir, geçerli midir? Nelere dikkat etmeleri gerekir?
6: Sertifikalar kesinlikle hiçbir zaman tek başına geçerli olmadı. Çünkü sertifika bildiğiniz bir kağıt parçası ya da bir PDF dosyası. Önemli olan bir uzmanda kesinlikle proje geçmişim. Yani bir kurum bir uzmandan eğitim alacaksa bu verdiği eğitimle ilgili proje geçmişlerine çok iyi bakıyor olmaları gerekiyor. Yani yapay zeka öncesindeki geçmişinde de hangi projelerle çalıştığı çok kıymetli. Yapay zeka ile birlikte de hangi projelerde çalıştığı çok kıymetli. Yani savunma sanayi ile ilgili bir destek almak istiyorsanız ya da herhangi bir üretim kolunda bir ürünle ilgili destek almak istiyorsanız benzer üretim modellerinde çalışmış ama yapay zekaya da gerçekten hakim danışmanlarla çalışılıyor olması gerekiyor. Yani tarım ürünlerinde uzman bir yapay zeka uzmanı o kuruma herhangi bir katkıda bulunamaz. Bence kurumların en çok dikkat etmesi gereken nokta bu. Bunu iş olarak yapmak isteyenlerin de kendilerini ayrıştırmaları ve farklılaştırmaları gerekiyor. Üniversitelerde yapay zeka ile ilgili bölümler var. Burası çok kıymetli. Yüksek lisans programları var yine yapay zeka ile ilgili. Yani yapay zeka ile ilgili yapabileceklerini, eğitim seviyesinde masaya koyabileceklerini akademik anlamda ortaya koyabiliyor olmaları çok önemli. Bunun dışında elbette alaylı teknoloji uzmanlarına çok fazla inanıyorum. Çünkü çok başarılı işler çıkartabiliyorlar. Yapay zeka ile çok uzun yıllar çalışmış ama bir sürece de gerçekten hakim olmuş ya da kaotik düzende çalışan kurumlar ya da mikro yönetim üzerinde yönetilen firmalar konusunda gerçekten ciddi geçmişi olan ve o süreçleri oturtabilecek potansiyellere sahip olmaları, bununla ilgili çalışıyor olmaları, kendilerine basit bir şekilde iki tane komut yazarak bakın bunları yapabiliyorsunuz eğitimcilerinden tamamen ayıracaktır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bilgisayar mühendisliği bir dönem önce nasıl bir meslekse yapay zeka uzmanlığı ve yapay zeka mühendisliği de aynı kalitede bir meslek olarak karşımıza çıkıyor olacak çünkü.
1: Evet, tabii sosyal medyada da çok dikkat çekiyor bununla ilgili. Özellikle reklam gönderileri arttıkça algoritma da sık sık bunları önümüze düşürüyor. Yani benim de dikkatimi çeken özellikle işte içerik üretmek, yapay zekayı kullanmak, bunun uzmanı olmak, sertifika almak ya da her yol bir şekilde kolay para kazanma noktasına çıkıyor. Böyle bir vaat veriliyor. Bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor?
6: Yani astrologlar ne yapıyorlarsa aslında sosyal medyada maalesef bu tarz uzmanlar da ya da uzman gibi görünenler de aynı şeyi yapıyor. Genel olarak bir bilgi veriyor. Daha ayrıntılı haritanız için bu parayı vererek benden danışmanlık alabilirsiniz. Ya biraz konu buraya döndü. Yani sosyal medya reklamlarına çok da fazla kanmıyor olmak lazım. Çünkü çok güzel servis ediliyor. Daha önce böyle bir yapay zeka görmediniz, duymadınız ya da daha önce yapay zekanın bunları yapabileceğini hiç kimse size söylemedi ama ben söyleyeceğim şeklinde aslında temel olarak işe yarayan bilgiyi önümüze koyabiliyor sosyal medya ama sonrasında bu kurumun içerisinde süreçleri yönetmeye geldiğinde de maalesef o kişiler çok da fazla bir şey yapamıyorlar ve çok kötü bir eğitim süreci geçiriyor kurum maalesef. Hani bu anlamda sosyal medya üzerindeki bir iki tane video ile kesinlikle eğitim alınmaz. Hani burada en önemli olan kısım üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ya da benzeri eğitim kurumlarının üniversite içinde barınan kurumlar bunlardan destek alabilirler. Kendini tamamen bu konuda ispatlamış ve çok uzun yıllardır bu yapay zeka konusunda eğitim veren ve süreç düzenleyen birçok kurumlar bu kurumların üzerinden de eğitim alıyor olabilirler. Burada önemli olan da aldıkları eğitimciyi en ince ayrıntısına kadar inceliyor olmaları. Yani o eğitimcinin geçmişi, yapay zeka ile neler yaptığı, yapay zeka öncesinde neler yaptığı, bu işe ne zaman evet. girdi, ne tür projelerde bulundu, bunların tamamını inceleyerek kurumlar çok verimli eğitimler alabilirler.
1: Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan'a teşekkür ediyoruz. Özellikle yapay zekanın hem iş alanında hem kişisel alanda daha görünür olmasıyla birlikte bu konuda eğitim vaadi veren sayfalarında sayısı arttı. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunları konuştuk. Finans Kafe'yi sonlandırıyoruz. Tekrar birlikte olana dek şimdilik hoşçakalın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar ile çalışanların temel hak ve özgürlükleri arasında hassas bir denge kurulması gerekiyor. Tam da bu sebeple Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayımladığı son duyuru önemli bir boşluğu doldurmakta. Kurum, iş yerlerinde güvenlik kameralarının kullanımının meşru sınırlarını çizerek hem işverenlere hem de çalışanlara önemli mesajlar veriyor. Aslında mesele kameraların varlığı değil, nasıl kullanılacağı. Bir çalışanın görüntüsünün kaydedilmesi açık bir şekilde kişisel veri işleme faaliyetidir. Dolayısıyla bu faaliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir. Bu bağlamda hukuki dayanağının bulunması, belirli bir amaca hizmet etmesi ve ölçülü olması gerekir. KVKK'nın da özellikle vurguladığı gibi iş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır. Burada dikkat çekici nokta çalışan performansının sürekli izlenmesinin veya genel disiplin sağlama amacıyla gözetim yapılmasının meşru amaç olarak kabul edilmemesidir. Uzun yıllardır birçok iş yerinde kamera sistemleri yalnızca güvenlik amacıyla değil, çalışanların davranışlarını denetleme aracı olarak da kullanılabiliyor. Oysa çalışanların her hareketinin izlenmesi, verimliliğinin anlık olarak takip edilmesi veya sürekli gözetim altında tutulması çalışma barışını zedeleyen sonuçlar doğurabiliyor. Çalışma hayatında elbette ki güven ilişkisi son derece önemlidir. Sürekli izlenen çalışan, kendisini iş yerinin bir parçası olarak değil, kontrol edilmesi gereken bir unsur olarak görmeye başlayabilir. Tabii ki bu durumda iş tatminini azaltabileceği gibi örgütsel bağlılığı da olumsuz etkileyebilir. KVKK'nın üzerinde durduğu bir diğer önemli husus ise ölçülülük ilkesidir. Hukukta sıkça kullanılan bu kavram aslında oldukça basit bir soruya dayanıyor. Amaç ile kullanılan araç arasında makul bir denge var mı? Örneğin bir fabrikanın giriş kapısında veya yüksek güvenlik riski bulunan bir kasa alanında kamera bulunması makul görülebilir. Ancak çalışanların dinlenme alanlarının, soyunma odalarının, mescitlerin veya tuvaletlerin kamerayla izlenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü bu alanlar bireylerin mahremiyet beklentisinin en yüksek olduğu yerlerdir. Dolayısıyla bu hususa da iş yerlerinde ciddiyetle dikkat edilmesi gerekmektedir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak kutlan kararı sonrası ikinci meclis grup toplantısı düzenlendi. Kürsüye yine CHP Grup Başkanı Özgür Özel çıktı. Genel merkeze olağanüstü kurultay için verilen delege imzalarını hatırlatan Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazım dedi.
1: Büyük sıkıntılar içindeyiz ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Milletin dediği olacak. Geçen hafta 74 il başkanımız 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. Bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk, kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu ülkeye sandığı getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
0: Bir sıcak gelişme, Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı. Ayrıntılar Mustafa Berber'de. Mustafa.
2: Ahmet Alpas Ankara'da, İstanbul'da Etmişkutu ilçesinde bu kaza meydana geldi. Henüz nedeni bilinmiyor ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir belediye otobüsü, yolcu otobüsü seyir halindeyken ki Sincan'dan Sıhhiye istikametine giden bir otobüsten bahsediyoruz. Bu otobüs kontrolü kaybettikten sonra kaza yaptı. Otobüs içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Bu kaza nedeniyle Ankara'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünde meydana gelen kazada. Kazanın meydana gelmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sevk edildi. Şu an için kazanın yaşandığı noktada trafik açık akıyor. 4 şeritli bir yol burası. Ancak şunu belirtelim ki kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Bu kazaya ilişkin polis inceleme başlattı, neden meydana geldiğine ilişkin. Kazanın meydana geldiği nokta, özellikle Ankara'yı bilenler için belirtecek olursak, İstanbul yolu üzerinde Ankara istikametine doğru, şehir merkezine giden istikamette bu kaza meydana geldi. O kazanın yaşandığı noktada iş yerleri çok fazla, akaryakıt istasyonları var. Bunun yanı sıra yine bölgede askeri bir alanda var. Yani kazaya ilişkin bir görüntünün de ilerleyen günlerde ya da saatlerde ortaya çıkabilme ihtimali var. Henüz kazanın nedeni bilinmiyor ancak bir yolcu otobüsü, belediye otobüsü seyir halindeyken kaza meydana geldi. Görüntülerde ekranlara geliyor ve o kazanın meydana geldiği yerde yol kenarında farklı araçlar da var. Bir araca çarpması sonucunda da bu kazada bir de araca çarptı. O araçta da bir hasar var. Ancak yolcu otobüsüne, belediyeye ait, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Olay yeri ekipleri de can kaybı olması nedeniyle bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Polis inceleme başlattı demiştik. Sorumluluk bölgesine bakacak olursak da Ankara Batı Başsavcılığı'na ait bir sorumluluk bölgesi. Ankara Batı Başsavcılığı'nın da bu kazaya ilişkin soruşturma başlatmasını bekliyoruz. Hemen Şaşmaz'ın bulunduğu noktada, otosanayinin bulunduğu noktaya yakın bir yerde bu kaza meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise yaralandı, Ahmet Erbat.
0: Mustafa Berber aktardı. Dönelim tekrar siyasete. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi.
3: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
3: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
4: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde patron benim sözleri de vardı.
3: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Dağa bir serçe konsa dağa ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa dağa ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Polis ve jandarmanın düzenlediği farklı operasyonlarda 209 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada çalışmanın terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapıldığı belirtildi. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DAEŞ, MLKP, DHKPC'nin de aralarında olduğu 8 terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenledi. 148 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 3 terör örgütüyle irtibatlı 93 şüpheliyi yakaladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı listesinde adı geçen ve firari durumda olan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. İran'la gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Görüşmelerin iyi gittiğini vurgulayan Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini iddia etti. Amerikan Başkanı Truth Social mesajında İran uzun bir süre boyunca sonsuza kadar en üst düzeyde nükleer denetimlere eksiksiz şekilde rıza göstermiştir dedi. Trump, İran'ın tavizleri sebebiyle Hürmüz Boğazı'nı açık bırakmayı kabul ettiğini belirtti. İran'a deniz ablukasının uygulanmayacağını ancak gemilerin bölgede kalacağını ifade etti. Amerikan Başkanı İran'ın serbest bırakılan varlıklarının ABD kontrolündeki bir emanet hesaba aktarılacağını ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını da söyledi. Hürmüz Boğazı'ndan bir günde 19 milyon varil petrol geçtiğini belirten Amerikan Başkanı, petrol fiyatları hızla düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini de kullandı. İran ve ABD'nin yürüttükleri müzakerelerde Lübnan konusunda vardıkları uzlaşma İsrail'de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Amerikan basını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da İran'ın elinin güçlenmesinden kaygı duyduğunu yazdı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakereler İsrail'de endişeyle izleniyor. İsrailli yetkililer özellikle Lübnan konusunda kaygılı. Amerikan haber sitesi Axios'a göre Trump yönetimi İran'la müzakerelerde ilerleme sağlayabilmek için İsrail'in Lübnan'daki hareketlerini kısıtlaması gerektiğini kabul etti. İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan'da çatışmayı önleme grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmak ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için baskı uyguluyor. Lübnan'da cumartesi gününden beri büyük çaplı saldırılar olmadığına dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Lübnan konusunda varılan anlaşmanın 2024'te Biden yönetimi ve Netanyahu hükümeti arasında sağlanan anlaşmanın koşullarını geçersiz kıldığı belirtiliyor. Biden yönetiminin çabalarıyla Lübnan'da Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasında İsrail'e hem acil tehditler hem de Hizbullah'ın oluşturduğu tehditlere yanıt verme hakkı tanıyordu. Yeni anlaşmada ise İsrail'in sadece acil tehditlere yanıt vermesine izin veriliyor. Önceki anlaşmada ateşkesi izleme mekanizmasında İsrail, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa yer alıyordu. Şimdi ise İsrail bu mekanizmada bulunmuyor. Onun yerine İran dahil edildi. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer, mekanizmada Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunmasının İsrail'in bulunmasıyla eşdeğer olduğunu söyledi. Biden döneminde varılan anlaşma, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri altyapısının yok edilmesine yoğunlaşıyordu. Şimdi ise Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmaların önlenmesine odaklanıyor. İsrail kaynakları, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programındansa Lübnan konusunda daha çok endişe etmeye başladığını söyledi. İsrail'i kaynak, Netanyahu bu konuda histerik bir halde ifadesini kullandı. İsrail'de Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Hizbullah'a karşı atılacak adımların iç siyasete kritik önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Son günlerde Netanyahu'ya yakın bir isim olan Ron Dermer'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran görüşmelerini etkilemek için Trump yönetimiyle temasa geçtiği belirtiliyor. Dermer'ın müdahalesiyle Trump'ın sosyal medya hesabında Hizbullah'ı durdurmaması halinde İran'a saldırı tehdidinde bulunduğu mesajı paylaştığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zemir'le ortak bir bildiri yayınlayarak Lübnan'ın güneyinde oluşturdukları güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını ve terör altyapısını yok edeceklerini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları sorulduğunda Amerika Birleşik

0: Amerikan Washington Post gazetesi, diplomatik sürecin kamuoyundaki yüzünün J.D. Vance olmasını mercek altına aldı. Gazete, Rubio'nun ateşkes süresi boyunca büyük ölçüde kamuoyundan uzak kaldığına dikkat çekti. Ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'i kapsayan körfez soruna vurgu yaptı. Washington Post'a göre İran'a karşı sert tutumuyla bilinen Rubio için körfez ziyareti, Trump yönetiminin Tahran'la kırılgan ateşkes anlaşmasını sürdürmeye çalıştığı dönemde büyük önem taşıyan diplomatik bir görev niteliğinde. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti, J.D. Vance'in İsviçre'de İranlı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşiyor. Washington Post'a göre anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olması siyasi açıdan önem taşıyor. Gazete hem Vance'in hem de Rubio'nun Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceğini belirtiyor. Gazetenin konuştuğu uzmanlara göre Rubio, kimilerine göre Tahran'a neredeyse tamamen teslimiyet olarak nitelendirilen bir anlaşmayla ilişkilendirilmemek için bu konuda kamuoyu önünde konuşmadı. Hem Rubio'ya hem de Vance'e yakın yetkililerse anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olmasına fazla anlam yüklenmemesi gerektiği görüşünde. Bu kişilere göre bu büyük ölçüde zamanlamayla ilgili bir durumdu. Yetkinler, Başkan Yardımcısı Vance'in yeni anı kitabının yayınlanması nedeniyle zaten bir basın turunda olduğunu söyledi. Buna karşılık Rubio'nun ise Başkan Trump'la birlikte Fransa'da düzenlenen G7 zirvesine katıldığını, dolayısıyla doğal olarak Trump'ın ön planda yer aldığını ifade etti. Washington Post, Rubio'nun 2015 yılında nükleer anlaşmayı en sert eleştiren senatörlerden biri olduğunu da hatırlattı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son olarak 21 Haziran sabahı iki geminin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemi Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçti, dedi. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görev yaptığını, söz konusu gemilerden birinin Türk bayrağı taşıdığını söyledi. Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Kazada bir uzman çavuş şehit oldu. 3'ü jandarma, 5 kişi de yaralandı. Kaza Van Erciş Karayolu'nda meydana geldi. Hafif ticari araç yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada yaralanan 4 jandarma personeliyle hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak jandarma uzman çavuş Samet Karabulut kurtarılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaalın'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün Karaalı kaçıran kişiler olduğu ortaya çıktı.
0: Evinin önünden kaçırdılar, darp ettiler, serbest bırakmak için 500 kilo altın istediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaalı'nın kaçırılması ile ilgili 6 zanlı tutuklanmıştı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü Karaalı kaçıranlar arasında. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 5 zanlının Sakarya'da olduğu tespit edildi. Zanlılar yakalanarak İstanbul'a getirildi. Bulunduktan sonra yoğun bakıma alınan Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaal, darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Ayşe Karaal, eşine kanama ve böbreklere yönelik tedavi yapıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. İBB yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Karaal, hastanede polise verdiği ifadede zanlıların 500 kilo altın istediğini, altınının olmadığını söyleyince de saatlerce şiddet gördüğünü anlatmıştı. Zanlılardan biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş, fidye ödenmezse Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
1: Yeni bir gelişme, Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki il başkanı daha görevden alındı. Ayrıntılar Uğraş Bingöl'de. Uğraş.
2: Evet, sıcak bir gelişme. Dakikalar sonra parti meclis toplantısı sona erecek ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm

0: kameraların karşısına geçecek ve alınan kararları açıklayacak. Ama yeni bilgiye gelince onu hemen söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan görevden uzaklaştırıldı. Yeni atamalar da yapıldı. Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı ise Hasan Şahin atandı. Tabii bunda sınırlı mı değil mi, daha fazla görevden almalar gelir mi, İlerleyen dakikalarda netleşecek. Ama şunu da söyleyelim, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde Perşembe günü saat 14'te Yüksek Disiplin Kurulu toplanma kararı aldı. Orada da şüphesiz ki gündemdeki ihraçlar ele alınacak. Sürece dair bugünkü alınan kararlarında Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki görüşmeleri gerçekleştirilecek. Evet, bugün önemli iki kritik toplantı var. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında o toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Hemen ardından da parti meclisi toplandı. Parti meclisinde toplantısı devam ediyor. Saat 16'da parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçip bir açıklama yapacak dedik, ama şunu da söylemekte fayda var. Parti meclisinde 9 milletvekilinin ihracına tepki göstermek nedeniyle 27 parti meclisi üyesi ilk geçtiğimiz hafta yapılan bu toplantıya katılmamıştı. Bugünkü toplantıya da katılmadılar. Yani dar bir kadroyla parti meclisi toplantısı devam ediyor. Gündemde neler var? Az önce bahsettiğimiz gibi ihraçlar konusu gündemdeydi. Milletvekillerine yönelik bir ihraç ve belediye başkanlarına yönelik bir tedbirli ihraç olur mu? O şu an için net değil, ama iki bilgi hem Antalya hem de Kayseri'de il başkanların görevden alındığına yönelik bir bilgi var. Sürece ilişkinde az önce de bahsettiğim gibi yine olağanüstü kurultaya ilişkin Özgür ve Özel ve ekibi geçtiğimiz hafta 833 noter imzalı, ıslak imzalı delege kararını getirmişti. Yine ıslak imzalı olmayan delegelerle birlikte 1003 imzayı genel merkeze sunmuştu olağanüstü kurultay talebiyle. O kurultay talebine ilişkinde Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri aslında açıklama yapmıştı. Yapılırsa olağan kurultay yapılır, tedbir kararı olduğu için, ama bugün o imzalarda görüşülüyor. Buna yönelik de bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde sözcü Müslüm Sarı kameraların karşısında olacak ve yeni alınan kararları açıklayacak Ahmet.
1: Kanada'nın Quebec eyaletindeki Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi polis, 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan da polis tarafından öldürüldü. Bir polis yaralandı.
2: Saldırgan bir gece önceden yaşadığı Alberta kentinden 30 kilometre uzaklıktaki Montreal'e gitti, geceyi geçirdiği otelden çıktı. Yahudilerin yoğunlukta olduğu mahallede ateş açtı. Bir süpermarkete saklandı. Kanada polisi saldırganı yakalamak için operasyon düzenledi. Kanada'nın Quebec eyaletindeki Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ikisi polis, 3 kişi öldü. Saldırgan da polis kurşunuyla öldürüldü. Saldırganın elinde uzun namlulu silah olduğu ve 10 el ateş edebildiği belirlendi. Kanada polisi saldırının terör saldırısı olmadığını da duyurdu. Genç bir erkek olarak tanımlanan saldırganın otel odasında bir de manifesto bulundu. Kanada basını 100 sayfalık manifestoda saldırganın insel olarak tanımlanan ideolojiye sahip olduğunu, kadınların özgürlüğünün erkekleri yalnızlaştırdığına ve kadınlara karşı silahlanmaya çağrı yapıldığını yazdı. Polis saldırganın manifestosunu inceliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni sağlık sigortası alanında dolandıran bir şebekenin başındaki isim Türkiye'de yakalandı. 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılığın başındaki isim Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Haberi FBI direktörü Cash Patel sosyal medya hesabından duyurdu. Patel, İbrahim Haldun Hilmi sağlık sigortası tarihindeki en büyük dolandırıcılıklardan biriyle suçlanıyor. İddiaya göre 3,7 milyar dolarlık dev bir planla dolandıran organizasyonun başındaydı ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de sosyal medya hesabından, bu dolandırıcı Mayıs 2025'te Türkiye'ye kaçmıştı ama onu Amerikan halkına yönelik suçlarının hesabını vermek üzere Miami'ye getirdik mesajını paylaştı.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı... ...benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Kömbiye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
3: Kalenin önünde adeta duvar ören, tek bir maçta takımının kaderini elleriyle değiştiren o çılgın file bekçilerini konuşacağız. Kupa tarihi, golcüleri yazdığı kadar o forvetlerin rüyasına giren kalecileri de yazmıştır. Kupa sözlüğünde bu bölümde demir eldivenleri hatırlayacağız. Rekorlardan belki en önemlisi İtalyan Walter Zenga'ya ait. Zenga 1990'da tam 517 dakika boyunca kalesinde tek bir gol bile görmeyerek bu alanda ulaşılması zor bir seviyeye çıktı. Bir diğer önemli istatistikse ABD kalecisi Tim Howard'a ait. 2014'te tecrübeli kaleci Belçika karşısında tam 16 net kurtarış yaparak Dünya Kupası tarihinin bir maçtaki en yüksek kurtarış sayısını elde etti. Bir de şaşırtıcı bir olayı hatırlayalım. 2014'te Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal çeyrek finaldeki Costa Rica mücadelesinde 120. dakikada kaleci değiştirdi. Bu sahalarda ender görülen bir olaydı. Tim Krul sadece penaltı atışları için oyuna girdi ve 2 penaltı kurtarıp takımını yarı finale taşıdı. Kısacası kupa sadece atılan gollerden ibaret değil, topu tutanların yazdığı hikayelerle de dolu.
2: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken sıcak çarpması riski artıyor. Güneydoğu'da 39 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve sert rüzgar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riski en üst seviyede olacak. Ayrıca Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli Poyraz ulaşım ve açık alan faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Orman yangını tehlikesi yüksek. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağışlar ani su baskını ve yıldırım riskini oluştururken Adana çevresindeki yağış geçişlerine karşı da tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
7: Singapur'da yürütülen bir çalışmada hastalık bulaştırma riski olan sivrisineklere bir bakteri enjekte edildi. Sineklerin üreme döngüsünü bozup soylarını tüketmeyi hedefleyen bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmayla o bölgelerdeki dank humması vakaları %70'in üzerinde azaldı. Peki bu çalışma sivrisineklerle mücadelede ne kadar güvenli? Doktor Fatih Dikmen anlattı.
8: Sonuçlar itibariyle her zaman Singapur örneğindeki gibi çok doğrusal bir başarı hikayesi duymayabiliriz. Her yörede farklı şekilde olacaktır ama burada birinci olarak dikkat etmemiz gereken nokta zaten bu sivrisinek, seçilen sivrisinek türü invaziv dediğimiz istilacı bir tür. Zaten aslında o bölgede olmayan bir tür. Amerika özelinde konuştuğumuzda belki Singapur'da bunlar doğal olarak yayılıyor olabilir, onu çok bilmiyorum. Ama Amerika'da da Türkiye'de de mesela bunlar istilacı statüsünde. O yüzden doğal olarak zaten bunlarla bir mücadele yöntemi belirlenmek zorunda veya bu popülasyonların bir şekilde takibi gerekiyor. Bu noktada seçtikleri bakteri yine yapay ortamda üretilmiş bir bakteri değil. Yine doğada olan mesela yusufçuklarda da ya da bazı kelebeklerde de yaşayan bir ya da başka bazı sucul böceklerde de yaşayabilen bir bakteri, doğal bir bakteri. Sadece onlar o doğal bakteri bu Aedes aegypti erkeklerinde dişilerle çiftleştiklerinde yumurta üretimini ya da yumurtanın açılma başarısını düşüren bir etkide bulunması açısından farklılık arz ediyor. O yüzden doğada olmayan bir mekanizmanın aslında uygulanması gibi değil. O açıdan birazcık başarılı bir yaklaşım. Ama az önce söylediğiniz gibi tabii bunların doğaya etkisi yani sonuç itibariyle bu bahsedilen bakterinin belki ekosistemde ya da uygulanan habitatlarda farklı canlılara bulaşma ya da oradan başka canlı gruplarını etkileme, onların üreme başarılarını düşürme gibi etkileri de olabilir. Bu noktadaki çalışmalar tabii ki çok şey değil. O yüzden dikkatli izlenmesi gereken bir çalışma. Ama benzer bir şeyi mesela biz Türkiye'de farklı bir yolla izliyoruz. Mesela duymuşsunuzdur, kokarca böceği çok meşhur. Karadeniz'de istilacı bir tür olarak her tarafa yayıldı. Bununla mücadele için işte yine Uzak Doğu Asya'dan ya da bir yerde daha yaygın olan bir samuray arısı dedikleri bir parazitoid arının getirtilip yine o Türkiye'de olmayan bir tür olduğu için onun salınarak doğrudan kokarca böceğini enfekte edip onları öldürmesi sağlanıyor ve normalde Türkiye'de de bu samuray böceği yaşamadığı için işi bittikten sonra da ekosistemde çok fazla diğer böceklerle temas kurmayacağı için çok etki etmeyeceği tahmin edilerek böyle bir uygulama yapılabiliyor. Önemli olan nokta birazcık doğada hiç olmayan ya da o ekosistemde hiç olmayan bir şeyi oraya koyduğumuzda bunun diğer canlılara olan etkilerini öngörebilmek. Bu noktada da uygulanan yöntemin şimdilik tırnak içinde güvenli gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz.
9: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
10: Merhabalar. Buzlu çay hayatımızda yeni, 2000'li yıllardan sonra, ama aslında çay da hayatımızda yeni. Aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde çay dikimine çalışılıyor. Çay tarımı yapılabilir mi acaba diye bakılıyor. Bursa'da deneniyor ve başarılı olunamıyor. Aslında bunun da sebebinde bir çay risalesi var. Çayın faydalı, adeta bir ilaç niteliğinde olduğuna dair olan bir inanç var. Ama aynı zamanda da İngilizlerin tek elinde çay dünyada bir ticari meta haline gelmiş. İngilizler işte Hindistan'da olsun, Sri Lanka'da olsun çay dikimi yapıyorlar ve dünyada çayı önemli bir ticari değer olarak pazarlamaya başlıyorlar. Şimdi biz daha çay kolik olmamışız, çayla tanışmamışız bile, hele kırsalda katiyen yok. Belki birazcık doğuda Erzurum civarında veyahut da Gürcistan'a doğru İran'la Rusya'yla daha yakın olan taraflarda bir çay bilgisi var ama çay içme geleneği yok. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kanunlardan biri 407 numaralı kanun Rize'de çay ekimi üzerine. Şimdi bu kararın arkasında da aslında Cumhuriyet'in kurulmasından bile önce, yani 8 ay kadar önce İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi var. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde evet bağımsızlık savaşını kazandık ama tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıktan gelir diye bir manifesto var Atatürk'ün öncülüğünde ve orada da tam bağımsızlık için ne yiyorsak, ne içiyorsak, ne kullanıyorsak temel ihtiyaç maddelerinin hepsini kendimiz yetiştirmek, kendimiz üretmek zorundayız diye. O zaman kahveye alternatif bir içecek lazım. Çay olabilir. O zaman işte Rize'de denemelere başlanıyor. Uzun hikayedir ama aslında 1945'e kadar hiçbir şekilde de yaygınlaşmıyor. Çünkü büyük ölçekli çay fabrikası ancak o zaman kurulabiliyor. Tabii Atatürk'ün girişimi, sonradan İnönü'nün Rize'ye ziyareti ve orada gerçekten kendini bu işe vakfetmiş bir takım ziraatçilerimizin öncülüğüyle Rize'de çay yetiştirilmesi sonunda gerçekleşiyor. Ve biz aslında köylerde mesela ne alınır dışarıdan? Tuz, gaz, bez. Yani kendi yapamadıkları, kendi üretemedikleri malzemeler. Bunlara çay ve şeker de ekleniyor. Aslında şeker bile o kadar değil belki ama bir çay gündemimize giriyor. Şimdi peki buzlu çay ne zaman gündemimize girdi? Bizde aslında müthiş bir meşrubat kültürü var. Evet, şerbetler dedik. Böyle aromalı, meyve özlü, baharatlı her türlü içeceği çok seviyoruz. Böyle bir meşrubat kültürümüz var. Fakat buzlu çay bize 2000'li yıllardan sonra geliyor. Üstelik evimizde kendimiz de yapabiliriz ama gene de üşeniyoruz galiba. Sabahleyin gözümüzü açmadan bile çay demliyoruz. Bütün günde çay içiyoruz. Akşama kadar çaydan vazgeçmiyoruz. Ama buzlu çayı kendimiz evde yapmayı nedense düşünmüyoruz. O zaman gelsin tarifler. Buzlu çayı evde yapmak çok kolay. Yalnız dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları da var. Bir de tabii çayı tatlandıracak mıyız, tatlandırmayacak mıyız, aroması ne olacak, sadece öyle soğutulmuş buzlu çay olarak mı içeceğiz, nasıl servis yapacağız? İşte bunların hepsi aslında son derece zengin bir içecek kültürüne kapıyı aralıyor. Yeter ki niyet edelim. Evet, bu hafta buzlu çayları serin serin içiyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşu sundu.
4: NTV Radyo.
2: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
11: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Herman Melville'in Redburn isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Zafer Avşar çevirmiş. 1819'da New York'ta doğan Melville, 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Ailesinin durumu itibarıyla pek şanslı bir çocukluk geçirdiğini söyleyemiyoruz. Küçük yaşta babasını kaybedince hem okuyup hem de çalışmak zorunda kalıyor. Tarım işçiliği, banka memurluğu, öğretmenlik gibi işlerde çalışırken bir yandan da New York'ta mühendislik eğitimi görüyor ama okula devam etmeyip New York'tan Liverpool'a giden bir ticaret gemisinde işe giriyor. Bu ilk deniz seyahatini bugün sözünü ettiğimiz Redburn isimli kitabında anlatıyor Melville. New York'a geri döndüğünde bir süre daha öğretmenlik yapsa da duramıyor. Bir kez içine açık denizlerin virüsü girmiş ya, serde de gençlik var ki o ara 20'li yaşların başında, bir balina avı gemisinde iş buluyor. Melville 1,5 yıllık seferin ardından yolda Markiz Adaları'nda gemiden atlıyor ve bir süre Tipi yerlileriyle yaşıyor. O günlerini de kitaplaştırıyor sonradan, Tipi Polinezya hayatına bir bakış adıyla. Polinezya Adaları'ndan yine bir gemiye atlayıp uzak rotalara doğru yola çıkıyor. 1844 yılına gelindiğinde tamam diyor ve karada mazbut bir hayata geçiyor. Ama en önemlisi yazmaya başlıyor. Herman Melville 1851'de başyapıtı olarak kabul edilen Moby Dick'i yayınlıyor ama roman hiç de ilgi görmüyor. Hem İngiltere'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanıyor ama hepi topu 3000 adet satıyor. Sonraki romanları ve öyküleri de, ki bunlar arasında Katip Bart Levi, Benito Sereno ve Billy Budd gibi klasikler var, onlar da ilgisizliğin sert duvarına çarpıyor. Melville'in yeniden keşfedilmesi, kitaplarının sayısız dile çevrilmesi ve birer klasik mertebesine ulaşması 1891'deki ölümünden çok sonra, 30 yıl sonra ancak 1920'lerde gerçekleşiyor. Evet, dediğim gibi Redburn, Melville'in ilk kez denizlere açıldığı bir yük gemisindeki deneyimlerinden ilhamla yazdığı bir eser. Basit bir miço olarak katıldığı ilk seferinde genç Redburn, mürettebatın alaylarına ve göz korkutmalarına maruz kalır. Onu New York'tan Liverpool'a uzun ve zor bir yolculuk beklemektedir. Melville, Redburn'de yaşanan acı tecrübelerle gençliğin masumiyetinin yok oluşunu anlatıyor. Sadece deniz yaşamını değil, Liverpool ve Londra'nın arka sokaklarındaki hayatı olanca gerçekliğiyle yansıtmasıyla Redburn, hızlı temposu ve trajikomik üslubuyla yazarın en eğlenceli eserlerinden biri sayılmakta. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Reklam.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: LÖSEV hayat verir.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: NTV Radyo.

0: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: ...1995 Hanshin depremi, Japonya'nın 7.2 şiddetinde hatırlanan bir felaketi. Dün de Keir Starmer, yani İngiltere Başbakanı, istifa etti. Acaba bu ikisi arasında nasıl bir ilgi var? Aslında dünyada her şey birbiriyle, biliyorsunuz, ilgili, rabıtalı. Bu bilinen bir teori veya yaklaşım. Şimdi bu iki unsuru isterseniz Türkiye'nin dış ticaret profili üzerinden birleştirelim. Aralarındaki bağlantıyı tekrar hatırlatmaya veya sergilemeye çalışalım. Önce güncel gelişmeyle başlayalım. 717 günlük bir görev süresinden sonra Keir Starmer, İngiltere Başbakanı'ndan istifa etti. Bilindiği üzere daha evvel de Rishi Sunak, onu da hatırlarsanız pandemi döneminde hatırlıyoruz. Ondan evvel de Liz Truss vardı, sadece 49 günlük bir başbakanlık süresiyle tarihe geçmişti. Boris Johnson ve ondan evvel de Theresa May İngiltere Başbakanı olarak görev yapmıştı. Bunları niye söyledim? Özellikle Theresa May döneminde İngiltere, biliyorsunuz, Brexit, yani Avrupa Birliği'nden çıktı. Bugün İngiltere'de de referandumun 10. yılı. İngilizler Brexit'le beraber neyi kazandılar, neyi kaybettiler, o tartışılıyor. Ama Türkiye açısından da önemli bir nokta. Biz İngiltere ile bir tercihli ticaret anlaşmasına imzalamıştık Brexit'ten sonra. Örnek bir anlaşma olarak gösteriliyordu ve daha da gelişmesi bekleniliyordu. Hatta bu anlaşmanın İngiltere'nin Brexit sonrası, yani Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra yeniden dış ticaret rejimini kurması açısından bir örnek, benchmarking anlaşma olması öngörülüyordu. Ama maalesef bir türlü sonuca varılamadı. Karşılıklı ziyaretler oldu vesaire. Ama bizim özellikle tercihli ticaret anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları, esas önemli mesele gümrük birliği revizyonu konusunda aylar geçmesine, yıllar geçmesine rağmen somut ve koordineli bir sonuç alamadığımız belli. Yani dış ticaret çerçevesini oluştururken yetersiz ve güncel dışı kalıyoruz, kalmaya devam ediyoruz. Örneğin öyle tırnak içinde garabetlerle karşı karşıyayız ki bu meşhur ve mahut, bilinen ve tanınan gümrük birliği anlaşması çerçevesinde örneğin bizim kamyonlarımız Avrupa Birliği sınırını geçiyor, kamyonu kullanacak şoför sınırı geçemiyor. Böyle garabetler var, mal gidiyor, hizmet bu çerçevede yer almıyor. Şimdi diyeceksiniz ki peki gayet güzel ama ne yapmak lazım? Tabii dış ticaret profiline, dış ticaretin ne olduğuna ve ne olacağına dair ciddi bir revizyon talebi epeydir gündemde. Hatırlarsanız ilk çeyreğe ait büyüme rakamlarını bahsederken 40 küsür yıldır maddi manevi her türlü önceliği tanıdığımız, desteği sağladığımız, sektörün çalışanlarına adeta şampiyon veya milli kahraman rolü atfettiğimiz net ihracat veya ihracat seferberliğimiz, her neyse, rüyamız maalesef 6 çeyrektir. Bırakınız net katkı sağlamayı büyümeye, net ters etki yaratıyor. Yani destek olacağına köstek oluyor. Yani demek ki artık alarm zilleri çalıyor. Yani hani doktor uyarıyor sürekli. Sonra üst üste yapılan testlerde de doktorun dediği orada laboratuvar sonuçlarında da ortaya çıkıyor. Mesela gene garabet kelimesini kullandıktan sonra müsaadenizle hani Çin'le Türkiye ilişkilerine bakalım. Bir satıyoruz, 9 alıyoruz. Yani şimdi bu dengesizliğin herhalde arka planını iyi çalışmak lazım. Bu bir günde ortaya çıkmadı. Bir günde de telafi edilmeyecek. Ama siz özellikle tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmalarında Güney Kore gibi, hatta bazı isimlerini vermeyelim, dost ve kardeş ülke olarak tanınıyor, o ülkelerle artık aleyhimize çalışan serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarını revize etmezseniz, Türkiye'nin aleyhine geçen her gün bizim bu tablonun daha da iyileşmesi, bir tarafa bozulması konusunda elimizi güçleştiriyor. Dış ticarete iş geldiğinde artık çoktan alarm zilleri çalmış bulunuyor. Made in Europe, yani Avrupa'da yapılmıştır veya yeşil sertifika gibi meseleleri şu anda düşünmek dahi istemiyorum. Çünkü bunlarla ilgili sıkıntıların gün geçmiyor ki türlü çeşitli, biraz utangaç, biraz böyle fazla hani üstüne gitmeden ama ifade edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlardan daha da çok bahsedildiğini göreceğiz. Çünkü maalesef iş dış ticarete geldiğinde de biz son dakikacı veya plansız, programsız hareket etme davranışını buraya da yansıdığını görüyoruz. Biraz evvel 1995 Hanshin depreminden bahsettim. Ne alaka diyeceksiniz? Hanshin depreminde en büyük zararı görenlerden biri dünyada nitelikli, yüksek vasıflı hız çelikleri başta olmak üzere çelik üretiminin başkenti Kobe. Kobe büyük zarar gördü. Demir çelik endüstrisi. Tabii bu zarar çerçevesinde Japonlar baktılar, dediler ki büyük bir kaybımız var. Özellikle ihracata mal hazırlayacak hangi müşterilere öncelik verelim? Baktılar, kendilerine termin vermiş, tedarik programı vermiş müşterilere öncelik tanıdılar. Bizim gibi son dakikada spot alımlarla piyasada 3 dolar 5 dolar eksiye alayım diye terminsiz tedariksiz çalışanlara bundan uzakta tuttular. 1995'lerde Kobe'den elde edilemeyen daha düşük vasıflı çeliklerle yaşanılan maddi ve manevi kayıpları belki birileri bir gün çıkar karşımıza getirir. Yani her şey birbiriyle bağlantılı. Dış ticaret profiline baktığımızda Türkiye genellikle ihracatının büyük bir kısmını avro ve vadeli ihracata mal hazırlarken veya ithalat, yani ihracata mal hazırlamak için de ithalat yapıyoruz biliyorsunuz. O zaman da dolar cinsinden de peşin olarak alıyor. Burada müthiş bir makas var. Bu makas bize şu gerçeği hatırlatıyor. Makas biliyorsunuz kapanırken kesmek üzere kullanılan ve tasarlanan bir araçtır. Bizde açılırken de kapanırken de kesiyor. Yani dolar avro paritesi her bakımdan sıkıntı yaratabiliyor. Ve bu açıdan bakıldığında peşin para dolar, vadeli satış avro. Bu da ihracatçının bir türlü kıramadığı bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Ve üstlenilen riskler artık 40 yılın sonunda taşınamaz duruma geliyor. O halde anlaşılıyor ki artık vakti kerahattir. Dış ticaret politikamızı, dış ticaret rejimimizi, dış ticaret anlayışımızı, anlayış ve uygulamalarımızı, zihniyet ve tedarik ve diğer satış rutinlerimizi gözden geçirme zamanıdır. Dış ticarette tırnak içinde kafayı yeniden derleyip toparlama zamanıdır. Vakit geldi geçiyor. Oturup masaya yatırılan bir problemin çözülmesi ve çözülme yolunda adım atılması çok daha kolay olacak. İşte günlük gairelerle, günlük meselelerle uğraşırken büyük resmi kaybetmek belki de sadece bugünü kurtarmaktan değil ve yarını da belki ipotek altına almak gibi bir riski ilaveten sırtımıza yüklüyor. O bakımdan zaman proaktif bir yaklaşımla, başta dış ticaret rejimi olmak üzere yeniden ve taze bir bakışla gözden geçirme, değerlendirme ve gereğini hemen yerine getirme zamanıdır bizden söylemesi. Bu genel bilgi paylaşımı ve görüş paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Lionel Messi oldu. 38 yaşındaki süper yıldızın tüm zamanların gol rekorunu kırdığı maçta tangocularda grupta 2'de 2 yaparak tur atlamayı garantiledi.
2: Lionel Messi artık Dünya Kupası tarihinin gol kralı unvanının tek sahibi. 38 yaşındaki süper yıldız Arjantin'i sırtlamaya devam ediyor. Tangocular Avusturya'yı da Messi'nin golleriyle yendi ve 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.
3: Takım olarak ilk hedefimize ulaştığımız için mutluyum. Fiziksel olarak çok zor bir maçtı. Ancak kazanmayı başardık. Ben yaşımı önemsemiyorum. Sahada olduğum her maçta takım için elimden geleni yapıyorum. Hem burada hem de ülkemizde bizi destekleyen Arjantinlilere teşekkür ederim.
2: Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoruna Cezayir maçında yaptığı hat-trick'le ortak olan Lionel Messi toplamda 18 gole ulaşarak zirveye yerleşti. 38 yaşındaki Messi'nin takipçisi ise 27 yaşındaki Kylian Mbappe. 2014'te rekor kıran Miroslav Klose'nin 16, 2006'da rekor kıran Ronaldo'nun 15 golü var. Arjantinliler Messi'nin rekor kırdığı karşılaşmada büyük coşku yaşadı. Dallas'taki karşılaşma başkent Buenos Aires'te meydanlarda izlendi. Messi'nin gollerinde yaşanan sevinç Arjantin'in galibiyetiyle doruk noktasına ulaştı. Son dünya şampiyonu tangocular J grubundaki son maçında elenmesi kesinleşen Ürdün'le karşılaşacak.
1: Dünya Kupası'na başka yıldız golcüler de damga vuruyor. Kylian Mbappe, Irak karşısında bulduğu iki golle tüm zamanlarda Miroslav Klose'yi yakalarken, Senegal karşısında duble yapan Erling Haaland takımını galibiyete taşıdı.
2: Futbolun yıldız golcüleri, Dünya Kupası'nda da en iyi bildikleri işi yapmayı sürdürüyor. Lionel Messi'nin turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olduğu günü Kylian Mbappe ve Erling Haaland da boş geçmedi. Fransa, Irak'la karşılaştığı I grubu maçında soyunma odasına Mbappe'nin golüyle 1-0 önde gitti. Philadelphia'daki yıldırım riski ve fırtına uyarısının ardından 15 dakika yerine yaklaşık 2 saat süren devre arası Mbappe'yi soğutmaya yetmedi. Fransız golcü ikinci yarıda da fileleri sarstı, skoruysa Dembele belirledi. Kupanın son finalisti Fransa, Irak'tan 3 puanı 3 golle aldı. Fransızlar bu sonuçla son maçlar öncesi bir üst tura çıkmayı garantiledi. 16 gole ulaşan Mbappe ise turnuva öncesi Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Miroslav Klose ile gol sayısını eşitledi.
4: Messi hep gol attı, hala atıyor ve atmayı da sürdürecek. O nedenle bunlarla ilgilenmiyorum. Sadece takımıma katkı vermeye odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki bu zorlu yoldan zaferle çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
2: Erling Haaland önderliğindeki Vikingler ise Amerika'yı istila etmeyi sürdürüyor. 28 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Norveç, I grubu ikinci maçında karşılaştığı Senegal'i 3-2 ile geçti. İlk maçın ardından bu karşılaşmada da duble yapan Haaland, "Gol atmak benim uzmanlık alanım," dedi.
3: Bu işte gerçekten iyiyim. 12. resmi maçımızı kazandık. Norveç özel bir şeyin parçası. Burada tarih yazıyoruz ve ben Norveç olmaktan gurur duyuyorum.
2: Turnuvanın gol krallığında 5 golü bulunan Messi ilk sırada. 4'er gollü Mbappe ve Haaland ise takibi sürdürüyor. Fransa ve Norveç, I grubunun son maçında liderlik için birbirlerine rakip olacak. Horozlarla Vikinglerin eşleşmesi Mbappe ve Haaland'ın düellosuna da sahne olacak.
1: Süper Lig takımlarının yeni sezon harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada son 4 yılın şampiyonu Galatasaray 9 milyar lirayla zirvede yer aldı. Fenerbahçe 6.3 milyar, Beşiktaş ise 4.1 milyar lirayla takip etti. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 2.5 milyar lirayla 4. sırada yer aldı. En az limite sahip takımsa 571 milyon lirayla Alanyaspor oldu. NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti. Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo Miami Heat'in yolunu tuttu. Antetokounmpo'nun iki kez MVP seçilip bir defa da NBA şampiyonluğu yaşadığı 13 sezonluk Milwaukee kariyeri sona erdi. 31 yaşındaki yıldız Bobby Portis ile birlikte Miami'ye takaslandı. Bucks iki oyuncu karşılığında Tyler Hero, Kelly Ware, Jaime Jaquez ve Kasparas Jakučionis'i kadrosuna katarken 3 adet de birinci tur draft hakkı aldı. Milwaukee'ye geçen haklardan biri de bu yılki draftın 13. sırası. 2026 NBA draftı bu gece saat 3'te yapılacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahne alacak. Filenin Efeleri ilk maçında Çin'le yarın karşılaşacak. Mücadele saat 14'te başlayacak. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nin ikinci etabında Çin'in ardından ev sahibi Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Milliler 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldığı ilk haftanın ardından puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 33, Bursa 30, Antalya 34 derece. Antalya'da bugünlerde rüzgar kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 28 derece. Poyraz hala sert esiyor. İç Anadolu'da Eskişehir tarafı açık 26 derece. Sivas, Kayseri bölümünde ise sağanak yağmur var. Sivas 27 derece. Ege güneşli. Sıcaklık yükseliyor. Gölgede Manisa 33, Muğla 34, Aydın 35 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişi olacak. Adana 33, Hatay 29 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri güneşli. Trabzon tarafı ise biraz bulutlu. Bölgede Poyraz sert. Bolu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Erzincan, Malatya kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu güneşli ve rüzgar sert. Erzurum 28, Malatya 30, Diyarbakır 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İran'la gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Görüşmelerin iyi gittiğini vurgulayan Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran uzun bir süre boyunca sonsuza kadar en üst düzeyde nükleer denetimlere eksiksiz şekilde rıza göstermiştir dedi. Trump, İran'ın tavizleri sebebiyle Hürmüz Boğazı'nı açık bırakmayı kabul ettiğini belirtti. İran'a deniz ablukasının uygulanmayacağını ancak gemilerin bölgede kalacağını ifade etti. Amerikan Başkanı, İran'ın serbest bırakılan varlıklarının Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki bir emanet hesabına aktarılacağını ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını da söyledi. Hürmüz Boğazı'ndan bir günde 19 milyon varil petrol geçtiğini belirten Amerikan Başkanı, petrol fiyatları hızla düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini de kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın İsviçre'deki teknik müzakere süreci sancılı olsa da tamamlandı. Peki şimdi sırada ne var? Hemen Tahran'a döneceğiz. NTV muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Süreç nasıl ilerleyecek? Ali, sözü sana bırakalım.
1: Burcu, Hürmüz Boğazı konusu ile başlayalım. Askeri kaynaklar Fars Haber Ajansı'na konuştular ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük olarak gemi geçişlerinin devam ettiğini ancak bunun kontrollü bir şekilde sürdüğü açıklaması geldi. Kaynaklar belirli sayıda geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve bu sayının da günlük olarak mevcut şartlara göre değişebildiğini aktardılar. Yani Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda bir kontrol mekanizması kurduğunu aslında bu şekilde göstermiş oluyor. Meclis Başkanı aynı zamanda baş müzakereci Galibaf Umman'a gitmişti ve Umman ile Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bazı görüşmeler gerçekleştirmişti. Şimdi Tahran'a geri döndü ve İran ve Umman arasından ikilisinin ortak bir açıklaması da düştü ve bu ortak açıklamada Hürmüz Boğazı'na diğer kıyıdaş ülkeler ile görüşmelerin yapılacağı ve Hürmüz Boğazı'nda egemenliğin ve yönetimin iki ülkede olacağı şekilde bir yönetim üzerine görüştükleri aktarıldı. Yani Hürmüz Boğazı'nda egemenlik hakkını Tahran yönetimi sürdürüyor, devam ettiriyor ve geri adım atmış değil bu konuda. Öte taraftan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İslamabad'da Şahbaz Şerif karşıladı. Pakistan'a ait 6 savaş uçağı havalandı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı götüren uçağı karşılamak için ve Pezeşkiyan an itibariyle Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile hem müzakereler hem de ikili ilişkilere dair görüşmeler yürütüyor. Pezeşkiyan öncesinde, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada uluslararası hukuk çerçevesinde mutabakatın eksiksiz bir şekilde uygulanmasını istiyoruz ifadesini kullanmıştı. Bu ziyaret de önemli. Galibaf'ın Çin'e bir ziyareti de bekleniyor. Tarihi açıklanmadı ancak İran tarafı İsviçre'deki müzakereler sonrasında yoğun bir diplomasi trafiğini başlatmış durumda. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Pezeşkiyan'a eşlik ediyor. Galibaf Çin'e giderken Arakçı'nın Dışişleri Bakanı'nın da Bağdat'ı ziyaret etmesi bekleniyor. İsviçre'deki teknik görüşmelerde ise bir ilerlemenin kaydedildiği bilgisi Garip Abadi'den geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı İsviçre'deki teknik görüşmeleri o üstlenmiş durumda. 4 çalışma grubunun oluşturulduğunu söyledi Garip Abadi. Yaptırımların kaldırılması, nükleer dosya, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma, izleme ve uygulama konuları yani denetim konularını kapsayan 4 çalışma grubunun oluşturulduğunu ifade etti. Lübnan'daki ateşkes konusunda ise ABD, İran, Katar ve Pakistan arasında yine çalışma grubunun oluşturulduğu bilgisini paylaştı. İran mutabakat maddesinin 11. maddesi, 11. madde ve 5. maddeye özellikle önem veriyor. O da Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve öte taraftan dondurulmuş mal varlığının serbest bırakılması. Trump'tan gelen son açıklamaları sen de aktardın. Ortak bir mekanizmadan bahsediliyor. ABD'den soya fasulyesi başta olmak üzere mısır, buğday gibi gıda maddelerinin alımını şart koşan bir takım açıklamalar gelmişti Trump yönetiminden. Yani biz bu fonları serbest bırakacağız ancak bunlar teröre destek amacıyla değil, ABD'den tarım ürünleri ithal etmek için kullanılacak şeklinde hem Vance'den başkan yardımcısından hem de Trump'tan açıklamalar gelmişti. İran kaynakları bunu doğrulamıyor. İran'ın Cenevre Büyükelçisi bu fonların nasıl kullanılacağına biz karar veririz ifadesini kullandı. Bir diğer önemli konu başlığı ise nükleer denetim. İran'ın Fordo ve Natanz gibi uranyum stoklarının bulunduğu tesislere yönelik ajans denetçilerinin denetimleri başlayacak mı? Müfettişler tekrar gelecek mi? ABD cephesinde bunun kararlaştırıldığı söyleniyor, ancak İran Dışişleri Sözcüsü, aynı zamanda müzakere heyetinin de sözcüsü olan Bekai bunu doğrulamadı. Bu konuda herhangi bir konuşmanın, bir müzakerenin olmadığını söyledi ve 5. madde ve 11. maddeye işaret etti. Bloke edilmiş fon mal varlıkları serbest bırakılmadan, belirli bir somut adımlar atılmadan nükleer konunun zaten müzakere edilmeyeceğini söyledi ve müfettişlerin denetimi tekrar başlatacağı yönündeki haber ve açıklamalara da yalanlama getirdi dışişleri sözcüsü. İran'a ait dondurulmuş varlıkların kullanımı noktasında karar yetkisinin tamamen Tahran yönetiminde olacağını söyledi ve bu fonların nasıl değerlendirileceği, nasıl kullanılacağı konusunun Merkez Bankası'nda olacağını söyledi. İsviçre'deki müzakerelerde Uluslararası Atom Ajansı Başkanı Grossi de oradaydı. Grossi ile herhangi bir görüşmenin olmadığını söyledi. Nükleer tesislerin denetimi konusunda da yine herhangi bir görüşmenin yapılmadığını aktardı. İran Meclisi'nin aldığı bir karar vardı. Uluslararası Atom Ajansı ile işbirliğini askıya alan bir karar bu. Bunşehir nükleer tesisi dışında İran'ın diğer tesislerine hiçbir denetim yapılmıyor Burcu. Savaş sonrasında İran ajans ile olan ilişkisini kesmişti. Meclisin bu noktada aldığı bir karar vardı. Eğer denetçiler tekrar İran'a gelecekse hem Ulusal Güvenlik Konseyi hem de İran Meclisi'nin yeniden bir araya gelerek bir karar alması gerekiyor. Ancak İran Meclisi şu ana kadar açılmadı. Faaliyetlerine tekrar başlamış değil. Bu konunun meclise de taşınması gerekecek. İran içerisinde de bu mutabakata ve müzakereye mesafeli olan, hatta yer yer karşı çıkan siyasi gruplar var. Ve meclise bu konunun getirilmesinde de ısrarcılar. ABD tarafı nükleer konuda denetçilerin tekrar İran'a geleceği noktasında açıklamalar yaparken İran cephesi bunu yalanlıyor ve nükleer konuda şu ana kadar bir müzakerenin yapılmadığı açıklaması geldi Burcu.
0: Ali Çabuk aktardı ayrıntıları. Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Erciye Tren olay yerinde. Erciye, neler aktaracaksın bu kazaya ilişkin?
2: İlk belirlemelere göre kaza saat 14.21'de Ankara'da en sık kullanılan ana arterlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İlk belirlemelere göre ve ilk açıklamalara göre 505 numaralı hatta hizmet veren otobüsün, yani Sincan Sıhhiye hattında hizmet yapan otobüsün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi. Ardından da kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Kazanın gerçekleştiği otobüs hemen arkamda şu anda branda örtülmüş vaziyette üstüne. Otobüs yine kenara da çekildi bulunduğumuz noktadaki trafiği arttırmamak, sıkıştırmamak adına. Tabii kazanın neden meydana geldiğini gösterelim şimdi sizlere. Kameraman arkadaşım Namık Okutan size o bölgeyi gösterecek. Hemen yanımızda bulunan bir benzinlik var. İddialara göre otobüs şoförünün otobüsün önüne hafif ticari bir araç benzinliğe girmek için, yakıt istasyonuna girmek için manevra yaptı. Ardından kazanın başlangıç noktası benzinliğin girişi denilebilir. İlk etapta o hafif ticari araca çarptı otobüs. Ardından yine yıkılmış bir ağaç görüyoruz. Sonrasında otobüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk etapta o ağaçlara çarptı. Ardından da hemen bulunduğumuz noktada mermerlerin istiflendiği noktaya çarparak bulunduğumuz toprak alana çıktı otobüs. Yani bunlar ilk edinilen bilgiler olduğunu, ilk bilgiler, ilk bulgular olduğunu ifade edelim. Henüz resmi bir açıklama yok. Tek açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden geldi. O açıklamada ilk değerlendirmelere göre seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir. Kazanın ardından ilgili tüm birimlerimiz hızla harekete geçmiş. Araç kamera kayıtlarının incelenmesiyle teknik ve idari süreçler derhal başlatılmıştır. hayırdır ifadeleri kullanıldı. Yine açıklamada sağlık ekiplerince yaralıların sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildiği ve tedavilerinin de devam ettiği belirtildi. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleriyle ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir denildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını da ifade edelim. Otobüsün üst ağın itibariyle brandayla kaplanmış durumda ve önümüzdeki dakikalarda buradan götürülecek, inceleme devam edecek. Kazanın neden ve nasıl meydana geldiği de soruşturma kapsamında atanan bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak.
0: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bunun ayrıntılarını şimdi Mustafa Berber'den alacağız. Telefon attığımızda Mustafa, neler aktaracaksın?
1: Burcu, bugün olay saat 14 sıralarında meydana geldi. Kırıkkale'nin Yaşçıhan ilçesinde meydana geldi ve makine kimya enstitüsünün patlama sahasında özel bir firmanın icra ettiği patlama faaliyeti esnasında bir kaza meydana geldi. Bir roketin infilak etmesi sonucu bu patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Kırıkkale Valiliği'nden de olaya ilişkin bir açıklama geldi ve Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya aktaracak olursak, Yaşçıhan ilçesi Bedesten mevkiinde imha sahasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazayan patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personel vefat etmiştir denildi. Ve olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların süratle bölgeye sevk edildiği, bölgede gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, meydana gelen olaya ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtiliyor Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada. Ancak tabii olaya ilişkin edindiğimiz bazı bilgiler var. Makine kimya, yani MK, burayı diğer firmalara da, diğer mühimmat firmalarının da kullanması için bir imha merkezi olarak kullanıyordu. Özel firma da bu sırada, bu noktada bir faaliyet gerçekleştiriyordu. Mühimmat

0: Kılıçdaroğlu'na seslendi. Partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazım dedi.
1: Büyük sıkıntılar içindeyiz ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Milletin dediği olacak. Geçen hafta 74 il başkanımız 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. Bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu ülkeye sandığı getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki il başkanı daha görevden alındı. Antalya ve Kayseri il başkanlıklarına yeni isimler atandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. O toplantılarda Antalya il başkanı Nail Kamacı ile Kayseri il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın görevden alınmasına karar verildi. Antalya il başkanlığına Hasan Şahin, Kayseri il başkanlığına ise Okan Maraoğlu atandı. Öte yandan CHP Disiplin Kurulu Perşembe günü saat 14'te toplanacak. Toplantıda CHP yönetiminin partiden ihracını istediği isimlerin dosyaları gündemde olacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklananların sayısı artıyor. İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinde görevli 43 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında iki ilçenin belediye başkanı da var.
2: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına geçen hafta iki ilçe belediyesi daha eklenmişti. İstanbul'un Adalar ve Mersin'in Silifke Belediye Başkanları Ali Ercan Akpolat'la Mustafa Turgut tutuklandı. Tutuklanan 43 isim arasında belediye başkan yardımcılarıyla belediyelerde farklı birimlerde yönetici olarak çalışan isimler de var. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet karşılığı ruhsat verilmesi iddiasıyla suçlanıyor. Savcılık bununla ilgili 40 eylem tespit edildiğini, paranın belediye yetkililerine elden teslim edildiğini ifade etti. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklandığı soruşturma, görevi kötüye kullanmak, rüşvet ve iadeye fesat karıştırmak iddialarıyla başlatılmıştı. Belediye başkan yardımcılarının da tutuklandığı soruşturmada şüpheliler, belediyeye iş yapan firmalardan menfaat temin etmek, bazı adımlarda usulsüzlük gibi suçlamalarla karşı karşıya.
3: Kardeşim ve de...
2: İki ilçenin de belediye başkanları haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Kanuna aykırı hiçbir eylemlerinin olmadığını savundular. Soruşturmalar sürüyor.
0: Akaryakıt sektörüne hayali ihracat ve sahte fatura operasyonu düzenlendi. 6 şirkete el konuldu. 10 şirkete kayyum atandı. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yapıldığının tespiti üzerine 9 ilde büyük operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 27 kişi gözaltına alındı. 6 şirkete el konuldu ve 10 şirkete kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Terörle mücadele şube ekipleri örgütün Kocaeli'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu 10 eğitim kurumuyla bu kurumların yasa dışı yöneticisi 15 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ikisinin FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para ve eğitim kurumlarıyla ilgili belgeler ele geçirildi.

0: Diyarbakır'da 17 yıllık kayıp dosyaları aydınlatıldı. Evden kaçan gençlerin töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Öldürülen kadının kayınpederi tutuklandı.
1: Diyarbakır'da iki genç 17 yıl önce kayboldu. Kapatılan kayıp dosyası ihbar üzerine yeniden açıldı. Çiftin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Öldürülen kadının kayınpederi tutuklandı. Çınar ilçesinde başkasıyla birlikte yaşayan Ceylan Aktepe, 2009 yılında Arif Uğurlu'yu da kaçtı. Çiftten bir daha haber alınamadı. 5 yıl sonra bir kişi çiftin öldürüldüğü iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi. Soruşturma başlatıldı. Alınan ifadelerde kayıp çiftin yurt dışına gittikleri iddia edildi. Dosya delil yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Kayıp dosyası Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğü iddiası üzerine yeniden açıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. İki kişinin kayboldukları tarihten sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, GSM hattı kullanmadığı belirlendi. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü. Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. İki gencin, Ceylan Aktepe'nin kayınpederi ÖA tarafından töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmalarında çiftin aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü öğrenildi. İkisinin de cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı tespit edildi. 3 ayrı mağarada bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
0: Altın fiyatlarında düşüş derinleşiyor. Doların küresel değerinin güçlenmesi faizlerin yüksek kalacağı ihtimali sarı metali olumsuz etkiledi. Gram altın 6000 liraya yaklaştı.
1: Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin yüksek alacağı beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi. Ons altın 4100 doların altına indi. Altında haftalık kayıp %5'e, aylık gerileme ise %10'a yaklaştı.
2: Yani 4400 dolarların altında kaldığı sürece kritik bir 4000 dolar, 60 dolardı gümüş için buralara çok yakın seyretmesi ve yukarı tepki verememesi biraz da altın yatırımcısı için yeni alışlarda beklemesi gerektiğini gösteriyor.
1: Gram altın 6000 lira sınırına çekindi. Aylık kayıp %7,5'u geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta. Çeyrek altın ise 10 bin liranın altını gördü.
2: Ne zaman döngü değişebilir ki ben bunu belki son çeyrekte bekliyorum. İşte faizlerin tekrar inebilme ihtimali enerji fiyatlarının gerilemesiyle ve doların buradan biraz daha değer kaybıyla olabilir. Dolayısıyla biraz daha yatay aşağı doğru baskının yaz aylarında devam edebileceğini düşünmek gerekiyor. Buna göre bir strateji kurmak ve son iki yıldan biraz daha farklı bir değerli metal görüntüsü olacağını anlamak gerektiğini düşünüyorum.
0: İkinci el otomobilde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor. Son bir yılda %7'ye yakın reel düşüş yaşandı ve ilan sayısı artarken satış azalıyor.
1: İkinci el otomobil satışları azaldı. Fiyatta reel kayıp sürdü. Mayıs ayında resmi tatillerin fazla oluşu satışların gerilemesine neden oldu. İkinci el oto pazarı 5'te 1 oranında daraldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre fiyatlar Mayıs'ta yıllık %23,3 arttı. Yani enflasyondan arındırıldığında %6,8'lik gerileme yaşandı.
3: Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekle ve gör politikası yapıyorlar.
1: Talep azalsa da idana çıkan otomobil sayısı artıyor. İdan adedi Mayıs ayında Nisan'a oranla %2,8 artış kaydetti. İkinci elde ortalama fiyatsa 1 milyon 168 bin lira olarak belirlendi.
3: Şu an ilan sayılarında çok çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani az çok fazla Ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı eskiden tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25-35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
0: Doğa olayları bu yıl soğan üretimini olumsuz etkiledi. Bazı illerde rekolte ciddi oranda düştü. Şu an hasadın devam etmesine rağmen fiyat yüksek.
1: Yağışlar soğana yaramadı. Hasada rağmen fiyat düşmedi. Bu yıl etkili olan yağışlar üreticinin gözünü güldürdü. Tezgahlarda meyveden sebzeye pek çok üründe bolluk yaşanıyor. Ancak aşırı yağışlar bazı ürünleri olumsuz etkiledi. Sellerin yaşandığı yerlerde soğan rekoltesi düştü, hastalık oluştu.
4: Adana'da, Reyhan'da doğal afatların olması, büyük bir verim düşüklüğü, Karacabey'de de verim düşüklüğü var.
1: Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuru soğan hasadı sürüyor. Üretim diğer bölgelerde az olunca Bursa'da kilogram fiyatı tarlada 12 liraya kadar çıktı. Üreticiler fiyattan memnun.
4: 2018 yılından beri bugüne kadar çiftçi ektiği soğanlardan para kazanamadı. Eğer yine kazanamazsa bu işin devamlılığı olmaz. Bir daha çiftçi üretim yapmaz.
1: Soğanın kilosu market ve pazarda 40 liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle komşu ülkelerden ithalat yapılacağı iddia ediliyor. Üreticiler ise zarar edecekleri gerekçesiyle ithalat yapılmasını istemiyor.
0: Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında. Fransa'da bugün sıcakla mücadele için kriz toplantısı düzenlenecek. İtalya'da da birçok kentte aşırı sıcak nedeniyle kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Avrupa'nın birçok ülkesinde durum farksız. Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcimiz Kayhan Karaca'dan alacağız. Avrupa'yı kavuran sıcaklıklarla ilgili gelişmeler neler? Kayhan, sözü sana bırakalım.
5: Evet Burcu, şöyle özetleyeyim seyircilerimiz için. Şu anda ve son birkaç gündür hava sıcaklığı Fransa'da ve İtalya'nın kimi bölgelerinde, hatta İspanya'da Rio, Meksiko, Bangkok ve Fas'ın Marrakeş gibi kentlerinden çok daha yükseklerde. Ve dün gece sadece Fransa'da tarihin en sıcak gecesi kaydedildi diyor yetkililer. 1947 yılından bu yana düzenli ölçümler yapılıyor Fransa'da ve 1947 yılından bu yana bu kadar sıcak bir gece yaşamamıştı Fransa. Kimi kentlerde gece hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine dahi çıktığı belirtiliyor. Bu denli bir sıcak havayla karşı karşıyayız. Bu bir ısı kubbesi oluşturmuş durumda Fransa'nın ve Batı Avrupa, Batı ve Güneybatı Avrupa'nın üzerinde. Hava sıcaklığı şu anda Fransa'nın batı, yani Atlantik sahiline yakın kentlerde ve güneybatısında 40 derecenin üzerinde. Hatta Bordeaux kentinde, Fransa'nın güneybatısının en büyük kenti olan Bordeaux kentinde şu anda gölgede hava sıcaklığı 43 derecede Burcu. Başkent Paris'te keza öyle. Başkent Paris'in bugün öğleden sonra 39-40 dereceleri göreceği söyleniyor. Bu sıcaklık nedeniyle Başkent Paris'in ve Fransa'nın sembolü olan Eiffel Kulesi öğleden sonra erken kapanacak. Öğleden sonra Fransa saatiyle 16'da kapatacağını duyurdu kule. Bu arada Fransa'da ulaşım büyük ölçüde tren yoluyla yapılır. Aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edilmiş durumda. Çünkü rayların üzerindeki sıcaklığın 50-55 derece dolayında olduğu belirtilmekte. Öte yandan hastanelerde ve okullarda alarma geçilmiş durumda. Alarm durumu var. Birçok hastanenin kliması yok. Şu anda Fransa'da tartışılan konulardan da bir tanesi o. Hatta bir siyasi parti biraz önce meclise bir karar teklifi sundu. Bütün okulların ve hastanelerin bundan böyle klimalı olarak donanması için. Öte yandan Fransız meclisinde de biraz önce bir önlem alındı, açıklandı. Fransız meclisinde milletvekillerinin ceket ve kravatla dolaşma zorunluluğu geçici olarak kaldırıldı. Bunu da altını çizmiş olalım. Senin de biraz önce belirttiğin gibi bu kavurucu sıcaklar sadece Fransa ile sınırlı değil, İtalya, İspanya, Portekiz, hatta yarından itibaren Almanya, Benelux ve Avrupa'nın biraz daha kuzeyine doğru bu ısı kubbesi yayılacak gibi gözüküyor. Ne zaman da bitecek belli değil, çünkü hiç rüzgar yok. Rüzgar olmamasından ötürü bu sıcakların, kavurucu sıcakların en az bir haftada devam edeceği belirtilmekte Burcu. Ve tabii kriz masaları düzenliyor hükümetler, önlemler almaktalar. Fransa'da mesela Başbakan Sebastien Lecornu bugünkü kriz masası sonrasında bakanlarına Paris'ten ayrılmamaları ve bütün dikkatlerini bu kavurucu sıcaklara karşı alınacak önlemlere vermelerini istedi. Önümüzdeki saatlerde tabii bugün öğleden sonra ölçülecek ısı hava sıcaklıkları açıklanacak, ama dediğim gibi ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde şu anda hava sıcaklığı 40 derecelerin üzerinde, 43-44 olarak ölçüldüğü yerler var ve meteoroloji yetkilileri de daha bunun başlangıç olduğunu söylüyorlar. İşte burası daha ürkütücü, özellikle çarşamba, yani yarın Perşembe ve Cuma günlerinin çok tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor yetkililer. Bu arada bu kavurucu sıcaklar daha şimdiden çok kişinin canına mal oldu. Başbakan Sebastien Lecornu bu kavurucu sıcakların başladığı 18 Haziran'dan bu yana sadece 40 kişinin boğularak can verdiğini bildirdi. En az 5 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Ve yaşamını yitirenlerin kaç kişi olduğu da sonradan çıkacak elbette. Çünkü 2003 yılında yaşanan bir ay boyunca süren aşırı sıcaklarda sadece bir ayda çoğu yaşlı 15 bin kişi hayatını yitirmişti bu kavurucu sıcaklardan Burcu.
0: Kayhan Karaca aktardı ayrıntıları. Gazze şeridinde yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Temiz suya ulaşamayan yüzlerce Filistinli, İsrail saldırılarında çöken altyapı nedeniyle kanalizasyon suyu ve atıkların karıştığı denizde hem duş alıyor hem de kıyafetlerini yıkıyor.
6: Yaşadıkları çadırları kemirgenler ve haşereler sardı. Duş almak bir yana, İçme suyu bulmakta bile zorlanıyorlar. Çareyi deniz suyunda buldular, ancak o da kanalizasyon suyu ve atıklarla kirlenmiş durumda. Görüntüler Gazze şeridinden. Yerinden edilen milyonlarca Filistinli temiz suya ulaşamıyor. Hem duş almak hem de kıyafetlerini yıkamak için denize giriyorlar. Ancak İsrail bombardımanı nedeniyle çöken altyapı denizi de kirletti. Gazze'de artık neredeyse bütün su arıtma tesisleri ve kanalizasyon istasyonları kullanılamaz halde.
7: Çocuklarımızı ve kıyafetlerimizi bu kirli suda yıkıyoruz. Mikroplar öyle ya da böyle vücudumuza nüfuz ediyor.
6: Filistinliler 30 dereceyi bulan sıcaklığın yanı sıra hijyenik olmayan koşulların sebep olduğu salgın hastalıklarla da mücadele etmek zorunda.
8: Kaldığımız çadırlar bize işkence ediyor ve sıcaklar bizi öldürüyor. Çocuklar yavaş yavaş ölüyor.
6: İsrail Gazze'de ateşkese varılmasına rağmen yardımların girişini kısıtlamayı sürdürüyor.
0: Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 12 Haziran'da halka arz olduğunda büyük bir heyecan fırtınası yaratılmıştı. İlk günlerde hızla yükselen hisseler şimdi ise sert düşüş yaşıyor. Şirketin değeri son 3 günde 600 milyar dolar eridi.
1: Borsada Elon Musk rüzgarı tersine döndü. SpaceX hisselerindeki yükseliş yerini sert düşüşe bıraktı. 135 dolardan halka arz olan ve hızlı yükselişte 220 dolara aşan SpaceX hisselerinde bu kez düşüş yaşanıyor. Şirket hisseleri pazartesi günü %16,4 oranında düştü. Bu, şirketin piyasa değerinden tek bir günde tam 400 milyar doların silinmesi anlamına geliyor. 3 günlük toplam kayıpsa %23'e ulaştı. Eriyen tutar 600 milyar doları geçti. Analistlere göre düşüşün gerekçesi beklentilerin fiyatlanmış olması. Piyasa uzmanlarına göre uzun vadeli yatırımlardan elde edilmesi planlanan gelirler zaten fiyatlamalara girdi. Öte yandan hisseye yeni alıcı girişi de zayıfladı. Pazartesi günkü kayıplara rağmen SpaceX hisseleri 135 dolarlık halka arz fiyatının yaklaşık %15 üzerinde seyrediyor. Musk'ın şirketi 2 trilyonu aşan piyasa değeriyle hala dünyanın en büyük 6. şirketi konumunda.
0: Antalya'nın Kumlucu ilçesinde karetta yuvalarının bulunduğu sahilde mangal yakıldığı ortaya çıktı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
9: Yuvalama alanındaki koruma kafesini mangal olarak kullandılar. Karetta yuvalarının bulunduğu sahilde ateş yakıp piknik yaptılar. Antalya, nesli tükenme tehdidi altındaki karettaların en büyük yuvalama alanlarına sahip kent. Kumluca ilçesindeki Mavi Kent Mahallesi sahili de koruma altında tutulan bu alanlardan biri. Ancak sahilde kaydedilen bu görüntüler büyük tepki topladı. Yuvalama alanında ateş yakıldığı, etrafa plastik atıklar bırakıldığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ateşi kimlerin yaktığı araştırılıyor. Ateş yakılan demirin altında yuva bulunup bulunmadığının tespitiyle ilgili de incelemeler sürüyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlarda 1 Mayıs'tan bu yana koruma tedbirleri uygulanıyor. Bu alanlara her gün akşam saat 8'den sabah saat 8'e kadar giriş yasak. Yasağı delenlere 699.245 lira para cezası uygulanıyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 23 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Dün Dünya Deve Günü'ydü. Farkındalık yaratmak için Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilmiş bir gün. Fırsat bu fırsat, develeri hatırlayalım. Deve sürüler halinde yaşar, otla beslenir ama diğer hayvanlar gibi değildir. Elindekini ölçerek yer, ihtiyatlı davranır. Bir hörgüçlü devenin günde 50 kilo ot yemesi gerekirken yeterli ot yoksa deve günü 2 kilo otla geçirebilir. Suyu da bulduğunda litrelerce içip depolar, böylece aylarca susuz yaşayabilir. Zaten otluğu kolayca bulur, yağmur yağacağını önceden sezer. Ufukta görünen bulutlara bakarak gider. Saatte 5 kilometre hızla günde 100 kilometre yol alan deve yön bulmada da ustadır. Ama bir deve herhangi bir nedenle sürüden ayrı düşerse, birlikte su içtikleri kuyuya gidip günlerce aç kalma pahasına hiçbir yere ayrılmadan sürünün gelip kendisini almasını bekler. Ve ekleyelim, develer çok ürkektir. Tehlike yaklaştığını düşünür ya da bazen tanımadıkları bir şeyin yaklaştığını görürlerse sürü halinde oradan kaçarlar.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Tek reklam.
10: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
9: Tek reklam.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Lionel Messi oldu. 38 yaşındaki süper yıldızın tüm zamanların gol rekorunu kırdığı maçta tangocular da grupta 2'de 2 yaparak tur atlamayı garantiledi.
14: Lionel Messi artık Dünya Kupası tarihinin gol kralı unvanının tek sahibi. 38 yaşındaki süper yıldız Arjantin'i sırtlamaya devam ediyor. Tangocular Avusturya'yı da Messi'nin golleriyle yendi ve 2-2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.
15: Takım olarak ilk hedefimize ulaştığımız için mutluyum. Fiziksel olarak çok zor bir maçtı. Ancak kazanmayı başardık. Ben yaşımı önemsemiyorum. Sahada olduğum her maçta takım için elimden geleni yapıyorum. Hem burada hem de ülkemizde bizi destekleyen Arjantinlilere teşekkür ederim.
14: Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoruna Cezayir maçında yaptığı hat-trick'le ortak olan Lionel Messi toplamda 18 gole ulaşarak zirveye yerleşti. 38 yaşındaki Messi'nin takipçisi ise 27 yaşındaki Kylian Mbappe. 2014'te rekor kıran Miroslav Klose'nin 16, 2006'da rekor kıran Ronaldo'nun 15 golü var. Arjantinliler Messi'nin rekor kırdığı karşılaşmada büyük coşku yaşadı. Dallas'taki karşılaşma başkent Buenos Aires'te meydanlarda izlendi. Messi'nin gollerinde yaşanan sevinç Arjantin'in galibiyetiyle doruk noktasına ulaştı. Son dünya şampiyonu tangocular J grubundaki son maçında elenmesi kesinleşen Ürdün'le karşılaşacak.
13: Dünya Kupası'na başka yıldız golcüler de damga vuruyor. Kylian Mbappe, Irak karşısında bulduğu iki golle tüm zamanlarda Miroslav Klose'yi yakalarken, Senegal karşısında duble yapan Erling Haaland takımını galibiyete taşıdı.
14: Futbolun yıldız golcüleri, Dünya Kupası'nda da en iyi bildikleri işi yapmayı sürdürüyor. Lionel Messi'nin turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olduğu günü Kylian Mbappe ve Erling Haaland da boş geçmedi. Fransa, Irak'la karşılaştığı I grubu maçında soyunma odasına Mbappe'nin golüyle 1-0 önde gitti. Philadelphia'daki yıldırım riski ve fırtına uyarısının ardından 15 dakika yerine yaklaşık 2 saat süren devre arası Mbappe'yi soğutmaya yetmedi. Fransız golcü ikinci yarıda da fileleri sarstı, skoruysa Dembele belirledi. Kupanın son finalisti Fransa, Irak'tan 3 puanı 3 golle aldı. Fransızlar bu sonuçla son maçlar öncesi bir üst tura çıkmayı garantiledi. 16 gole ulaşan Mbappe ise turnuva öncesi Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Miroslav Klose ile gol sayısını eşitledi.
16: Messi hep gol attı, hala atıyor ve atmayı da sürdürecek. O nedenle bunlarla ilgilenmiyorum. Sadece takımıma katkı vermeye odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki bu zorlu yoldan zaferle çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
14: Erling Haaland önderliğindeki Vikingler ise Amerika'yı istila etmeyi sürdürüyor. 28 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Norveç, I grubu ikinci maçında karşılaştığı Senegal'i 3-2 ile geçti. İlk maçın ardından bu karşılaşmada da duble yapan Haaland, gol atmak benim uzmanlık alanım dedi.
15: Bu işte gerçekten iyiyim. 12. resmi maçımızı kazandık. Norveç özel bir şeyin parçası. Burada tarih yazıyoruz ve ben Norveç olmaktan gurur duyuyorum.
14: Turnuvanın gol krallığında 5 golü bulunan Messi ilk sırada. Dörder gollü Mbappe ve Haaland ise takibi sürdürüyor. Fransa ve Norveç, I grubunun son maçında liderlik için birbirlerine rakip olacak. Horozlarla Vikinglerin eşleşmesi Mbappe ve Haaland'ın düellosuna da sahne olacak.
13: Panathinaikos'ta Jelik Obradovic dönemi yeniden başladı. Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi kulübün efsane baş antrenörüyle 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
17: Can you imagine? Jeliko is back.
18: Panathinaikos'ta ikinci Jeliko Obradovic dönemi başladı. Baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi, kulübü 1999 ile 2012 yılları arasında olduğu gibi yine Obradovic'e emanet etti. Göreve dönen Sırp çalıştırıcı için Oaka'da imza töreni düzenlendi.
19: İçimde dev bir motivasyon var. Panathinaikos çok büyük bir kulüp ve beklentiler de oldukça yüksek. Bunun farkındayım. Kenetlenmeli ve elimizden gelen her şeyi vermeliyiz.
18: Törende söz alan kulüp başkanı Dimitris Yannakopoulos ise tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.
20: Panathinaikos için tarihi bir günden dahi fazlasını yaşıyoruz. Taraftarımızın sevincini görüyorsunuz. Euroligi kazandığımız günden bile daha mutlular. Bugün kulübümüzde uzun yıllardır yaşanan en önemli gün.
18: Euroleague'de 9 kezle en çok şampiyonluk yaşayan baş antrenör unvanının sahibi Obradovic, bu kupaların 5'ini Panathinaikos'un başında kazandı. Atina temsilcisiyle 3 sezonluk sözleşme imzalayan Obradovic, ezeli rakipleri Olympiakos'un elinden Avrupa şampiyonu unvanını almaya çalışacak.
13: Serena Williams Wimbledon'da kortlara dönüyor. 44 yaşındaki Amerikalı çiftlerin ardından tek kadınlar için de özel davet aldı.
18: Kadın tenisinin yaşayan efsanesi kortlara dönüyor. Serena Williams 7 kez şampiyon olduğu Wimbledon'da tek kadınlarda da mücadele edecek. 2022 Amerika Açığı'nın ardından emekliliğini açıklayan Serena'nın geçtiğimiz hafta Wimbledon çift kadınlarda kardeşi Venus Williams'la birlikte sahne alacağı açıklanmıştı.
0: Çok eğlenceli olacak. Kızım Olympia bana Venus'la oynamam gerektiğini söyledi. O çok zeki bir çocuk. Ben de tamam Olympia. Bakalım yapabilecek miyiz dedim. Hep birlikte göreceğiz.
18: 4 yıllık aranın ardından tenise dönen Serena, geçtiğimiz günlerde Londra ve Berlin'de düzenlenen WTA 500 turnuvalarının çift kadınlar kategorisinde mücadele etti. Tek kadınlardaki son maçına 2022 Amerika Açık'ın 3. turunda çıkan Amerikalı, bu heyecanı 29 Haziran'da başlayacak Wimbledon'da yeniden yaşayacak.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar ile çalışanların temel hak ve özgürlükleri arasında hassas bir denge kurulması gerekiyor. Tam da bu sebeple Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayımladığı son duyuru önemli bir boşluğu doldurmakta. Kurum, iş yerlerinde güvenlik kameralarının kullanımının meşru sınırlarını çizerek hem işverenlere hem de çalışanlara önemli mesajlar veriyor. Aslında mesele kameraların varlığı değil, nasıl kullanılacağı. Bir çalışanın görüntüsünün kaydedilmesi açık bir şekilde kişisel veri işleme faaliyetidir. Dolayısıyla bu faaliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir. Bu bağlamda hukuki dayanağının bulunması, belirli bir amaca hizmet etmesi ve ölçülü olması gerekir. KVKK'nın da özellikle vurguladığı gibi iş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır. Burada dikkat çekici nokta çalışan performansının sürekli izlenmesinin veya genel disiplin sağlama amacıyla gözetim yapılmasının meşru amaç olarak kabul edilmemesidir. Uzun yıllardır birçok iş yerinde kamera sistemleri yalnızca güvenlik amacıyla değil, çalışanların davranışlarını denetleme aracı olarak da kullanılabiliyor. Oysa çalışanların her hareketinin izlenmesi, verimliliğinin anlık olarak takip edilmesi veya sürekli gözetim altında tutulması çalışma barışını zedeleyen sonuçlar doğurabiliyor. Çalışma hayatında elbette ki güven ilişkisi son derece önemlidir. Sürekli izlenen çalışan, kendisini iş yerinin bir parçası olarak değil, kontrol edilmesi gereken bir unsur olarak görmeye başlayabilir. Tabii ki bu durumda iş tatminini azaltabileceği gibi örgütsel bağlılığı da olumsuz etkileyebilir. KVKK'nın üzerinde durduğu bir diğer önemli husus ise ölçülülük ilkesidir. Hukukta sıkça kullanılan bu kavram aslında oldukça basit bir soruya dayanıyor. Amaç ile kullanılan araç arasında makul bir denge var mı? Örneğin bir fabrikanın giriş kapısında veya yüksek güvenlik riski bulunan bir kasa alanında kamera bulunması makul görülebilir. Ancak çalışanların dinlenme alanlarının, soyunma odalarının, mescitlerin veya tuvaletlerin kamerayla izlenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü bu alanlar bireylerin mahremiyet beklentisinin en yüksek olduğu yerlerdir. Dolayısıyla bu hususa da iş yerlerinde ciddiyetle dikkat edilmesi gerekmektedir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
1: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
3: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
1: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 30 derece. Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık. Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Bölgede rüzgar sert. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi. Gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. D100 Celaliye Büyükçekmece, Hürriyet Tepesi Çağlayan ve Ataşehir Dodulu yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bazı şeritler trafiğe kapalı durumda ve yoğunluk yaşanıyor uyarısı yapılmış. Ana arterlerde ciddi seviyede yoğunluk var İstanbul'da bu dakikalarda. Özellikle Bağcılar mevkiinde başlayan sıkışıklığın Mahmut Bey gişelere kadar sürdüğünü görüyoruz. Anadolu yakasında ise Kartal ve Dodulu mevkisi arasında ciddi iki yönlü sıkışıklık başlamış vaziyette. Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprüde çift yönlü yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 17.
2: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. CHP'de hareketlilik sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısı düzenledi. Olağanüstü kurultay talebini yineledi. Parti yönetiminden bu talebe yanıt geldi. İran ve ABD arasındaki teknik görüşmeler tamamlandı. Nihai anlaşma için çalışma grupları oluşturulacak. İki kritik konuya açıklık getirilmeye çalışılıyor. Biri İran'ın dondurulmuş mal varlıkları, diğeri nükleer denetimler. Avrupa aşırı sıcakların etkisinde termometreler birçok ülkede 40 derecenin üzerini gösteriyor. Hayatını kaybedenler de var. Ayrıntıları canlı bağlantıyla alacağız. Arjantinli yıldız Messi rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Messi Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu. Ülkesini bir üst tura taşıdı. Bu akşamsa Portekiz ve Ronaldo sahne alacak. Dünya Kupası notlarına ve günün programına bakacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Geçtiğimiz saat içerisinde gelen haber, Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti. Ayrıntılar NTV muhabiri Mustafa Berber'de.
3: Kırıkkale'de yaşayan Bedesten de meydana geldi bu olay. Hakimet ve kimya endüstrisinin patlama sahasında özel bir şirket tarafından firma için bir faaliyet gerçekleştiriliyordu ve firmanın icra ettiği patlama faaliyeti sırasında ise mühimmat infilak etti ve mühimmatın infilak etmesi sonucunda da özel firmada çalışan iki personel hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Kırıkkale Valiliği'nden resmi bir açıklama yapıldı. Patlamanın saat 14 sularında meydana geldiğini duyurdu Kırıkkale Valiliği ve ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazayan patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personelin vefat ettiği bilgisine yer verildi. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların süratle bölgeye sevk edildiği, bölgede gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi valilikten yapılan açıklamada ve meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Bu ifadeleri kullanıldı yapılan açıklamada Kırıkkale Valiliği'nden. Bölgeden edindiğimiz bilgiler var. Bir roket patlaması sonucunda, roketin infilak etmesi sonucunda bu patlama meydana geldi ve iki kişi hayatını kaybetti. İki kişinin hayatını kaybettiği olayda patlamanın bir yangına neden olmadığı, bunun için bölgede de bir tehlike oluşturmadığı bilgisi paylaşıldı. Tabii detaylar ve bir ihmal var mı yok mu sorusuysa yapılacak hem adli hem de idari incelemenin sonucunda ortaya çıkmış olacak. Konuya ilişkin makine ve kimya endüstrisinden de bir açıklama yapıldı. Olayın makine ve kimya endüstrisiyle bir alakasının bulunmadığı, özel bir firmaya tahsisli alanda yine özel bir firma tarafından gerçekleştirilen faaliyet sırasında bu olayın meydana geldiği bilgisi de makine ve kimya endüstrisi genel müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgi oldu.
1: Mustafa Berber'in notlarını dinledik. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ikinci meclis grup toplantısı düzenlendi. Kürsüye yine CHP Grup Başkanı Özgür Özel çıktı. Olağanüstü kurultay için verilen delege imzalarını hatırlatan Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
4: Büyük sıkıntılar içindeyiz ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Milletin dediği olacak. Geçen hafta 74 il başkanımız 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. Bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu ülkeye sandığı getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklama parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi.
5: Kurultay yapılmasına ilişkin imzalarla ilgili şekil şartlarını ve içeriğe ilişkin değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak. Buna ek olarak biz biliyorsunuz bir olağan kurultay takvimini başlatmayı, bir kongre sürecini başlatmayı düşünmüştük. Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Sayın Özgür Özel'in fotoğrafları indirildikten sonra hiç hoş olmayan, onu rencide edici şekildeki görüntüleri de kabul etmediğimizi, bu işlemleri yapan arkadaşlarımızın uyarılıp disiplin işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırmış bulunuyoruz.
1: Yeni bir gelişme, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Ayrıntıları Uğraş Bingöl'den alacağız.
6: Ümit Dikbayır dakikalar önce sosyal medya hesabından paylaştı kararını. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da istifa etmişti. Mevcut yönetime tepki göstererek bugün ise yine aynı ifadelerle Ümit Dikbayır'dan, Sakarya Milletvekili Dikbayır'dan istifa kararı geldi. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin atanarak makama gelen bir kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığına sürdürmenin aracı haline getirenleridir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum ifadesini kullandı. Devamında ise Türkiye'nin sükuneti, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmanın aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum. Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayıştır diyerek Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine, mutlak kararın ardından gelen yönetime sert tepki göstererek istifasını duyurdu. Az önce de bahsetmiştim. Geçtiğimiz haftada Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da mevcut yönetime tepki göstererek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Onun ardından yine önemli bir istifa haberi Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da Cumhuriyet Halk Partisi'nden yönetime ve mutlak utan kararına tepki göstererek istifa etti.
1: Uğraş Bingöl Ankara'dan bildirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi.
7: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
7: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
8: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde "Patron benim" sözleri de vardı.
7: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların "ben patronum" diyenlere sesleniyorum. Daha bir serçe konsa daha ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa daha ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda iktidar partisinden yeni bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bu yasama döneminde hayırlı bir neticeye ulaşılacak dedi.
9: Milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak. Hiçbir zaman beklenti, iyimserlik yönündeki beklenti düşmedi. Hep birbirini teyit eder şekilde sonuçlar aldık. Yani millet diyor bize ki bu işi bitirin. Birileri ya bir yanlış yapsa da halk buna müsaade etmeyecek. Etmez. Bu huzuru, güveni satın almış vatandaş. Bu iş bitecek. Bu yasama döneminde de inşallah hayırlı bir neticeye kavuşacak.
0: NTV Radyo.
1: İsviçre'de İran ve ABD arasında yürütülen teknik görüşmeler tamamlandı. İran'ın dondurulmuş mal varlıklarından bir kısmının serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Ancak bu varlıkların nasıl kullanılacağı ve nükleer denetimlerle ilgili çelişkili açıklamalar geliyor.
10: İran ve ABD İsviçre'deki görüşmelerinde ilerleme kaydetti. Bazı konularda uzlaşma sağlandı. Buna göre 4 çalışma grubu oluşturulacak. Bu gruplar yaptırımların kaldırılması, yeniden yapılandırma, ekonomik kalkınma, uygulama ve izleme konularında çalışacak. Çalışmalar ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman'ın yer aldığı üst düzey bir komite tarafından denetlenecek. Varılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Tahran'a petrol alanında uyguladığı ambargoları 21 Ağustos'a kadar kaldırdı. İran'ın petrol ve petrol ürünlerini dolarla satmasına da izin verildi. Bunun onlarca yıldır bir ilk olduğuna dikkat çekiliyor. İran medyasına göre varılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dondurulmuş mal varlıklarından 12 milyar liranın serbest bırakılmasına onay verdi. ABD Başkanı Vance, serbest bırakılan mal varlıklarıyla İran'ın terörizme kaynak sağlamayacağını vurguladı. Bu parayı soya fasulyesi gibi ABD'den ürünler almak için kullanacağını belirtti. Ancak Vance'in açıklamasına İran'dan yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil, ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya paylaşımında İran'ın serbest bırakılan varlıkları ABD kontrolündeki bir emanet hesaba aktarılacak ve yalnızca ABD'den gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacak ifadesini kullandı. İran'ın nükleer programı ile ilgili olaraksa iki taraftan çelişkili açıklamalar geldi. Vance, İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na

0: Ortak açıklamada Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği belirtildi. Denizcilik takip firması Kipler'ın verilerine göre pazartesi günü en az 37 yük gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Bu savaşın başlamasından beri kaydedilen en yüksek sayı. Trump da sosyal medya mesajında Hürmüz Boğazı'ndan pazartesi günü 13 milyon varil petrol geçti. Bu tüm zamanların rekoru. Petrol fiyatları hızlı düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadesini kullandı.
1: İran ve ABD'nin yürüttüğü müzakerelerde Lübnan konusunda varılan uzlaşma İsrail'de rahatsızlığa yol açtı. Amerikan basını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da İran'ın elinin güçlenmesinden kaygı duyduğunu yazdı.
2: Amerikan haber sitesi Axios'a göre Trump yönetimi İran'la müzakerelerde ilerleme sağlayabilmek için İsrail'in Lübnan'daki hareketlerini kısıtlaması gerektiğini kabul etti. İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan'da çatışmayı önleme grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmak ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için baskı uyguluyor. Lübnan'da cumartesi gününden beri büyük çaplı saldırılar olmadığına dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Lübnan konusunda varılan anlaşmanın 2024'te Biden yönetimi ve Netanyahu hükümeti arasında sağlanan anlaşmanın koşullarını geçersiz kıldığı belirtiliyor. Biden yönetiminin çabalarıyla Lübnan'da Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasında İsrail'e hem acil tehditler hem de Hizbullah'ın oluşturduğu tehditlere yanıt verme hakkı tanıyordu. Yeni anlaşmada ise İsrail'in sadece acil tehditlere yanıt vermesine izin veriliyor. Önceki anlaşmada ateşkesi izleme mekanizmasında İsrail, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa yer alıyordu. Şimdi ise İsrail bu mekanizmada bulunmuyor. Onun yerine İran dahil edildi. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer, mekanizmada Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunmasının İsrail'in bulunmasıyla eşdeğer olduğunu söyledi. Biden döneminde varılan anlaşma, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri altyapısının yok edilmesine yoğunlaşıyordu. Şimdi ise Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmaların önlenmesine odaklanıyor. İsrail kaynakları, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programındansa Lübnan konusunda daha çok endişe etmeye başladığını söyledi. İsrail'i kaynak, Netanyahu bu konuda histerik bir halde ifadesini kullandı. İsrail'de Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Hizbullah'a karşı atılacak adımların iç siyasete kritik önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Son günlerde Netanyahu'ya yakın bir isim olan Ron Dermer'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran görüşmelerini etkilemek için Trump yönetimiyle temasa geçtiği belirtiliyor. Dermer'ın müdahalesiyle Trump'ın sosyal medya hesabında Hizbullah'ı durdurmaması halinde İran'a saldırı tehdidinde bulunduğu mesajı paylaştığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zemir'le ortak bir bildiri yayınlayarak Lübnan'ın güneyinde oluşturdukları güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını ve terör altyapısını yok edeceklerini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları sorulduğunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Ben bir problem çözücüyüm, sorunları çok hızlı çözerim. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil," dedi.
1: Altında düşüş sürüyor. Doların güçlenmesi, faizlerin yüksek kalacağı ihtimali altını olumsuz etkiliyor. Gram altın 6000 liraya yaklaştı. Altının seyrini ekonomist Yücel Erbaş yorumladı.
2: Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin yüksek kalacağı beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi. Ons altın 4100 doların altına indi. Altında haftalık kayıp %5'e, aylık gerileme ise %10'a yaklaştı.
3: Yani 4400 dolarların altında kaldığı sürece kritik bir 4000 dolar, 60 dolardı gümüş için buralara çok yakın seyretmesi ve yukarı tepki verememesi biraz da altın yatırımcısı için yeni alışlarda beklemesi gerektiğini gösteriyor.
2: Gram altın 6000 lira sınırına çekindi. Aylık kayıp %7,5'u geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta. Çeyrek altınsa 10 bin liranın altını gördü.
3: Ne zaman döngü değişebilir ki ben bunu belki son çeyrekte bekliyorum. İşte faizlerin tekrar inebilme ihtimali enerji fiyatlarının gerilemesiyle ve doların buradan biraz daha değer kaybıyla olabilir. Dolayısıyla biraz daha yatay aşağı

0: doğru baskının yaz aylarında devam edebileceğini düşünmek gerekiyor. Buna göre bir strateji kurmak ve son 2 yıldan biraz daha farklı bir değerli metal görüntüsü olacağını anlamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Haber turuyla devam edelim. Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Bir uzman çavuş şehit oldu, 3 jandarma 5 kişi yaralandı. Kaza Van Erciş Karayolu'nda gerçekleşti. Hafif ticari araç yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada yaralanan 4 jandarma personeliyle hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak jandarma uzman çavuş Samet Karabulut kurtarılamadı. Ankara'da skuterla seyir halindeki bir çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kahramankazan ilçesindeki kazada 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı. Akaryakıt sektörüne hayali ihracat ve sahte fatura operasyonu düzenlendi. 27 kişi gözaltına alındı, 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıllık 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonuyla bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir ifadesini kullandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 193 kişi gözaltına alındı. 20 ilde düzenlenen operasyonları İçişleri Bakanlığı duyurdu. Ekiplerin hedefinde yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenler vardı. 193 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 78'i tutuklandı. 30 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. 85 kişinin işlemleri ise sürüyor. Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Buna göre öğrencilerin sektör deneyimleri, mesleki uygulamaları ve farklı öğrenme ortamında edindikleri yetkinlikler akademik olarak tanınabilecek. Bunlar Avrupa standartlarıyla uyumlu şekilde krediye dönüştürülüp transkriptlerle diploma eklerinde yer alabilecek. Yeni düzenlemeyle öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün %10'una kadar olan kısmını mikro kredilerle tamamlayabilecek. Türkiye'deki faaliyeti aylardır askıda olan sosyal medya uygulaması Threads yeniden erişime açıldı. Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti Rekabet Kurumu'nun müdahalesiyle sona erdi. Yeni dönemde uygulamaya katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak. İsteyenler yalnızca telefon numarasıyla Instagram'dan bağımsız sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ünün kaçırma olayıyla direkt bağlantılı olduğu belirlendi.
2: Evinin önünden kaçırdılar, darp ettiler, serbest bırakmak için 500 kilo altın istediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 6 zanlı tutuklanmıştı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü Karaal'ı kaçıranlar arasında. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 5 zanlının Sakarya'da olduğu tespit edildi. Zanlılar yakalanarak İstanbul'a getirildi. Bulunduktan sonra yoğun bakıma alınan Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaal, darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Ayşe Karaal, eşine kanama ve böbreklere yönelik tedavi yapıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. İBB yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Karaal, hastanede polise verdiği ifadede zanlıların 500 kilo altını istediğini, altınının olmadığını söyleyince de saatlerce şiddet gördüğünü anlatmıştı. Zanlılardan biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş, fidye ödenmezse Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
1: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Uzmanlara göre fay sayısının artması Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Profesör Şerif Barış yeni tespit edilen fayların ne anlama geldiğini anlattı.
3: Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla 485 değil 700 de fay olsa ki eminim bundan daha fazladır fay sayısı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi gerçeğinin altını bir kere çiziyor.
2: Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi. Araştırmayı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yaptı.
3: 485'ten 700'e artan fay Türkiye'nin deprem gerçeğini, deprem tehlikesini artırmadı. Parametreleri bilmeden eyvah 700 tane fay, işte 215 tane yeni fayımız oldu, mahvolacağız gibi korkunun bir kere olmaması lazım. Çünkü faylar belirli kayma hızlarıyla hareket ederler ve bu kayma hızları ne kadar yılda fazlaysa o kadar fazla gerilme biriktirirler. Bunların da deprem tekrarlama aralığı çok sıktır.
2: Peki tespiti yeni yapılan fayların beklenen Marmara depremini etkileme durumu var mı?
3: İstanbul'a bakıldığında değişen çok fazla bir şey yok bu anlamda. İstanbul'u çevreleyen 3 tane sismik risk, yani 30 yıl içerisinde deprem olma potansiyelinin hesaplanması yayınlanmıştı. Silivri'de 5.8 ve sonra meydana gelen 6.2 İstanbul'da olası deprem senaryolarını değiştirdi.
2: Araştırmanın amacı tehlikenin varlığının bilinmesi ve olası bir afete yönelik tedbir alınması.
1: Adana'da banka hesabını çocukluk arkadaşına kullandıran Mustafa Tolun büyük şok yaşadı. Hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. 9 yıl hapis cezası alan genç ABD'de Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
4: Burada da Interpol tarafından alındı.
5: Banka hesabını verdi, dolandırıcılık suçlamasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'de Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
6: Bana 2019 senesinde sanal bahis işi için İBAN kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını, hatta birkaç kişiyi de örnek vererek kendi yakın arkadaşlarımdan bana bu şekilde güven sağladılar.
5: Adana'da yaşayan Mustafa Tolun çocukluk arkadaşına banka kartını ve İBAN bilgilerini verdi. Daha sonra hayatı alt üst oldu. Banka hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. Hakkında peş peşe davalar açıldı. 26 yaşındaki Tolun 3 dosyadan toplam 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'ye giden genç Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
6: Öğrendim ki benim adıma başka bir siteden hesap açılıyor. İnsanlara ürünler satılıyor. Fakat bu ürünler gönderilmiyor. Hesap benim, paralar benim hesabıma geldiği için bana dosyalar açılıyor. Bir de burada yanan bir tek ben değilim. Benim daha tanımadığım farklı illerdeki insanların banka hesaplarını almışlar.
5: Mustafa Tolun hakkında 4 dolandırıcılık dosyası daha yargı aşamasında. Cezaevinden izinli çıkan genç, gerçek suçlunun cezalandırılmasını istiyor.
1: Palyatif bakım hizmetlerinin evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulmasına yönelik resmi gazetede yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikle yara bakımından sonda uygulamalarına, raporların yenilenmesinden reçetelerin düzenlenmesine, tüm tedavi ve girişimsel işlemler hastalara ev ortamında sağlanabilecek.
2: Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumu ve koordinasyonuna ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle yaşamı tehdit eden kronik, ilerleyici veya tedavisi tamamen mümkün olmayan bir hastalığı bulunan hastaların tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Düzenleme ile yara ve yanık bakımı sonda uygulamaları, hastalardan gerekli tetkiklerin alınması, mama, ilaç, bez raporlarının yenilenmesi, reçetelerin düzenlenmesi ve mümkün olan girişimsel işlemler evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek. Ayrıca tedavi planı oluşturulan ve ilk uygulaması gerçekleştirilen hastaların ilgili hekim tarafından uygun görülmesi halinde evde yapılması mümkün olan tıbbi işlemleri sağlık personeli tarafından ev ortamında sürdürülecek. Hasta ve hasta yakınları evde sağlık hizmetleri iletişim merkezi ve bakanlık tarafından belirlenen diğer iletişim kanalları üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecek. Aile hekimleri de kendilerine kayıtlı hastaların palyatif bakım ve evde sağlık başvurularına ilişkin tıbbi değerlendirme gerçekleştirebilecek. Palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturulacak ve sağlık bilgi sistemleri arasında dijital entegrasyon oluşturulacak.
1: Avrupa sıcak havanın etkisi altında. Kıtanın kuzeyinden güneyine kadar birçok ülkede alarm verildi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim.
7: Avrupa ölümcül bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Birleşik Krallık'ta Haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırılabileceği belirtiliyor. İngiltere ve Galler'in bazı bölgelerinde sıcaklıkların 38 ile 40 dereceye kadar ulaşması beklentisi var. Meteoroloji, nadir görülen kırmızı hava durumu uyarısı yayınladı. Uyarı, Londra'dan Swansea'ye, Somerset'ten Birmingham'a kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı da 6 bölge için kırmızı sağlık uyarısı alarmı verdi. Ki bu uyarı yalnızca yaşlılar ya da kronik hastalar için değil, sağlıklı insanlar için de hayati risk bulunduğu anlamına geliyor. Aşırı sıcakların ulaşım, enerji, su, gıda tedariği ve işletmeler üzerinde de etkili olabileceği belirtildi. Birleşik Krallık yazla birlikte Avrupa'ya gidenlerin sayısındaki artış nedeniyle ana kıtayı da mercek altına almış durumda ve gideceklere uyarılar yayınlandı. Fransa'da durumun daha ağır olduğu belirtildi. Ülkenin yarısından fazlası kırmızı alarm altında. Yaklaşık 39 milyon kişi uyarıların kapsamında. Hafta sonundan bu yana Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Ölenler arasında sıcak araçta bırakılan iki çocuk da yer alıyor. Aşırı sıcak nedeniyle 1350'den fazla okul kapatıldı. Fransa'nın güneybatısında bir nükleer santralde nehir suyunun fazla ısınması nedeniyle bir reaktör devre dışı bırakıldı. Paris'te Haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor. İtalya, Belçika, Almanya ve İspanya'da da sıcaklıklar alarm seviyesinde. İspanya'nın bazı kuzey bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerinde. Endülüs bölgesi 42 derece, hafta sonu 80 kişi baygınlık geçirdi. Suudi Arabistan, İspanya maçı için açık alanlarda dev ekranlar kurulmuştu. Maçlar buradan yayınlanacaktı ama meydanlar sıcak yüzünden tehlikeli olabileceği gerekçesiyle kapatıldı ve bu etkinlikler de iptal edildi. İtalya'da bugün 15 kent için kırmızı alarm var. Sıcaklık 36 derecenin altına inmeyecek görünüyor. Bugün Milano başta olmak üzere pek çok kentte rekor nem oranı beklentisi var. Sağlık Bakanlığı acil yardım hattı oluşturmuş durumda. Almanya'da da durum farklı değil. Sıcaklıklar 38 derece civarında seyredecek. Geceleri tropikal iklim olacağı uyarıları yapıldı. Avusturya, İsviçre, Belçika ve Balkan ülkeleri de sıcak havanın kıskacında olacak. Uzmanlara göre bu sıcak hava dalgasının arkasında Batı Avrupa üzerinde sıkışan bir yüksek basınç sistemi var. Omega blok olarak adlandırılan bu sistem sahradan sıcak hava çekiyor ve rüzgarın zayıf olması nedeniyle sıcaklığı bölgede hapsediyor. İklim bilimciler insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu tür sıcak hava dalgalarını daha sık, daha uzun ve daha tehlikeli hale getirdiğine dikkat çektiler. Birleşik Krallık'ta çarşamba ve perşembe günleri için okulların kapanacağı açıklandı. Demiryolu işletmeleri de zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi yönünde çağrılar yayınladı. Sadece Birleşik Krallık değil, tüm Avrupa genelinde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.
1: Fransa'da mültecileri konu alan bir oyun belediye başkanı tarafından iptal edildi. Olay sanata müdahale tartışmalarını beraberinde getirdi.
8: Fransa'da Castres Belediye Başkanı Florian Azema, Passport isimli tiyatro oyununu 2026-2027 kültür programından kaldırdı. İlk kez 2024'te sahnelenen Passport, Fransa'nın kuzeyindeki bir mülteci kampında yaşayan bir göçmenin hikayesini anlatıyor. Kentin belediye başkanı, yasa dışı göçmenleri yücelten ve polise epey tuhaf bir rol biçen bir oyun yorumunu yaparken, oyunun yazarı Alexis Mihalik, sadece kendi oyunu için değil, yarın aynı sorunla uğraşacak başka eserler için kaygılı olduğunu söyledi. "Ben sadece Passport için endişelenmiyorum," diye yazdı Mihalik Instagram'da. "Yarın aynı akıbete uğrayabilecek tüm yapıtlar, tüm sanatçılar ve tüm programcılar için kaygılıyım." Fransa Ulusal Meclisi, ülkenin geleneksel müzik günü olan 21 Haziran'ın ertesi günü izin alınmadan açık havada düzenlenen etkinlikleri engellemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısını incelemeye başladı. Yasa tasarısı, Özgür Parti adı altında düzenlenen etkinliklerde tüketilen kahkaha gazından mülklerin yasa dışı işgaline kadar geniş bir yelpazedeki uygulamaları ele alıyor. Tasarı bununla da sınırlı değil. Özgür Partilere katılanları 6 aya kadar hapis ve 8 bin euroya kadar para cezası bekliyor.
9: Eve dönerken kuşağı

0: NTV Radyo.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
10: Ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken sıcak çarpması riski artıyor. Güneydoğu'da 39 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve sert rüzgar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riski en üst seviyede olacak. Ayrıca Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli Poyraz ulaşım ve açık alan faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Orman yangını tehlikesi yüksek. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağışlar ani su baskını ve yıldırım riskini oluştururken Adana çevresindeki yağış geçişlerine karşı da tedbirli olunmalı.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: NTV Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Lionel Messi oldu. 38 yaşındaki süper yıldızın tüm zamanların gol rekorunu kırdığı maçta tangocularda grupta 2'de 2 yaparak tur atlamayı garantiledi.
14: Lionel Messi artık Dünya Kupası tarihinin gol kralı unvanının tek sahibi. 38 yaşındaki süper yıldız Arjantin'i sırtlamaya devam ediyor. Tangocular Avusturya'yı da Messi'nin golleriyle yendi ve 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.
15: Takım olarak ilk hedefimize ulaştığımız için mutluyum. Fiziksel olarak çok zor bir maçtı. Ancak kazanmayı başardık. Ben yaşımı önemsemiyorum. Sahada olduğum her maçta takım için elimden geleni yapıyorum. Hem burada hem de ülkemizde bizi destekleyen Arjantinlilere teşekkür ederim.
14: Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoruna Cezayir maçında yaptığı hat-trick'le ortak olan Lionel Messi, toplamda 18 gole ulaşarak zirveye yerleşti. 38 yaşındaki Messi'nin takipçisi ise 27 yaşındaki Kylian Mbappe. 2014'te rekor kıran Miroslav Klose'nin 16, 2006'da rekor kıran Ronaldo'nun 15 golü var. Arjantinliler Messi'nin rekor kırdığı karşılaşmada büyük coşku yaşadı. Dallas'taki karşılaşma başkent Buenos Aires'te meydanlarda izlendi. Messi'nin gollerinde yaşanan sevinç Arjantin'in galibiyetiyle doruk noktasına ulaştı. Son dünya şampiyonu tangocular J grubundaki son maçında elenmesi kesinleşen Ürdün'le karşılaşacak.
13: Dünya Kupası'na başka yıldız golcüler de damga vuruyor. Kylian Mbappe, Irak karşısında bulduğu iki golle tüm zamanlarda Miroslav Klose'yi yakalarken, Senegal karşısında duble yapan Erling Haaland takımını galibiyete taşıdı.
14: Futbolun yıldız golcüleri, Dünya Kupası'nda da en iyi bildikleri işi yapmayı sürdürüyor. Lionel Messi'nin turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olduğu günü Kylian Mbappe ve Erling Haaland da boş geçmedi. Fransa, Irak'la karşılaştığı I grubu maçında soyunma odasına Mbappe'nin golüyle 1-0 önde gitti. Philadelphia'daki yıldırım riski ve fırtına uyarısının ardından 15 dakika yerine yaklaşık 2 saat süren devre arası Mbappe'yi soğutmaya yetmedi. Fransız golcü ikinci yarıda da fileleri sarstı, skoruysa Dembele belirledi. Kupanın son finalisti Fransa, Irak'tan 3 puanı 3 golle aldı. Fransızlar bu sonuçla son maçlar öncesi bir üst tura çıkmayı garantiledi. 16 gole ulaşan Mbappe ise turnuva öncesi Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Miroslav Klose ile gol sayısını eşitledi.
16: Messi hep gol attı, hala atıyor ve atmayı da sürdürecek. O nedenle bunlarla ilgilenmiyorum. Sadece takımıma katkı vermeye odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki bu zorlu yoldan zaferle çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
14: Erling Haaland önderliğindeki Vikinglerse Amerika'yı istila etmeyi sürdürüyor. 28 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Norveç, I grubu ikinci maçında karşılaştığı Senegal'i 3-2 ile geçti. İlk maçın ardından bu karşılaşmada da duble yapan Haaland, "Gol atmak benim uzmanlık alanım," dedi.
15: Bu işte gerçekten iyiyim. 12. resmi maçımızı kazandık. Norveç özel bir şeyin parçası. Burada tarih yazıyoruz ve ben Norveç olmaktan gurur duyuyorum.
14: Turnuvanın gol krallığında 5 golü bulunan Messi ilk sırada. 4'er gollü Mbappe ve Haaland ise takibi sürdürüyor. Fransa ve Norveç, I grubunun son maçında liderlik için birbirlerine rakip olacak. Horozlarla Vikinglerin eşleşmesi Mbappe ve Haaland'ın düellosuna da sahne olacak.
13: Süper Lig takımlarının yeni sezon harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada son 4 yılın şampiyonu Galatasaray 9 milyar lirayla zirvede yer aldı. Fenerbahçe 6.3 milyar, Beşiktaş ise 4.1 milyar lirayla takip etti. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 2.5 milyar lirayla 4. sırada yer aldı. En az limite sahip takım ise 571 milyon lirayla Alanyaspor oldu. NBA'de yeni sezonun ilk büyük takası gerçekleşti. Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo Miami Heat'in yolunu tuttu. Antetokounmpo'nun iki kez MVP seçilip bir defa da NBA şampiyonluğu yaşadığı 13 sezonluk Milwaukee kariyeri sona erdi. 31 yaşındaki yıldız Bobby Portis ile birlikte Miami'ye takaslandı. Bucks iki oyuncu karşılığında Tyler Hero, Khalil Ware, Jaime Jaquez ve Kasparas Jakučionis'i kadrosuna katarken 3 adet de birinci tur draft hakkı aldı. Milwaukee'ye geçen haklardan biri de bu yılki draftın 13. sırası. 2026 NBA draftı bu gece saat 3'te yapılacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahne alacak. Filenin Efeleri ilk maçında Çin'le yarın karşılaşacak. Mücadele saat 14'te başlayacak. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nin ikinci etabında Çin'in ardından ev sahibi Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Milliler 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldığı ilk haftanın ardından puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor. Şansa kalmaz
12: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이타큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. Kilometrelerinde ve İzmir-Çeşme otoyolunun 0-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İtaki yol durumunu sundu.
3: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Artık biliyorsunuz belki ama yinelemekte yarar var. Dil Yaresi programımızın amacı Türkçe dersi vermek değil. Tüm iletişimimizi sağlayan bu güzelim dili daha özenli, daha bilinçli kullanmak. Bakın şimdi size gündelik hayatımızdan alınmış bir tümce söyleyeceğim. Amerika'dan getirttikleri ilaç çok iyi geldi. Adam akıllı toparlandı. İlaç nereden gelmiş? Amerika'dan. Evet ama Amerika koskoca bir kıta. Pek çok devlet var. Bunların hangisinden geldiğini anlamak biraz güç değil mi? Diyeceksiniz ki canım belli işte Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ne malum? Ya Arjantin'den ya da Brezilya'dan geldiyse? Ayrıca sözlüklerde alpakanın açıklaması Güney Amerika'da yaşayan uzun tüylü memeli bir hayvandır. Dikkatinizi çekerim. Güney Amerika'da deniyor. Yani belirtmek gerekiyor. Güney Amerika gibi Kuzey Amerika, Orta Amerika, Latin Amerika var. Şu konuda haklısınız. Amerika deyince akla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Ama kullanıldığı başka alanlar da var bu sözcüğün. Örneğin Amerikan denince ne anlıyoruz? Sözlük karşılığı Amerika kıtasına ait. Amerika Birleşik Devletleri yurttaşı, Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse Amerikalı. Yalnız bir karşılığı daha var. Pamuktan düz dokuma ya da kaput bezi. Amerikan bezi de denir. Sonra Amerikan bar var. Lokanta, otel, büyük yolcu gemileri ya da evlerde içki için ayrılmış köşe. Yemek masasında herkesin tabağının altına ayrı ayrı konulan küçük örtülerden meydana gelen sofra örtüsü takımına ne denir? Amerikan servis. Yaşı tutanlar anımsayacaktır. 1940 yıllarından sonra yabancı malların özellikle Amerikan mallarının satıldığı dükkan ve çarşılara Amerikan pazarı denirdi. Sonra Rus salatasına da çoğunlukla Amerikan salatası deniyor. Kısaca Amerika demek varken Amerika Birleşik Devletleri demeye çalışmanın bir alemi yok elbette ama kimi zaman biraz daha dikkatli kullanmakta yarar olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yerine Amerika Başkanı demek sanırım pek doğru olmaz. Gönlünüz nereyi çekiyorsa ömrünüzün orada geçmesi dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Ülkemizde bu hafta sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artış var ama Avrupa'daki gibi aşırı sıcak değiliz. Fransa, Almanya ama özellikle Fransa'da etkili olan o aşırı sıcaklar 3 gün daha devam edecek. Sonra ne olacak? Hafta sonuna doğru bu sıcak hava dalgası biraz daha İtalya tarafını etkileyecek. Önümüzdeki hafta bizde de sıcaklıklarda daha belirgin artış olacak. İşte önümüzdeki hafta daha fazla bunalabiliriz. Bugünlerde artış en fazla nerede? Güney Ege ve Akdeniz'de. Denizli tarafında şimdiye kadar sıcaklıklar 34'ü çok geçmiyordu ama bugünlerde artık 37'ye yükseldi. Aydın'da öyle. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Antalya 35 derece. Bugünlerde kuru bir hava var ama sonraki günlerde nem yeniden artacak. Yani Ege'de güneşin altında sıcaklıklar 50 dereceyi buluyor diyebiliriz. En fazla sıcak çarpması tehlikesi Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde var. İstanbul, Ankara ve Marmara'da da 2 ila 3 derece bir sıcaklık artışı oldu geçtiğimiz günlere göre. Poyraz rüzgarının hala sert esmesi hem İstanbul'a hem Ege'ye serinlik sağlamaya devam ediyor. Güney Ege'de biraz daha karayele doğru dönüyor rüzgarlar. Önümüzdeki hafta İstanbul, İç Anadolu'da özellikle Salı ve Çarşamba günü 35'e doğru yükselme bekliyoruz. Ülke genelinde bugünlerde önemli yağış yok. Sadece Van, Kars, Erzurum ve Rize tarafında sağanak yağmur etkili oluyor.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım
7: önde. Smokin bizim işimiz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. D100 Celaliye Büyükçekmece yönü için duyuru devam ediyor. Sağda iki şeridin trafiğe kapandığı belirtiliyor trafik kazası nedeniyle. Ayrıca bağlantı yolu Yıldırım Temmetres istikameti içinde yine trafik kazası sebebiyle bir şeridin kapandığı belirtilmiş. Avrupa yakasında en yoğun noktalardan biri D100 Cevizli Bağ'da başlayan sıkışıklık Avcılar mevkiine kadar sürüyor. Anadolu yakasına baktığımızda Maltepe ve Yeni Sahra arasında da çift yönlü sıkışıklık olduğunu görüyoruz. Avrasya Tüneli için çift yönlü yoğunluk uyarısı yapılmış. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine her iki yakadan geçişlerde de yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
1: İstanbul Yol Durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti. Olay Yahşihan ilçesindeki patlatma sahasında yaşandı. Sahada gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri sırasında roket mühimmatı infilak etti. Kazada özel şirket çalışanı iki personel hayatını kaybetti. Hafif yaralanan bir personelle patlama sonrası sinir krizi geçiren bir personel tedaviye alındı. İkisinin de sağlık durumu iyi. Valilik, adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Ankara'da halk otobüsü ticari bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Ego otobüsüyle ticari bir araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarak ağaca ve yayaya çarptı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi. Otobüsün çarptığı yaya ise hayatını kaybetti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ancak parti yönetimi olağan kurultayda ısrarcı. Genel merkez Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklama parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi.
4: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
5: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
6: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
4: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
5: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
6: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
4: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
6: CHP'de mutlak butlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
5: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
6: Öte yandan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
2: Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklananların sayısı artıyor. İstanbul, Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinde görevli 43 kişi daha tutuklandı.
7: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına geçen hafta iki ilçe belediyesi daha eklenmişti. İstanbul'un Adalar ve Mersin'in Silifke Belediye Başkanları Ali Ercan Akpolat'la Mustafa Turgut tutuklandı. Tutuklanan 43 isim arasında belediye başkan yardımcılarıyla belediyelerde farklı birimlerde yönetici olarak çalışan isimler de var. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet karşılığı ruhsat verilmesi iddiasıyla suçlanıyor. Savcılık bununla ilgili 40 eylem tespit edildiğini, paranın belediye yetkililerine elden teslim edildiğini ifade etti. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklandığı soruşturma, görevi kötüye kullanmak, rüşvet ve iadeye fesat karıştırmak iddialarıyla başlatılmıştı. Belediye Başkan Yardımcılarının da tutuklandığı soruşturmada şüpheliler, belediyeye iş yapan firmalardan menfaat temin etmek, bazı adımlarda usulsüzlük gibi suçlamalarla karşı karşıya. İki ilçenin de belediye başkanları haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Kanuna aykırı hiçbir eylemlerinin olmadığını savundular. Soruşturmalar sürüyor.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi.
8: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
8: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
7: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde patron benim sözleri de vardı.
8: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Dağa bir serçe konsa dağa ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa dağa ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin.
0: NTV Radyo.
2: İran'la gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Görüşmelerin iyi gittiğini vurgulayan Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini iddia etti. ABD Başkanı mesajında İran sonsuza kadar en üst düzeyde nükleer denetimlere eksiksiz şekilde rıza göstermiştir dedi. Tavizleri sebebiyle Hürmüz Boğazı'nı açık bırakmayı kabul ettiğini belirtti. İran'a deniz ablukasının uygulanmayacağını ancak gemilerin bölgede kalacağını ifade etti. Amerikan Başkanı İran'ın serbest bırakılan varlıklarının ABD kontrolündeki bir emanet hesaba aktarılacağını ve yalnızca ABD'den gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndan bir günde 19 milyon varil petrol geçtiğini belirten Amerikan Başkanı petrol fiyatları hızla düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini kullandı. ABD-İran anlaşmasında başkan yardımcısı J.D. Vance öne çıkan isimler arasında. Bu hafta Körfez turuna çıkan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise anlaşmayla ilişkilendirilmek istemediği iddia ediliyor. İddia Washington Post gazetesinde yer aldı.
7: Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde neden Dışişleri Bakanı Marco Rubio değil de başkan yardımcısı J.D. Vance ön plana çıktı. Amerikan Washington Post gazetesi, diplomatik sürecin kamuoyundaki yüzünün J.D. Vance olmasını mercek altına aldı. Gazete, Rubio'nun ateşkes süresi boyunca büyük ölçüde kamuoyundan uzak kaldığına dikkat çekti. Ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'i kapsayan Körfez sorununa vurgu yaptı. Washington Post'a göre İran'a karşı sert tutumuyla bilinen Rubio için Körfez ziyareti, Trump yönetiminin Tahran'la kırılgan ateşkes anlaşmasını sürdürmeye çalıştığı dönemde büyük önem taşıyan diplomatik bir görev niteliğinde. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti, J.D. Vance'in İsviçre'de İranlı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşiyor. Washington Post'a göre anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olması siyasi açıdan önem taşıyor. Gazete hem Vance'in hem de Rubio'nun Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceğini belirtiyor. Gazetenin konuştuğu uzmanlara göre Rubio, kimilerine göre Tarın'a neredeyse tamamen teslimiyet olarak nitelendirilen bir anlaşmayla ilişkilendirilmemek için bu konuda kamuoyu önünde konuşmadı. Hem Rubio'ya hem de Vance'e yakın yetkililerse anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olmasına fazla anlam yüklenmemesi gerektiği görüşünde. Bu kişilere göre bu büyük ölçüde zamanlamayla ilgili bir durumdu. Yetkinler, Başkan Yardımcısı Vance'in yeni ana kitabının yayınlanması nedeniyle zaten bir basın turunda olduğunu söyledi. Buna karşılık Rubio'nun ise Başkan Trump'la birlikte Fransa'da düzenlenen G7 zirvesine katıldığını, dolayısıyla doğal olarak Trump'ın ön planda yer aldığını ifade etti. Washington Post, Rubio'nun 2015 yılında nükleer anlaşmayı en sert eleştiren senatörlerden biri olduğunu da hatırlattı.
2: İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadesi Washington'ı tedirgin etti. Pilot fırlatma koltuğunu çekmeden önce drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın teknolojide bu kadar ileride olmasının Washington'ın tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi.
6: İran tarafından Nisan'da düşürülen Amerikan F-15 savaş uçağının pilotu havada tek bir vücut gibi hareket eden deniz anası gibi drone sürüsü gördüğünü açıkladı. Haber CNN International'dan. Pilotun ifadeleri istihbarat raporlarına yansıdı. Amerikalı pilot fırlatma koltuğunu çekmeden hemen önce havadaki dronları biyolojik bir organizma gibi tanımladı. Havada bir drone mayın tarlası vardı ifadesini kullandı. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktardı. Tam bir uzaylı işiydi dedi. Amerikalı pilotun kullandığı uçaklar İran Savaşı'nda iki kez vuruldu. Daha önce Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşen uçağın da pilotuydu. İran'da düşen uçakta da bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı. Pilot saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun bir süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı. Pilotun ifadeleri ise Pentagon'da tartışma yarattı. Tahran'ın insansız hava aracının teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde. Sorguda yer alan bazı kişilerse pilotun anlattıklarına şüpheyle yaklaştı. Saldırı sonrasında pilotun beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyordu. Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de drone konusunda yardım alması söz konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.
2: Rusya-Ukrayna savaşında müzakere arayışları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'den bu konuda yeni bir açıklama geldi. Putin, Rusya-Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereleri temel alarak barış görüşmelerine hazır dedi. Açıklamaların ayrıntılarını Moskova'dan siyaset bilimci Dr. Ümit Nazmi Hazır aktarıyor.
9: Putin tam olarak şunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Fakat burada fakat noktası da var. Çünkü burada Putin'in altını çizdiği nokta hem İstanbul görüşmelerine atıfta bulunuyor hem de Enkariç ruhunun korunması gerektiğini söylüyor. Şunu hatırlatmak lazım. Geçen sene Ağustos ayında Trump ve Putin arasında Alaska'da bir Enkariç zirvesi gerçekleşmişti. Ve bu görüşmeden sonra bayağı iyimser açıklamalar yapılmıştı. Fakat ilginç olan bu görüşmede Amerika ve Rusya arasında hangi konularda anlaşmaya varıldığına dair çok fazla detay iki taraftan da açıklanmadı. Rusya tarafı ve Putin ise burada Enkariç ruhuna atıfta bulunmakta ve şunu da söylüyor Putin biraz önceki açıklamasında, Ukrayna ile müzakerelerin sahadaki gerçeklere dayanarak yürütülmesi gerekiyor dedi. Bu da şunu göstermekte, Rusya'nın bir takım talepleri var, hatta maksimalist talepler olarak da nitelendirilmekte bunlar. Özellikle Donetsk bölgesinden Ukrayna'nın kanalından daha doğrusu çekilmesini talep ediyor. Bu da Rusya'nın taleplerinde çok fazla şu anda esnemediğini gösteriyor. Çünkü açıklamalarında aslında bugün Putin'in tatlı sert olduğunu söyleyebiliriz. Hem müzakereler açığız dedi. Aynı zamanda Kiev yönetimini neo-Nazi olarak da tanımladı. Ve bununla beraber özellikle sahadaki çatışmaların ve durumun devam ettiğini söyledi. Ve Kiev'den gelebilecek tehditlerin en aza indirilmesi gerektiğini söyledi. Bununla beraber tabii bugün başka açıklamalar da geldi. Putin daha önce birkaç saat önce de açıklamalarda bulunmuştu ve açıklamalarında şunu iddia ediyor. Rusya tarafının her geçen gün ilerleme kaydettiğini söylüyor. Fakat Öte yandan son zamanlarda Ukrayna tarafının da Rusya'ya saldırıları artmış durumda. Özellikle

0: Ümit Nazmi hazır aktardı. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre İsrail çocukları kasıtlı olarak hedef aldı.
1: İsrail, Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldı. Gazze'de soykırım, savaş suçu ve Batı Şeria'da da savaş suçları işlendi. Bu ifadeler Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda. Elde edilen verilere göre 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 arasında 20 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu sayı Gazze'de öldürülen Filistinlilerin yaklaşık %30'unu oluşturdu. Raporda Filistinli çocukların kasten hedef alındığı belirtildi. İsrail'in Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik soykırım niyetinde olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in çocuk ölümlerinin artmasına rağmen yoğun nüfuslu yerleşimlerde geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Komisyon Başkanı Srinivasan Muralidhar, İsrail'in çocukları hedef alarak Filistin halkının var olma ve kendi geleceğini tayin etme kapasitesini baltaladığını söyledi. İsrail tarafından çocuklar dahil sivil nüfusun tamamının Hamas üyesi olarak görüldüğü belirtildi. Rapora göre İsrail'in gıda ve ilaç yardımlarını engellemesi çocuk sağlığı ve gelişimine de zarar verdi.
0: NTV Radyo. Ağrı'da 13 yıl önce, Batman'daysa geçen yıl kaybolan iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu vicdanını yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini hatırlattı. Siz perdelerini kaldırmakta kararlıyız dedi.
1: Biri 2013'te, diğeri geçen yıl kaybolmuştu. İki kayıp dosyası da cinayet soruşturmasına dönüştü. Şüpheliler gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Buna göre Ağrı'da yaşayan Nesin Bayram 2013 yılında kayboldu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı. ETS ve bas kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelendi, yeni tanık beyanları alındı. Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da 5 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da da Evinder Tirak, erkek arkadaşı N.Y. hakkında geçen yıl aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine başvuru yaptı. N.Y.'nin kadını bir otelden aldığı, sonrasında Tirak'ın telefonunun kapandığı tespit edildi. Şüphelinin kullandığı araç bagaj kapağı açık şekilde seyrediyordu. Araç üzerinde yapılan incelemede bagaj ve ön yolcu koltuğunda biyolojik bulgulara rastlandı. 3 farklı erkeğe ait DNA örnekleri soruşturma dosyasına girdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek, kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi.
0: Yeni eğitim yılı için bazı okulların fiyatı 3 milyon liraya yaklaştı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa son 25 yılda özel okul sayısında yaşanan artış.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılan artışlarla yıllık ücreti 1 milyon liranın üzerine çıkan özel liselerin de içinde olduğu bazı eğitim kurumlarının sayısı 100'e yaklaştı. Yol, yemek, kıyafet, yatakhane hariç sadece yıllık eğitim ücreti 2,5 milyon lirayı geçen okullarda var.
3: O kadar çok okul var ki, yani şu anda biz işte 13 bin küsur okul arasında fiyat bakımından ilk baştaki 12 okulu konuşuyoruz. Fiyatları çok yüksek olan okullar için konuştuğumuzda ondan belirli bir zümreye hitap ediyorlar.
2: Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka.
3: Türkiye'deki özel okul sayısı son 25 yılda %700 arttı. Tüm sıkıntı esasında burada başlıyor. Yani 2001-2002 eğitim öğretim döneminde Türkiye'deki özel okul sayısı 1887. Şimdi 2024-2025 yılına geldiğimizde bu sayı 14.700'e ulaştı. Tabii ki bu beraberinde birçok sıkıntıyı da getirdi.
2: Sayıları gibi sürekli artan fiyatları nedeniyle yaşanan öğrenci kayıpları geçen yıl yüzlerce özel okulun kapanmasına neden oldu. Her

0: 5 okuldan biri özel okul oldu. Tabii ki bu oran ekonomik sıkıntılarla birlikte ne yazık ki son 25 yıldaki bu %700'lük artışı artık kaldıramaz seviyeye geldi. Geçtiğimiz yıl 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşadı özel okullar. Yani 1000-1500 dolayında özel okul kapandı. Diğer okullar hakikaten ayakta kalabilme sıkıntısı yaşıyorlar.
1: Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi.
2: Kişisel Verileri Koruma Kurumu belediyeleri uyardı. Cadde, park, meydan ve sahil gibi yerlerin canlı yayınla paylaşılması için kanuna aykırı denildi.
3: Özellikle kişilerin yüzleri, kişilerin araç plakaları olduğu için bu durum Türk Ceza Kanunu'na ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı.
2: Uyarı yazısında turistik ve işlek bölgelerde yapılan canlı yayınlara ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet geldiği belirtildi.
4: Uyarı yazısında meydanlarda, sahillerde ya da konser alanında kurulan kameraların sadece canlı yayın yapması engellenecek. Yani üçüncü kişiler o görüntülere ulaşamayacak ama güvenlik nedeniyle kapalı devre kayıt alınabilecek.
5: Canlı yayın yaparken eğer kişiyi baz alıp kişiyi direkt çekip de ortamda ya da işte belli kanallarda, belli platformlarda paylaşıyorsa ondan rahatsız oluyorum.
2: İncelemelerde kişilerin kimlikleri belli olacak şekilde yüzleri görünüyor. Araç plakaları okunuyor tespitleri yapıldı. Belediyelere kültür, sanat ve turizm, tanıtım hizmetlerinin yapma yetkisi verilse de canlı yayın yapma yükümlülüğü olmadığı hatırlatıldı. Yapılan yayınlarla görüntülerin çok sayıda kişinin erişimine açıldığı belirtildi. Üçüncü kişilerin turizm dışı, hırsızlık, tehdit, şantaj ve şiddet gibi kötü niyetle kullanabileceği ifade edildi.
3: Bu kişisel verileri kullanan kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işledikleri için Türk Ceza Kanunu'nda belirli hapis ve adli para cezası gibi yaptırımlara da maruz kalabilirler.
2: Belediyelere ihlalin devam etmesi durumunda 17 milyon 92 bin liraya kadar para cezası kesilebilir.
1: İkinci el otomobilde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor. Son bir yılda ise %7'ye yakın düşüş yaşandı. İlan sayısı artarken satışlar azalıyor.
6: Mayıs ayında resmi tatillerin fazla oluşu satışların gerilemesine neden oldu. İkinci el otopazarı 5'te 1 oranında daraldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre fiyatlar Mayıs'ta yıllık %23,3 arttı. Yani enflasyondan arındırıldığında %6,8'lik gerileme yaşandı.
7: Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekle ve gör politikası yapıyorlar.
6: Talep azalsa da idana çıkan otomobil sayısı artıyor. İdan adedi Mayıs ayında Nisan'a oranla %2,8 artış kaydetti. İkinci elde ortalama fiyatsa 1 milyon 168 bin lira olarak belirlendi.
7: Şu an ilan sayılarında çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani az çok fazla ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı eskiden tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25 ile 35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
8: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
9: Pronto, Pronto Tur.
10: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar

0: Satır.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı

0: başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenliyor, canlı yayınlıyoruz.
6: Artarak sürmesini diliyorum. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Nawrocki'ye bu ziyaretleri için teşekkür ediyor. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum.

0: Drogi panie prezydencie, drodzy państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi Erdoganowi za zaproszenie do Ankary. Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób
1: Ankara davet için çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ve Polonya arasındaki işbirliğinin çok stratejik bir öneme sahiptir. Polonya ve arasındaki işbirliği değişik alanlarda gelişiyor. Onlardan biri savunma sanayi alanındaki işbirliği. Bu konuları da Sayın Cumhurbaşkanı ile gözden geçiriyoruz.
0: Polska i Turcja łączy wielowiekowa
1: Polonia ve Türkiye dostluk çok asra kadar dayanıyor. Polonia ve Türkiye tarih boyunca çok fazla ortak deneyime sahiptir. Ve Türkiye devleti Polonya belli döneminde haritadan silmesini hiçbir zaman kabul etmeyen tek bir devlettir. Ve şimdiye kadar bu ilişkiler bu kadar güzel ve dostlukça bir şekilde devam ettirmeye becerebildik. Bugünkü temaslarımız bu tarihi güzel ve dost temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Polonya davetini de uzatma imkanım oldu. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı Polonya ziyaret etme fırsatı da olacak. Yaklaşan NATO zirvesine de katılma şansım olacak inşallah. Zirvenin tabii Ankara'da düzenleneceği için Türkiye'yi çok tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki o zirve esnasında görüşülecek konulardan da biri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olacak ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile ele alabildik. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ile değişik işbirliği platformlarından da konuştuk. Üçdeniz inisiyatifi tarzı giriş tarzı platformlardan da konuştuk. Bunlar da Sayın Cumhurbaşkanı bize destek verdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Polonya ve Türkiye NATO ittifakı kapsamında çok önemli rol taşımaktadır. Her iki ülke NATO'nun kanatları savunmak mecburiyetinde. Bu alanda da bizim işbirliğimiz çok stratejik bir öneme sahiptir. Ve bu işbirliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim ilişkilerimiz bu şekilde aynı zamanda NATO ittifakımızın ne kadar güçlendirmektedir. Tabii görüştüğümüz başka bir konu ekonomi işbirliği. Polonya ve Türkiye arasındaki ticari işbirliğimiz çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş gibi engellere rağmen bu ticaretimizi güzel bir şekilde hiç durmadan geliştirebildik. G20 grubu toplantısından da bahsetme şansımız oldu. Polonya ABD Başkanı Donald Trump tarafından G20 toplantısına davet edildi. Ve bu alanda da iki ülke arasında, Polonya ve Türkiye arasında işbirliği yapmak isteriz. Ve daha önce bahsetmiş olduğum Üç Deniz girişim kapsamı anlamında da ortaklığımıza, işbirliğimize devam etmeye kararlıyız. Çok önemli başka bir konu, savunma alanındaki işbirliğimiz. Geçen sene Polonya ve Türkiye Milli Savunma Bakanlar arasında imzalanan savunma kapsamında anlaşmadan da bahsetme imkanımız oldu. O anlaşma çerçevesinde Polonya ve Türk savunma sanayi alanında işbirliğinde konuştuk. Tabii bu işbirlik eşit şartlarda olmasını temenni ederiz ve değişik şekillerde olmasını da temenni ederiz. Savunma açısından diğer çok önemli bir husus, Polonya askerlerin Ankara'da görev ifade etmesi. Polonyalı askerler Türkiye'den satın alınmış olan Bayraktar insansız hava araçları kullanmaktadır. Bu tarz işbirliğimizin ne kadar önemli, ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzu bir nişanesidir.
0: Jest obecność polskiego kontyngentu wojskowego w bazie Incirlik.
1: Bu yüzden İncirlik üstünde görev yapan askerlerin varlığını kesinlikle devam ettirmek istiyoruz, uzatmak da istiyoruz.
0: W naszym regionie i jego sąsiedztwie Polska od roku 1988
1: Polonia İsrail-Filistin ilişkilerine gelince Polonia 1988 yılından bu yana bu sorun iki devlet çözümü şeklinde çözülmesini destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Ukrayna ve Rusya savaşından da bahsetme fırsatımız oldu. Polonya'ya karşı Rusya'nın hibrit faaliyetler Rusya'dan da bahsettik. Rusya'nın tek saldırgan bir ülke olduğu, Ukrayna saldıran ülke olduğunu konusunda hemfikiriz. Kesinlikle bu savaşın en kısa sürede bitmesini istediğimizi ifade ettik. Bu konunun en güzel çözülmesi diplomatik yollardır tabii ki ve bu konuda da ikimiz hemfikiriz.
0: Jest także Turcja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za tą bardzo ważną
1: Sayın Cumhurbaşkanı, bu günkü çok özel ve önemli temaslar için sizden içten teşekkür etmek istiyorum. Bizim ülkemizin işbirliğin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar da ileri getirebileceğimizi, çıkartabileceğimizi bir kez daha anladık. Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesinin tekrar düzenlenmesini dört gözle bekliyorum. Eminim bu zirve çok verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polonya Başbakanı'yla bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Polonya Cumhurbaşkanı ortak bir basın toplantısı düzenledi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları. Singapur'da yürütülen bir çalışmada hastalık bulaştırma riski olan sivrisineklere bir bakteri enjekte edildi. Sineklerin üreme döngüsünü bozup soylarını tüketmeyi hedefleyen bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmayla o bölgelerdeki dank humması vakaları %70'in üzerinde azaldı. Peki bu çalışma sivrisineklerle mücadelede ne kadar güvenli? Doktor Fatih Dikmen anlattı.
5: Sonuçlar itibariyle her zaman Singapur örneğindeki gibi çok doğrusal bir başarı hikayesi duymayabiliriz. Her yörede farklı şekilde olacaktır ama burada birinci olarak dikkat etmemiz gereken nokta zaten bu sivrisinek, seçilen sivrisinek türü invaziv dediğimiz istilacı bir tür. Zaten aslında o bölgede olmayan bir tür. Amerika özelinde konuştuğumuzda belki Singapur'da bunlar doğal olarak yayılıyor olabilir, onu çok bilmiyorum. Ama Amerika'da da Türkiye'de de mesela bunlar istilacı statüsünde. O yüzden doğal olarak zaten bunlarla bir mücadele yöntemi belirlenmek zorunda veya bu popülasyonların bir şekilde takibi gerekiyor. Bu noktada seçtikleri bakteri yine yapay ortamda üretilmiş bir bakteri değil. Yine doğada olan mesela yusufçuklarda da ya da bazı kelebeklerde de yaşayan bir ya da başka bazı sucul böceklerde de yaşayabilen bir bakteri, doğal bir bakteri. Sadece onlar o doğal bakteri bu Aedes aegypti erkeklerinde dişilerle çiftleştiklerinde yumurta üretimini ya da yumurtanın açılma başarısını düşüren bir etkide bulunması açısından farklılık arz ediyor. O yüzden doğada olmayan bir mekanizmanın aslında uygulanması gibi değil. O açıdan birazcık başarılı bir yaklaşım. Ama az önce söylediğiniz gibi tabii bunların doğaya etkisi yani sonuç itibariyle bu bahsedilen bakterinin belki ekosistemde ya da uygulanan habitatlarda farklı canlılara bulaşma ya da oradan başka canlı gruplarını etkileme, onların üreme başarılarını düşürme gibi etkileri de olabilir. Bu noktadaki çalışmalar tabii ki çok şey değil. O yüzden dikkatli izlenmesi gereken bir çalışma. Ama benzer bir şeyi mesela biz Türkiye'de farklı bir yolla izliyoruz. Mesela duymuşsunuzdur. Kokarca böceği çok meşhur. Karadeniz'de istilacı bir tür olarak her tarafa yayıldı. Bununla mücadele için işte yine Uzak Doğu Asya'dan ya da bir yerde daha yaygın olan bir samuray arısı dedikleri bir parazitoid arının getirtilip yine o Türkiye'de olmayan bir tür olduğu için onun salınarak doğrudan kokarca böceğini enfekte edip onları öldürmesi sağlanıyor ve normalde Türkiye'de de bu samuray böceği yaşamadığı için işi bittikten sonra da ekosistemde çok fazla diğer böceklerle temas kurmayacağı için çok etki etmeyeceği tahmin edilerek böyle bir uygulama yapılabiliyor. Önemli olan nokta birazcık doğada hiç olmayan ya da o ekosistemde hiç olmayan bir şeyi oraya koyduğumuzda bunun diğer canlılara olan etkilerini öngörebilmek. Bu noktada da uygulanan yöntemin şimdilik tırnak içinde güvenli gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz.
4: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam.
6: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
7: DTS uğraşır.
6: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
7: DTS ile ödenir.
6: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
7: DTS kovalar.
6: Güzel de ne bu ya DTS?
7: Dinleyelim.
8: DTS yani doğrudan tahsilat sistemi.

0: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda...

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Buzlu çay hayatımızda yeni, 2000'li yıllardan sonra, ama aslında çay da hayatımızda yeni. Aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde çay dikimine çalışılıyor. Çay tarımı yapılabilir mi acaba diye bakılıyor. Bursa'da deneniyor ve başarılı olunamıyor. Aslında bunun da sebebinde bir çay risalesi var. Çayın faydalı, adeta bir ilaç niteliğinde olduğuna dair olan bir inanç var. Ama aynı zamanda da İngilizlerin tek elinde çay dünyada bir ticari meta haline gelmiş. İngilizler işte Hindistan'da olsun, Sri Lanka'da olsun çay dikimi yapıyorlar ve dünyada çayı önemli bir ticari değer olarak pazarlamaya başlıyorlar. Şimdi biz daha çaykolik olmamışız, çayla tanışmamışız bile, hele kırsalda katiyen yok. Belki birazcık doğuda, Erzurum civarında veyahut da Gürcistan'a doğru, İran'la Rusya'yla daha yakın olan taraflarda bir çay bilgisi var, ama çay içme geleneği yok. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kanunlardan biri 407 numaralı kanun, Rize'de çay ekimi üzerine. Şimdi bu kararın arkasında da aslında Cumhuriyet'in kurulmasından bile önce, yani 8 ay kadar önce İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi var. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde evet, bağımsızlık savaşını kazandık, ama tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıktan gelir diye bir manifesto var Atatürk'ün öncülüğünde ve orada da tam bağımsızlık için ne yiyorsak, ne içiyorsak, ne kullanıyorsak temel ihtiyaç maddelerinin hepsini kendimiz yetiştirmek, kendimiz üretmek zorundayız diye. O zaman kahveye alternatif bir içecek lazım, çay olabilir. O zaman işte Rize'de denemelere başlanıyor. Uzun hikayedir, ama aslında 1945'e kadar hiçbir şekilde de yaygınlaşmıyor. Çünkü büyük ölçekli çay fabrikası ancak o zaman kurulabiliyor. Tabii Atatürk'ün girişimi, sonradan İnönü'nün Rize'ye ziyareti ve orada gerçekten kendini bu işe vakfetmiş bir takım ziraatçilerimizin öncülüğüyle Rize'de çay yetiştirilmesi sonunda gerçekleşiyor. Ve biz aslında köylerde mesela ne alınır dışarıdan? Tuz, gaz, bez. Yani kendi yapamadıkları, kendi üretemedikleri malzemeler. Bunlara çay ve şeker de ekleniyor. Aslında şeker bile o kadar değil belki, ama bir çay gündemimize giriyor. Şimdi peki buzlu çay ne zaman gündemimize girdi? Bizde aslında müthiş bir meşrubat kültürü var. Evet, şerbetler dedik. Böyle aromalı, meyve özlü, baharatlı her türlü içeceği çok seviyoruz. Böyle bir meşrubat kültürümüz var. Fakat buzlu çay bize 2000'li yıllardan sonra geliyor. Üstelik evimizde kendimiz de yapabiliriz, ama gene de üşeniyoruz galiba. Sabahleyin gözümüzü açmadan bile çay demliyoruz. Bütün günde çay içiyoruz. Akşama kadar çaydan vazgeçmiyoruz. Ama buzlu çayı kendimiz evde yapmayı nedense düşünmüyoruz. O zaman gelsin tarifler. Buzlu çayı evde yapmak çok kolay. Yalnız dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları da var. Bir de tabii çayı tatlandıracak mıyız, tatlandırmayacak mıyız? Aroması ne olacak? Sadece öyle soğutulmuş buzlu çay olarak mı içeceğiz? Nasıl servis yapacağız? İşte bunların hepsi aslında son derece zengin bir içecek kültürüne kapıyı aralıyor. Yeter ki niyet edelim. Evet, bu hafta buzlu çayları serin serin içiyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl İsveç edebiyatının dikkat çekici isimlerinden Stieg Dagerman'ın belgesel niteliğindeki Alman Sonbaharı isimli kitabı Ketebe Yayınları'ndan Ahmet Arpat çevirisiyle yeni bir baskı yaptı. Stieg Dagerman 1946 yılının sonbaharında, yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından İsveç gazetesi Expressen tarafından savaş sonrası Almanya'nın durumunu gözlemlemesi ve yazması için bu ülkeye gönderilir. Dagerman Almanya'yı baştan sona kat eder. Adeta enkaza dönüşen ülkenin acı gerçekliğini yerinde gözlemler. Bombalanmış şehirleri, mülteci kamplarını, yıkıntılar arasında hayatta kalmaya çalışan insanları ziyaret eder. Gördüğü manzaraları, karşılaştığı insanların trajik hikayelerini, korku ve ümitlerini doğrudan aracısız bir dille aktarır. Savaşı kazanan müttefik devletlere mensup gazetecilerin ve entelektüellerin çoğu, Alman halkının başına gelen felaketi hak ettiği inancına sahipken, Dagerman ısrarla savaşın harap ettiği kadınların, erkeklerin ve çocukların insanlığına, onların suçluluk psikolojisine, çektikleri acılara ve umutsuzluğuna vurgu yapar. Nazi rejiminden geriye kalan yıkımın hem toplumsal hem de bireysel düzeyde ne denli derin yaralar açtığını gösterir. Alman Sonbaharı, gazeteci titizliğiyle ele alınmış güçlü ve sarsıcı bir belge, savaş sonrası dünyanın en çarpıcı tanıklıklarından biri. Henüz 31 yaşındayken kendi elleriyle hayatına son veren Dagerman, Jelinek'ten Sebald'e, Le Clézio'dan Graham Greene'e birçok saygın yazarı derinden etkilemiş. Nitekim Graham Greene onun için şöyle diyor: Dagerman olağanüstü bir nesnellikle yazıyor. Duygusal ifadelerdense seçtiği olguları kullanıp, bunları birer tuğla gibi örerek inşa ediyor duygusunu. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Reklam.
8: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
10: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru Kiremit'in markası.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navroçki'yi ağırladı. İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Ukrayna Savaşı ve ABD-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
4: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ancak parti yönetimi olağan kurultayda ısrarcı. Genel merkez Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklama parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
5: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
6: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
7: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
5: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
6: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
7: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
5: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ama eninde sonunda İktidara kavuşacağız.
7: CHP'de mutlak putlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
6: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimize yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
7: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
3: Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti. Ayrıntıları Kırıkkale'den Mustafa Berber'den alalım.
8: Patlamanın yaşandığı yer aslında bir askeri bölge ilan edildiği için, güvenlik bölgesi ilan edildiği için daha önceden bu patlamayla alakalı değil. Orası böyle bir bölge olduğu için içeriye girmemize, o bölgeden görüntü almamıza dahi izin verilmiyor. Jandarmanın izin verdiği nokta burası. Olay yerine ise yaklaşık 500-600 metrelik bir mesafedeyiz. Buradan sadece jandarmanın izin verdiği araçlar geçebiliyor. Zaman zaman yol yapımı çalışması nedeniyle iş makineleri de geçebiliyor. Olaya bakacak olursak saatler 14'ü gösterdiğinde bu patlama meydana geldi. Aslında Bedesten patlama sahası burası ve burada firmalar gelip patlayıcılarını imha edebiliyorlar ya da atış testi yapabiliyorlar. Bunun için faaliyet gösteren bir nokta. Kırıkkale'de bilindiği üzere pek çok savunma şirketi, pek çok silah ve mühimmat şirketinin fabrikası var. Onlar burada atışlarını gerçekleştirebiliyorlar. Kırıkkale Yahşihan'da bulunuyor burası. Bugün de özel bir firmanın patlatma faaliyeti vardı ve kaza sonucunda edindiğimiz bilgilere göre 3,5 inç roket mühimmatı infilak etti ve bu roket mühimmatının infilak etmesi sonucunda da 2 kişi hayatını kaybetti olay yerinde. Şimdi olaya ilişkin bir inceleme başlatıldı. Hem adli bir incelemeden bahsediyoruz hem de idari incelemeden. Bunu Kırıkkale Valiliği duyurdu resmi sosyal medya hesabından. İnceleme başlatıldı. Olayda bir ihmal var mı ya da bu bir kaza sonucu nasıl bir önlem alınmadı ya da bir ihmal var mı? Bu soruların yanıtı aranacak ama bugün iki kişi buradaki faaliyet sırasında hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme ise sürüyor.
3: İsviçre'de İran ve ABD arasında yürütülen teknik görüşmeler tamamlandı. İran'ın dondurulmuş mal varlıklarından bir kısmının serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Ancak bu varlıkların nasıl kullanılacağı ve nükleer denetimlerle ilgili çelişkili açıklamalar geliyor.
7: İran ve ABD İsviçre'deki görüşmelerinde ilerleme kaydetti. Bazı konularda uzlaşma sağlandı. Buna göre 4 çalışma grubu oluşturulacak. Bu gruplar yaptırımların kaldırılması, yeniden yapılandırma, ekonomik kalkınma, uygulama ve izleme konularında çalışacak. Çalışmalar ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman'ın yer aldığı üst düzey bir komite tarafından denetlenecek. Varılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Tahran'a petrol alanında uyguladığı ambargoları 21 Ağustos'a kadar kaldırdı. İran'ın petrol ve petrol ürünlerini dolarla satmasına da izin verildi. Bunun onlarca yıldır bir ilk olduğuna dikkat çekiliyor. İran medyasına göre varılan anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dondurulmuş mal varlıklarından 12 milyar liranın serbest bırakılmasına onay verdi. ABD Başkanı Vance, serbest bırakılan mal varlıklarıyla İran'ın terörizme kaynak sağlamayacağını vurguladı. Bu parayı soya fasulyesi gibi ABD'den ürünler almak için kullanacağını belirtti. Ancak Vance'in açıklamasına İran'dan yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil, ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya paylaşımında İran'ın serbest bırakılan varlıkları ABD kontrolündeki bir emanet hesaba aktarılacak ve yalnızca ABD'den gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacak ifadesini kullandı. İran'ın nükleer programı ile ilgili olaraksa iki taraftan çelişkili açıklamalar geldi. Vance, İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine açacağını söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise ABD ve İsrail'in saldırılarında hasar görmüş nükleer tesisleri denetçilere açma gibi bir planlarının olmadığını duyurdu. Bu açıklamadan saatler sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ın en üst düzey nükleer denetimlere tam ve eksiksiz bir şekilde rıza gösterdiğini belirtti. Denetimleri kabul etmeselerdi daha fazla müzakere yapılmazdı dedi. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da taraflardan yeni açıklamalar var. İsviçre'deki görüşmelerin ardından İran Meclis Başkanı Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı Umman'da Sultan Heysem bin Tarık'la bir araya geldi. Ortak açıklamada Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği belirtildi. Denizcilik takip firması Kipler'ın verilerine göre pazartesi günü en az 37 yük gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Bu savaşın başlamasından beri kaydedilen en yüksek sayı. Trump da sosyal medya mesajında Hürmüz Boğazı'ndan pazartesi günü 13 milyon varil petrol geçti. Bu tüm zamanların rekoru. Petrol fiyatları hızlı düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadesini kullandı.
3: Altında düşüş sürüyor. Doların güçlenmesi, faizlerin yüksek kalacağı ihtimali altını olumsuz etkiliyor. Gram altın 6 bin liraya yaklaştı. Altının seyrini ekonomist Yücel Erbaş yorumladı.
9: Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin yüksek kalacağı beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi. Ons altın 4100 doların altına indi. Altında haftalık kayıp %5'e, aylık gerileme ise %10'a yaklaştı.
10: Yani 4400 dolarların altında kaldığı sürece kritik bir 4000 dolar, 60 dolardı gümüş için buralara çok yakın seyretmesi ve yukarı tepki verememesi biraz da altın yatırımcısı için yeni alışlarda beklemesi gerektiğini gösteriyor.
9: Gram altın 6000 lira sınırına çekindi. Aylık kayıp %7,5'u geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta. Çeyrek altın ise 10 bin liranın altını gördü.
10: Ne zaman döngü değişebilir ki ben bunu belki son çeyrekte bekliyorum. İşte faizlerin tekrar inebilme ihtimali enerji fiyatlarının gerilemesiyle ve doların buradan biraz daha değer kaybıyla olabilir. Dolayısıyla biraz daha yatay aşağı doğru baskının yaz aylarında devam edebileceğini düşünmek gerekiyor. Buna göre bir strateji kurmak ve son iki yıldan biraz daha farklı bir değerli metal görüntüsü olacağını anlamak gerektiğini düşünüyorum.
0: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: Maç takvimi.
3: Dünya Kupası'nda grup etabında ikinci maçlar bugün sonuçlanacak. İlk maç saat 20'de Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ve Özbekistan arasında oynanacak. Ardından 23'te ilk maçını kazanan iki ekip İngiltere ve Gana karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Panama-Hırvatistan maçı var. Ve son olarak saat 5'te Kolombiya-Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçıyla gün noktalanacak.
2: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
11: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
12: Kışın sıcak kesin fena, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
13: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
14: Pronto, Pronto Tur.
15: Pronto Tur'dan yurt dışı...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Eve dönerken kuşağa

0: sahada olduğum her maçta takım için elimden geleni yapıyorum. Hem burada hem de ülkemizde bizi destekleyen Arjantinlilere teşekkür ederim.
1: Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoruna Cezayir maçında yaptığı hat-trick'le ortak olan Lionel Messi toplamda 18 gole ulaşarak zirveye yerleşti. 38 yaşındaki Messi'nin takipçisi ise 27 yaşındaki Kylian Mbappe. 2014'te rekor kıran Miroslav Klose'nin 16, 2006'da rekor kıran Ronaldo'nun 15 golü var. Arjantinliler Messi'nin rekor kırdığı karşılaşmada büyük coşku yaşadı. Dallas'taki karşılaşma başkent Buenos Aires'te meydanlarda izlendi. Messi'nin gollerinde yaşanan sevinç Arjantin'in galibiyetiyle doruk noktasına ulaştı. Son dünya şampiyonu tangocular J grubundaki son maçında elenmesi kesinleşen Ürdün'le karşılaşacak.
2: Dünya Kupası'na başka yıldız golcüler de damga vuruyor. Kylian Mbappe, Irak karşısında bulduğu iki golle tüm zamanlarda Miroslav Klose'yi yakalarken, Senegal karşısında duble yapan Erling Haaland takımını galibiyete taşıdı.
1: Futbolun yıldız golcüleri, Dünya Kupası'nda da en iyi bildikleri işi yapmayı sürdürüyor. Lionel Messi'nin turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olduğu günü, Kylian Mbappe ve Erling Haaland da boş geçmedi. Fransa, Irak'la karşılaştığı I grubu maçında soyunma odasına Mbappe'nin golüyle 1-0 önde gitti. Philadelphia'daki yıldırım riski ve fırtına uyarısının ardından 15 dakika yerine yaklaşık 2 saat süren devre arası Mbappe'yi soğutmaya yetmedi. Fransız golcü ikinci yarıda da fileleri sarstı, skoruysa Dembele belirledi. Kupanın son finalisti Fransa, Irak'tan 3 puanı 3 golle aldı. Fransızlar bu sonuçla son maçlar öncesi bir üst tura çıkmayı garantiledi. 16 gole ulaşan Mbappe ise turnuva öncesi Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Miroslav Klose ile gol sayısını eşitledi.
3: Messi hep gol attı, hala atıyor ve atmayı da sürdürecek. O nedenle bunlarla ilgilenmiyorum. Sadece takımıma katkı vermeye odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki bu zorlu yoldan zaferle çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
1: Erling Haaland önderliğindeki Vikingler ise Amerika'yı istila etmeyi sürdürüyor. 28 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Norveç, I grubu ikinci maçında karşılaştığı Senegal'i 3-2 ile geçti. İlk maçın ardından bu karşılaşmada da duble yapan Haaland, "Gol atmak benim uzmanlık alanım," dedi.
0: Bu işte gerçekten iyiyim. 12. resmi maçımızı kazandık. Norveç özel bir şeyin parçası. Burada tarih yazıyoruz ve ben Norveç olmaktan gurur duyuyorum.
1: Turnuvanın gol krallığında 5 golü bulunan Messi ilk sırada. Dörder gollü Mbappe ve Haaland ise takibi sürdürüyor. Fransa ve Norveç, I grubunun son maçında liderlik için birbirlerine rakip olacak. Horozlarla Vikinglerin eşleşmesi Mbappe ve Haaland'ın düellosuna da sahne olacak.
2: Panathinaikos'ta Jelik Obradovic dönemi yeniden başladı. Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi kulübün efsane baş antrenörüyle 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
4: Can you imagine? Jeliko is back.
5: Panathinaikos'ta ikinci Jelik Obradovic dönemi başladı. Baş antrenör Ergin Ataman'la yollarını ayıran Yunan ekibi kulübü 1999 ile 2012 yılları arasında olduğu gibi yine Obradovic'e emanet etti. Göreve dönen Sırp çalıştırıcı için Oaka'da imza töreni düzenlendi.
6: İçimde dev bir motivasyon var. Panathinaikos çok büyük bir kulüp ve beklentiler de oldukça yüksek. Bunun farkındayım. Kenetlenmeli ve elimizden gelen her şeyi vermeliyiz.
5: Törende söz alan kulüp başkanı Dimitris Yannakopoulos ise tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.
7: Panathinaikos için tarihi bir günden dahi fazlasını yaşıyoruz. Taraftarımızın sevincini görüyorsunuz. Euroligi kazandığımız günden bile daha mutlular. Bugün kulübümüzde uzun yıllardır yaşanan en önemli gün.
5: Euroleague'de 9 kezle en çok şampiyonluk yaşayan baş antrenör unvanının sahibi Obradovic, bu kupaların 5'ini Panathinaikos'un başında kazandı. Atina temsilcisiyle 3 sezonluk sözleşme imzalayan Obradovic, ezeli rakipleri Olympiakos'un elinden Avrupa şampiyonu unvanını almaya çalışacak.
2: Serena Williams Wimbledon'da kortlara dönüyor. 44 yaşındaki Amerikalı çiftlerin ardından tek kadınlar için de özel davet aldı.
5: Kadın tenisinin yaşayan efsanesi kortlara dönüyor. Serena Williams 7 kez şampiyon oldu.

0: olduğu Wimbledon'da tek kadınlarda da mücadele edecek. 2022 Amerika Açığı'nın ardından emekliliğini açıklayan Serena'nın geçtiğimiz hafta Wimbledon çift kadınlarda kardeşi Venus Williams'la birlikte sahne alacağı açıklanmıştı.
1: Çok eğlenceli olacak. Kızım Olympia bana Venus'la oynamam gerektiğini söyledi. O çok zeki bir çocuk. Ben de tamam Olympia, bakalım yapabilecek miyiz dedim. Hep birlikte göreceğiz.
0: 4 yıllık aranın ardından tenise dönen Serena, geçtiğimiz günlerde Londra ve Berlin'de düzenlenen WTA 500 turnuvalarının çift kadınlar kategorisinde mücadele etti. Tek kadınlardaki son maçına 2022 Amerika Açık'ın 3. turunda çıkan Amerikalı, bu heyecanı 29 Haziran'da başlayacak Wimbledon'da yeniden yaşayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. 엔겔스 başlıyor.
1: merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programın bu bölümünde para okçulukta önemli dereceleri olan milli sporcu Zeynep Sena Saran konuğumuz olacak. Çocukluk çağlarında yaşadığı kaza sonrası engelli kalan, ardından sporla yaşamana yön veren sporcu yaşam ve sportif hikayesini anlattı. Engelsiz başlıyor. Zeynep Sena Saran, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Dinleyicilerimiz için kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ben Zeynep, 19 yaşındayım. 6,5 aylıkken geçirdiğim trafik kazası sonrası engelli kaldım. Benim engellilik durumum tetraplejik, yani boyun aşağısı felç olarak geçiyor. Ben ellerimi ve vücut dengesi olarak çok iyi kullanamıyorum. Günlük hayatımda da tekerlekli sandalyeli hayatımı sürdürüyorum. Ve 5 yıldır okçuluk yapıyorum. 1 yıldır milli takımdayım.
1: Para okçulukta önemli dereceleriniz var. Bunlardan bahseder misiniz?
2: Tabii. Türkiye şampiyonalıklarında 2 tane ikinciliğim, 2 tane birinciliğim var. İlk başladığım zamanlardan itibaren 5 yıl içerisinde bir sürü üçüncülüklerim de oldu. 2025'te dünya yarışmasında Kore'de 7.liğim var. 2026'da şu yenilerde olan Roma'da da 4.liğim var ve takım olarak da Nuşa Koçit'le takım 2.liğimiz var.
1: Kollarınızı kullanamıyor olmanız, ok sporunu yapmanızla size ne derecede zorluk yaşattı ve bu zorluğu nasıl aştınız?
2: Bu 5 yıl içinde, yani ben yayı ilk elime aldığımda yayı bile tutamıyordum. Tutabilmem için çok fazla seçenek denedik. Ben şu an 2 bağla bağlanıyorum. Bir tanesi omzumdan, bir tanesi de belimden olacak şekilde. Bu şekilde yayı kaldırıp ok atıyorum. Tabii bunu bulana kadar da çok yol denedik. Beni çok yordu. 5 yıl her şeyim mükemmel geçmedi. Ben kulübümün V1 sporcusuyum. Birlikte deneyerek, birlikte çalışarak buralara kadar geldik. Lastik çalışmaları yapıyordum. Fizik tedavilerde buraya daha çok odaklanarak çalışıyorduk. Ve ben yaya alıştıkça, aslında işte üzerimdeki malzemelere alıştıkça benim dengem biraz daha oraya aslında uyum sağladı diyebilirim. Okçuluk, evet, dışarıdan çok sakin gözüken bir spor ama iç dünya olarak insan çok karmaşa yaşıyor. Çünkü yayı ele aldığında ilk sorusu ben atabilecek miyim oluyor. Ve oralara gelene kadar zaten yaşadığın sıkıntılar, mücadeleler çizgiye geçtiğin an aklından bir an olsun çıkmıyor. Aslında profesyonel sporcu olabilmek için bunları çizgi dışında bırakabilen sporcular aslında yükselebiliyor diyebilirim.
1: Avrupa Şampiyonası'nda bireyseldi. Madalyayı bir puanla kaçırdığınız anı nasıl yaşadınız, neler hissettiniz, neler düşündünüz sonrasında?
2: Şöyle düşündüm aslında, ben çok küçük bir sporcu olduğum için hani diğer takım arkadaşlarımdan olsun, dünyadaki diğer sporcu V1 arkadaşlarımdan olsun, ben orada önde başladım aslında ve bir rahatlık vardı. Hani attım ve hani öndeyim, ben bu maçı alacağım diye düşündüm. Sonrasında eşitlenmeye başladık. Eşitlenince ben birazcık aslında tedirgin oldum ve mücadeleye devam ettim. Elimden gelen her şeyi yaptım ve bu kadar oldu. Bir puanla kaçtı ama sağlık olsun.
1: Okçuluk size madalyadan başka ne kazandırdı?
2: Şöyle, aslında benim için her mücadele çok önemli. Her ok benim için çok zevk veren, hep önemli olan bir atış. Benim için okçuluğa başladıktan sonra özgüvenim çok arttı açıkçası. Çünkü küçükken de çok okulda olsun, arkadaşlar arasında olsun, hani hep zorbalık gördüm. İnsanların bakışlarından bile rahatsız oluyordum dışarı çıktığım zaman ve eve hep sürekli ağlayarak geliyordum. Yani dışarı çıkmak bile benim için çok zordu. Bir mağazaya gitsem merdivenle hiçbir şey yapamayacağım. O yüzden bunlar bana çok böyle zor geliyordu. Ama okçuluğa başladıktan sonra etrafımdaki engelli insanlarla da tanıştıkça aslında öz güvenim yerine gelmeye başladı ve onlarla beraber aslında günlük hayatımı ne kadar kolaylaştırabileceğimi öğrendim. Onlar bana öğrettiler bu şekilde.
1: Zorbalıktan alarak şöyle bir soru sormak istiyorum. okul yıllarınızda ve sosyal hayatınızda zorlandığınız dönemler olmuş. Bugün o dönemlerdeki Zeynep'e dönüp bakınca ne söylemek isterdiniz?
2: Ya o zamandaki Zeynep'e şunları söylemek isterdim aslında. Sen ne kadar kendine güvenirsen, sen kendine ne kadar barışık olursan aslında insanlar seni zorbalamaya cesareti olmuyor aslında. Sen ne kadar karşılarında güçlü olduğunu gösterirsen, onlara karşılık verebilecek bir gücün olursa zorbalıklarla baş edebiliyorsun aslında. Yani şu anda da benim bunlarla baş edebilmemin sebebi kendime güveniyor olmam ve karşı koyabilmem. Ve ayrıca Zeynep'e şunu da demek isterdim. Üzülme Zeynep, mücadeleye devam et demeyi çok isterdim.
1: Sporcu olma hayali hep var mıydı Zeynep Sena Sarı'nın hayatında?
2: Benim hep vardı hayalim. Ama zaten küçüklükten beri de hep hani araştırdık, ettik. Ama her seferinde beni o spor kafasına çok döndürdüler. Sürekli engelim öne sürüldü. Ve ben artık hani ümidimi kesmişken hani bir daha bu konuyu ablamla konuştum. Spor yapmak istediğimi söyledim. Sonrasında gazi okçuluğu bulduk. Ben oraya giderken de aslında geri gönderileceğimi, engelim konusunda tekrar bir engel konulacağını düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Hocam beni çok sıcak karşıladı. Yapabilirsin dedi. Benim hocam kendisi de engelli. Gazi. Bir bacağı protez.
1: Hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Aslında her sporcu bazen inanılmaz derecede düşebiliyor. Ama önemli olan tabii buradan kalkabilmek. Benim de düştüğüm zamanlar oldu. Yapamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu. Ama şöyle zaten o zorbalandığım dönemle benim okçuluğa girdiğim dönem denk geldi. Ve ben o zamanlar çok fazla yapamayacağımı düşünüyordum. Ama hocam güvendi, kendim güvendim, ailem bana güvendi. Hep arkamda oldular, desteklediler. Ve şu an olduğum Zeynep oldum. Onlar sayesinde daha iyisi olacağım.
1: 6,5 aylıkken yaşadığınız bir kaza olarak nitelendirdiğiniz engelli kalmanızı. Bu neydi, ne oldu? Ondan sonra sizin hayatınız nasıl şekillendi?
2: Şöyle söyleyeyim, ben 6,5 aylıkken bebektim. Bebek olduğum için ben kazaya dair çok bir şey hatırlamıyorum. Hastane dönemlerim de aynı şekilde. Ama annem ve daha doğrusu doktorlar da hep benim öleceğimi, işte yaşamayacağımı, yaşasam bile yatağa bağımlı bir şekilde yaşayacağımı söylemişlermiş. Benim omuriliğimde bir kırılma, bir kopma, sinirlerimde bir hasar yok aslında. Benim omuriliğime sıvı birikiyor basınç sonrası. Çünkü beni koltuğun arkasında bulmuşlar. Ben orada sıkışmış haldeymişim. O yüzden benim omuriliğime sıvı birikiyor. Bunu fark ettikleri zaman almaya çalışıyorlar. Ama ben areste oluyorum. Kalbim duruyor. O yüzden bu ameliyattan vazgeçiyorlar. Büyüyünce bir daha deneriz diyorlar. Beni bir yaşıma geldiğimde tekrar götürüyorlar hastaneye. Bir daha deniyorlar ama tekrar kalbim duruyor. O yüzden başarısız oluyor ve oradaki sıvı fıhtı haline dönüşüyor. Sinirlere bası yapıyor o da.
1: Şöyle devam edelim isterseniz. Hem sosyal hayatta hem de sportif yaşamınıza giriş yaptığınız dönemde ailenizin bu yolculuktaki rolü ne oldu?
2: Ya ailem beni çok desteklediler ama onların tabii kafalarında düşünceler vardı. Çünkü ben okçuluğa başladığım ilk zamanlar olduğum bu halden daha da kötüydüm. Hani bel dengem sıfırdı neredeyse. Ve böyle olunca nasıl yapabilirim düşüncesi çok oldu. Ama yine de ona rağmen beni çok desteklediler. Hala da desteklemeye devam ediyorlar. Hem maddi hem manevi şekilde. Ne olursa olsun hep arkamda olmaları bana yetti.
1: 19 yaşındasınız. Sportif olarak önünüzdeki hedefler nedir?
2: En büyük hayalim 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları. Orada İstiklal Marşı'mı okutmayı çok istiyorum. Bayrağım orada dalgalansın çok istiyorum. Ve beni o şekilde gören belki yaşıtlarım olur, belki abilerim, ablalarım olur. Onlara bir şekilde örnek olmayı çok istiyorum.
1: Los Angeles'tasınız ve bu hedefinize, hayalinize ulaştınız. Kürsüdesiniz. İlk kimi ararsınız kürsüden indikten sonra ve neden?
2: İlk önce ailemi ararım. Tabii ailemden de ablamı ararım. Çünkü benim okçuluğa başlamama vesile olan kişi de zaten ablam kendisi. Ona çok teşekkür ederim. Çünkü o da kendi hayatından çok şey verdi benim için. İlk teşekkür etmek için onu arardım. Beni götürdü sürekli, beni çok destekledi. Hep arkamda oldu.
1: Bundan 10 yıl sonra Zeynep Sena Sarı'nın adını nasıl bir hikayenin içinde duymayı hayal ediyorsunuz?
2: Şöyle, benim hikayemi aslında bu versiyonundan daha iyi bir şekilde maçlar kazanmış. Belki de kazanamamış. Çünkü insanlar, daha doğrusu sporcuların hikayeleri hep zaten kazandıkları kadar kaybettikleriyle de var olmaktır. Beni de bu şekilde ansınlar istiyorum ve hani insanlar benden yola çıkarak, bak Zeynep de böyle böyle bir yoldan geldi, hikayemiz çok benziyor, beni o gururlandırdı, beni o teşvik etti gibi insanlardan bunu duymayı çok istiyorum açıkçası. Hani başarılarım konuşulsun istiyorum.
1: Paraok milli takım kadın sporcusu Zeynep Sena Saran, NTV Radyo'da Engelsiz'de sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, sorularımıza verdiğiniz samimi yanıtlar için.
2: Aslında ben teşekkür ederim beni buraya konuk ettiğiniz için.
1: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: ...1995 Hanshin depremi, Japonya'nın 7.2 şiddetinde hatırlanan bir felaketi. Dün de Keir Starmer, yani İngiltere Başbakanı, istifa etti. Acaba bu ikisi arasında nasıl bir ilgi var? Aslında dünyada her şey birbiriyle, biliyorsunuz, ilgili, rabıtalı. Bu bilinen bir teori veya yaklaşım. Şimdi bu iki unsuru isterseniz Türkiye'nin dış ticaret profili üzerinden birleştirelim. Aralarındaki bağlantıyı tekrar hatırlatmaya veya sergilemeye çalışalım. Önce güncel gelişmeyle başlayalım. 717 günlük bir görev süresinden sonra Keir Starmer, İngiltere Başbakanı'ndan istifa etti. Bilindiği üzere daha evvelde Rishi Sunak, onu da hatırlarsanız pandemi döneminde hatırlıyoruz. Ondan evvelde Liz Truss vardı, sadece 49 günlük bir başbakanlık süresiyle tarihe geçmişti. Boris Johnson ve ondan evvel de Theresa May İngiltere Başbakanı olarak görev yapmıştı. Bunları niye söyledim? Özellikle Theresa May döneminde İngiltere, biliyorsunuz, Brexit, yani Avrupa Birliği'nden çıktı. Bugün İngiltere'de de referandumun 10. yılı. İngilizler Brexit'le beraber neyi kazandılar, neyi kaybettiler, o tartışılıyor ama Türkiye açısından da önemli bir nokta. Biz İngiltere ile bir tercihli ticaret anlaşmasına imzalamıştık Brexit'ten sonra. Örnek bir anlaşma olarak gösteriliyordu ve daha da gelişmesi bekleniliyordu. Hatta bu anlaşmanın İngiltere'nin Brexit sonrası, yani Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra yeniden dış ticaret rejimini kurması açısından bir örnek, benchmarking anlaşma olması öngörülüyordu ama maalesef bir türlü sonuca varılamadı. Karşılıklı ziyaretler oldu vesaire. Ama bizim özellikle tercihli ticaret anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları, esas önemli mesele gümrük birliği revizyonu konusunda aylar geçmesine, yıllar geçmesine rağmen somut ve koordineli bir sonuç alamadığımız belli. Yani dış ticaret çerçevesini oluştururken yetersiz ve güncel dışı kalıyoruz, kalmaya devam ediyoruz. Örneğin öyle tırnak içinde garabetlerle karşı karşıyayız ki bu meşhur ve mahut, bilinen ve tanınan gümrük birliği anlaşması çerçevesinde örneğin bizim kamyonlarımız Avrupa Birliği sınırını geçiyor, kamyonu kullanacak şoför sınırı geçemiyor. Böyle garabetler var, mal gidiyor, hizmet bu çerçevede yer almıyor. Şimdi diyeceksiniz ki peki gayet güzel ama ne yapmak lazım? Tabii dış ticaret profiline, dış ticaretin ne olduğuna ve ne olacağına dair ciddi bir revizyon talebi epeydir gündemde. Hatırlarsanız ilk çeyreğe ait büyüme rakamlarını bahsederken 40 küsür yıldır maddi manevi her türlü önceliği tanıdığımız, desteği sağladığımız sektörün çalışanlarına adeta şampiyon veya milli kahraman rolü atfettiğimiz net ihracat veya ihracat seferberliğimiz her neyse, rüyamız maalesef 6 çeyrektir. Bırakınız net katkı sağlamayı, büyümeye, net ters etki yaratıyor. Yani destek olacağına köstek oluyor. Yani demek ki artık alarm zilleri çalıyor. Yani hani doktor uyarıyor sürekli. Sonra üst üste yapılan testlerde de doktorun dediği orada laboratuvar sonuçlarında da ortaya çıkıyor. Mesela gene garabet kelimesini kullandıktan sonra müsaadenizle hani Çin'le Türkiye ilişkilerine bakalım. Bir satıyoruz, 9 alıyoruz. Yani şimdi bu dengesizliğin herhalde arka planını iyi çalışmak lazım. Bu bir günde ortaya çıkmadı. Bir günde de telafi edilmeyecek. Ama siz özellikle tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmalarında Güney Kore gibi, hatta bazı isimlerini vermeyelim, dost ve kardeş ülke olarak tanınıyor. O ülkelerle artık aleyhimize çalışan serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarını revize etmezseniz, Türkiye'nin aleyhine geçen her gün bizim bu tablonun daha da iyileşmesi bir tarafa, bozulması konusunda elimizi güçleştiriyor. Dış ticarete iş geldiğinde artık çoktan alarm zilleri çalmış bulunuyor. Made in Europe, yani Avrupa'da yapılmıştır veya yeşil sertifika gibi meseleleri şu anda düşünmek dahi istemiyorum. Çünkü bunlarla ilgili sıkıntıların gün geçmiyor ki türlü çeşitli, biraz utangaç, biraz böyle fazla hani üstüne gitmeden ama ifade edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlardan daha da çok bahsedildiğini göreceğiz. Çünkü maalesef iş dış ticarete geldiğinde de biz son dakikacı veya plansız, programsız hareket etme davranışını buraya da yansıdığını görüyoruz. Biraz evvel 1995 Hanshin depreminden bahsettim. Ne alaka diyeceksiniz? Hanshin depreminde en büyük zararı görenlerden biri dünyada nitelikli, yüksek vasıflı hız çelikleri başta olmak üzere çelik üretiminin başkenti Kobe. Kobe büyük zarar gördü, demir çelik endüstrisi. Tabii bu zarar çerçevesinde Japonlar baktılar, dediler ki büyük bir kaybımız var. Özellikle ihracata mal hazırlayacak hangi müşterilere öncelik verelim? Baktılar, kendilerine termin vermiş, tedarik programı vermiş müşterilere öncelik tanıdılar. Bizim gibi son dakikada spot alımlarla piyasada 3 dolar 5 dolar eksiye alayım diye terminsiz tedariksiz çalışanlara bundan uzakta tuttular. 1995'lerde Kobe'den elde edilemeyen daha düşük vasıflı çeliklerle yaşanılan maddi ve manevi kayıpları belki birileri bir gün çıkar karşımıza getirir. Yani her şey birbiriyle bağlantılı. Dış ticaret profiline baktığımızda Türkiye genellikle ihracatının büyük bir kısmını avro ve vadeli ihracata mal hazırlarken veya ithalat, yani ihracata mal hazırlamak için de ithalat yapıyoruz biliyorsunuz. O zaman da dolar cinsinden de peşin olarak alıyor. Burada müthiş bir makas var. Bu makas bize şu gerçeği hatırlatıyor. Makas biliyorsunuz kapanırken kesmek üzere kullanılan ve tasarlanan bir araçtır. Bizde açılırken de kapanırken de kesiyor. Yani dolar avro paritesi her bakımdan sıkıntı yaratabiliyor. Ve bu açıdan bakıldığında peşin para dolar, vadeli satış avro. Bu da ihracatçının bir türlü kıramadığı bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Ve üstlenilen riskler artık 40 yılın sonunda taşınamaz duruma geliyor. O halde anlaşılıyor ki artık vakti kerahattir. Dış ticaret politikamızı, dış ticaret rejimimizi, dış ticaret anlayışımızı, anlayış ve uygulamalarımızı, zihniyet ve tedarik ve diğer satış rutinlerimizi gözden geçirme zamanıdır. Dış ticarette tırnak içinde kafayı yeniden derleyip toparlama zamanıdır. Vakit geldi geçiyor. Oturup masaya yatırılan bir problemin çözülmesi ve çözülme yolunda adım atılması çok daha kolay olacak. İşte günlük gayrelerle, günlük meselelerle uğraşırken büyük resmi kaybetmek belki de sadece bugünü kurtarmaktan değil ve yarını da belki ipotek altına almak gibi bir riski ilaveten sırtımıza yüklüyor. O bakımdan zaman proaktif bir yaklaşımla, başta dış ticaret rejimi olmak üzere yeniden ve taze bir bakışla gözden geçirme değerlendirme ve gereğini hemen yerine getirme zamanıdır bizden söylemesi. Bu genel bilgi paylaşımı ve görüş paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
4: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara. Bankam.com Bank kartıma gir.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. Kilometrelerinde ve İzmir-Çeşme otoyolunun 0-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
3: İşten güçten Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar ile çalışanların temel hak ve özgürlükleri arasında hassas bir denge kurulması gerekiyor. Tam da bu sebeple Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayımladığı son duyuru önemli bir boşluğu doldurmakta. Kurum, iş yerlerinde güvenlik kameralarının kullanımının meşru sınırlarını çizerek hem işverenlere hem de çalışanlara önemli mesajlar veriyor. Aslında mesele kameraların varlığı değil, nasıl kullanılacağı. Bir çalışanın görüntüsünün kaydedilmesi açık bir şekilde kişisel veri işleme faaliyetidir. Dolayısıyla bu faaliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir. Bu bağlamda hukuki dayanağının bulunması, belirli bir amaca hizmet etmesi ve ölçülü olması gerekir. KVKK'nın da özellikle vurguladığı gibi iş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır. Burada dikkat çekici nokta çalışan performansının sürekli izlenmesinin veya genel disiplin sağlama amacıyla gözetim yapılmasının meşru amaç olarak kabul edilmemesidir. Uzun yıllardır birçok iş yerinde kamera sistemleri yalnızca güvenlik amacıyla değil, çalışanların davranışlarını denetleme aracı olarak da kullanılabiliyor. Oysa çalışanların her hareketinin izlenmesi, verimliliğinin anlık olarak takip edilmesi veya sürekli gözetim altında tutulması çalışma barışını zedeleyen sonuçlar doğurabiliyor. Çalışma hayatında elbette ki güven ilişkisi son derece önemlidir. Sürekli izlenen çalışan, kendisini iş yerinin bir parçası olarak değil, kontrol edilmesi gereken bir unsur olarak görmeye başlayabilir. Tabii ki bu durumda iş tatminini azaltabileceği gibi örgütsel bağlılığı da olumsuz etkileyebilir. KVKK'nın üzerinde durduğu bir diğer önemli husus ise ölçülülük ilkesidir. Hukukta sıkça kullanılan bu kavram aslında oldukça basit bir soruya dayanıyor. Amaç ile kullanılan araç arasında makul bir denge var mı? Örneğin, bir fabrikanın giriş kapısında veya yüksek güvenlik riski bulunan bir kasa alanında kamera bulunması makul görülebilir. Ancak çalışanların dinlenme alanlarının, soyunma odalarının, mescitlerin veya tuvaletlerin kamerayla izlenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü bu alanlar bireylerin mahremiyet beklentisinin en yüksek olduğu yerlerdir. Dolayısıyla bu hususa da iş yerlerinde ciddiyetle dikkat edilmesi gerekmektedir.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: müzik arası. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 23 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dün Dünya Deve Günü'ydü. Farkındalık yaratmak için Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilmiş bir gün. Fırsat bu fırsat develeri hatırlayalım. Deve sürüler halinde yaşar, otla beslenir ama diğer hayvanlar gibi değildir. Elindekini ölçerek yer, ihtiyatlı davranır. Bir hörgüçlü devenin günde 50 kilo ot yemesi gerekirken yeterli ot yoksa deve günü 2 kilo otla geçirebilir. Suyu da bulduğunda litrelerce içip depolar, böylece aylarca susuz yaşayabilir. Zaten otlağı kolayca bulur, yağmur yağacağını önceden sezer. Ufukta görünen bulutlara bakarak gider. Saatte 5 kilometre hızla günde 100 kilometre yol alan deve yön bulmada da ustadır. Ama bir deve herhangi bir nedenle sürüden ayrı düşerse, birlikte su içtikleri kuyuya gidip günlerce aç kalma pahasına hiçbir yere ayrılmadan sürünün gelip kendisini almasını bekler. Ve ekleyelim, develer çok ürkektir. Tehlike yaklaştığını düşünür ya da bazen tanımadıkları bir şeyin yaklaştığını görürlerse sürü halinde oradan kaçarlar.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam. Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Ülkemizde bu hafta sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artış var ama Avrupa'daki gibi aşırı sıcak değiliz. Fransa, Almanya ama özellikle Fransa'da etkili olan o aşırı sıcaklar 3 gün daha devam edecek. Sonra ne olacak? Hafta sonuna doğru bu sıcak hava dalgası biraz daha İtalya tarafını etkileyecek. Önümüzdeki hafta bizde de sıcaklıklarda daha belirgin artış olacak. İşte önümüzdeki hafta daha fazla bunalabiliriz. Bugünlerde artış en fazla nerede? Güney Ege ve Akdeniz'de. Denizli tarafında şimdiye kadar sıcaklıklar 34'ü çok geçmiyordu ama bugünlerde artık 37'ye yükseldi. Aydın'da öyle. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Antalya 35 derece. Bugünlerde kuru bir hava var ama sonraki günlerde nem yeniden artacak. Yani Ege'de güneşin altında sıcaklıklar 50 dereceyi buluyor diyebiliriz. En fazla sıcak çarpması tehlikesi Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde var. İstanbul, Ankara ve Marmara'da da 2 ila 3 derece bir sıcaklık artışı oldu geçtiğimiz günlere göre. Poyraz rüzgarının hala sert esmesi hem İstanbul'a hem Ege'ye serinlik sağlamaya devam ediyor. Güney Ege'de biraz daha karayele doğru dönüyor rüzgarlar. Önümüzdeki hafta İstanbul, İç Anadolu'da özellikle Salı ve Çarşamba günü 35'e doğru yükselme bekliyoruz. Ülke genelinde bugünlerde önemli yağış yok. Sadece Van, Kars, Erzurum ve Rize tarafında sağanak yağmur etkili oluyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: sabah saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı demek bu. Öne çıkan başlıklara bakalım. Bültenimize hemen başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün grup toplantısında konuşan Özgür Özel, 20 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması halinde partinin seçimlere katılamama riski doğabileceğinin altını çizerek bir kere daha olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Genel merkezse olağan kurultayda kararlı, takvim olarak da Eylül'ü işaret ediyorlar. CHP Genel Merkezi'nde bugün ayrıca Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK ve parti meclisi toplantıları da oldu. İki il örgütüyle ilgili daha görevden alma kararları çıktı. Anlatacağız. Terörsüz Türkiye sürecinin hızlanacağına yönelik emareler var. AK Parti'den gelen son açıklamalar, yasal düzenlemelerin bu yasama döneminde, yani Temmuz sonlarına kadar meclise getirileceği yönünde. DEM Parti'den de çerçeve yasanın yine Temmuz ayı içinde çıkarılması çağrısı geldi. Bakacağız. Kent meydanlarındaki canlı kameralar için Kişisel Verileri Koruma Kurumu bir uyarıda bulundu. Belediyelerin park, sahil ve turistik bölgelerden yaptığı yayınlarda yüzlerin ve plakaların görünmesinin kişisel veri ihlali olduğu belirtildi. Bundan böyle görüntüler internette canlı olarak herkesin erişimine açılamayacak. İhlal devam ederse belediyelere ceza yazılacak. Altında sert düşüş devam ediyor. Küresel piyasalarda dolar güçlendi ve altında haftalık değer kaybı 5'e yaklaştı. Gram altın 6.000 lira sınırına, çeyrek altınsa 10.000 liranın da altına geriledi. Bununla ilgili haberimiz de hazır. NTV'de ana habere başladık bile. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı bugün bir kere daha meclisten. Genel merkezse olağan kurultay konusunda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül'de olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Bu açıklamayı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Müslüm Sarı yaptı.
1: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
3: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
1: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
2: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
3: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
1: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
3: CHP'de mutlak butlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu, ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
2: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi, aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
3: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Polonya Cumhurbaşkanı ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı da düzenledi. Erdoğan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
4: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye, AB ilişkilerine dair de mesajlar verdi.
4: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
3: Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran görüşmelerini ele aldıklarını bildirdi.
4: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
3: Ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı zirvenin hedeflerini anlattı.
4: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, müzakerelere ilişkin Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında devam eden müzakerelere ilişkin böyleydi. Diplomasi trafiği bir yandan sürüyor ama bir yandan da Trump'ın açıklamaları var. Hemen bağlantımızı yapalım Amerika Birleşik Devletleri'ne. Begüm Dönmez Ersöz karşımızda, NTV Washington muhabiri. Trump'ın son açıklamaları neler Begüm?
5: Seda, ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmayı ve görüşmeleri Amerikan kamuoyuna bir zafer olarak satma çabasını sürdürüyor diyebiliriz. Özellikle de aslında görüşmelerde sonraki aşamalara bırakılan nükleer programın daha çok altını çiziyor gibi görünüyor. Şu ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan paylaştığı mesajda İran'ın gelecekte uzunca bir süre dedi. Hatta parantez içinde sonsuza kadar da diye bir ifade kullandı. İran'ın en yüksek seviyede nükleer teftişi kabul ettiğini, tamamen kabul ettiğini yazdı Trump ve bunun da tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğü sağlayacağını söyledi. Eğer bunu kabul etmemiş olsalar da o zaman daha fazla görüşme yapılmazdı, olmazdı ifadesini kullandı. Dün ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İsviçre'deki görüşmeler tamamlandıktan sonra yaptığı açıklamada İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan müfettişlerin erişim vermeyi kabul ettiğini söylemişti. Hatta bunu önemli bir gelişme olarak da değerlendirmişti. Fakat Tahran'dan gelen mesajlara baktığımızda görüşmelerden sonra Tahran bu konuda yeni bir taahhüt verdiği iddiasını reddediyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla işbirliğinin de hala geçerli olan şu anki prosedürler üzerinden ilerleyeceğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Grossi'nin ise bugün bir Japon basınına verdiği röportajın ayrıntıları yayınlandı. Orada da Grossi diyor ki teftişler hemen başlayacak. Ne kadar erken o kadar iyi olur diye düşünüyoruz diyor. Bir yandan da tabii önemli konulardan bir tanesi özellikle Tahran açısından İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusuydu. ABD Başkanı Donald Trump bunların ileriki aşamada serbest bırakıldığı zaman dondurulmuş varlıklar Amerika'dan bir takım tarım ürünlerinin alınmasına yönelik kullanılacağını söyledi. Yani koşullu olduğunun altını çiziyor Trump mesajında. Hatta Amerikalı çiftçiler de bundan mutlu diyerek de iç kamuoyuna bir mesaj vermeye çalışıyor. Mısır, soya fasulyesi ve başka tarım ürünleri alınacağını söyleyerek görüşmeler iyi gidiyor diyor ABD Başkanı Donald Trump ama geldiğimiz noktaya baktığımızda özellikle nükleer meselede hala taraflardan farklı birbiriyle çelişen bir takım mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu da aslında görüşmelerin hem ne kadar hassas bir zeminde ilerlediğini hem de teknik görüşmelerde aslında çözüme kavuşturulması gereken çok fazla sayıda detayın olduğunun da bir göstergesi olarak yorumlanabilir Seda.
0: Begüm Dönmez Ersöz anlattı Trump'ın sürece ilişkin son açıklamalarını. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla da devam edelim. Dikkat çekici çünkü Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin bu açıklamaları hükümet yetkilileriyle düzenlediği bir toplantıda, bir çevrim içi toplantıda yaptı. Barış barış için 2022 baharında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu hatırlattı. Sürecin Ukrayna'nın adımları yüzünden durduğunu savundu. Rus lider, Kiev yönetiminin Rusya topraklarına saldırarak masada elverişli koşullar yaratmaya çalıştığını da ileri sürdü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında bugün kürsüdeydi. Konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi.
6: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır? Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
6: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
7: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde patron benim sözleri de vardı.
6: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Daha bir serçe konsa daha ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa daha ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı terörsüz Türkiye sürecinin de artık hızlanacağına yönelik bazı emareler var. AK Parti'den gelen son açıklamalar yasal düzenlemelerin bu yasama döneminde yani Temmuz sonlarına kadar meclise getirileceği yönünde. DEM Parti'den de yine çerçeve yasanın Temmuz ayı içinde çıkarılması çağrısı geldi.
2: Baştan beri milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde mecliste olacağını söyledi. Meclisin Temmuz ayının sonlarına doğru tatile girmesi bekleniyor. Habertürk yayınına konuk olan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasal düzenlemenin silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini de söyledi.
8: Yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise Temmuz ayı içerisinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu.
9: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
0: Kırıkkale'deki Bedesten depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi ve iki personel hayatını kaybetti.
3: Mühimmat imha sahasında patlama oldu. İki işçi hayatını kaybetti.
10: Patlamanın yaşandığı nokta tepenin hemen arkası. Jandarma ise o bölgeye gazetecilerin dahi girmesine izin vermiyor. Çünkü içeride hala farklı mühimmatların imha çalışması var.
3: Burası Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten depolama ve imha tesisi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre tesiste Ar-Ge faaliyetleri yapılıyordu. O sırada kazara patlama meydana geldi. İhbar üzerine tesise çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Gör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip

0: Sakarya'da olduğu tespit edildi. Zanlılar yakalanarak İstanbul'a getirildi. Bulunduktan sonra yoğun bakıma alınan Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaal, darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Ayşe Karaal, eşine kanama ve böbreklere yönelik tedavi yapıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. İBB yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Karaal, hastanede polise verdiği ifadede zanlıların 500 kilo altını istediğini, altınının olmadığını söyleyince de saatlerce şiddet gördüğünü anlatmıştı. Zanlılardan biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş, fidye ödenmezse Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
1: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın 6000 lira sınırına çekildi. Altın yatırımcısını üzecek mi? Piyasalardaki son tablo ana haberde.
2: Belediyeler şehirlerin meydanlarına, sahillere, parklara, tüm turistik bölgelere kurdukları kameralarla bundan sonra canlı yayın yapamayacak. Çünkü kişilerin kimlikleri belli olacak şekilde yüzlerinin görünmesi, araç plakalarının okunması kanuna aykırı bulundu. Kararın gerekçesine ve ihlal ettikleri takdirde belediyelere kesilecek cezalara bakalım.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu belediyeleri uyardı. Cadde, park, meydan ve sahil gibi yerlerin canlı yayınla paylaşılması için kanuna aykırı denildi.
3: Özellikle kişilerin yüzleri, kişilerin araç plakaları olduğu için bu durum Türk Ceza Kanunu'na ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı.
1: Uyarı yazısında turistik ve işlek bölgelerde yapılan canlı yayınlara ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet geldiği belirtildi.
4: Uyarı yazısında meydanlarda, sahillerde ya da konser alanında kurulan kameraların sadece canlı yayın yapması engellenecek. Yani üçüncü kişiler o görüntülere ulaşamayacak ama güvenlik nedeniyle kapalı devre kayıt alınabilecek.
5: Canlı yayın yaparken eğer kişiyi baz alıp kişiyi direkt çekip de ortamda ya da işte belli kanallarda, belli platformlarda paylaşıyorsa ondan rahatsız oluyorum.
1: İncelemelerde kişilerin kimlikleri belli olacak şekilde yüzleri görünüyor, araç plakaları okunuyor tespitleri yapıldı. Belediyelere kültür, sanat ve turizm, tanıtım hizmetlerinin yapma yetkisi verilse de canlı yayın yapma yükümlülüğü olmadığı hatırlatıldı. Yapılan yayınlarla görüntülerin çok sayıda kişinin erişimine açıldığı belirtildi. Üçüncü kişilerin turizm dışı hırsızlık, tehdit, şantaj ve şiddet gibi kötü niyetle kullanabileceği ifade edildi.
3: Bu kişisel verileri kullanan kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işledikleri için Türk Ceza Kanunu'nda belirli hapis ve adli para cezası gibi yaptırımlara da maruz kalabilirler.
1: Belediyelere ihlalin devam etmesi durumunda 17 milyon 92 bin liraya kadar para cezası kesilebilir.
2: Ve gündem yine özel okul ücretleri. Bazı liselerin yıllık ücreti 3 milyon liraya yaklaştı. Öte yandan öğrenci bulmakta zorlanan, hatta kapanan okullar var ki sadece geçen yıl 1500 özel okul kapandı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin sektörün yaşadığı sorunları anlattı.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılan artışlarla yıllık ücreti 1 milyon liranın üzerine çıkan özel liselerin de içinde olduğu bazı eğitim kurumlarının sayısı 100'e yaklaştı. Yol, yemek, kıyafet, yatakhane hariç sadece yıllık eğitim ücreti 2,5 milyon lirayı geçen okullarda var.
6: O kadar çok okul var ki yani şu anda biz işte 13 bin küsur okul arasında fiyat bakımından ilk baştaki 12 okulu konuşuyoruz. Fiyatları çok yüksek olan okullar için konuştuğumuzda ondan belirli bir zümreye hitap ediyorlar.
1: Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka.
6: Türkiye'deki özel okul sayısı son 25 yılda %700 arttı. Bütün sıkıntı esasında burada başlıyor. Yani 2001-2002 eğitim öğretim döneminde Türkiye'deki özel okul sayısı 1887. Şimdi 2024-2025 yılına geldiğimizde bu sayı 14.700'e ulaştı. Tabii ki bu

0: beraberinde birçok sıkıntıyı da getirdi.
1: Sayıları gibi sürekli artan fiyatları nedeniyle yaşanan öğrenci kayıpları geçen yıl yüzlerce özel okulun kapanmasına neden oldu.
0: Her 5 okuldan biri özel okul oldu. Tabii ki bu oran ekonomik sıkıntılarla birlikte ne yazık ki son 25 yıldaki bu %700'lük artışı artık kaldıramaz seviyeye geldi. Geçtiğimiz yıl 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşadı özel okullar. Yani 1000-1500 dolayında özel okul kapandı. Diğer okullar hakikaten ayakta kalabilme sıkıntısı yaşıyorlar.
2: İşte bazı okullar bu paraları istiyor ama bir de artık yapay zeka gerçeği var. Eğitimde de var. Öyle ki, öyle bir gerçek ki girdiği üniversite sınavında 266 net yaptı. Son üniversite sınavı yapay zekaya yaptırıldı. Akademisyen Behçet Yalın Özkara yapay zekadaki gelişimi ve bu gelişime karşı yapılması gerekenleri anlattı.
3: Peki Cemilay ne yaptı? Hocam TYT Türkçe'de bir yanlış, sosyalde bir yanlış, matematikte 5 yanlış, fendeyiz hiç yanlış yapmadı. AYT Türk Dil Edebiyatı'nda 0 yanlış, sosyalde 0 yanlış, matematikte 0 yanlış, fendeyse sadece 4 yanlış yaptı. Bu netleriyle Cemilay Hacettepe Tıp'tan ODTÜ bilgisayar mühendisliğine kadar istediği her bölüme girebiliyor.
1: Yapay zekanın sınırları her geçen gün artıyor. Bu yıl yapılan üniversite sınavında da 266 nete ulaşarak derece yaptı.
3: 2024'te ölçüm yaptı. 2025'te, 2026'da ve hep aynı promptları kullandık. 2024'te 124, sonra 197, şimdi ise 266 nete fırladı. Ya bu aslında çok muazzam ve hızlı bir gelişmeyi gösteriyor.
1: Yapay zekanın performansı 2 yılda 2 kat arttı. Peki eğitim sistemi bu değişime hazır mı? Aslında bu soru yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gündeminde.
3: Bürokratik yapılar, özellikle eğitim gibi yapılar tüm dünyada çağın çok gerisinde kalıyor. Ve ana panik şu, şu an dünyanın en büyük üniversiteleri, en aklınıza gelen ilk böyle 3'teki 5'teki üniversiteleri de maalesef ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sadece deniyorlar. Çünkü çok hızlı bir gelişim oluyor. Ama şu anda elde ettikleri hiçbirinin elinde ya çözüm bu dedikleri bir şey yok.
1: Çünkü yapay zeka çağında hangi becerilerin geliştirilmesi ve ölçülmesi gerektiğine ilişkin ortak bir model henüz yok. Peki öğrencilere ve velilere nasıl bir görev düşüyor?
3: Burada yapılması gereken hem veli hem öğrenci için şu, sevdiği şeyi bulma sorumlu. Bu hep klasiktir, sevdiğiniz işi yapın, o zaman hiç işe gitmeyeceksiniz falan. Ama bugün bu gerçek. Bunda 20 yıl önce makine mühendisliğini hiç sevmeden okuyup çıktığınızda bir makine mühendisi olarak para kazanırsınız. Gelecekte bunun mümkünatı yok.
2: Altın yatırımcısını üzecek mi diye yazdık soruyu ama şimdiden üzdüğünü söyleyebiliriz. Çünkü doların değerinin güçlenmesi küresel anlamda faizlerin de yüksek kalacağı ihtimali altını epey olumsuz etkiledi. Gram altın 6000 liraya yaklaştı.
4: Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin yüksek kalacağı beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi. Ons altın 4100 doların altına indi. Altında haftalık kayıp %5'e, aylık gerileme ise %10'a yaklaştı.
5: Yani 4400 dolarların altında kaldığı sürece kritik bir 4000 dolar, 60 dolardı gümüş için buralara çok yakın seyretmesi ve yukarı tepki verememesi biraz da altın yatırımcısı için yeni alışlarda beklemesi gerektiğini gösteriyor.
4: Gram altın 6000 lira sınırına çekindi. Aylık kayıp %7,5'u geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta. Çeyrek altınsa 10 bin liranın altını gördü.
5: Ne zaman döngü değişebilir ki ben bunu belki son çeyrekte bekliyorum. İşte faizlerin tekrar inebilme ihtimali enerji fiyatlarının gerilemesiyle ve doların buradan biraz daha değer kaybıyla olabilir. Dolayısıyla biraz daha yatay aşağı doğru baskının yaz aylarında devam edebileceğini düşünmek gerekiyor. Buna göre bir strateji kurmak ve son iki yıldan biraz daha farklı bir değerli metal görüntüsü olacağını anlamak gerektiğini düşünüyorum.
2: İkinci el otomobilde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor. Son bir yılda %7'ye yakın reel düşüş yaşandı. İlan sayısı artarken satış azalıyor.
4: İkinci el otomobil satışları azaldı. Fiyatta reel kayıp sürdü. Mayıs ayında resmi tatillerin fazla oluşu satışların gerilemesine neden oldu. İkinci el otopazarı 5'te 1 oranında daraldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre fiyatlar Mayıs'ta yıllık %23,3 arttı. Yani enflasyondan arındırıldığında %6,8'lik gerileme yaşandı.
6: Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekle ve gör politikası yapıyorlar.
4: Talep azalsa da idana çıkan otomobil sayısı artıyor. İdan adedi Mayıs ayında Nisan'a oranla %2,8 artış kaydetti. İkinci elde ortalama fiyatsa 1 milyon 168 bin lira olarak belirlendi.
6: Şu an ilan sayılarında çok çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani az çok fazla ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı eskiden tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25 ile 35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
2: Dünyada en çok estetik uygulamaların yapıldığı yerlerden, ülkelerden biri ülkemiz Türkiye. Herkes daha güzel görünmek istiyor ve bu nedenle sadece estetik uygulamalar değil, hekim izni olmaksızın hormon takviyelerinde de artış var. Uzmanlar ciddi sağlık sorunlarına karşı uyarıyor.
7: Son iki senedir ofisimde hasta sayısının %100 arttığını söyleyebilirim. Testosteron bağımlılığı, protein bağımlılığı. Amaç sadece görünüş olmaktan öte bir yarış haline geliyor ve bırakamıyorlar.
1: Daha güzel görünme çabası yalnızca estetiğe ilgiyi artırmıyor. Protein tozları, sporcu içecekleri, gıda takviyeleri idealize vücut ölçülerine ulaşmak için bilinçsizce kullanılıyor.
7: Mesela vücut geliştirmeciler aslında o da bir tür bağımlılık. Yani bir sektör olarak mesela inanılmaz protein tozu kullanımı, hatta protein tozunu geçtik yani bir sürü hormon, testosteron kullanıyorlar. Testosteronun çok fazlası cinsellik üzerinde olumsuz inanılmaz etki yapıyor ama fark etmiyor. O şeye, döngüye girdikten sonra oradan çıkamıyorlar. Bir üstü biraz daha fazla kas, onunla ne yapsam nasıl olur gibi uğraşıyoruz. Epey bir bununla ilgili bağımlılık tedavisi yapmaya başladık.
8: Yaklaşık 3 senedir vücut geliştirme çalışıyorum. Vücut geliştirme sporu yapıyorum daha doğrusu. Fakat belirli faktörolojik maddeler kullandığınız zaman ilerleme oluyor. Ama daha sonra bunun etkilerinden kaçınılmaz.
1: Zayıflama iğnesi olarak bilinen ilaçlar da birçok kişi tarafından amacı dışında kullanılıyor.
7: Diyabet ilacı. Yani diyabetlilerin ama hani ben etrafımda da hastalarımda da diyabet olup da bu ilacı kullanabilen insan çok görmüyorum. Hani aylık fiyatı çok yüksek ama bir şekilde peynir ekmek gibi zayıflama amaçlı kullanılmaya başladı. Bir sürü de tehlikesi var aslında.
1: Uzmanlar özellikle sosyal medyanın etkisiyle beden algı bozukluklarının arttığını, daha küçük yaşlarda başladığını belirtiyor.
2: Bir çözüm platformunun açıkladığı verilere göre yetkili ve özel servislerle ilgili tüketici şikayetlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Özellikle beyaz eşya yetkili servislerine yönelik şikayetler bir önceki yıla göre %316 arttı.
9: Benim yakın zamanda buzdolabım bozulmuştu. Teknik servis çağırdım. İlgilenmeleri birazcık ne yazık ki geç oluyor. Kendiniz de dışarıdan usta bulup yaptırmak zorunda kalabiliyorsunuz.
4: Çözüm bekleyen tüketici sorunlarının başında otomotiv, bilgisayar ve küçük ev aletleri servisleri geliyor. Sorunlar her yıl artarak büyüyor. Çözüm oranı ise düşük kalıyor.
10: Aldığımız ürünler çok 3 aylık, 6 aylık ya da 1 senelik gibi kurgulandığı ve tasarlandığı için zaten amaç buna yönelik, tüketime yönelik.
4: 2026'nın ilk 5 ayında beyaz eşya yetkili servislerine gelen şikayetler bir önceki yılın aynı dönemine göre %316 artış gösterdi. Tüketiciler en çok garanti kapsamının dışına çıkılmasından ve uzun tamir sürelerinden dert yandı.
11: Garantisi geçmiş diyorlar. En iyisi yeni eşya almak. Ona vereceğim parayla bir kat daha fazla versin. Yeni eşya işteyse tamirciden kurtulursun.
4: Teknoloji ve küçük ev aletleri de aynı sorunlar yaşanan kategorilerden biri oldu. Bilgisayar özel servis şikayetleri %29, küçük ev aletleri teknik servis şikayetleri %50 arttı. Tüketiciler bir türlü giderilemeyen ve sürekli tekrarlayan sorunlarla uğraştı.
10: Elektrik süpürgem bozuldu. Verdiğiniz mal daha kusurlu bir şekilde geri dönüyor. Servis fiyatları uçuk bir noktada, zaten normal sıfırını alsanız aynı fiyatla denk geliyor. Bu yüzden artık servise göndermektense ürünün yenisini almayı tercih ediyoruz.
12: Dün kardeşim batarya değiştirdi, telefonun bataryasını. Teknik servis 5000 lira fiyat vermiş. Küçük tanıdığımız bir işletme 1000 lirayla hallettik biz.
4: Sadece ev aletleri değil, otomobili için servis yolunu tutanlar da dertli. Otomotiv, showroom ve plaza servislerindeki şikayet artışı %53'ü buldu. Üstelik bu kategoride gelen şikayetlerin sadece %12'si çözüme kavuşabildi.
13: Randevu almaya göre bazen uzun sürebiliyor. Son iki senedir biraz fiyat artışı var. Sonuçta işte işçilik maliyetleri, yedek parçalar da artış gösterdi.
4: Araç sahipleri en çok faiz servis ücretlerinden, eksik ve kusurlu hizmetten şikayetçi oldu.
14: Bir lastik değiştiriyor. Lastiğe ben 1800 veriyorum, artı 800 lira da işçilik veriyorum. Fazla geldiği için ben kendim takıyorum yani.
1: Jeremy Doku eşinin yanında olmak için İngiltere'ye gitti. Fransız yorumcunun sözleri ise tepki topladı. O yorum görevden uzaklaştırmayla sonuçlandı. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
2: Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar artık hayatı durma noktasına getirmiş vaziyette. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere'de kırmızı alarm verildi. Serinlemek için suya giren onlarca kişi de boğuldu.
1: Avrupa adeta kavruluyor. Rekor sıcaklıklar kıtanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede kırmızı alarm verildi. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktı. Fransa 1947'den bu yana kaydedilen en sıcak geceyi yaşadı. Gece saatlerindeki ortalama sıcaklık 21,6 dereceye çıktı. Paris'te sıcaklık nedeniyle günlük yaşam aksadı. Eyfel Kulesi erken kapatıldı. Normalde gece yarısına kadar ziyaretçi kabul eden kule aşırı sıcaklar nedeniyle öğleden sonra kapılarını kapattı. Louvre Müzesi'nde de ziyaret saatleri kısaldı. Yüzlerce okul eğitimi ara verdi. Bazı tren seferleri iptal edildi. Ülkede 29,2 derece ortalama sıcaklıkla Haziran ayı rekoru kırıldı. Sıcaktan bunalan çok sayıda kişi ise serinlemek için göl ve denizlere akın etti. 18 Haziran'dan bu yana çoğu genç olmak üzere onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde ise iki çocuk sıcak çarpması şüphesiyle hayatını kaybetti. Almanya'da da sıcak hava nedeniyle suya girenlerde boğulma vakaları görüldü. İspanya'nın büyük bölümü de alarm altında. Bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye ulaşması bekleniyor. İtalya'da Roma ve Milano'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Artan klima kullanımı nedeniyle bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı. İngiltere'de onlarca okul erken kapanma kararı aldı. Meteoroloji Kurumu nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı yayınladı. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor. Demiryolu şirketleri ise halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Bilim insanları sıklaşan sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin en görünür sonuçlarından biri olduğunu söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Avrupa küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısınıyor. Uzmanlar kıtanın önümüzdeki günlerde de bunaltıcı sıcakların etkisinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.
2: 38 yaşındaki süper yıldız Lionel Messi'nin tüm zamanların gol rekorunu kırdığı maçta Arjantin grupta 2-2 yaparak tur atlamayı garantiledi.
15: Lionel Messi artık Dünya Kupası tarihinin gol kralı unvanının tek sahibi. 38 yaşındaki süper yıldız Arjantin'i sırtlamaya devam ediyor. Tangocular Avusturya'yı da Messi'nin golleriyle yendi ve 2-2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.
16: Takım olarak ilk hedefimize ulaştığımız için mutluyum. Fiziksel olarak çok zor bir maçtı. Ancak kazanmayı başardık. Ben yaşımı önemsemiyorum. Sahada olduğum her maçta takım için elimden geleni yapıyorum. Hem burada hem de ülkemizde bizi destekleyen Arjantinlilere teşekkür ederim.
15: Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoruna Cezayir maçında yaptığı hat-trick'le ortak olan Lionel Messi toplamda 18 gole ulaşarak zirveye yerleşti. 38 yaşındaki Messi'nin takipçisi ise 27 yaşındaki Kylian Mbappe. 2014'te rekor kıran Miroslav Klose'nin 16, 2006'da rekor kıran Ronaldo'nun 15 golü var. Arjantinliler Messi'nin rekor kırdığı karşılaşmada büyük coşku yaşadı. Dallas'taki karşılaşma başkent Buenos Aires'te meydanlarda izlendi. Messi'nin gollerinde yaşanan sevinç Arjantin'in galibiyetiyle doruk noktasına ulaştı. Son dünya şampiyonu tangocular J grubundaki son maçında elenmesi kesinleşen Ürdün'le karşılaşacak.
2: Belçikalı Jeremy Doku bebeğinin doğumunda eşinin yanında olmak için milli takımdan izin aldı. 24 yaşındaki futbolcunun bu özel an için kamptan ayrılmasıyla ilgili sert sözler sarf eden Fransız bir yorumcu da işinden uzaklaştırıldı.
15: Jeremy Doku hayatının en özel anı için milli takımından izin aldı. Bu duruma Fransa'da yapılan yorumsa büyük tepkilere neden oldu. Belçikalı futbolcu eşinin doğumu için Dünya Kupası kampından ayrılarak İngiltere'ye gitti. Belçika Futbol Federasyonu milli futbolcuyu internet sitesinden tebrik etti.
16: Jeremy Doku maçtan bir gün önce eşinin doğum yapacağı haberini aldı. Milli takım sağlık heyeti yapılan görüşmenin ardından futbolcunun eşinin yanına gitmesine izin verdi. Bu özel anında ailesinin yanında olması gerekiyordu. Belçika milli takımı olarak Doku ailesi ve bebeklerine sağlıklı bir ömür diliyoruz.
15: Federasyon, Jeremy Doku'nun 24 saat içinde kampa döneceğini de açıkladı. Fransa'da yayın yapan L'Equipe TV'de France Pierrot'un sözleri ise büyük tepkiye neden oldu.
17: Yüzlerce futbolcu senin yerinde milli takımda olmak için canını verirdi. Sense çocuğunun doğumuna katılmak için bundan vazgeçiyorsun. Bu iğrenç bir olay. Üstelik baba doğumda hiçbir işe yaramayacak. Sadece figüran olacak. Elini tutarsın ve bir fotoğraf çekersin. Bebek her halükarda doğacak. Sen doğumuna gitmesen bile.
15: L'Equipe yaşananların ardından basın duyurusuyla kamuoyundan özür diledi. Pierrot da görevinden uzaklaştırıldı. Belçika, Dünya Kupası G grubunda ikinci maçlar sonunda 2 puan ve averajla 3. sırada. Avrupa ekibi son maçında Yeni Zelanda ile cumartesi günü karşılaşacak.
2: Erzurum'un Tekman ilçesindeki çocuklar bir yıl önce eskrim sporuyla tanıştı. Eski milli sporcu Can Taşkıran yetiştirdiği çocuklara hem bu sporu sevdirdi hem de ulusal dereceler kazanmalarına yardımcı oldu. Yaşları 7 ile 13 arasında değişen 30 lisanslı sporcudan 5'i ilçeye madalyalarıyla döndü.
16: Eskrimle tanışan çocuklar ilk ulusal derecelerini kazandı. Erzurum'un Tekman ilçesindeki sahada kılıç sesleri yankılanıyor. Oyun kur.
18: Coğrafyamız gereği bilinmeyen bir spor dalı. Bundan dolayı biraz kuşkuluyduk. Hani burada yapabilir miyiz? Velilerimiz, ailelerimiz nasıl davranır? Çok kuşkuluyduk.
16: Yaklaşık 20 bin nüfuslu Tekman ilçesinde bir yıl öncesine kadar eskrim sporu neredeyse hiç bilinmiyordu. Eski milli sporcu Can Taşkıran çocukları bu sporla tanıştırdı. İlçede eskrim sporu çocukların ulusal madalya kazandığı bir branşa dönüştü. Haftanın 4 günü çocuklarda antrenman yapan Taşkıran'ın çabalarıyla 30 lisanslı sporcu yetişti. Yaşları 7 ile 13 arasında değişen sporcular teknik antrenmanlarını spor salonunda yapıyor. Yaz aylarında ise kondisyon antrenmanları futbol sahasına taşınıyor. Tempolu.
18: Çocuklarımız ilk etapta sayısı çok azdı. Şimdi yaklaşık 30 kişilik bir ekibimizle aktif olarak spor salonumuzda antrenmanlarımızı yapmaktayız. Ulusal düzeyde madalyalar gelince de bu sefer ister istemez sayımız da artmakta ve biz de bundan çok mutluyuz.
16: Elazığ'da düzenlenen Ulusal Anadolu Kupası'nda mücadele eden sporculardan 5'i madalya kazanarak Tekman'a eskrim branşındaki ilk ulusal dereceleri getirdi.
19: Elazığ'a gittik şehir dışı maçına. Orada üçüncülük kazandım.
16: Sporcular gelecekte eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
2: 6 Şubat depremleri pek çok anıya, yıllarca konuşulacak hikayelere yol açtı. Zeynep Koyun 4 yaşındaydı. Bu deprem olduğunda annesini, babasını ve kardeşlerinin hepsini kaybetti. Amcası küçük çocuğu yalnız bırakmadı ve ilk günden itibaren ona sahip çıktı. Eşiyle birlikte yeğenine koruyucu aile oldular.
4: Depremde ailesini kaybetti. Annesi, babası ve 4 kardeşinden yalnızca o kurtuldu. Depremzede Zeynep, koruyucu ailesi olan amcası ve yengesiyle hayata tutundu.
20: Koruyucu aile çok iyi bir sistemdir. Şöyle bir şey, çocuklarımız aile ortamında büyüyor. Hem aile şefkati içinde hem aile şeyinde biliyor. Yani psikolojik ben çocuklarımız daha rahat oluyor.
4: Hatay Antakya'da yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Koyun, 6 Şubat depremlerine ailesiyle birlikte yakalandı. O zamanlar 4 yaşında olan çocuk, enkaz altında kalan annesi, babası ve 4 kardeşini kaybetti. Zeynep ise enkazdan yaralı kurtuldu. Sağ bacağı ampute edildi. Depremzede çocuk, şimdilerde kendisine özel olarak tasarlanan protezde adım atıyor. Ailesini kaybettikten sonra amcası Hasan Koyun, yeğenine sahip çıktı. Eşiyle birlikte yeğenine koruyucu aile olmaya karar verdiler.
20: Zeynep bizim kızımız, burada okula gidiyor, bizimle kardeşleriyle oyun oynuyor. Bizi adapte oldu şu an, yani annesini babasını sormuyor, bizi annesini babası olarak diyebiliyor. Biz de bu süreci ona anlatmamaya çalışıyoruz sırf etkilenmesin diye.
4: Amcası ve yengesi 3,5 yıldır birlikte yaşadıkları Zeynep'i kendi çocuklarından ayırt etmiyor.
2: Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıda olan sosyal medya uygulaması Threads yeniden erişime açıldı. Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti Rekabet Kurumu'nun müdahalesiyle sona erdi. Yeni dönemde uygulamaya katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak. İsteyen kullanıcılar mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam edebilecek. İsteyenlerse yalnızca telefon numarasıyla Instagram'dan bağımsız şekilde sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek. Rekabet Kurumu 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almış ve bu karardan sonra Meta Threads'i Türkiye erişimine kapatmıştı. Bu son haberimizdi. Şimdi bir kültür sanat turu hazırladık. Sizi o turla baş başa bırakacağız. Saat 21 olduğundaysa Ahmet Arpat siyasi işlerle karşınızda olacak. İyi akşamlar.
21: Dünya basını tarafından modanın Madame Z'si unvanını alan Türk modacı Zuhal Yorgancıoğlu 100 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Yorgancıoğlu'nun tasarımlarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan, John F. Kennedy'nin eşi Jackie Onassis gibi dünyaca ünlü isimler giydi. Sevilen animasyon serisi Toy Story 5. filmiyle başarılı bir açılış yaptı. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk hafta sonunda 160 milyon dolar hasılatla hem serinin hem de yılın en iyi açılışına imza attı. Daha önce bazı filmlerinde kamera önüne geçen yönetmen Quentin Tarantino bu kez sadece kamera önünde boy gösterecek. Usta yönetmen, ismi şimdilik gizli tutulan Jamie Adams'ın doğaçlama odaklı yeni filminde pop ikonlarından Kylie Minogue'la birlikte rol alıyor. Ödüllü şarkıcı SZA, yapay zekaya savaş açan ünlüler arasına katıldı. Adını bir yapay zeka müzik veri tabanında aratan 36 yaşındaki müzisyen, 238 şarkısının yapay zeka eğitim veri setlerinde kullanıldığını ortaya koydu. Besteci, eğer müzisyensen ve bu yoz saçmalığı destekliyorsan iğrençsin yorumunu yaptı. Kazuo Ishiguro'nun çok satan romanından uyarlanan filmden ilk fragman geldi. Taika Waititi imzasını taşıyan Clara Anderson'ın başrolünde yer alan Jenna Ortega, yalnızlığı engellemek için tasarlanmış bir robotu canlandırıyor.

Gram altın 6176, çeyrek altın 10119, tam altın 40353 puanda. BIST 100 endeksi 14539, BIST 30 16819 puandan kapandı.

0: Dünya aynı hızla dönüyor. Ama farkında mısınız? Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Ve tüm bunları anlamak, anlamlandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.
1: Gündemin hızına yetişmek güç.
2: Gündemin hızına yetişen program diye devam edebiliriz.
3: Bunda olmayan her şey onda da var.
1: Oo, yandı gülüm keten eleva.
2: Burada şöyle hassas bir nokta var. Hepsini bir yana bırak.
1: Hiç papatya falan açmaya gerek yok.
0: Görünenin ardındaki için bir NTV klasiği. Siyasi işler.
1: Bir anda düşen son dakika bilgisiyle tepe taklak oldular.
2: Bardağın yarısının dolu olduğu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Onlar da boş olduğu tarafı anlatmaya çalışıyor.
3: Bardağın içine bakıyorsun, hep düştün mü bardağa, bittin zaten.
1: Aralarında bunların çok büyük farkları var.
0: Ahmet Arpat yönetiminde Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TED Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kasım Han, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster'le siyasi işler bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: NTV Radyo.

Punch me a fry, crack me a nut, bring a bowl full of buns.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: durumu.
1: Türkiye'de sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 30 derece. Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık. Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Bölgede rüzgar sert. Ege güneşli. Sıcaklık yükseldi. Gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli. %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan karayele dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.
2: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
3: Bale, kendine vücut
2: anlamayacağınızı bale düşünüyorsunuz.
4: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten adam. Öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
4: Siz yoksanız sanat da yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Siyasi işler başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Siyasi İşler programında uzun bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşuyoruz. Mutlak butlan kararı sonrası bir uzlaşı olur mu diye başladığımız süreç artık ihraçlarla, karşılıklı hamlelerle başladığımız yerden çok uzakta. Kılıçdaroğlu ve ekibi itirazları hiç dikkate almıyor. Belli ki uzlaşma gibi bir durum artık söz konusu değil. Olağanüstü kurultay talebine tedbir kararını gerekçe göstererek karşı çıkıyorlar. Toplanan delege imzaları da hala incelemede. Üstüne bugün parti meclisi toplantısı sonrası yapılan açıklamada Eylül ayı itibariyle olağan kurultay sürecinin başlatılacağı açıklandı. Peki özel cephesi ne yapacak? Genel merkez bu hamlelerle gidin mi demeye getiriyor? Özgür Özel bugün grup toplantısında konuştu. Yeni parti demedi ama gerekirse yeni bir yol dedi. Butlan kararıyla parti fiilen kapatılmıştır, iktidar olup geri alacağız diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, olay nereye evriliyor? Siyasi İşler'de bugün ağırlıklı olarak bu sorular üzerinden şekillendireceğiz programı. Son bölümde terörsüz Türkiye sürecine de değinmek isteriz. Meclisin tatile girmesine az bir zaman kaldı. Yasal düzenlemeler genel kurul gündemine gelecek mi? HDP tarafının bu yönde bir talebi, beklentisi var ve bunu her fırsatta da dile getiriyorlar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün yeni bir aşamaya geçildi demişti. Bugün örgütün silah bırakma sürecinden istenen düzeyde olmadığını söyledi. İstenen verimin alınmadığını söyledi. Ne oluyor? Soracağım ekibe. Bu akşam Ankara İstanbul birlikte yapıyoruz programı. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte. Merhaba. TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet Arpat ama yani Okan Müderrisoğlu Ankara'da olunca biz Ankara İstanbul birlikte yapıyor oluyoruz. Ben Amman'da olunca bölünmüş oluyoruz, olmadı.
0: O zaman ama Ankara Ürdün birlikte yapıyoruz pek olmayacaktı. Ankara İstanbul daha yerli ve milli, öyle diyelim.
1: Ha, ondan oluyor.
0: Başkentimizde. Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Yok, Sabah öyle. Gazetesi Ankara temsilcisi.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz.
2: Amman'dan bağlanınca Amman oluyor. O yüzden öylesi
1: daha uygun. Olur mu ya? O da bizim coğrafyamız yani.
3: Gönül coğrafyasına dair.
0: Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Doster.
3: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar. Ankara'ya, Cumhuriyet'in Ankara'sına selamlar.
0: Teşekkür ederiz. Bizden de selam olsun. Şimdi Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayalım. Şimdi Ankara'dasınız diye burada sıralamayı bozacak değiliz. Elbette kıdemli Ankara gazetecisi belli ki muhtemelen ki kulisleri en iyi okuyan isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor? Ben açılışta sordum. Bu hamlelerle genel merkez özel ve ekibine gidin mi demeye getiriyor? Ne dersiniz?
2: Kalan sahalar bizimdir diyor siyaseten. Bence Garp cephesinde yeni bir şey olmuyor. Geçici bir ateşkes var. Onu nerede görüyoruz? Salı günkü grup toplantısında bir siyasi meydan muharebesi yaşanmamasında ve bunun fiili olarak genel merkez ve meclisteki bölünmüş pozisyonun idare edilebildiği kadar sürdürülmesi, bu arada da tarafların karşılıklı olarak sözlü ya da kararlarıyla salgoları da tanık oluyoruz. Bence bir bütün olarak bakıldığında bir tür yıpratma savaşı söz konusu. Hani benzetmede hata olmasın. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın belli bir cephede iki tarafında birbirine zarar verip zaman zaman da iç bölgelerde can yakıcı faaliyetlerde bulunması gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir tarafta siyasi partiler yasasının 16. maddesinde kurultayın toplanmasında olağanüstü şartlar gereği eğer bir problem, bir engel varsa partinin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi veya parti tüzüğünde değişiklik yapılması hariç Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan partinin yönetimiyle ilgili bütün kararları alabilir ve uygulayabilir şeklindeki genel hükmü, bir yandan da mahkemenin verdiği tedbir kararını ana siyasal ve hukuki dayanak yapan genel merkez yönetimi, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının tutturduğu bir yol var. Öbür tarafta ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi gelecek problemi ortaya çıktığını düşünen, bir yandan CHP'yi kolay teslim etmeyiz, bırakmayız derken, öbür yandan kurultay takvimi dikkate alındığında, adli tatilde dikkate alındığında biz bir şekilde bir parti çatısı altında konuşlanalım. CHP'de de gözetmen ya da denetleyici bir grup arkadaşımızı bırakalım ve bu şekilde yola devam edelim. Unutmayalım, meclisin tatile girmesinden söz ediyoruz. Prensip olarak 1 Temmuz olur bu. Ama son dönemde gündemin yoğunluğu bizi hep Temmuz ayının son haftalarına kadar taşıdı. Ve 1 Ekim'de ayrı bir çareye gerek olmaksızın anayasa gereği meclis otomatik olarak toplanır. Ve 17 Ekim'de bütçe meclise sunulur. Komisyon ve genel kurulu aşamasında partilerin hangi ekiplerinin ne konuşacağı en önemli ve kamuoyuna verilecek en kritik mesajların siyasi sahnesi olur aslında. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü bölünmüş yapısı içinde de önümüzdeki günleri ve önümüzdeki pozisyonları, şartları ve konumu kimin nasıl kullanacağına ilişkin de ince hesaplar var. Genel merkezde bir yandan arınma adı altında bazı kararlar alıyor. Disiplin ve ihraç kararları gibi. Bir yandan da mutlak butlan kararıyla genel merkez yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini doğrudan hedef alan, yok sayan, onlara karşı siyasi isyan bayrağını açanların da tutumlarını disiplinsizlik olarak tanımlayıp yine tüzük gereği partiden ihraç etmeye dönük taleple birlikte aynı zamanda il başkanlıklarından görevden alınma şeklinde de tasarruflarda bulunmaya devam ediyor. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmüş yapının artık kemikleşmekte ve kurumsallaşmakta olduğu, akil insanların devreye girmelerinin artık sonuç vermeyeceği bir eşiğe gelindiğini gösteriyor. Bu arada bir hususu hatırlatayım, bu bölümü tamamlayayım. Çünkü bu konuda söyleyeceğim birkaç husus daha var. Ankara-İstanbul mesafe ve sesin aktarılmasından kaynaklanacak farklılıkları dikkate alarak. Doğru. Yine geçtiğimiz hafta senin nezaketli uyarın çerçevesinde üst üste binen sesler dolayısıyla meramımızı tam olarak izleyiciye aktaramamızdan kaynaklanan bu hususu da gözeterek son hususu da kayda geçireyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı 4-5 Kasım 2023 mutlak butlanda yok hükmünde olduğu için bir önceki kurultay takvimine bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultay süreci içinde kurultayını yapamadığı için acaba seçime giremez mi gibi bir tartışma. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki siyasi parti temsilcileri, yine izleyenlerin bilgisi vardır kuşkusuz. Yüksek Seçim Kurulu bir hakimler heyeti ama aynı zamanda siyasi partilerin de orada temsilcileri var. Bu bir anlamda kamu gözetimi, denetimi ve şeffaflık açısından önemli bir teminat. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki genel değerlendirme, bu partilerin kurultayları ve kurultay takvimleriyle ilgili yapılan yasal düzenlemenin yürürlük tarihinden sonrasının dikkate alınabileceği, bu yönüyle de bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı iptal edilmiş olsa bile seçime girme yeterliliği ilgili bir tartışmanın olamayacağı ve 2028'e kadar aslında kurultay takvimini işletebileceği yönünde de bir genel kanaat oluşmuş durumda. Ama yine dediğim gibi herkes kendi söylemine kitlesini ikna edecek argümanlar, buna hukuki dayanaklar, bilirkişi marifetiyle raporlar ekleyerek hem tarihe not düşmek hem genel merkez ve meclisteki ekip arasındaki pozisyon farklılığının ileride sorgulandığında bunun bir muhasebesi yapıldığında dayanaklarını ve belgelerini de oluşturmak üzere bir tür siyasi yığınak faaliyetine devam ediyor.
0: Peki. Ahmet Kasman, Okan Müdürüsü oluyor ki yaşananı tarif ederken bir yıpratma savaşı. Hı hı. Yıpranan kim?
1: Yıpranan Türkiye
2: CHP'nin demokrasisi. CHP'nin kendisi.
1: Yıpranan Türkiye demokrasisi.
0: Peki taraflardan?
1: Taraflar kendi aralarındaki mücadeleyi sürdürüyorlar. Ve sonunda Cumhuriyet Halk Partisi bir parti olarak, bir siyasi varlık olarak hiç kuşku yok bundan fayda elde etmiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte ve bu biçimde yıpranıyor olmasının, hı hı, esas kaybedeni Türkiye'nin demokrasisi.
0: Okan Müdürsoğlu dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi. Peki farkında değil mi yıpratanlar partinin yıprandığının?
1: Valla hiç ben burada iki tane taraf olduğu açık. Bu iki tarafa ilişkin şöyle bir teşhisim var. Hazreti Süleyman'ın adaleti hikayesini hepimiz biliriz. Hazreti Süleyman'ın önüne bir bebek gelir. İki kadın aynı anda onun annesi olduklarını iddia ederler. Süleyman bir kılıç ister. Tamam der, yani o kadar ikinize de inandım ki aranızda bir ayrım yapamayacağım. Bu bebeği de der, kılıçla ikiye böleceğim. İşte yarısı sizde kalsın, yarısı sizde kalsın. Bunun üzerine kadınlardan bir tanesi rıza gösterirken diğeri tamam tamam der, öbürüne ver çünkü bebek ölecek tabii bunun sonunda. Ve Hazreti Süleyman oradan ikna olur ki o başına bir şey gelmesin isteyen şey kadın bebeğin gerçek annesidir. Şimdi
4: burada bir, benzer tavrı sergileyen bir taraf var mı?
1: Bir genel merkez ekibi CHP'nin başına ne gelirse gelsin bizimle gelsin şeyinde, havasında. Ve parlamentodaki ekipse hani CHP'nin hükmü şahsiyetine en azından belli bir saygı içerisinde hareket ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde muhalefet olma niteliğini kaybetmiştir. Geçen hafta ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na katılmasının hiç fena bir fikir olmayacağını düşünüyordum. En son röportajını kendisinin izledikten sonra Türk demokrasisine bir iyilik yapmasının mümkün olduğuna hükmettim. İlla Cumhur İttifakı'na katılmasına gerek yok. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapat Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü siyaseten onu yapıyor zaten. Kapatsın Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bir vakfa çevirsin. Türk demokrasisine, işte ekonomisine, sosyolojisine dair seviyor zaten Kılıçdaroğlu şeyleri. Yani dünyanın 80 tarafında bir sürü istişare gezisine çıkıp işte New York'tan bakın bu bina nasıl yapıldı diye videolar çekmeyi de seviyor. Video konferansları da seviyor. Onları think tankler, bu düşünce kuruluşları, vakıflar çok etkili yapabilirler, çok meşrudurlar, çok sevimli işler de olur bunlar. Şu CHP için bence vakıf olmak uygundur. Çünkü şu anda bütün kendi yaptığı açıklama 60 kere bilmiyorum ne demek ya? Yani bir röportajda 60 kere bilmiyorum diyen adama sorarlar. Ne biliyorsun kardeşim? Yani neyi bir şey bilmiyorsan bilmediğin gibi bir torba sev. Şimdi siyasi gerçekliğe, siyasi etiğe ve siyasi pratiğe aykırı bir şey yapıp arkasından muhalefet lideri olarak, nitelikli olarak, yani bu nitelikte değerlendirilmeyi bekleyip sonrasında da seçimler yapıldığı gün, tarih ne zaman olursa olsun muhalefeti temsilen o seçimlere girip seçmenden oy istemek, muhalif oy vermeyi isteyen seçmenin aklıyla dalga geçmek dışında hiçbir nitelik taşımayan bir hareket olacağı için benim indimde bence vakıflaşmak Kılıçdaroğlu CHP'si açısından hoş bir süreç olur. O Özgür Özel'le
4: arkadaşlar diyor ki arınacağız, üzerimizdeki
1: neyi arınacakmış efendim?
4: Şaibelerden kurtulacağız ve işte iktidara yürüyeceğiz.
1: Şaibelerden
4: sonuçta yani iktidar hedefini koyuyor Sayın Kılıçdaroğlu yani.
1: Ne demek canım, ben de buradan iktidara yürüyeceğim diyebilirim yani. Bu beni ciddi bir şey yapar mı, muhatap yapar mı? Vatandaşın bana oy vermesine neden olur mu? Arınacağız dediğin davaların iddianamelerini okumadığını, Türkiye'de yargının tarafsız olmadığını söyleyip arkasından bu iddianameler bazında arınma operasyonunun içerisine giriyorsan, siyasal revanşizm dışında onun ismine ne diyebilir kalabalıklar? Ben doğrusu pek görmüyorum bunu. O öyle işte yani bindirilmiş kıtalar lafı Türk siyasetinde çok yaygın bir ifadedir. Sık sık kullanılır ama yani bindirilmiş kıtalara bayrak sallatarak ciddiye alınır bir siyasi muhatap haline gelmiyorsun. Zaten öyle olmadığında belli. Çünkü kendin üzerinden elde edemediğin meşruiyeti Selahattin Demirtaş üzerinden elde etmeye kalktığın zaman Selahattin Demirtaş sağ olsun gelmesin diyebiliyorsa, sen de oturduğun yerde oturuyorsan, seni ciddiye alacak kimseyi bulamazsın birader. Yani bir aynaya bak. kendine gel, ona göre davran demek lazım bazı zamanlarda.
0: Peki Barış dostlar, şimdi baktığımızda iki taraf var. İki taraf hamlelerini yapıyorlar. Bir de şöyle bir siyaset etme tavrı var baktığımızda. İki cephenin diyelim artık, çünkü bir adı konulmamıştı, bir savaş var sanki. Yani savaş demek istemem ama bir mücadele var.
3: Savaş olarak niteleyen taraflar bile var. Hatta kan dökülmedi falan.
0: Onu da konuşuruz.
3: Devreye girmedi diyen insanlar var şu anda CHP il başkanları arasında.
0: Şimdi bir tarafta işte
1: atanmış Kılıçdaroğlu.
0: Biraz daha işte sokakta olan işte Sayın Özgür Özel'den bahsediyorum. İşte hafta sonu işte il gezi.

0: Şimdi kurultay, delege, mutlak buklana ilişkin hukuksal yorumlar, hani bizler işimiz gereği bunları çok yakinen takip edebiliriz ama sokaktaki vatandaş, sıradan yurttaşlarımız bu iktisadi koşullarda hepsinin kendi gündemleri ama sağlık anlamında, ama eğitim anlamında, ama geçim anlamında çok farklıyken işi gazetecilik olan, uzman yorumculuk olan ya da siyaset bilimi öğrenciliği olan bencilerin insanlar gibi bu kadar yakın takip etmezler. Etmelerine gerek de yoktur zaten ama onlar nezdinde Özgür Özel kimdir? Seçim kazanmış bir genel başkandır. Onlar nezdinde Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Seçim kazanamamış, referandum kazanamamış, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamamış bir isimdir. Onun dışındaki bütün ayrıntı bizlere has, bizlerin takip etmekle yükümlü olduğu profesyonel anlamda ayrıntılardır. Şimdi mesele bu kadar net. İki, hukuksal olarak da zaten tarafların bir uzlaşma zemini yok. Az evvel Okan Bey ne dedi? İşte uzman hukukçulardan, siyasal partiler kanunu, seçim kanunu, anayasa konusundaki uzman hukukçulardan mütalalar, bilirkişi raporları falan falan da alınıyor. Ama belli ki yani her iki tarafın hukukçu kurmaylarının ortak noktada buluşabileceği bir mütalaa, bir hukuksal zemin de yok. Kemal Bey her türlü işlemi yapıyor, biri hariç. Kurultay'a gitmiyor. Kurultay söz konusu olduğunda diyor ki yetkili değilim. Yani ihraç mekanizmasını devreye sokabiliyor, il başkanı atıyor, ilçe başkanı atıyor, disiplin mekanizması devreye giriyor. Bütün bunları genel başkan olarak yapabiliyor. Atanmış genel başkan. Ama ne diyor? Ben diyor muhatabı değilim bunca delege imzasının çünkü engel. Bunu hukuken temellendirmek istiyor. Özgür Özel ise diyor ki arkadaş diyor tedbir kararı var diye kurultaya gitmemek ne demek? Bilakis diyor tedbir kararı var diye kurultaya gitmen gerekir. O da bunu hukuken temellendiriyor. Sadece siyaseten değil her iki taraf. Siyasi argümanlarını hukuksal olarak da tahkim etme gayreti içindeler. Ha, zaten buradan ne çıkar?
1: Zaten biraz evvel ifade edilen, Okan Müzesiroğlu'nun ifade ettiği siyasi partiler kanununun 16. maddesini eğer buradaki amir hüküm diye benimsemişsen her tür kararı alabilirsin birader.
0: Şimdi buradan ne çıkar? Buradan,
2: yok her türlü değil. İki istisnası var onun.
0: Buradan Cumhuriyet Halk Partisi adına da sağlıklı bir şey çıkmaz. Bundan Türk demokrasisi, Türk demokrasinin ulaştığı düzey, olgunluk adına da olumlu bir şey çıkmaz. Ha geçtiğimiz günlerde İlhan Kesici ki ben de tanırım, muhabbetimiz, hukukumuz olan da bir kıdemli siyasetçi, bir eski planlama müsteşarıdır, bir teknokrattır. Fatih Altaylı'ya vermiş olduğu röportajda ne diyordu? Ki İlhan Bey Kılıçdaroğlu'na çok uzak bir isim de değil yani.
1: Değildir canım.
0: Kılıçdaroğlu'nun hatta kafasındaki Cumhurbaşkanı adayları arasında da geçmişti bir zamanlar İlhan Kesici ismi. Mealen şöyle diyor İlhan Kesici. Diyor ki hani Kemal Bey aman parti bölünmesin, patlamasın, tatlamasın der ama hani Özgür Bey ve ekibi partiden uzaklaşsın diye de hani elinden geleni yapar. Mealen hani birebir bu ifadelerle olmasa bile belli ki Kemal Bey hani Özgür Bey ve arkadaşları partiden ayrılsınlar diye elinden geleni yapacak. Özgür Bey ve arkadaşları da hani bizim B, C planımız değil ancak Z planımız bir yeni partidir diye diye diye diye diye günün sonunda CHP'den ayrılmak ve o yeni partiyi, o Z planı olan yeni partiyi kurmak durumunda kalacaklar. Peki. Bugünkü veri koşulları itibariyle.
3: Peki Okan Müderrisoğlu, bu turda son sözü size vereceğim ama ortaya bir soru bırakmak istiyorum. İstanbul'daki konuklarımdan önce bir cevabı alayım sonra size döneyim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti. Şimdi ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki kanat görüyoruz. Bir taraf genel merkez meşruiyetini hukuktan alıyor. Bir mahkeme kararı var ortada. Diğer tarafsa sokağa iniyor ve diyor ki benim meşruiyetim işte seçilmiş olmamdan geliyor. Demokratik hukuk devletinde hangisi daha ağır basıyor?
0: Çok zor bir soru. Milyar dolarlık bir soru. Çünkü yani Kemal Bey ve arkadaşlarının biz meşruiyeti buradan alıyoruz dediği hukuksal zemin de son derece tartışmalı ve çok farklı yorumlar da var yani. Mutlak butlan kararının bizzatihi kendisi yok hükmüdedir diyen ve yakın zamana kadar da Kemal Bey'i desteklemiş olan, Kemal Bey tarafından milletvekili yapılmış olan ciddi anayasa hukuk profesörleri de var ülkemizde. Yani o bağlamda sorduğunuz sorunun yanıtı kolay değil.
3: Ahmet Kasman, kısa bir cevap sizden de.
1: Yani sorduğun sorunun bence cevabı gayet kolay. Çünkü

0: Zaten başından itibaren burada işleyen hukuk...
1: Milyar dolarlık değil mi? Ya da milyar doları alırım mı diyorsun?
0: Yok canım, 5 kuruş etmez. Burada işleyen hukuki sürecin anlamının ne olduğu bu kadar sorgulanır durumdaysa, siyasi meşruiyeti asla yoksa, Türkiye'nin demokrasisinin kalitesine katkısı sıfırın altındaysa, uygulanan yöntem ve benimsenmiş olan hareket tarzı herhangi bir asgari siyasi nezaketi içeren, çünkü bilmiyoruz ya, hani o şeyleri okumadım ya ben, hani atanmış genel başkan olarak iddianameleri okumadım ya, onları bilmiyorum ya içinin ne olduğunu. O zaman pratik olarak Sayın Kesici'nin, ben de Barış Dostlar gibi kendisini tanır ve çok severim, Sayın Kesici'nin merkez sağ bence bir refleksle, çünkü kökeni odur. Evet. Çok pratik bir laf ettiğini düşünüyorum. Yani zaten onlar gitsin istiyor. Yani şimdi onlar gitsin istiyor diye davranıyorsan, zaten senin temel kaygın bunlar gitsin, ben burayı dikensiz gül bahçesi içerisine çevireyimse, o zaman uzlaşma diye bir şey olamaz. Çünkü uzlaşma dediğin şey ontolojine aykırı, varoluş sebebine aykırı, orada oluş sebebine aykırı, kendini var ediş sebebine aykırı, seni oraya koyuş sebebine aykırı ise, tamam mı? O zaman zaten uzlaşmazsın. Öyle bir uzlaşma olamaz. Ha, ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine, muhalefetin geleceğine, memleketin kendi güya zamanında anlattığın türde bir kurtuluşuna, geleceğine, evet, öyle anlıyorsun ya, dair bir kaygın varsa, asgari de oturur konuşmaya çalışırsın, değil mi? Ya öyle değil de böyle yapalım dersin falan falan. Bunların hiçbir tanesi ortalıkta yok. Dolayısıyla böyle bir bence hani soru da kendi içerisinde.
1: Zaten çok, yanıt içeriyor zaten.
0: Soru. Evet, soru da kendi içerisinde.
1: Ben o yüzden milyar dolarlık soru diyorum.
0: Çok çok soru niteliğinde, yani sen sordun tabii, sorman lazım mı? Soru soru niteliğinde değil. Biraz evvel siyasi partiler kanunun 16. maddesinden bahsettim. Her şeyi yapma yetkisi var kardeşim. Bir tüzükle programı değiştiremez.
2: Her şeyi değil, istisnalarıyla.
0: Bugün tüzük ve programı değiştiremez. İki tane istisnası var. Hı. Tüzükle programı değiştiremesininse...
2: Programı değiştirme değil, parti ilave edemez.
0: Şu anda
2: partinin hukuksal kişiliğine, kimliğine son veremez.
0: Giriştikleri işlemlerle alakalı olarak hiçbir hani şeyi yok o kısıtların. İşte anladım. Partinin varlığına son veremesin, tüzüğü değiştiremesin falan filan. Bunun şu an yapılan işlemlerle bir alakası yok ki. Her tür işlemi yapabiliyor. Peki.
1: Okan Bilirsoğlu, son söz sizde bu bölüm için. Hem biraz önce dediniz Ankara İstanbul ses uzak zor geliyor, üst üste binmesin. Eminim ki burada konuşulanlara söyleyecek ya da verecek cevabınız vardır ama
2: çok teşekkür
1: ederim. Buyurun, böyle, bu son söz.
2: Böyle bir yöntemi tercih ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir söz hakkı meclisteki anlatım biçimiyle bir sataşmaya yer vermeksizin birkaç hususun altını çizeyim. Hele siyaset bilimi öğrencisiyim veya kavramlar itibariyle akademik kimliğini de entelektüel kimliğiyle birleştiren Sayın Ahmet Kasaman Hoca'nın da anlatımında beni şaşırtan, yer yer dehşete düşüren hususlar oldu. Sadece bu programın kıymeti ve arşive denk düşen kısmı itibariyle Sayın Hocam, yani kişilerden arındırarak söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıktığı program ve röportaj bağlamında, ki o bir program evet ama röportajın ötesinde aslında siyaseten kamuoyu önünde linç etmeye ve gayrimeşru ilan etmeye dönük çok profesyonel bir faaliyetti, bir gazeteci olarak onu da kayda geçireyim de.
1: Yok, hiç öyle görmüyorum.
2: Şimdi röportajda 60 kere bilmiyorum dedi. Şimdi bunu herhalde spontane söyledi. Resmi kayıtlar 12. Yani ben burada onu dedi, bunu dedi, biliyor, bilmiyor tartışmasından bağımsız olarak sadece sayı arşive kayda doğru geçsin diye. 2. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konu 3000-4000 sayfalık bir doküman, ben bunu okumadım, hukukçular incelip bana rapor verecek demesini yadırgıyor ama örneğin Sayın Kılıçdaroğlu orada çıkıp falanca inşaatın işte değeri 500 milyon lira olan 3 villayı 50 milyon liraya filanca İmamoğlu inşaata şöyle aktardığına ilişkin açık samimi beyanları, bunları niye şahsi mal varlığında göstermediniz, o şirketin üzerindeydi ama haklısınız diyerek devam eden bir ciddi seri ve aslında izaha muhtaç olmanın ötesinde artık sözün bittiği yeri de anlatan spesifik örnekleri sıralaması halinde belki de bu bilmiyorum söyleminin arkasına saklanmak bu kadar kolay olmayacaktı. Yani elbette biz iddia makamı da değiliz, hüküm makamı da değiliz. Ama ciddiye alınması gereken tarafların itiraflarıyla tescillenmiş, eğer bugün Ahmet Kasıman Hoca o üç villayı ediniş biçimini bize meşru olarak anlatabilir, savunabilirse Sayın Kılıçdaroğlu'nu da bu şekilde yargılamaya bence fazlasıyla hakkı var. Atanmış seçilmiş tartışmasını akademik entelektüel kimliğine yakıştıramadım. Çünkü o da gayet iyi biliyor ki hukuki meşruiyetle siyasi meşruiyet birbiriyle çatıştırılmaz, üstünlük tartışması da yapılmaz. Hukuki meşruiyet cari olarak beğenseniz de beğenmeseniz de vardır ve uygulanır. Siyasi meşruiyeti ise ülkeyi yönetme yetkisini aldığınızda işte adaletsiz bulduğunuz o hukuku değiştirerek yeni bir meşruiyet alanı ve yeni bir dönemin inşasını başarırsınız. O yüzden bugün o tartışmaların da yapılmasının aslında ben yersiz veya insafsız olduğunu düşünüyorum. Atanmış ne demek? Kılıçdaroğlu 37. olağan kurultayda seçilmişse, 38. kurultayda yok hükmündeyse bunu atanmış seçilmiş tartışması içinde örneğin Sayın Özgür Özel ve arkadaşları değerlendirebilir. Kılıçdaroğlu'nun durumunu, tasarrufunu beğenmeyip buna sinirlenip veya hırslanıp hınçla veya başka bir saikle bunu hukuki kılıf altında anlatmaya çalışmak ise gerçekten bu programın ruhuna da denk düşmüyor. Ben burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun tutumunu, pozisyonunu savunuyor değilim. Ama bir şeyin altını çizelim. Kılıçdaroğlu'nu da Özgür Özel'i de çıkartsın hoca bu denklemden. Sadece cari durumu değerlendirdiğinde bu kadar kolay duygusal destekli ve zaman zaman da siyasi kanaatiyle fikirlerini iç içe geçiren yorumu bu acımasızlıkta ve bu tek taraflılıkta yapamaz. Cari durumu tekraren söyleyeyim. Hukuki meşruiyet konusu kararların uygulanabilirliği ile ilgilidir. Az önce bahsedilen demokratik hukuk devletinde demokrasinin kalitesi, hukukun kalitesi ile ilgili söylenecek çok söz vardır. Sözün bittiği yerde hukukun gereği, kararın gereği icra edilir. Nokta.
1: Peki.
2: Bunu beğenmiyorsanız, bunu vicdanınıza sığdıramıyorsanız, bununla siyaseten mücadele edersiniz. O siyasi yetkiyi aldığınızda da bunu değiştirirsiniz. İşte o zaman da siyasi meşruiyet kavramının içini doldurmuş olursunuz. Bunların altını çizmekle yetinmiş olayım.
1: Peki, teşekkür ederim. Bir kısa reklam arası vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.
3: Siyasi işler devam edecek. Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
5: Müzik arası.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreci konuşuyoruz. Bu bölümde aslında yavaş yavaş bu delegelerden toplanan imzaları ve olağanüstü kurultay talebini masaya yatırmak isterim. Ama Ahmet Kasman bir önceki turdan cevap hakkı doğdu demişti. Kısa bir o cevap hakkını tanıyalım Ahmet Kasım'a, sonrasında da akışımıza dönelim.
2: Ahmet Kasım'a bir cevap hakkı doğmadı. Ahmet Kasım Han'ın fikirlerine karşı fikirler söyledim ben. Orada hızlı hızlı not alıp program arasında benim İstanbul'daki yokluğumu fırsat bilerek burada bir cevap hakkı kullanacaksa söz hakkı kendisine geldiğinde ihtiyaç duyduğu kısmını oradan mahsup ederek konuşabilir. Burada ayrı bir söz hakkı verirsen ben de yeni bir söz hakkı isterim. Bu da Meclis Genel Kurulu'na çok sık tanık olduğumuz uzun tartışmaları beraberinde getirir. Ben yönetime ve adaletine güveniyorum. Senin buradaki hukuki meşruiyetini oradaki siyasi baskıyı içerecek bir meşruiyetle zedelememeni özellikle rica ediyorum.
1: Tamam. Nakavt olduk.
3: Hayır, cevap hakkı.
1: Nakavt olduk.
3: Hala cevap.
1: İşte kroşelerle geldi. Yok,
3: hala cevap hakkı. Bir dakika, hala cevap hakkım var. Çünkü doğrudan benle alakalı söylediği şeyi cevap hakkı olarak kullanıyor.
2: Hayır.
3: Sonra kalanını...
2: Yorumlarınız ve fikirlerinizle ilgili söyledim.
3: Kalanını kendi söyleyeceklerime kullanacağım.
1: Şimdi hadi buyurun.
3: Ben ne duygusal...
1: Ama cevap hakkı doğmasın karşı tarafa.
3: Tamam, ne duygusal ne muhalefet refleksiyle bu söylediklerimi söylüyorum. Söylediklerimi söylüyor olmamın tek bir nedeni var. O da Türkiye sevdası. Başka hiçbir sebebi yok. Şimdi...
2: Sözü gördüğü yer. Hocamla buluşuruz biz orada.
3: Çünkü gördüğüm manzara karşısındaki tepkimi ifade etmek bu memleketin, bizim ikimizin de sevgili hocası Toktamış Ateş'in, Allah gani gani rahmet eylesin, bize öğrettiği bir şey var Barış Dostler'le. Tamam mı? Toktamış Hoca şunu söylerdi. Bu memleketin delikli kuruşu ile okumuş çocuklarsınız siz. Çünkü biz devlet üniversitelerinde okuduk, parasız okuduk. Tamam mı? Bir ufak harç veriyorduk ama yani parasız okuyan insanlarız. Dolayısıyla bu memleketin vatandaşının delikli kuruşu bizim kursağımızdan geçti. Biz öyle yetiştik. Yetiştiğimiz bizi yetiştiren ortama ve insanlara olan hassasiyetimizle konuşuyoruz. Bu noktada Okan Müderrisoğlu'nun da benden farklı konuştuğunu düşünmüyorum. Öyle olmadığını da biliyorum. Yani düşünmüyorum da demeyeyim. Yani.
2: Evet, Türkiye sevdası sözün bittiği yerdir zaten.
3: Bilerek söylüyorum bunu. Fakat İkimiz de baktığımız yerden ne görüyorsak onu anlatıyoruz. Benimkisi öyle duygusal falan evet. Bir şey değil. Demokrasi teorisi üzerinden burada konferans verebilirim Kılıçdaroğlu'nun durumunun niye anormal olduğunu. İkincisi akademik gidelim. Şimdi fikirlerimle ilgili söyleyeceğim. Bilmiyorum. Okan Müderrisoğlu sabahtan akşama kadar haklı. Yani kesin haklı. Doğru, çünkü o reklam anlarında gerçekten oturdum bir şey araştırdım ben yanlış mı biliyorum diye. Şimdi bu kadar zaman sonunda Allah ayırmasın tabii hepimiz birbirimizi 40 kişiyiz.
1: Hangi
3: biliriz,
1: konuda yanlış mı
3: biliriz dediniz. Tamam mı? Bilmiyorum bak hangi konu dedim bir yanlış mı biliyorum? Bilmiyorum lafını ben yanlış mı biliyorum diye baktım. Ve
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajından mı bahsediyorsun?
3: Tabii Türk değil dedi ya 60 değil 12'ymiş. Çok özür diliyorum. 12 hiç fena bir rakam değil. Bence geçer 12. Yani memleketin ana muhalefet partisinin mahkeme kararı sonunda geri dönmüş diyelim hadi genel başkanı. Kendisinin aldığı kararların özüne dair konularda 12 kere bilmiyorum dediyse evet tabii 4,5'tan 5 aferin. Ve oradan tabii siyaset çıkmaz. Şimdi bilmiyorum'a gelince...
2: Yani villa işini bilip anlatsaydı ne olacaktı?
3: Bilmiyorum.
2: Villa işini anlatsaydı ne olacaktı mesela? Villa örneğini anlatsaydı.
3: Sadece villa ile alakalı değil çünkü hikaye. Ama bu...
2: Somut bir örnek bak, ya.
3: Baştan kendi vaaz ettiği
2: bir tarafı
3: dakika,
2: yok.
3: Bir dakika. Kendi vaaz ettiğin kurallarla lütfen. Kendi vaaz ettiğiniz kurallarla lütfen. Tamam. Şimdi bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum bir konu veya durum hakkında bilgisi olmadığını ifade etmek. Benim bilmiyorum sayısını hesapladığım noktayı nazar bu Türk Dil Kurumu karşılığı üstünden. Dolayısıyla 12 bilmiyorumun üstüne okumadım. Ben bilmiyorum, hukukçular biliyor. Hukukçulara sormak lazımdır. Eklediğin zaman benzer bir rakama ulaşmakta çok fazla zorlanılacağını hiç zannetmiyorum. Ama yoksa 12 defa yeterlidir. Yani ben hiç Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir konuyla ilgili 12'yi geçtim bir kere bilmiyorum dediğini duymadım yani. Şimdi bu. İki, şimdi burada bitti benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim.
1: İkincisi, gelelim mi kurultay imzalara?
3: Tabii.
1: Ama kısa hızlı gidelim.
3: Kurultay imzaları meselesine gelince.
1: 900'e yakın imza var.
3: Şimdi bunları göz ardı etmek, bunları göz ardı ederken de bu adamlar gayrimeşrudur falan demiyorlar. Bilmedikleri yerden sorulduğunu söylüyorlar aslında. Yani gene bilmedikleri yerden sorulduğunu söylüyorlar. Şimdi iyi niyet sahibiysen o 900 imzanın gereğini yaparsın kardeşim. Yapmazsan iyi niyetli olduğuna da yemin etsen, amuda kalksan, takla atsan kimseyi ikna edemezsin. Çünkü hiçbirimiz o yemin et, amuda kalk, takla at döneminde birbirimize tekerleme olarak söylediğimiz
1: sakatlanmış yaşta, delege
3: yaşta değiliz.
1: Kavramı, yaklaşımı.
3: Ya, rızası sakatlanmış delege nedir ya? Yani rızası şimdi bu koşullar altında pratik hayat var ya. Şimdi bu koşullar altında sen mesela İzmir'de il başkanı atıyorsun.
1: Yani mesela şimdi genel merkez bak, diyemez mi? Mesela ya bu delege yüzünden biz mutlaka kararıyla karşıya kaldık. Şimdi bu delegenin imzasıyla mı tekrar olağanüstü kurultaya gideceğiz?
3: Bütün bir İstanbul
1: dese
3: yok.
1: Mesela.
3: Dese şunu söylerim. Kardeşim İzmir'de il başkanı atadın. İzmir'deki il başkanı marifetmiş gibi çıkıp diyor ki toz, duman, kan olmadan girdik biz İl binasında. Sen ne diyorsun? Senin kafandaki kavramların sakatlığına baksana. Senin yerin siyaset değil deseler sana ne diyeceksin?
1: Bayağı bir itiş kakış oldu.
3: Ama sana ne diyeceksin? Ve bu biçimde il başkanlıklarına atanan, bu biçimde yapılan, bu koşullar altında ikiye bölünmüş bir görüntü içerisinde sürekli olarak yüz tane neredeyse milletvekilini dehlemeye, Türkçesi çok özür dilerim o milletvekillerinden ama dehlemeye çalıştığı namiyane tabirle bir önceki genel başkanı seçildi seçilmedi butlan sıfır falan filan ama senin grup başkanın olan bir önceki genel başkanı partinin dışına atmak istediğin bir ortamda partiye genel bir şeyde yani Türkiye satında bir kurultay yaptırmak için il ve ilçe şeylerini toplayacaksın. Bakın burada çok net bir şey var. Bunun da kamuoyu tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm için söyleyeceğim. Bu kadar partiden çıksınlar bunlar diye uğraşmanın, haldır huldur numeratör gibi adam atmanın şöyle bir karşılığı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri belli, değil mi? Belli yani. Kim oldukları belli. Ahmet, Mehmet, Süreyya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri. Bunlar değişmedi. Yani Butlan'la değişmedi, onunla değişmedi. 37'den 38'e işte birileri eklendi, birileri ayrıldı falan belki ama bunlar aşağı yukarı aynı grup, aynı çorba yani. Şimdi bu aynı çorbanın içindekileri bir parti kurmak için ihtiyaç duyup Özgür Özel, yani bütün illerde örgütlenecek şimdi. Özgür Özel ve yanındakiler ABC Partisi kurdular. Efendime söyleyeyim, Hukuk ve Gelişme Partisi kurdular. Hukuk ve Büyüme Partisi kurdular, tamam mı? Zamanında Saadet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrılması gibi. Ayrıldılar, çıktılar. Ve bu illerde teşkilatlanmaya çalıştılar. Orada yeni partinin peşinden gidecek olan insanların büyükçe bir bölümü bu insanlarla siyaset yapmış kişilikler, değil mi? Bunlar kim aynı zamanda? Biraz evvel bahsettiğim Ahmet Mehmet Süreyya, Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri veya Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri.
1: Özgür Özel cephesi 74 il teşkilatı bizimle hareket edecek.
3: 74 il teşkilatını bir arada bu tarafa aldığın zaman veya il başkanlarını değiştirdiğin teşkilatların içerisindeki üyeleri bu tarafa almaya başladığın zaman bunların bir kısmı gelir bir kısmı gelmez elbette ama bunları bu tarafa almaya başladığın zaman ancak Kemal Bey'in merkez teşkilatının anladığım kadarıyla hayal ettiği dikensiz gül bahçesine ulaşabilirsin. Çünkü öbür türlü şu anki CHP üyeleriyle kurultay süreci başlatsalar kafalarına yıkılacak parti. Çok belli. Tamam mı? Bunu bu manzarayı vermemek için de kurultaylarda yaptık o işleri. Şeyde il ilçe teşkilatları bir araya geldikleri zaman o kurultaylarda kurultayı yönetmek ayrı bir marifettir. Oraya çırtkanını yollarsın, hakim olacak abiyi yollarsın, onu yollarsın, bunu yollarsın ama arbede çıkarsa arbede şeye yansıyacak. Ve bunun sonucu ne olacak? Ben hiç zannetmiyorum ki Kemal Bey ve arkadaşlarının arzu ettiği türde bir netice olacak. Eşittir, bir dakika. Bu kişileri orada oy verip CHP'de arzu etmediğimiz sonucun çıkmasına engel olmak istiyorsak bir kere bir an evvel Özgür Bey ve arkadaşlarını partinin dışına itelemek, ötelemek mecburiyetindeyiz ki bunlar da ayrılsınlar, 74 tanesi birden dışarı çeksinler. Bugün eğer siyasi bir akıl varsa Özgür Bey ve arkadaşlarında, ki var olduğuna inanıyorum, bu teşkilatların hepsini burada bırakırlar. Ondan sonra o hesaplaşma orada görülür.
1: Anladım. Peki. Barış Soser, sizin bu delege imzaları, işte kurultay talebi hakkında yaklaşımınız, genel merkez diyor ki daha inceliyoruz, o hemen sonuçlanmaz.
4: Şimdi genel merkez hem bu konuda, yani noterden önüne gelmiş imzaların neyini inceleyecek? Yani Türk noterlerine mi güvenmiyor? Soru bir. İki, az evvel Okan Bey de değindi. Hani hakkında yargılama olan, tutuklu yargılanan, tutuksuz yargılanan isimlerle alakalı CHP Genel Merkez bünyesinde bir komisyon kurulacakmış. Bugün açık kaynaklarda birkaç gündür yansıyor. Yani acaba Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi kendisini hakim, savcı yerine koyarak nasıl bir inceleme yapacak? Şu anda tutuklu olarak yargılanması, devam eden isimler hakkında acaba CHP Genel Merkez'de kurulan komisyon arkadaş sen masumsun derse ve Türk yargısından da onun suçu sabit çıkar, hüküm giyerse ne olacak acaba? Şimdi bu gerçekten izaha muhtaç bir durum. Genel merkez bünyesinde kurulan ve hakkında şu anda yargılama, soruşturma devam eden CHP'li belediye başkanları, yöneticiler hakkında genel merkez bünyesinde verilen komisyonun kararı ile yargı kararı çelişirse acaba Kemal Bey MYK'da nasıl bir tavır alacak? Şimdi bu hakikaten akla ziyan bir durum. Mahkemenin suçludur dediğini, hayır efendim bizim genel merkez komisyonu masumdur mu diyecek. Ya da genel merkez komisyonunun suçlu bulduğuna yargı derse ki beraat, nasıl bir tutum takınılacak? Şimdi bunlar gerçekten çok izaha muhtaç durumlar ve yani CHP'nin kendi içindeki çelişkinin de ötesinde dallanıp budaklanmaya çok açık durumlar. Bu Türk demokrasisini çok aşağı çeker. İki, ben sıklıkla esprili bir şekilde söylüyorum. CHP'de mahalle delegesi olmak ABD'de başkan olmaktan daha zordur. Şimdi kabaca 2 milyon üyesi olan bir siyasal partiden bahsediyoruz. 2 milyon. Acaba bu delege süreçleri nasıl olacak?
3: Bu 2 milyon üyenin büyükçe bir bölümünün de çok yakın zamanda yapılmış bir kamuoyu yoklaması diyelim ona da ciddi bir çoğunlukla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde oy verdiğini de unutmayalım.
4: Şimdi CHP'de öyle kanın gövdeyi götürdüğü, mealen, mecazi anlamda hiçbirimiz dilemeyiz ya, öyle sert kavgaların, itiş kakışın olduğu mahalle seçimleri vardır ki, ben gençlik yıllarımdan gazeteciliğimi hatırlıyorum. Mesela derlerdi ki şurada mahalle delege seçimi var. Giderler boş arsa çıkar. İlçe başkanı sandığı kaçırmış, evine götürmüştür.
5: Vallahi Allah.
4: Şimdi
3: tabii bunlar
4: böyle çok olay olur. Yani o mahalle delege seçimleri, ardından ilçe seçimleri, ardından il seçimleri o kadar kavgalı, dövüşlü, gürültülü olur ki bunların bir kısmı karakolda, bir kısmı mahkemede biter. Gidersiniz, arkadaş ben partinin üyesi olarak geldim, sandıklı oy kullanacağım. Öyle bir yer yok. Okul adresi derler, okul yok. Arsa derler, arsa yok. Otopark derler, otopark yok. Kıraathane, kahvehane derler, kıraathane, kahve yok. Bunu bütün gazeteciler de bilirler ayrıca. Şimdi iş...
1: Sandığı mı kaçırıyor?
4: Tabii sandık kaçırılır o işlerde. Şimdi acaba nasıl bir sağlıklı üye yapısına güveniyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında arkadaş ben kurultay sürecini başlatacağım diyor. O ne kadar sürecek? Yani onu 5-6 ayda mı bitirecek? Yoksa zamana ya canım burada itiraz geldi haydi bu işi yenileyelim canım.
5: Kemal Kılıçdaroğlu verdiği röportajda 4-5 ayda tamamlarız demişti.
4: Şimdi eğer 4-5 ayda tamamlanacaksa bunun bir kere en az 2 katına yakın bir zaman alacak demektir. Yani Kemal Bey bu 4-5 ayda tamamlanacak diyorsa bilin ki bu 8-9 ayı bulabilir. Eylül'de başlayacağına göre 2026 Eylül'ü bu en erken 2027 yılının ortasına kadar devam eder ve çok da sancılı, çok da hırgürlü, kavgalı dövüşlü olacaktır bu süreç. Çünkü 2 milyon üyenin bir kısmı da kalıp partiyi Kemal Bey ve arkadaşlarına teslim etmemek için demokratik mücadelesine devam edeceklerdir. Hal belki bir kısmı ayrılır, küser, gider, siyasetle uğraşmayı bırakır. Özgür Bey peşte gider ya da gitmez ama bir kısmı da bu 2 milyon üyenin hani CHP'yi Kemal Bey ve yakın takımına bırakmamak adına arkadaş biz burada kalalım, mücadelemizi verelim diye bir demokratik refleks vereceklerdir.
3: Çok pardon Barış, burada şunu söyleyeyim, benim söylediğim o seçilmiş il şeyleri, yöneticileri veya delegeler de bu kalan delegelerin etraflarında toplandığı birer kamuoyu önderi, kanaat önderidirler. O yüzden bunların hepsi gittiği zaman bu delegelerin gittiği bir ortamda bu üyeler oldukça dağınık bir görüntüde sergilerler.
4: Yani dolayısıyla bu pilav daha çok su kaldırır.
5: Anladım.
4: Bir diğer elbette şimdi hani Kemal Bey'in uzun yıllara varan genel başkanlığı boyunca 13 yıl. Hı hı. Kemal Bey hakkında her türlü ihbe sapa gelmez. Bir kısmı da hani yiğit öldür hakkını yeme. Haksız olan ithamlarda bulunan. Kemal Bey hakkında darbeci, cuntacı, efendim faşist, işte her şeyi diyen, CHP eşittir PKK diye formüller üreten pek çok ismin hani Bay Kemal çizgisinden Kemal Bey çizgisine gelmesi. Hani ben şimdi bunları gülerek izliyorum bir kısmını. Öyle isimler var ki hani Okan Bey burada olsa reklam arasında da konuşurduk. Öyle gazeteciler var ki yani hani hayatı boyunca CHP ile en ufak bir şekilde bir barışıklığı olmamış. CHP usulü esastan karşılar. CHP tarihsel köklerine dönsün diyorlar. Hani şimdi benim gibi kendisi cumhuriyetçi, kemalist, ulusalcı, kuvay milliyetçi olarak tanımlayan biliyorum ki ya bunlar acaba ne zaman kemalist oldular da CHP'nin tarihsel köklerine, kurucu kodlarına dönmesini istiyorlar. Yani akılla izah etmek anladım. Mümkün değil. Şimdi herhalde CHP'nin kurucu kodlarına ve tarihsel misyonuna dönmesini isteyen ve düne kadar da Kemal Bey'de CHP'de bir tombar laf eden bu insanların herhalde dönüp Doğan Avcıoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Mümtaz Soysal, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk külliyatını yeniden okumalara gerekir. Ha, bu bile gösteriyor ki Kemal Bey'in hem İletişim anlamında çok ciddi sorunları var. Bir. İki, Cuma akşamı Sözcü TV'nin yayında ortaya koyduğu üzere hani şimdi 60 rakamla itiraz etti Okan Bey dostumuz canı sağ olsun ama hani bilmiyorum, okumadım, hukukçu kurmaylarıma sorayım vesaire bunlar alt alta toplandı hani 60 olmasa da 59 ediyorlar. Hazırlık anlamında çok ciddi bir sorunu var. İki ve bir üçüncüsü en önemlisi. İdeolojik berraklaşma, billurlaşma anlamında çok ciddi sorunlar var. Yani şimdi Orhan Sarıbal diye bir isim var. Hemen böyle solunda oturuyor. Yani Orhan Sarıbal'ın kafası hani DEM Parti'ye çok yakındır. Hani Mustafa Kemal Paşa için neredeyse diktatör, faşist falan falan mealinde lafları var. Şimdi kurucu kod, tarihsel misyon deyince eyvah diyorum eğer kurucu kodlar ve tarihsel misyon Orhan Sarıbal'da aranacaksa ya da Ekmelettin İhsanoğlu'ndan tutunuz da FETÖ'cü danışmanlara kadar Kemal Bey'in bu özenle bezenle tutup getirdiği peki. Bu isimlerden bir kurucu misyon, tarihsel kökler, Kuvay Milliye çıkacaksa Kemal Bey'in gerçekten ideolojik berraklaşma, politik tutarlılık ve kavramsal set, kavramsal bilinç anlamındaki en vahimi bunlar. Hani stratejik iletişim danışmanlığına peki. getirdikleri falan değil. En vahim bunlar Kemal Bey'in gerçekten işi zor.
5: Peki.
3: Bir de burada siyasi meşruiyet, bütün bu anlatılanların doğru olduğu yerde siyasi meşruiyet öyle bir yerin dibine geçmiş vaziyettedir ki evet. Oradan hukuki meşruiyetle falan, çünkü hukuk adalet değil ya, oradan kurtulamazsın. Yani işin pratiğinde kurtulamazsın. Bir ikinci bir şey daha söyleyeceğim.
5: Çok güzel hocam.
3: Bu biraz evvel Barış Tosterin çizdiği manzarada CHP kurucu kodlarına dönecek ya, Barış'ın söylediği insanların büyükçe bir bölümü hayatlarını ve siyasi pozisyonlarını CHP'nin kurucu kodlarının karşısında zaten tanımlamış adamlar. Nedir bu sevda? Neyin sevdası?
4: Ben de onu diyorum yani.
5: Okan Müderrisoğlu, şimdi öncelikle teşekkür ederim sabrınız için. Dönemedim çünkü bu süreçte size. Şimdi arkadaşlarım uyarıyor. Bir iki dakika, üç dakika sonra reklama gitmem gerekiyor. Sizi keseceğim. İsterseniz başlayalım. Arada keselim.
2: Bu iki dakikayı kullanayım. Sen tamam, bitirelim dediğinde, peki dediğinde bitirir. Sonra tamam, devam teşekkür ederim. Sonuçta her fani bu programda bunu tadıyor. sadece bir giriş yapayım. İzmir tamam, İl Başkanlığı'ndaki tablo çok rahatsız ediciydi. Fakat ben tanımam etmem. İzmir İl Başkanı'nın toz duman kan olmadan il binasına girdik ifadesini bu neyin kafası diye eleştirmek elbette mümkün, ama 24 Mayıs 2026'daki CHP Genel Merkezi'ndeki tabloyu hatırladığımızda, polis marifetiyle CHP Genel Merkezi'ne işte butlan kararının tebliğ edilmesi ya da edilmemesi üzerine yürüyen ve kamuoyu yönetimini esas alan bütün o hamleleri dikkate aldığımızda ne vardı orada? Butlan kararını önce alıp sonra ayrıca video çekip onu yırtıp kamuoyuna biz bunu yok hükmünde sayıyoruz diye sanki o an ilk kez almış gibi görüntü verilmesi. Başka, şu anda kapımıza dayandılar, direnebildiğimiz kadar direneceğiz deyip sonra artık biz bırakıyoruz partiyi, haydi meclisin oraya yürüyoruz sözlemi. Sonra önceden ayarlanmış kameranın seçtiği değil ama bir başka Toma'nın üzerinden kahramanlık gösterileri filan. Şimdi bunları da bir kenara not ederek şöyle devam edeyim. CHP İzmir İl Binası'nda Sayın Özgür Özel'in fotoğraflarının, portresinin parçalanması ne ise 24 Mayıs'ta Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresinin, fotoğraflarının parçalanması da aynıdır. İkisi de kabul edilemezdir. İkisi de disiplin işlemini gerektirir. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmış isimlerdir. Her türlü siyasi tartışma, hırs, çekişme vesaire bir kenardadır. Evet. Ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil ettikleri için mutlak anlamda bir saygıyı ve hürmeti peki, hak ederler.
5: Peki, teşekkür ederim. Kısa ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Okan Müderrisoğlu sizinle.
0: Siyasi işler devam edecek. Reklam.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: LÖSEV hayat verir.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyorduk. Mutlak mutlak karar sonrası yaşananlar elbette siyaset gündeminin en üst sırasında yer alıyor. Bu delegelerden toplanan imzalar ve olağanüstü kurultay talebi var ki Sayın Özgür Özel de bugün grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu cenderenin içerisinden çekip kurtarın, çıkarın dedi. Olağanüstü kurultay kararının alınmasını istiyor Özgür Özel ve ekibi. Okan Müderrisoğlu, şimdi ortada atılmış imzalar var. Noter tasdikli imzalar var. Bu imzaların akıbeti ne olacak?
2: Bugün Sayın Kılıçdaroğlu adına, genel merkez adına Cumhuriyet Halk Partisi sözcü sıfatıyla Sayın Müslüm Sarı'nın ifadesine bakılırsa bu imzalar tek tek inceleniyor. Buna göre ileriki parti merkez yönetim kurulu toplantısında bir değerlendirme yapılacak.
1: Kabul etmiyorum deme şansı var mı hukuken genel merkezin? Yani tamam, böyle bir delege imzası gelmiş ama biz bu imzayı işleme koymuyoruz deme hakkı var mı?
2: Bizim açımızdan yapacak bir işlem yok diyebilir. İşleme koymuyoruz diyemez. Çünkü ortada noter tasdikli teslim edilmiş bir irade beyanı var. Fakat yine aynı noktaya dönüyoruz. Ben o nedenle kısa konuşacağım burada. Eskilerin bir sözü var. Kemalatla kemalat olmaz. Yani butlan kararının ortaya çıkmasına sebep olan süreçteki delege yapısını yeniden CHP'yi olağanüstü kurultaya götürerek bir sonuca bağlamak aslında tekrar aynı eksende dönmek demek. Şimdi ikinci husus, neden Sayın Özgür Özel olağanüstü kurultay için bu kadar acele ediyor veya bu kadar ısrarlı? Elde bir tek argüman var. CHP en son kurultayını şu tarihte yapmıştı. Kurultay yapamaz durumda ise seçime katılma yeterliği ilgili bir sorun çıkabilir. Ben ne dedim? Yüksek Seçim Kurulu'nda siyasi partilerin temsilcisi var. Oradan istişare bir görüş alarak CHP'nin kurultay yapmamak ve seçime girmemekle ilgili bir engeli olmadığını çok rahatlıkla netliğe kavuşturabilir. Neden olağan kurultay için bastırılmıyor? Şimdi Eylül ayında başlatacağını söylüyor ya Sayın Kılıçdaroğlu ve 4-5 ay dedi ya, istenirse bu başarılabilir. Bakın, ondan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kaçabileceğini zannetmiyorum. Eğer Eylül 2026'da kurultay süreci başlatılırsa önce bir askı süreci olacak, sonra mahalle delegesi seçimi olacak. Evet, kolay olmayacak, sancılı olacak. Barış Hocama katılıyorum. Ekim ayında ilçe kurultayları yapılabilir. Kasım, Aralık ayında il kurultayları tamamlanır ve genel merkezin belirleyeceği takvim doğrultusunda Ocak ya da Şubat 2027'de büyük kurultay yapılır. Şurada hepsi yönetilmesi gereken 4-5 aylık bir süre var. Ve bence en önemlisi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hukuki siyasi meşruiyet tartışması içindeki yeri, konumu, arınma iddiasının biz kendimizce, fikrimizce, bilgimizce, yaşanmışlıklarla, demokrasinin dünü, bugünü ve yarına ait görüşlerimiz ve elbette teşvik ve tavsiyelerimizle bir şeyler söylüyoruz. Bu da bizim buradaki sorumluluğumuzun bir parçası. Ama nereye kadar hüküm ifade eder bu? Gerçek anlamdaki karar vericinin iradesini gördüğümüz anda. O zaman bu arınma iddiasıyla ilgili olarak ister Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemi, ister Sayın Özgür Özel'in pozisyonu, hangisinin karşılık bulacağına çok net karar verebilecek bir tabloyu da yılbaşından sonra görmek mümkün. O zaman olağan kurultayın takvimini hızlandırma ve bu iradenin tecellisini zorlamak daha tutarlı bir yaklaşım olmaz mı? Neden? Çünkü şunu biliyoruz. Genel merkez kendine göre bir delege yapısı kurar ve buradan da uzun ömürlü genel başkanlık çıkar. Bugün CHP'de yaşanan tartışmalar hiçbir genel başkanın hiçbir iradeyi gerçek anlamıyla geçmişte olduğu gibi ve sadece akçalı ilişkiler ve diğer bağlantılar nedeniyle değil, ona umut bağlanması, etnik, siyasi, mezhep ve benzeri faktörler de dahil olmak üzere kendisini onun yanında görmesiyle ilgili bir tutum ve pozisyonu ifadede geldi genellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O zaman Bu tablo karşısında hangi delege yapısını seçerseniz seçin, hangi delege yapısı ortaya çıkarsa çıksın, genel başkanın göstereceği, işaret edeceği çerçevede bir sonuç alacağını düşünmesi, çantada keklik diye bakması mümkün değil. Çünkü bu tartışmaların ekseni ve bilgilerin paylaşımı ve yaşananlar çok net bir irade beyanını ve güncellenmiş, yenilenmiş, tartışmasız bir irade beyanını ortaya çıkarır. Ne Kemal Bey'in söyleyeceği bir şey olur, ne Özgür Bey'in söyleyeceği bir şey olur, ne o karar siyasiydi, ne bunun arkasında şu hesap vardı söyleminin gerçek anlamda tartıdaki yerini gördüğümüz için değeri belli olur. O nedenle ben sağduyulu bir şekilde olan kurultay sürecinin Eylül'de değil, hadi Ağustos'ta başlatalım ve bunu yılbaşına kadar sonuçlandıralım ve 2027'nin hemen başında Türkiye olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi diye düzelteyim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak irade beyanını güncellenmiş delege yapısıyla ortaya koyalım. Kimse oraya ipotek koyamaz bu yaşananlardan sonra. Bu bence belki de en sağlıklı yol. Bugünkü zorlamaların Kemal Bey'in pozisyonu itibariyle de, Özgür Bey'in pozisyonu itibariyle de sistemi kilitlenmeyi daha da kemikleştireceğine kuşku yok. Kardeş kavgasına dönüşmesinden Türkiye'nin bir hayrı yok ve güçlü ve etkili bir muhalefet olmamasından kaynaklanan demokratik asimetri ya da siyasi partiler arasındaki asimetriden kaynaklanan sonuçların da elbette Türkiye açısından hayırlı yönleri de yok. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü durumlarda olağan yöntemleri daha etkin kullanarak sonuca gitmesi belki de en sağlıklısı ve hayırlısı diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Ahmet Kasman, Okan Müderi solunum bıraktığı yerden sorayım. Yani ya neden olağanüstü kurultay için ısrar ediyorsunuz? Zaten tabanda sizden yana olağan kurultay süreci işlesin. Kurultayda aday olun ve işte kazanabiliyorsanız kazanın. Neden bu ısrar olağanüstü kurultay için?
3: Bir kere birincisi Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi iklim ve önümüzdeki siyasetin şekillenme, seçimlerin yapılacağı tarih, var olan, işlemekte olan süreç, bu sürecin anayasa yapımı noktasında yaratabileceği sonuçlar, buna ilişkin meclis çalışmaları, bunların tamamı. Şimdi kimse herhalde şunu düşünmüyor, strateji dediğiniz şey, bütün bunlar bir strateji gerektirir ve strateji dediğiniz şey bütüncül ve bütünleşik bir şeydir. Böyle burasından elle, burasını bırak, öbür tarafını şey yap, efendim.
2: Yani olağanüstü kurultayı zorlamak nasıl bir strateji?
3: Müzakere et.
2: Nasıl bir strateji?
3: Olağanüstü kurultayı...
2: Siz bir baskın seçim mi öngörüyorsunuz mesela?
3: Olağanüstü kurultayı...
2: Bunu erken, neye dayanarak söylüyorsunuz?
3: Sizin sevdiğiniz tabirle erken alınmış bir seçim bekliyorum. Şimdi bu...
2: Zaten bu herkesin bildiği bir gerçek.
3: Şimdi eğer bu erken alınmış seçim 2027 içinde bir yerlerde olacaksa, Kemal Bey'in şu ana kadar sergilediği performansla, biraz evvel Barış Doster'in anlattığı haliyle, öyle aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın türünde yapılacak bir şey, süreç, bütünüyle genel merkez kontrolünde ceryan edecektir.
2: İstediği gibi cereyan etsin.
3: Okan Müderrisoğlu'nun tabii hiç inkar edilemez bir şeyi var. Ankara gazetecisi falan filan bir yana bırakalım bunların hepsini, ama olağanüstü bir gazetecilik müktesebatı var. Fakat benim bildiğim kadarıyla Okan Müderrisoğlu hiç siyasetin içerisinde aktif olarak bulunmadı. Benim kaçırdığım bir detay olabilir. Ben bulundum.
1: Şunu merak ediyorum.
3: Bir dakika, ben bulundum. Yani merak ettiğiniz cevap.
2: Ama siz yoğurdu artık üfleyerek yemelisiniz hocam. Siz sütten ağzı yanmış bir insansınız.
3: Ben zaten yoğurdu yemiyorum.
2: Çok
3: ben yoğurdu üfleyerek de yemiyorum. Yemiyorum ben yoğurdu. Yani yoğurt sevmediğime karar verdim.
2: Yemezler hocam bu saatten sonra. Onu diyorum ben de.
3: Bunu artık yemezler. Çünkü bütün bu manzaranın ifade ettiği şey benim hoşuma gitmiyor. Bu ülkede bu koşullar altında siyaset yapmayı da düşünmem yani. Şimdi bu ve bunun kararını da vereli ben bayağı uzun bir zaman oldu. Ama bu söylediklerinin hepsini yaşadım. Bak, siyaset yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış birisi olarak söylüyorum bunu. Üstelik de CHP'ye göre farklılıkları olan ama bu tür meselelerde bize sorarsan, yani sağ siyasettekilere sorarsan, biz siyaseti CHP'lilerden iyi biliriz yani. Özellikle de parti içi siyaseti. Bak şöyle söyleyeyim. Kendime ateşe atayım bak. Beni bir partinin başına koy. Genel başkan yetkisiyle. Bak tillahı zorlasın. Tillahı zorlasın o kongreyi. Olağan kurultayı. Kongre bizdeki karşılığı kongre. Tamam. Kurultayı. Tamam mı? Ben yaptırmak istemiyorsam. Bir Allah'ın kulu bana o kurultayı yaptırsın, o kongreyi yaptırsın. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak hiçbir şey bilmiyorum.
4: Peki.
3: Yapmazsın. Dolayısıyla bütünüyle genel merkezin kontrolünde olan bir yerde bu şey gibi. Yani adamın elinde mitralyöz var. Hani düellolar var ya. Adamın elinde mitralyöz var genel merkez. Şeyin de arkasına, sütrenin gerisine de konumlanmış. Eli de tetikte seni bekliyor. Sen centilmenlik adına öyle bunu zorlayalım diye. Tamam, namludan dolma var ya, o 19. yüzyıl 18. yüzyıl sıralıdır hatta. Ona namludan kolma bir şeyle böyle bakacağım, oradan bakarak böyle vücudumu da yan döndürüp hedef olmadan oraya atacağım, alnından vuracağım onu falan. Böyle bir şey yok. Sen nerede yaşıyorsun?
1: Hocam 19. yüzyılda yaşamalıyım. Duruş falan iyiydi.
3: Siyaset bu yani.
1: Şimdi Barış Dostlar...
2: Hocam bugün artık siyasetin bildiğiniz klasik kodlarının ötesinde bir Türkiye gerçekliği var, sancılı bir gerçeklik var. Hangi partiden olursanız olun ya da hangi siyasi görüşü taşırsanız taşın, olup bitenlerle ilgili hem fikirleri olanlar, hem kaygıları olanlar, hem bunu eleştirenler, belki de ele uyuşturanlar var. Ama toplamda nerede buluştuk sizinle? Mutlak Türkiye sevdasında. O yönüyle artık olağan süreçleri zorlamak, olağan süreçleri olağanüstü baskıyla zorlamak belki de çok daha hayırlı gözüküyor. Benim iddiam ve tezim de bu.
1: Şimdi Barış Dostlar, olağanüstü kurultay için biraz önce Ahmet Kasıman'da neden zorlama söz konusu? İşte bir erken seçim söz konusu olabilir. Parti hazırlıksız yakalanabilir. Böyle bir kaygısı var Özgür Özel ve cephesinin. Ama şimdi
3: bir de tasfiye ediliyorlar ya. Çatır çatır doğruyor yani.
1: Şimdi baktığımızda erken seçim kararı almak iktidarın tek başına yapabileceği bir şey değil. Bir meclis kararı gerekiyor. Milletvekillerinin oy vermesi gerekiyor. Ve de sadece Cumhur İttifakı'nın oyları yetmiyor. Sayısı yetmiyor meclis aritmetiğinde. Şimdi bakıyoruz, muhalefet bu yaşananlara karşı zaten mesafeli. Bir Özgür Özel etrafında bir dayanışma söz konusu var. Söz konusu, bunu görüyoruz. Hali hazırda böyle bir durum söz konusuyken, muhalefet yaşananı Özgür Özel tarafından okuyorken bir erken seçim kararı alabilir mi ki mecliste? Ya işte her an bir baskın seçim olabilir, olağanüstü kurultayı yapmamız gerekir açıklaması olsun.
5: Şimdi ben 2026 yılında bir seçim beklemiyorum. Hı hı. 2027 yılında kıdemli Ankara gazetesi dostumuz Okan Bey de zaten 2027'de, hatta sonuna doğru böyle Ekim Kasım gibi bir seçim bekliyoruz hepimiz.
3: Yok, ben şimdi Mart Temmuz arasının da ciddi kırmızı bir alan olduğunu düşünüyorum.
5: Demek ki şimdi 2026'da beklemiyoruz, 2027'de ay farkıyla hepimiz bir seçim bekliyoruz. Bekliyoruz da seçmen son belediye seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi oy vererek CHP'yi uzun yıllar sonra, 47 yıl sonra birinci parti yapan seçmen acaba Kemal Bey kadar bekler mi? Şimdi o seçmen CHP'ye niye oy verdi? Bunun tek tek analizini yapmak bizim 10 programımızı alır. Ama şunu söyleyeyim. Seçmenle oy verdiği siyasal parti arasında bir Katolik nikahı yoktur.
4: Doğru.
5: Şimdi o seçimlerde ilk kez, bilemediniz ikinci kez CHP'ye oy veren seçmeni ele alalım. Yani atadan, babadan, dededen CHP'li olmayan, CHP'nin sadık seçmeni olmayan, farklı motivasyonlarla CHP'ye oy vermiş olan seçmeni ele alalım. Adalet ve Kalkınma Partisi küstü, CHP'ye oy verdi. Özgür Özel'de bir umut ışığı gördü, CHP'ye oy verdi. Cumhur İttifakı'ndan soğudu, CHP'ye oy verdi. Canım bir değişiklik yapayım dedi, CHP'ye oy verdi. Bu seçmen, bu profil, bu sosyoloji bu CHP'ye bir kez daha oy verir mi? Vermez. Niye versin? Kavga, dövüş, gürültü. Dolayısıyla yani Özgür Özel ve yol arkadaşlarının, arkadaş bak biz bir ivme yakalamıştık. Son seçimlerde bunu kanıtlıyor. Gel biz bunu burada muhafaza edelim, tutalım. O yüzden bir an evvel bu hengameden kurtulalım demesi takvim açısından anlaşılabilir bir durumdur.
1: Yani o yakaladığımız ivmeyi sönümlendirmeden bu işi halledelim.
5: Şimdi az evvel Kemal Bey'in biz bu işi 4-5 ayda bitiririz sözüne atıfta bulundu ya, hı-hı, Okan Müderrisoğlu. Şimdi bu 4-5 ay, hadi ben yanılayım. Ben diyorum ki 7-8 ay ve çok kavgalı olacaktır o iş. Hadi ben yanılıyorum. Süt liman 4-5 ayda bu iş bitti. Nasıl bitecek? Az evvel Ahmet Kasaman anlattı. O çıkacak olan delege yapısı acaba Kemal Bey'in istediği gibi çıkarsa. Özgür Beyler de dişini sıktı. Kaldı partide bir 5 ay daha. 5 ay sonra kurultayla geri dönüşün garantisi yok. Ben kurultayda da değilim. Bugünkü seçmeni ya da 2024 yılında CHP'li belediyelere oy vermiş olan klasik CHP'li de olmayan seçmeni. Siz daha ne kadar tutabilirsiniz?
1: Ne soracağım şimdi?
5: Ve en önemlisi.
1: Ortaya çıkacak, hı-hı, araya girdim. Tamam. Ortaya çıkacak delege yapısıyla diyorsunuz ya. Sonuçta bu delege yapısı tamam bir şekilde işte nasıl seçileceğini belki genel merkez müdahale edebilir, bilmiyorum edebilir mi?
5: Müdahale eder.
1: Ama
5: eder.
1: Ama sonuçta oyu kullanacak Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri değil mi?
4: Yani işte onları, ona müdahale edemez. Yani hele bu yapıda.
1: Ona nasıl müdahale şimdi edecek?
5: Eğer yüksek isabetle değindiğiniz üzere bütün üyelerin katılımı ile, hı-hı, 2 milyon bir seçim yapılsa 2 milyon yurttaşa, seçmene müdahale etmek zordur. Ama süzüle geldikten sonra.
1: İlçe kongresi düzenlenirken, hı, o ilçedeki üyeler oy kullanmıyor mu?
5: Kağıt üstünde öyle.
1: Ne demek
5: ama kağıt? O işin öyle yani film, öyle fırıldakları vardır ki.
1: Öyle mi?
5: Mesela size bir örnek vereyim. CHP tarihinden muhtemelen
4: ya
5: Okan
4: yapmayın.
5: Bey...
4: Delegeye bu kadar haksızlık yapmayın. Şimdi, fırıldaklar...

0: Altan Öğmen'in seçilmesi ve bir müddet sonra tekrar Deniz Bey'in gelmesi. Hı. Altan Öğmen Deniz Baykal'ın delegesine hodri meydan demişti ve kabaca bir yıl evvel çok yaşa Ahmet Bey dostum.
1: Teşekkür ederim.
0: Deniz Baykal'ın baraj altında kalıp da aday olmaması üzerine Altan Öğmen'e oy veren o delegasyon Deniz Bey sahaya döndüğünde ve Altan Öğmen'le de yarıştığında oyunu gene gidip kime vermişti? Deniz Baykal.
2: Hocam artık buradan genelleme yapamazsınız. Bugün artık olağanüstü şartlar, yepyeni bir durum var.
0: Okan Bey biraz sabredin. Son kurultayda.
2: Hocam yapmayın, bize siyasi tarih anlatıyorsunuz. Hayır, saygı duyuyorum, kusura bakmayın. İzleyenler de hoş görsün ama.
3: Son derece yani, önemli olağanüstü
0: anlatıyorum. Baykal. Son kurultayda Özgür Özel
2: Baykal senaryosu, merhum senaryosu üzerinden bugünü izah etmeyi zorlamayın. Bugün niye olağanüstü koşullar?
3: Ya o tarih ne işe yarıyor Allah aşkına ya? Ülke okumuş adamsın.
2: Birebir uyuyor
3: üstelik.
0: Kemal Bey'in kaybettiği, Özgür Özel'in kazandığı kurultayda Özgür Özel kürsüden hangi belediye başkanına, ki belediye başkanlarının büyük çoğunluğu Mansur Yavaş dahil olmak üzere kimi destekliyorlardı o kurultayda? Kılıçdaroğlu'nu. Özgür Özel genel başkan adayı sıfatıyla yaptığı konuşmada hangi belediye başkanının adını vererek tutuklu yargılandı, geçtiğimiz aylarda serbest bırakıldı. Sayın Başkan, rica etsem Adana'dan getirdiğin şu emekçi kardeşlerimizi, işçilerimizi kürsünün önünden al da ben rahat konuşayım demişti. Kimdi o genel başkan?
2: Çünkü garantilemişti demek ki yani o mantığa göre.
0: Demek ki şimdi Ekrem İmamoğlu dışında CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen ve bir kısmı da kazanan belediye başkanlarının neredeyse tamamına yakını Kemal Bey'i desteklemişlerdi. Ha, demek ki bu delege yapısı bu kadar başarısızlıktan sonra bile 13 yıl, 13 genel seçim, yerel seçim, referandum ve Cumhurbaşkanı adaylığı başarısızlığından sonra bile, yani neredeyse 5-10 farkla, değil mi? İlk tur öyleydi, 5-10 fark vardı. Gene inadına Kemal Bey diyordu. Yani şimdi canım bu delege yapısı öyle mi? Öyle. Yani delege seçmenle inatlaşmayı bazen seviyor Okan Bey dostum. Bakınız.
2: Yapmayın şimdi gene hocam. O günkü şartları bugüne uyarlamayın. Ya, o günkü Türkiye farklı.
0: Deniz Baykal'dan örnek veriyorum, beğenmiyorsunuz.
2: Ya Kılıçdaroğlu Özgür Özel rekabetinden
0: örnek veriyorum, beğenmiyorsunuz.
2: Yapmayın.
0: Ya peki ne yapalım yani? Bu kadar seçim başarısızlığı üzerine eğer delegenin halen yarısı inadına o başarısız genel başkanı oy veriyorsa siz bunu seçmenin tercihleriyle zıtlaşmaktan gayrı nasıl izah edebilirsiniz?
3: İzin verelim Okan Müderrisoğlu.
2: Hocam böyle bir izaha gerek yok. O günkü şartlar farklı, o günkü CHP'deki rekabet farklı, o günkü Türkiye farklı. Bugün artık çok belirgin şekilde bölünmüş siyasi ve hukuki meşruiyet tartışması üzerinden kendine yeni yol ve yöntem bulmaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Senin benim gibi o delegede kim tarafından yönlendirildiği iddia edilirse edilsin artık çok net bir şekilde safiyane ve içinden geldiği gibi ağırlığını koyar. Artık burada küçük siyasi parti hesapları, onun bunun etkisi, manipülasyonu yok. Ayrıca bütün büyüteç orada olacağı için o manevra alanı da yok. O yüzden çok net bir irade beyanını ve güncellenmiş irade beyanını görürüz. Siz klasik CHP öyküleri anlatıyorsunuz bize. Baykal merhumun nasıl geldiği, ondan sonra İnönü'nün nasıl gittiği.
0: Öyküleri dediğiniz bizzat CHP'de yaşanmış şeyler Okan Bey. Bunlar klasik olabilir ama tamam, hikaye değil artık, birisi. Yaşanmışlık.
2: Tamam ben de öykü dedim, hikaye demedim. Geçmişe mazi, yenmişe kuzu denir. Yani bunların hepsi geçti, gitti, bitti. Buradan yani yeni bir ya? CHP senaryosu inşa edemezsiniz. Artık yepyeni bir durum var. Onlar hafızamızın... Onların hepsi hafızamızın bir kenarında ama bugünü açıklamıyor. Sizin o anahtarınız Bu kapıyı açmıyor. Siz peki, de zorluyorsunuz. Yapmayın.
0: Okan Bey, kasa ve masa kimdeyse delegeyi o şekillendiriyor.
1: Şuna da geçelim mi? Şu
2: yapmayın yani. Yapmayın. Bu kadar bu şartlar altında bile böyle olduğunu söyleyebiliyorsanız gerçekten dünde kalmışsınız. Gelin yarını konuşalım.

0: Hemen Kemal Bey'in atadığı il başkanları.
1: Haftaya oradayım
2: inşallah.
1: Haftaya oradayım.
0: Girdik diyorlar.
2: Tarihten ders almayanlar.
1: Tarihi tekerrür ettirmeyin.
3: Haftaya oradayım
1: tarihi
3: diyor.
1: Tekerrür ettirmeyin.
0: Bakın, il başkanlığı devir teslim töreni yapılamıyorsa Kemal Bey'in atadığı bir il başkanı bakın kanla gözyaşıyla anılmıyoruz diyorsa bu benim tezimi teyit etmektedir Okan Bey dostum. Hizi yanlışlamak
1: nedir? Hayır efendim orada Sayın Özgür Özel'le birlikte hareket eden bir değerli milletvekili var. Acaba şimdi ondan hesap sorulur mu diye de tartışma başladı. Olgun bir şekilde kardeş kavgası olmasın diye atanmış ya da genel merkezin görevlendirdiği il başkanıyla milletvekili makul ve meşru bir zeminde konuşarak oradaki tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Yani pozitif tarafını da görme arzusunu belki şu anda dile getirmiyorsunuz ama.
2: Biz sevgili Okan Bilderisoğlu siyaseti hiç anlamamışız. Biz var ya yaşadıklarımız bu yaşa gelene kadar geçirdiklerimizin hiçbir manası yok.
1: İroni çabanızı seyirci de takdirle karşılayacaktır. Ben de hoşgörüyle karşılıyorum ama şu andaki programın performansına denk düşmüyor.
0: Süre de ilerliyor. Şu konuyu da konuşmak istiyorum.
2: Çünkü bu reforme KK. Tamam mı? Reforme KK olduğu için her şey değişti. Sıfırlandı.
0: Reforme KK mı?
2: Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mars'a ışınladık. Geri başka bir adam geldi. Yeni gelen adamı seviyoruz.
1: Bu Ahmet hocam devam edebilirsin. Ben bu şarkıyı biliyorum. Ama emin ol bu artık başka bir beste.
2: Bu KK şarkısını tabii ki biliyorsunuz. Şarkıları... Siz yazdınız.
1: Bakın siz buradan Muazzez Ersoy'a selam ve saygılarımı ilettiğim nostalji kasetleri çok sattı. Siz hala o kasetleri satmaya çalışıyorsunuz ama artık dijital bir çağdayız.
2: Tabii tabii.
1: Ve bu şimdi, dijital çağda bak, bütün bu gerçeklikler herkesin gözünün önünde yaşanırken orada fırıldaklı var. Burada genel merkez istediği gibi düzenler diye alışılmış kalıpları buraya tekrar empoze ediyorsunuz ya. Gerçekten bu dijital dünya ile bu analog yaklaşım arasındaki farkı fark edeceğiz.
0: 2 sene evvel yaşandı Okan Bey. 2024'ten bahsediyoruz.
1: Hocam bu zaten aynı o kadar hızlı gelişiyor ki her şey.
2: Peki. Aynı alışılmadık bakış açısını 38.
1: Evet konuyu değiştirelim. Konuyu
2: da değiştirelim. Ediyorum.
0: Yani konu yazık onlara. Derken tabii yine CHP'deyiz ama yeni partiyle bir sormak istiyorum.
1: Programı. Yok ama bir programı Ahmet Arpat'a bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bırakalım abi. Bırakalım da.
2: Bu öbür konuyu kapamak açısından önemli bir şey
1: ya söylersin hocam abi. Ya biraz sonra söylersin. Seninki hep önemli zaten. Seninki hep önemli. Biraz sonra söylersin. Bırak sorusunu sorsun ya.
0: Ya yeni partiyi konuşmak istiyorum. Yani şimdi
1: o arada söylersin yeni parti vesilesiyle.
2: Ondan sonra cevap vermedi Ahmet Kasuman başka konuya çekti dersin sen de. İyi olur.
0: Yeni parti.
1: Haftaya oradayım.
2: Evet bekliyoruz.
0: Şimdi ben Okan geliyorum.
3: Biraz öyle oldu.
0: Hani o da Kemal Bey'in sloganıydı. Ben Kemal geliyorum da ben Okan oradayım.
2: Tabii. Kemal Bey geldi ama nereye
1: yani? Bu çok bak. Hocam bir şey söyle. Bak bütün program bir yana şu şut gerçekten Messi'nin dün attığı gol ayarında gerçekten iyiydi yani. Tebrik ediyorum. Hakkını teslim edeyim ama haftaya oradayım. Haftaya oradayım.
2: Zaten Kemal Bey yanınıza gelmiş Okan Bey. Yani geliyorum dediği yer orasıymış.
1: Ya sizin içinizde de Özgür Özel mi kaçmış diyeyim ben de yani.
2: Yok ya.
0: Okan Bilerisoğlu şimdi bu yeni parti meselesi. Özel tarafında, özel cephesinde bir kesim bu işi hemen yapalım diyor. Ekrem İmamoğlu'nun mesela bu yönde işte paylaşımları vardı. Çok geciktirmeden yeni partiyi kurmak gerekir şeklinde. Bir kısımda ki bugün Sayın Özgür Özel de sanki birazcık parti içerisinde mücadeleyi sürdürmek ten yana gibi bir yaklaşım çizdi bugün yaptığı konuşmada. Ne dersiniz bir yeni parti gündemde olduğunu biliyoruz ama ne kadar yakın ne kadar uzak?
1: Hep zorlama çözümlerden bahsediyoruz. Elbette çok yakın. Kim bilir belki yarından da yakın. Ancak yeni partinin kimliği ve bunun seçime girme yeterliliğiyle ilgili süreç yönetimiyle hali hazırda seçime girme yetkinliği olan anahtar teslimi bir parti üzerinden süreç yönetimi arasında fark var. Ben bugün yeni partiyi kurmanın bugünkü butlan yönetimi, atanmış yönetim vesaire tartışmaları içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü tarzına indirgeyerek küçümseyen, küçülten, değersizleştiren veya içini boşaltan yaklaşımı ciddiyetle ve dikkatle not ediyorum. Yeni Parti senaryosunun ise aslında zaten bu 4-5 Kasım 2023 kongresinde değişim adı altında öncesinde başlayan süreçte CHP'nin götürülmek istendiği yol bakımından önemsiyorum ama o yolu konuşma ve tartışma fırsatımız olmadığı için. Çünkü o yola nasıl girildiğine ilişkin meşruiyet tartışması hukuki zeminde bambaşka bir yere evrildi. İkincisi, bu kadroların ne yapacağı ve ne yapmak istediği konusundaki şüpheler gerçek manada giderilemedi. Ve ondan sonra da işte bu yolsuzluk iddiasıyla başlayan siyasidir bunlar diye devam eden. Fakat bugün artık toplumun bir görelim boyutuyla evet ya burada özellikle yapıldığı şeklinde yine ayrıştığı bir eksendeyiz. Hep olağanüstüleri konuşuyoruz çünkü. O nedenle olağan zeminde bugün olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine her iki tarafında mutlak anlamda sahip çıkıp zorlayacağı olağanüstü tek araç var. Olağan kurultayı makul sürede tamamlayarak yeni iradeyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikametini belirlemek olmalıdır. Bunların hepsi geçici çözümler, gecekondu çözümleri, ara formüller, bir karakter oturtacaksınız. CHP'den ayrışmanın meşruiyetini izah etmeye çalışacaksınız. Düne kadar yanında olduğunuz insanları kötüleyeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim başarısızlıklarından söz ederken Özgür Bey neredeydi Allah aşkına? Neredeydi? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açanlar daha bundan birkaç yıl önce Kemal Bey'in yanında esas duruşta partide yönetimde rol almak, milletvekili listesinde yerini garantilemek için hangi ilişki ağını kullanıyordu? Dolayısıyla fatura elbette baştakine kesilir. Neden? Baş ağrısı baştakinindir. Türkiye bu anlamda liderine göre, partiler özelinde genel başkanına göre istikamet tayin eder. Sorumluluğu da ona yükler. Ama bugün siz yeni bir genel başkanlık ve yeni bir parti ve değişim iddiasındaysanız dünden ne kadar kurtulabilirsiniz? Bütün bu başarısızlıkları Kemal Kılıçdaroğlu'na nereye kadar fatura edip kendinize toplumun bütünü nezdinde siyasi meşruiyet? Bak CHP tabanından bahsetmiyorum. Çünkü o tabanın CHP'ye sahip çıkma biçimi CHP'yi belli bir noktaya kadar getirdi. En yüksek motivasyonda da işte birinci parti dediği sınırda 38. Tamam. Yani ses hızını açtık, ses duvarını açtık denilen yer burası. Ama Türkiye'de bu yetmiyor. Demek ki onu 50+1'e taşıyacak toplum kitlesinin farklı boyutlarını ikna etmek gerekiyor. İşte o zaman da o yeni parti söylemiyle siz ancak iç hesaplaşmanızı görür, bana, öbürüne, diğerine hitap edecek zamanı, zemini bulamazsınız. Nokta. O yüzden olağanı bulmanın yollarını aramak daha akıllıca.
0: Ahmet Kasman, yeni parti hemen şimdi mi yoksa daha vakti var mı?
4: O konudaki fikrimi ben baştan beyan ettim yani haftalar önce. Aynı şeyi tekrar edeceğim. Yani bu Türkiye'nin siyasi tarihi her ne kadar Okan Müderrisoğlu bunun yepyeni ufukları açılmamız ve reforma yeni parti liderlerimizle bambaşka bir ufka doğru yürüdüğümüz manasında dönüştüğünü düşünüyor olsa da.
1: Yok, hiç kadar, öyle bir şey söylemedim.
4: O kadar
1: siz
4: değişmedi.
1: Siz ironi yaptınız. Ben öyle bir şey söylemedim.
4: O kadar dönüşmedi. Var olan durum şu. Türkiye'de
1: bu tür
4: bir partiden, yani bu kadar köklü bir partiden ayrılan birilerinin seçmene biraz evvel isabetli Okan Müderrisoğlu'nun teşhis ettiği bütün o açıklamaları yapabilmesi için ve bunun sonucunda inandırıcı olabilmesi için sonuna kadar o partide mücadele ettiğini göstermesi lazım. Ekrem Bey'in yani şu anda içinde bulunduğu durumda bunlarla ilgili yorum yapmak ne kadar manalı manasız bilmiyorum ama konu orada olduğu için söylemek durumundayım. Ekrem Bey'in bence en büyük siyasi zaafı aceleci olması. Ben burada Özgür Özel'in davranış kalıbının daha manalı bir sonuç üretme noktasında ona biraz daha fazla şans verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla mukadder kader bu. Olacak. Yani böyle giderse. Yani Kemal Bey bir reformasyon daha geçirmez. İkinci orijinal ya da bütünüyle orijinal belki de ayarlarına sadık kalmaya devam ederse o zaman bunun sonucu kaçınılmaz olarak bir parti kurulmasıdır. Bir başka bir şey de bir önceki turla ilgili söyleyeceğim.
0: Peki yani yeni partinin şansı nasıl olur? Yani şimdi kamuoyu araştırmalarına bakıyoruz. Birazdan Barış Dostoy'a da soracağım ve muhtemelen söze aramın hiç iyi olmadığı anketçiler.
5: Ne kadar güzel tanımışsın. Sahibin yaşayın.
0: Tabii ki. Ama şimdi bakıyoruz farklı sonuçlar da görüyoruz. Bazı anketler var çok başarılı görüyor. Bazı anketler var o kadar başarılı görmüyor. İşte Özgür Özel ve ekibinin ayrıldığı Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden çok yaşayın Okan Müderrisoğlu.
6: İşte sağ olun, var olun.
0: Özeller ayrıldıktan sonra, İmamoğlu ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir takım oy oranları öngörenler var. Ne yapar? Yani şimdi, herkesin aklında şu soru var belki de. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ayrılmayı düşünenlerde de mutlaka bir işte ya işte 2002'de nasıl AK Parti iktidar olduysa biz de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp bir parti kurup iktidara yürüyelim.
4: Bunların
0: benzer hepsi, bir hikaye yazabilir mi?
4: Bunların hepsi olabilir. Böyle bir şansı da var. Ama öyle olup olmadığını anlamak için bir bu partinin kurulması lazım. Benim anketçilerle aram sevgili Barış'ın olduğu kadar kötü değildir. Ama bugün yapılan
1: iyidir.
4: Bugün yapılan anketler evet benim iyidir. Bugün en azından güvendiğim kurumlar için söyleyebilirim.
1: Bugünden
4: bakıldığında alınan cevaplar parti bir kere kurulduğunda o partinin kurulmaya kadar geçireceği süre ve oradaki olaylar ve onun arkasından kurulduktan sonra bugünkü Türkiye'nin siyasi adli ortamında başına gelecek olanlarla yakından alakası vardır. Dolayısıyla ben kurulacak partiyle ilgili bir tahmin yapmayı ertelerim. Ama başka bir konuda bir tahmin yapabilirim çok net. Kalan partiye ne olur? Yani adı CHP olacak olan yani kabuk partiye ne olur? Kabuk parti kadük olur. Yani o parti oy moy alamaz. Onu açık söyleyeyim. Yani %10'u bulma ihtimali sıfırın altındadır. Daha aşağıda nerede olduğunu tartışacağız Kemal Bey'in CHP'sinin. Ha bu Kemal Bey'e dokunur mu? Dokunmaz. 13 tane seçim kaybetti. 14'üncüsünü kaybetse bu hani Kemal Bey'in siyasi kariyerinde önemli bir değişiklik yaratmayacak.
5: İstikrar
4: yani.
5: Devam eder.
4: İstikrar devam eder falan filan. Hatta yani oturur rakamları toplar falan filan. Bu fena bir şey değil de diyebilir. Sorunun cevabı bu. Bir önceki turla ilgili söyleyeceğim. Bak gerekiyor. Ya söyledim. Hayır, ya.
0: Sürekli işte 13 seçim kayıbından bahsediyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kabul etmedi bu durumu. Yani ben 13 seçim kaybetmedim. Ya
4: seçim doğru. 13 haklı. Teknik olarak haklı. 13 seçimin içerisinde referandum falan da var. Fakat oralarda da bir pozisyon tuttu. Yani Kemal Bey'in savunduğu fikir kazanamadı.
0: Dolayısıyla gösterdiği aday kazanamadı.
4: Dolayısıyla Kemal Bey
1: siz de mesela kaybetmiş.
0: İstanbul'u Ankara'yı kazandı.
1: Hocam bu durumu.
4: Ya İstanbul'u Ankara'yı kazandı. Seçimde de en çok oyu alamadı değil mi? Biraz evvel anlattı Barış. Fazlasını aldı. Ben tekrar aynı şeye döneceğim izin verirsen bu sefer. Bir kere bir tarih denilen şey iyi bir şey olduğu için ve mesela bunu da daha önce hiç kimse hiçbir yerde dillendirmediği için şunu söyleyip biraz evvel Okan Müderrisoğlu'nun söylediği bu programın tarihe not düşme fonksiyonuna bir katkıda bulunayım. O konuyu biz biraz evvel anlattığı konuyu Barış'ta ben de en ön sıradan seyrettik. Çünkü Deniz Bey önce kendisine genel başkan ararken rahmetli Toktamış Ateş'i aradı. Toktamış Hoca da dalga mı geçiyor acaba diye düşünerek reddetti. Altan Bey kabul etti o görevi. Altan Bey sonra direnmeye kalktı. Deniz Bey üstünden geçti. Toktamış Ateş'in siyasi aklı o dönemde bundan daha iyi çalıştığı için hoca bunu kabul etmemişti. Bunu da hani bir anekdot olarak anlatayım. O günlerde oradaydık. Herhalde artık söylenilebilir bu bir sır. İkisi de rahmetli oldu. Üçü de rahmetli oldu. Söylenilebilir bir
1: Türkiye'de
4: şey.
1: Türkiye'de yani başbakanlık yapmış ve kitabını ve oradaki yaşanmışlıkları bugüne ve yarın dünyasına uyarlamak için çok stratejik derinlik oluşturmaya çalışan isim gibi dünün referanslarını bugüne şablon olarak uyarlamaya çalışıyorsunuz. Tarih elbette neyse, kıymetlidir. Şimdi ders alınır. Olaylar olup bitip yaşandıktan sonra değerlendirme yapmak böyle keyfiyet veriyor tabii size.
2: Zaten çok önemli. Bak gene İbn Haldun falan değil. Wittgenstein güzel bir laf söylemiş. Alman felsefecisi diyor ki hayat
1: orta sahada mı oynuyor hocam? Hayat
2: maalesef diyor ileriye doğru yaşanır. Ancak geriye doğru anlaşılabilir. Onun için tarih önemlidir. Şimdi
1: işte olup bittikten bu, sonra anlatmak kolay. Şimdi böyle yargılamak kolay, hüküm vermek kolay değil.
2: Yaşam deniyor ona. Çok aziz dostum.
1: Onun konforu. Bir de bu
2: kongre kurultay hikayelerine döneyim. Bak şimdi burada bir anormal bir manzara var. Biraz evvel ben karıştırdım. Yani ben arada bir seyretmeye doyamıyorum bu Barış Dostlar, Okan Müderrisoğlu servislerini karşılıklı. Şimdi aklım karıştı. Çünkü neden? Okan Müderrisoğlu bir ara delege...
5: Son programlarda Barış Hocam'ı da oyuna bayağı soktunuz.
2: Evet. Delege masumiyetinden falan bahsetti. İşte Barış söylediklerini söyledi ki benim fikirlerime çok yakın falan filan. Şimdi sonuç... Ben şunu anlamadım. Bu soruyu da sormak isterim doğrusu. Yani birine değil, ortaya atmak istediğim bir soru. Şimdi bu 38. kurultayda nasıl patladı iş? Biraz evvel Barış dedi ya. Yani orada ciddi şekilde Kemal Bey'i destekleyen ve CHP'nin hani tabiri caizse ağır topu niteliğinde belediye başkanları vardı. Hatta o dönemin...
1: Orada kimin ne oy verdiğini bilmiyorsunuz. Seçim ikinci tura kaldığında seçim bitti diyenleri de bilmiyorsunuz. İkinci turda kimin oy verdiğini de bilmiyorsunuz. Bir şey söylemedim.
2: O dönemde İzmir Belediye Başkanı
1: olan Tunç Soyer'de... Ağzınızı büzüşünüzden belli hocam siz. Bunlara dahil.
2: Ya bak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemindeki argümanına geri dönmek zorunda hissettim kendimi bütün mağduriyetimle yani. Niyet okumayalım.
1: Bütün çaban o zaten niyet hocam. Niyet okumayalım lütfen yani
2: çok yanlış bir şey. Neyse şimdi ilgili belediye başkanları orada...
5: Okan Müderrisoğlu haftaya burada olmalısınız.
2: İlgili belediye başkanları orada duruyordu.
1: Evet bana da söz ver çünkü hoca çok top çevirdi. Bize pek kalmadı süre. Yayın bitiyor.
2: İlgili belediye başkanlarının tamamı oradaydı değil mi? Fakat bu hikaye nereden başladı? Pek de CHP ile ilgisi olmayan bir belediye başkanının şikayetiyle. Şimdi bütün o belediye başkanları Kemal Bey'in arkasında. Ve bu Kemal Bey'in arkasındaki belediye başkanları yani Kemal Bey'in arkasında olan belediye başkanlarının bir tanesi bile gidip böyle bir şikayette bulunmuyor. Fakat ilgisiz belediye başkanı bulunuyor. Şimdi o zaman bu işi yapan yani bu Anadolu tabiriyle gıllı gışlı meseleleri teklif eden arkadaşlarla ilgili 3 tane temel varsayımım var. Hangisi bilmiyorum.
5: Kısa kısa olsun.
2: Bunlar zekasız yani... Öbürlerine teklif etmedilerse bunların hepsi mi susuyor? Teklif ettilerse bu nasıl periz nasıl lahana turşusu? Buna teklif ettilerse ve buna teklif etmelerinin nedeni...
1: Ne teklifinden bahsediyorsunuz hocam? Akçeli
2: işlerle veya teşvik münasebetiyle oyunu değiştirmek. Tamam mı? Şimdi ya zekasızlar bunlar çünkü buna gittiler yani... Sonuç alabilecekleri biri değil. İkincisi gözlerine bu şeyi kestirdiler. Bu şahsı kestirdiler. Çünkü kendisinin ahlakıyla ilgili bu işleri yapanların büyük bir soru işareti vardı. O halde bizim de olmamalı mı? Üçüncüsü böyle bir olay olmadı. Dördüncü bir ihtimal benim aklıma gelmiyor. Hani bu delege masumiyeti falan belediye başkanı diyecek aklıma geldi. Ben aklıma gelince de içim kaşındı.
1: Çok teorik arkadaşlar, bunlar. Reji, çok teorik. O köprünün altında
5: ne kadar
1: çok
5: sürem kaldığında olarak söylerseniz bana.
2: Teorik değil o işler. Pratik. Yani Barış o şöyle dostlar. Değil. Özel değil genel yani.
1: Pratiğini ben o kurultay salonunda gördüm.
2: Pratik.
5: Gayet yeni partinin şansı.
6: Şimdi önceki programlarda söyleyeceğimi yineleyeceğim. Türk siyasi hayatında
1: bir şey söyleyin hocam artık dünde kaldı cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım.
6: Kusura bakmayın ama bu konuda yeni bir şey söyleyemem Okan Bey.
5: Yalnız Okan Müderrisoğlu bugünkü programda dünden bahsetmeyi hiç sevmediniz onu fark ettim.
1: Yok, ben dünü çok severim de hocamdan beklentim çok yüksek. O yüzden biraz misyon yükledim, kusura bakma.
2: Efendim, Türkiye demokrasisi geçmişine dönmüşken tabii geleceği konuşmakta zorlanıyoruz elbet.
6: Şimdi ana akım büyük gövdeden kopanların pek bir şansı olmuyor. Hı. İki istisnası var. Biri Demokratik Sol Parti, biri Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunlardan da analiz yapabilmek için üç şeye dikkat etmemiz lazım. Bir, içinden çıktığı büyük gövdenin ne olduğu. İki, konjonktür. Üç, karizmatiklerin bulunup bulunmadığı. DSP örneğine baktığımızda DSP'nin yükseldiği dönemde CHP baraj altındaydı. Zaten Ecevit...
2: Biraz da ama DSP yükseldiği için CHP baraj altında kaldı.
6: Bebek katili Öcalan yakalanmıştı. Evet. Milliyetçi sol oylar, keza milliyetçi sağ oylarda. MHP'de ikinci parti olmuştu o seçimde 99'da. Yükselişteydi ve Ecevit yeni değil. Yıllar evvel CHP ile köprüleri atmıştı. Tarihsel bir karizmatik liderliği vardı ve konjonktür onun çok lehineydi. Gelelim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. İçinden çıktığı partiler kapanmıştı, hırpalanmıştı. Anayasa Mahkemesi kapılarına kilit vurmuştu ya da oy oranı düşmüştü. 2002'de seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP dışındaki bütün partileri, DYP'si, MHP'si, ANAP'ı, DSP'si, yeni kurulmuş olan Genç Partisi tamamını baraj altında bırakmıştı. İki parti barajı geçmişti ve karizmatik bir liderliği vardı. Recep Tayyip Erdoğan. Bu ikisi dışında bizim siyasal tarihimizin bize vermiş olduğu ders yok ki. DSP'nin ömrü de iktidarda kısa sürdü. 99-2002.
5: Bugünü düşündüğünüzde?
6: Ha, bugünü düşündüğünüzde.
5: Benzer bir denklem şimdi, kurdunuzda.
6: Eğer Özgür Özel ve yol arkadaşlar diyorlar ya, biz olabildiğince partide kalmak istiyoruz. Bizim en son seçeneğimiz, hani Z şıkkı, A, B, C, D değil, Z şıkkı bir yeni parti ki Kemal Bey de hepimizin ittifakla saptadığı üzere, İlhan Kesici'nin dillendirdiği üzere bu isimler kopsunlar diye elinden geleni yapıyor. İş oraya giderse ki bugünkü koşullarda iş oraya gidecek gibi de görülüyor.
5: Peki konjonktür ya da liderlik ya da işte biraz önce bahsettiğiniz o kriterler
6: şimdi
5: oturuyor mu şu an yeni kurulacak
6: belli partiye? Belli ölçekte oturuyor. Hı. Özgür Özel'de bir Bülent Ecevit karizması yok. Ama Özgür Özel çalışkan mı, gayretli mi? Çalışkan ve gayretli.
2: Bir de son dönemde Türk'ün ateşli imtihanı vaziyetine zorla liderlik yapmaya başladı.
6: Zor bir dönemden geçiyor.
5: Şunu soracağım peki. O partinin lideri Özgür Özel mi olacak, Ekrem İmamoğlu mu olacak?
6: Şu anda tamam, mevcut sen. Fiili durumda Ekrem İmamoğlu'nun parti genel başkanlığı yapması mümkün değil.
5: Tamam, o ayrı ama yani sonuçta hani o dönemde de Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisi konuşuluyordu. Benzer bir ikilem mi olacak?
6: Benzer
5: yoksa
6: bir ikilem olmaz. Çünkü olmaz. Koşullar farklı, damarlar farklı, gelenekler farklı. Recep Tayyip Erdoğan'ın konumu farklı.
5: Yani o parti Özgür Özel'in partisi mi olacak?
6: O parti Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin partisi olacak. Hı hı. Ama o partinin genel başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda tutuklu, yargılandığı için hı hı. resmen de, fiilen de, hukuken de Özgür Özel olacak.
5: Lideri?
6: Özgür Özel'in mevcut performansı, yani CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendiği ve o gece genel başkan seçildiği günden bu yana benim eleştirilerim haklı ve saklıdır Özgür Bey'e ilişkin, ama Özgür Özel'in o geceden bu yana genel başkan olarak ideolojik olarak dört dörtlük olduğunu söylemiyorum. Ben zaten Özgür Özel'den bir Mümtaz Soysal, bir Doğan Avcıoğlu, bir Niyazi Berkes de beklemiyorum. Ama çalışkanlığı, gayreti, miting performansı...
1: Hayır, beklemiyorsunuz da onların ne başarısı oldu CHP'nin iktidar sürecinde? El insaf ya, ideolojik kısmıyla siyasi başarı kısmını nasıl karşılaştırıyorsunuz?
6: İdeoloji diyorum Okan Bey, genel başkan demiyorum. İdeolojik berraklık diyorum. Yok. Ben. Ben Özgür Özel'de o ideolojiyi
1: işte
6: görmüyorum.
1: Kim arıyor hocam
6: Özgür
1: şu anda
6: Özel'in
1: ideolojik?
6: Özgür Özel'in el aldığı isimde ya... de onu ben görüyorum. Kılıçdaroğlu'nda da. Benim orada altını çizdiğim konu ideolojik duruşu.
1: Siz Lale Devri çocuklarıyız, biz zamanımızı geçmiş eski radyolar gibi.
6: En güzel şarkı
1: gibi.
6: Türkü söylüyorsunuz yani... bu akşam.
1: Aynı hocam, siz de onu siyaseten söylüyorsunuz.
6: Özgür
1: ben sizden
6: Özel
1: başka bir performans.
6: Genel başkan seçildiği günden bu yana iyi bir performans ortaya koyuyor mu? Koyuyor. Hı-hı. Bazı hatalar yaptı mı? Yaptı. Ama genel olarak baktığımızda miting performansı, çalışkanlığı, emeği, bazen duygusal, abartılı tepkiler vermesi de dahil olmak üzere bir genel başkan seçildiği güne nazaran, geceye nazaran Kemal Bey yendiği bugün bence daha ileri bir noktada. Ama liderleşmesi için daha da kat etmesi gereken yol var. Neden? Şundan bir. CHP'nin genel başkanı olarak...
1: Bir ve gerisini saymaya gerek yok. Ekrem İmamoğlu faktörü. Kalan 99'unu saymanıza gerek yok ki hocam.
2: Ya bu nasıl bir genellemeciliktir? Nasıl bir nüanslara uzak durmak?
1: Sizin gibi yapıyorum.
6: Yapmayın 1-200 delegenin...
1: Sizin gibi yapıyorum da...
6: Ne kadarının oyunu
1: Barış
6: sakatlar...
1: Hoca gibi
2: ama demek ki benim insana. Gibi yap... Demek ki çok inandığın şeyler de benim gibi yapılabiliyor. Ben bu hakkınızı
1: yok,
2: sonuna
1: yok,
2: kadar
1: hayır.
2: savunurum.
1: Maalesef... Suyu misal, emsal teşkil ediyor. Barış Hoca gibi müstesna bir insana denk geliyor. Hani var ya, ilahi tüfek, attığın taşa bak, vurduğun kuşa bak. O yüzden
2: Turbun
1: burada tabii
2: sensin,
1: Barış Hoca kuş görsün.
6: Şimdi, Özgür Özel. Tamam,
1: haftaya
6: sizi beğenmiyorsunuz, tasvip etmiyorsunuz. Özgür Özel, çiçeği burunda bir genel başkan olarak girdiği seçimlerde milyonlarca oy aldı ve partisini birinci yaptı mı yaptı? Tamam, delegenin iradesi sakatlandı diyorsunuz siz Okan Bey. Canınız sağ olsun. Peki milyonlarca seçmenin oyu da mı sakatlandı? Onda mı iradesi sakatlandı? 1200 delegenin ne kadar
1: Kemal Bey'in
6: iradesinin...
1: bıraktığı miras üzerine konmuş organize bir faaliyet olduğunu siz de görüyorsunuz canım.
6: Peki milyonlarca seçmenin iradesine, tercihine bu en hafifinden dalga geçmek olmuyor mu bu? 1200 delegenin ne kadarının oyunun sakatlandığını ihaleyle, parayla, pulla, dolarla önümüzdeki günlerde yargı saptayacak. Kemal Bey hatta saptamaya başladı bile. Peki milyonlarca
1: bile
6: seçmenin
1: hocam, size özel,
6: milyonlarca
1: özel
6: seçmenin,
1: bir hürmetim
6: Okan
1: olduğunu
6: Bey,
1: biliyorsunuz ama bir kez bile
6: renginin,
1: şu iddianamenin içinden
6: bakınız, yüzde,
1: şu iddianamenin içinden bir
6: bakınız,
1: kez bile vicdanınızı sızlatan, şurasında bir soru işareti var diyen bir cümle duymadık ya.
6: Aldığı milyonlarca seçmenin oyu da mı sakatlandı sizce? Özgür Özel girdiği seçimde birinci oldu. Güncel bir örneği ben haftalardır tekrarlıyorum. Muharrem İnce Hürriyet Gazetesi'ne vermiş olduğu mülakatta Ahmet Hakan'a. Diyor ki bir delege Kemal Bey'le yarıştığımızda geldi dedi ki Muharrem Bey dedi senin lehine imza vermiştim. Sonra geldi para verdiler.
1: Bunu geçen hafta gelişim. Söylediniz. Peki bir CHP'li,
6: önümüzdeki hafta da söylemeye devam
1: diğer
6: edeceğim.
1: Diğer CHP'liyi suçlayarak.
6: Peki Türk yargısı
1: belli,
6: harekete geçti mi?
2: Ama önümüzdeki hafta o tarih olacak. O zaman
6: peki Türk
2: bir şey
6: yargısı
2: soruyorum.
6: Harekete geçti
1: bir,
6: mi?
1: Bir,
6: Muharrem İnce'yi destekleyen bir tane
1: bir
6: siyasetçi,
1: CHP'li,
6: bir tane kurmay peki. işi yargıya taşıdı mı? Muharrem İnce bizzat
1: i̇şte
6: yargıya başvurdu mu?
1: Bir CHP'li.
5: Peki.
1: İşte tamam, demek ki konu bu. Konu bu.
6: Ha demek
1: seneler
6: ki
1: sonra
6: bu mantıkla Kemal Bey'in kazandığı genel başkanlık seçimlerinde de demek ki Kemal Bey lehine devreye giren para pul dağıtan insanla var mı diyebilir misiniz Okan
1: Bey? Genelleme, bu bir genelleme.
6: Ama
1: bu
6: siz
1: bir
6: genelleme yapıyorsunuz.
1: O radada hayır işte ben işte yanlış bir örnek
6: hadi,
1: olduğunu söylemek için yaptım.
6: Siz de az evvel genelleme yaptınız.
5: Barış Dost, sen tamamlayalım.
1: İşte ben onun doğru olmadığını savunmak için tersinden anlattım size olayı.
5: Peki. Teşekkür ediyorum.
2: Üstü tarih.
5: Bir kısa ara vereceğiz. Aranın ardından artık programı bu akşamlık kapatacağız.

0: Siyasi işler devam edecek.
1: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlerde artık programın sonuna geldik. Keyifli de bir program oldu. Evet. Zaman zaman sesler yükseldi. Zaman zaman kahkahalar yükseldi.
3: Espriler de yükseldi.
2: Tam bir siyasi işler akşamı. Okan Müderrisoğlu, teşekkür ediyorum. Ankara'dan katıldınız. Haftaya buradasınız.
4: Haftaya bunun oradayım, Allah aldık. İzin verirse.
2: Çok güzel. Ve ben Okan oradayım. Bekliyoruz Okan Müderrisoğlu İstanbul'da. Barış Dostlar, çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Ahmet Kasman, teşekkürler katılım
5: ben
2: için.
5: Ben teşekkür ederim.
2: İzleyicilerimize de teşekkür edelim izledikleri için. Noktalıyoruz programı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: müzik arası.
1: İstanbul'da Poyraz serinlik sağlıyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara güneşli. Bursa 31, Edirne 34 derece. İç Anadolu açık. Ankara 31, Eskişehir 30 derece. Rüzgar sert esiyor. Ege güneşli. Sıcaklık yükseldi. İzmir 33, Denizli 37 derece. Akdeniz güneşli. Antalya 35, Adana'da sıcaklık gölgede 39, güneşin altında 50 derece hissediliyor. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize, Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar karayele dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32 derece. Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 23.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Önce gecenin manşetini aktaralım. Günün son saat diliminde muhalefetten önemli haberler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay resleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel genel merkezde olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Genel merkezde olağan kurultayda ısrarcı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. Peki bu süre ne kadar zaman alacak? Ona bakacağız. Bu arada yeni ihraç sevkleri ve de istifalar var. Ayrıntıları aktaracağız ama öncesinde gelin günün öne çıkanlarını teker teker özetleyelim.

0: Sınırsız Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda iktidar kanadından önemli açıklamalar var, paylaşacağız. İsviçre'de İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen teknik görüşmeler tamamlandı. İran'ın dondurulmuş mal varlıklarından 12 milyar doların serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Canlı bağlantılarla son durumu aktaracağız. Ve piyasalara bakacağız. Özellikle altında sert düşüş sürüyor. Küresel piyasalarda güçlenen dolar sarı metalde haftalık kaybı %5'e yaklaştırdı. Ekranlara getireceğiz efendim. Tüm bu haberler ve çok daha fazlası için bugün yarın başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı biraz önce bahsettiğimiz gibi CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı. Muhalefetteki son durumu gelin haberimizde izleyelim.
1: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
3: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
1: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
2: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
3: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
1: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
3: CHP'de mutlak butlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
2: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
3: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika-İran müzakerelerine dair de mesajlar verdi.
4: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye-AB ilişkilerine dair de mesajlar verdi.
4: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
3: Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran görüşmelerini ele aldıklarını bildirdi.
4: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
3: Ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı zirvenin hedeflerini anlattı.
4: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi trafiği sürüyor. Bu arada hem Amerika'dan hem İran'dan açıklamalar geliyor. O kadar ki her iki tarafta her açıklamada adeta birbirini yalanlıyor. NTV muhabirleri her iki başkentten son bilgileri aktarmak üzere bizleri bekliyor. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Begüm Dönmez Ersöz'e soracağız sorularımızı. Begüm, Trump'ın açıklamalarında neler var? İki tarafın birbiriyle çelişkili mesajlara dikkat çekiyor mu bugün?
5: Buse, taraflardan İran'ın nükleer programına ilişkin süreç ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun teftiş ve denetim sürecine ilişkin birbiriyle çelişen açıklamalar geliyor. Evet, ABD Başkanı Donald Trump bugün sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran'ın görüşmelerde en üst düzey, en yüksek düzey ve gelecekte de uzun bir süreliğine nükleer denetimi tamamen kabul ettiği mesajını paylaşmıştı ve bunun nükleer dürüstlük, tırnak içinde nükleer dürüstlüğü sağlayacak canı söylemişti. Eğer bunu kabul etmemiş olsalardı görüşmelerin devamı gelmezdi, daha fazla görüşme olmazdı dedi ABD Başkanı Donald Trump. Dün de ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance benzer mesajlar vermişti. Atom Enerjisi Kurumu'na erişim vermeyi kabul ettiğini söylemişti Tahran'ın İsviçre'deki görüşmelerde. Fakat İran'dan gelen mesajlara bakıldığında Tahran görüşmelerde bu konuya ilişkin yeni bir taahhüt vermediğini söylüyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla da mevcut eğer düzen sistem neyse onun üzerinden işbirliğini sürdüreceklerini ifade ediyor. Yani Atom Enerjisi Kurumu'ndan da denetçileri, müfettişleri davet etmek gibi bir planın olmadığını söylüyor şu İran. Hatta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bugün de Pakistan'da temaslarda bulunmuştu. O da yaptığı açıklamada gelecekte yapılacak bir anlaşmanın bunun parçası olmayacağı iddiasında bulundu. Dolayısıyla Tahran'dan ve Washington'dan bu konuyla ilgili çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran Savaşı başladıktan sonra ilk kez geniş kapsamlı bir Orta Doğu turunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. O da benzer mesajlar söyledi. Hatta İran'ın bu nükleer meseleyi ve erişim izni verme ve denetim meselesinde daha çok iç kamuoyuna yönelik iç siyasi sebeplerle bu tür açıklamalar yaptığı iddiasında bulundu. Dolayısıyla gelen açıklamalar nükleer konuda bu müzakerelerin ne kadar hassas ve kırılgan bir zeminde ilerlediğini ve aynı zamanda teknik görüşmelerde de çözüme kavuşturulması gereken pek çok fazla ayrıntının olduğunun bir göstergesi olmuş oluyor Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan açıklamaları bizlerle paylaştı. Peki İran cephesinde neler konuşuluyor, neler açıklanıyor bunu da şimdi Tahran'a uzanıp öğreneceğiz. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Başbakan Şahbaz Şerif'le bir araya gelen Pezeşkiyan, İran'ın balistik füze programının akıbetine dair konuştu. Son gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Ali, Pakistan'daki görüşmelere dair hangi başlıklar öne çıktı? Önce bunu dinleyelim senden.
6: Temel konu başlığı İslamabad mutabakatıydı ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan savaş sonrasında ilk yurt dışı ziyaretine de çıkmış oldu Buse ve Pakistan'a gitti. Arabulucu ülke olarak İslamabad'ı ziyaret etti. Balistik füze konusu sen de belirttin, daha fazla ön plana çıktı. Çünkü Pakistan Başbakanı'nın daha önceki bir konuşmasında, açıklamasında füze programının da müzakere konusu olduğu şeklinde bir açıklama gelmişti Şahbaz Şerif'ten. Kendisine bu soru soruldu ortak basın toplantısında ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan buna bir açıklık getirdi. Balistik füze konusunun hiçbir şekilde müzakere konusu olmadığını söyledi. Ve İran'ın savunma kapasitesini masaya getirmeyeceğini belirterek eğer füze konusunda geri adım atmış olsaydık veya müzakere yapmış olsaydık füze konusunu biz de Lübnan veya Gazze gibi olurduk dedi. ABD ve İsrail'in saldırılarında Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırıların benzerinin olacağını ve ülkenin tamamen yıkılabileceğini söyledi ve İran'ın hiçbir şekilde füze programını bir müzakere konusu yapmayacağını belirtti. Öte taraftan da bir çağrısı oldu. Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin ortaklaşa geliştirdiği Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan buna da değindi, işaret etti ve İran olarak biz de bu güvenlik mimarisine dost elimizi uzatıyoruz mesajını verdi. Şahbaz Şerif ise İsrail'i işaret etti Buse. Bazı ülkeler ifadesini kullandı. Bu anlaşmayı istemiyorlar. Bu anlaşmanın hayata geçmemesi için çabalıyorlar diyerek İsrail'i işaret etti ve bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı Buse.
0: Şimdi Ali, biraz önce Begüm de aktardı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Körfez turunun ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne vardı. Rubio'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere dair İran'la çelişen açıklamalar duyuldu. İran cephesi bu noktada neler söylüyor? Seni dinleyin tekrar.
6: Buse, az önce Begüm aktardı işin nükleer kısmını. Bir diğer önemli belirsizlik tabii Hürmüz Boğazı. Bu noktada da taraflardan birbirini yalanlayan açıklamalar geliyor. Rubio bu açıklamayı yaptığında gün içerisinde Meclis Başkanı Galibaf Umman'daydı ve Umman ile birlikte ortak bir açıklama da yapmışlardı. Geçiş ücreti alınacağı ima edilen bir açıklamaydı bu. ABD Dışişleri Bakanı uluslararası sular olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ve hiçbir şekilde bu uluslararası sulardan kimse geçiş ücreti alamaz ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı uluslararası sular, mevcut uluslararası hukuka göre hiçbir ülke buradan geçiş ücreti alamaz ifadesini kullandı. Ancak İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Galibaf Umman'a gitmeden önce yaptığı açıklamada uluslararası kurallara riayet ederek Hürmüz Boğazı'nda Umman ile, kıyıdaş ülke olan Umman ile birlikte yeni bir egemenlik oluşturacaklarını söyledi. Umman ile yapılan ortak açıklamada da diğer Körfez'e kıyıdaş olan diğer ülkelerle birlikte görüşmeler yürütüleceği ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir statünün, yeni bir egemenliğin ilan edileceği, oluşturulacağı açıklamaları geliyor. Ve İran kamuoyunda da bu noktada beklentiler bir hayli yüksek. Bir taraftan da geçişlere baktığımızda son 5 gün içerisinde %25 oranında savaş öncesi geçiş koşullarına döndüğünü görüyoruz. Akmaya devam ediyor. Gemiler geçmeye devam ediyor Hürmüz Boğazı'ndan ve 20 milyon varile yakın petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtiliyor. Öte taraftan ise askeri kaynaklar İran içerisinde kontrollü bir şekilde Boğaz'dan geçişin sürdüğünü ve devam ettiğini belirtiyorlar ve gün içerisinde Boğaz'dan geçen gemi sayısında değişikliklerin de oluşabildiği belirtiliyor askeri kaynaklarca. Buse.
0: Evet, hemen sınırlarımızın ötesinde beklenen işte bu barış görüşmelerini canlı bağlantılarla öğrendik. Şimdi bir de deniz sınırımızın ötesinde neler yaşanıyor bunu öğreneceğiz. Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi arayışları yıllardır sürüyor ama son zamanlarda hızlandı çabalar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Putin, Rusya-Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereleri temel alarak barış görüşmelerine hazır dedi. Açıklamaların ayrıntılarını Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır aktaracak. Ümit, merhaba. Putin neler söyledi? Barış ihtimali gerçekten bu sene içinde görülüyor mu? Rus basınında neler konuşuluyor? Senin izlenimlerin neler?
7: Evet, hem sahadaki durumda hem de söylemde bir değişiklik var son haftalarda. Çünkü son haftalarda Ukrayna'nın saldırıları Rusya tarafına doğru artmış durumda. Hem Moskova hem de St. Petersburg'a İHA saldırıları gerçekleştirdi. Ve özellikle Rusya'nın petrol rafinerilerine gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde aksamalar var. Bununla bağlantılı da olma ihtimali var. Bugün Putin'in bir açıklaması oldu ve Putin açıklamasında Rusya tarafının müzakerelere ve barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Tabii bugünkü açıklamadaki en fazla dikkat çeken nokta şu. Putin şunu söyledi. Biz 2022 yılında İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde müzakerelere hazırız dedi. Ve Özellikle bu anlaşmaların 2022'de Dolmabahçe'de gerçekleşen anlaşmaların Ukrayna tarafından da paraf edildiğini ve bu mutabakat temelinde hazır olduklarını ve bunun kendileri için de kabul edilebilir olduğunu, yani demek Ukrayna tarafından da paraf edildiğine göre bu Ukrayna için de kabul edilebilir dedi ve bu anlaşmalardan uzaklaşmak için bir neden görmüyorum dedi. Tabii bu önemli. Şunu hatırlatmak lazım. 2022'de savaşın başlangıcından hemen kısa bir süre sonra Mart ayında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişlerdi ve o zamandan bu yana birçok defa müzakereler olmasına rağmen aslında İstanbul'daki müzakerelerde barışa en çok yaklaşıldığı dönemdi. Tabii hangi maddeler vardı, onlara da kısaca değinmek gerekiyor. Birincisi burada Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması vardı. İkincisi güvenlik garantisi meselesi vardı. ABD, Rusya, Çin, Türkiye gibi bazı ülkelerin güvenlik garantörü olması taslakta yer almaktaydı. Onun dışında tabii diğer konulardan bir tanesi Kırım meselesi vardı. Kırım meselesi 15 yıllık bir süreç içerisinde ertelenmişti ve Donbas meselesi de ertelenmişti ve Putin ve Zelenski arasındaki görüşmelere bırakılmıştı. Tabii bununla birlikte en tartışmalı konulardan bir tanesi de Ukrayna ordusunun büyüklüğüydü. Çünkü Rusya tarafı Ukrayna ordusunun tamamen minimalize edilmesini, 85 bin askere düşürülmesini istiyordu. Ukrayna tarafı ise 250 bin Ukrayna askerinin olmasını ve sayının 250 binde kalmasını talep ediyordu. Bu da tam anlaşılamayan noktalardan bir tanesiydi. Tabii Putin 2022'deki İstanbul temelinde diyor fakat o dönemden bu yana çok büyük değişiklikler oldu. Çünkü Rusya yeni topraklar kazandı. Herson, Zaporojye gibi. Bundan dolayı tamamen 2022'deki anlaşmaların, koşulların uygulanması

0: Ümit Nazmi Hazır'da dinledik. Efendim şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakacağız. Partisinin grup toplantısında kürsüsündeydi ama bu defa konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi.
1: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
1: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
2: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde patron benim sözleri de vardı.
1: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda iktidar kanadından önemli açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bu yasama döneminde belli bir hale kavuşacak dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise süreçte yeni aşamaya geçildiğini vurguladı.
3: Baştan beri milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde mecliste olacağını söyledi. Meclisin Temmuz ayının sonlarına doğru tatile girmesi bekleniyor. Habertürk yayınına konuk olan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasal düzenlemenin silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini de söyledi.
5: Yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
4: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise Temmuz ayı içerisinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu.
6: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
0: Evet, yurttan haberleri de paylaşalım bu blokta. Kırıkkale'deki Bedesten depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti.
4: Mühimmat imha sahasında patlama oldu. İki işçi hayatını kaybetti.
7: Patlamanın yaşandığı nokta tepenin hemen arkası. Jandarma ise o bölgeye gazetecilerin dahi girmesine izin vermiyor. Çünkü içeride hala farklı mühimmatların imha çalışması var.
4: Burası Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten depolama ve imha tesisi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre tesiste Ar-Ge faaliyetleri yapılıyordu. O sırada kazara patlama meydana geldi. İhbar üzerine tesise çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir dedi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür

0: Bahçe yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün Karaal'ı kaçıran kişiler olduğu ortaya çıktı.
1: Evin önünden kaçırdılar, darp ettiler, serbest bırakmak için 500 kilo altın istediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 6 zanlı tutuklanmıştı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü Karaal'ı kaçıranlar arasında. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 5 zanlının Sakarya'da olduğu tespit edildi. Zanlılar yakalanarak İstanbul'a getirildi. Bulunduktan sonra yoğun bakıma alınan Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaal, darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Ayşe Karaal, eşine kanama ve böbreklere yönelik tedavi yapıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. İBB yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Karaal, hastanede polise verdiği ifadede zanlıların 500 kilo altın istediğini, altınının olmadığını söyleyince de saatlerce şiddet gördüğünü anlatmıştı. Zanlılardan biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş, fidye ödenmezse Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
0: Şimdi özel okul fiyatlarına bakacağız. Enflasyon hayatın her alanına olumsuz etkiliyor. Bu durum özel liselerin ve yabancı ortaklı eğitim kurumlarının fiyatına da epey yansıdı. Yeni eğitim öğretim yılında bazı okulların fiyatı 3 milyon liraya yaklaştı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Ama asıl önemli sorun başka. 25 yılda özel okul sayısındaki artışa dikkat çekti Gültekin ve ekonomik nedenlerle geçen yıl kapanan okulları ve sektörün yaşadığı öğrenci kaybını da hatırlattı.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılan artışlarla yıllık ücreti 1 milyon liranın üzerine çıkan özel liselerin de içinde olduğu bazı eğitim kurumlarının sayısı 100'e yaklaştı. Yol, yemek, kıyafet, yatakhane hariç sadece yıllık eğitim ücreti 2,5 milyon lirayı geçen okullarda var.
3: O kadar çok okul var ki yani şu anda biz işte 13 bin küsur okul arasında fiyat bakımından ilk baştaki 12 okulu konuşuyoruz. Fiyatları çok yüksek olan okullar için konuştuğumuzda ondan belirli bir zümreye hitap ediyorlar.
2: Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka.
3: Türkiye'deki özel okul sayısı son 25 yılda %700 arttı. Bütün sıkıntı esasında burada başlıyor. Yani 2001-2002 eğitim öğretim döneminde Türkiye'deki özel okul sayısı 1887. Şimdi 2024-2025 yılına geldiğimizde bu sayı 14.700'e ulaştı. Tabii ki bu beraberinde birçok sıkıntıyı da getirdi.
2: Sayıları gibi sürekli artan fiyatları nedeniyle yaşanan öğrenci kayıpları geçen yıl yüzlerce özel okulun kapanmasına neden oldu.
3: Her 5 okuldan biri özel okul oldu. Tabii ki bu oran ekonomik sıkıntılarla birlikte ne yazık ki son 25 yıldaki bu %700'lük artışı artık kaldıramaz seviyeye geldi. Geçtiğimiz yıl 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşadı özel okullar. Yani 1000-1500 dolayında özel okul kapandı. Diğer okullar hakikaten ayakta kalabilme sıkıntısı yaşıyorlar.
0: Altın fiyatlarında düşüş derinleşiyor. Doların küresel değerinin güçlenmesi, faizlerin yüksek kalacağı ihtimali sarı metali olumsuz etkiledi. Gram altın 6000 liraya yaklaştı.
1: Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin yüksek kalacağı beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi. Ons altın 4100 doların altına indi. Altında haftalık kayıp %5'e, aylık gerileme ise %10'a yaklaştı.
4: Yani 4400 dolarların altında kaldığı sürece kritik bir 4000 dolar, 60 dolardı gümüş için buralara çok yakın seyretmesi ve yukarı tepki verememesi biraz da altın yatırımcısı için yeni alışlarda beklemesi gerektiğini gösteriyor.
1: Gram altın 6000 lira sınırına çekindi. Aylık kayıp %7,5'u geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta. Çeyrek altın ise 10 bin liranın altını gördü.
4: Ne zaman döngü değişebilir ki ben bunu belki son çeyrekte bekliyorum. İşte faizlerin tekrar inebilme ihtimali enerji fiyatlarının gerilemesiyle ve doların buradan biraz daha değer kaybıyla olabilir. Dolayısıyla biraz daha yatay aşağı doğru baskının yaz aylarında devam edebileceğini düşünmek gerekiyor. Buna göre bir strateji kurmak ve son iki yıldan biraz daha farklı bir değerli metal görüntüsü olacağını anlamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Adana'da banka hesabını çocukluk arkadaşına kullandıran Mustafa Tolun büyük şok yaşadı. Hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. 9 yıl hapis cezası alan genç Amerika'da Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
2: Banka hesabını verdi, dolandırıcılık suçlamasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'de Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
5: Bana 2019 senesinde sanal bahis işi için IBAN kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını, hatta birkaç kişiyi de örnek vererek kendi yakın arkadaşlarımdan bana bu şekilde güven sağladılar.
2: Adana'da yaşayan Mustafa Tolun çocukluk arkadaşına banka kartını ve IBAN bilgilerini verdi. Daha sonra hayatı alt üst oldu. Banka hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. Hakkında peş peşe davalar açıldı. 26 yaşındaki Tolun 3 dosyadan toplam 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'ye giden genç Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
5: Öğrendim ki benim adıma başka bir siteden hesap açılıyor. İnsanlara ürünler satılıyor. Fakat bu ürünler gönderilmiyor. Hesap benim, paralar benim hesabıma geldiği için bana dosyalar açılıyor. Bir de burada yanan bir tek ben değilim. Benim daha tanımadığım farklı illerdeki insanların banka hesaplarını almışlar.
2: Mustafa Tolun hakkında 4 dolandırıcılık dosyası daha yargı aşamasında. Cezaevinden izinli çıkan genç gerçek suçlunun cezalandırılmasını istiyor.
0: Ve IBAN mağdurlarının merakla beklediği yasal düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların tamamlanması sonrası düzenlemenin 12. yargı paketine eklenmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığında haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili yasal düzenleme için değerlendirmeler devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması sonrası yasa düzenlemesinin 12. yargı paketine bir önergeyle eklenmesi bekleniyor. 12. yargı paketi yarın Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Daha sonraysa Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek. Ancak söz konusu maddenin komisyon aşamasında mı yoksa genel kurul aşamasında mı teklife ekleneceği bilinmiyor. Bir kısa reklam arasına girelim, ardından karşınızda olacağız, haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
6: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün vaktimiz el verdiğince giyim ya da iç giyimle ilgili kimi sözcükleri gözden geçireceğiz. Pardösü'den başlayalım. Pek çoğu gibi bu sözcük de Fransızcadan. Serin havalarda öbür giysilerin üstüne giyilen paltodan ince üstlük. Bu sözcüğü pardesü şeklinde söyleyenler çok. Belki sizin kulağınız da bu şekline alışık. Ama Türk Dil Kurumu sözlüğündeki hali pardösü. Ancak Meydan Larus gibi kimi kaynaklar pardesü söylenişini de kabul ediyor. El sırtında böyle zarif duramaz. Ismarlamadır elbisem pardesüm diyor Cahit Sıtkı Tarancı. Siz mi? Dilinize hangisi kolay geliyorsa öyle söyleyin. Pantolon ya da pantalon da böyle. Türk Dil Kurumu Dil Derneği ile Ali Püskülloğlu Sözlükleri ve Ömer Asım Aksoy Yazım Kılavuzu pantolonu öneriyor. Meydan Larus ve Kubbe Altı Lugati pantolon ya da pantalon diyor. Yalnızca pantalon diyen Orhan Hançerlioğlu sözlüğü. Artık siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Eşortman denile gelen eşofman sözlüğü de Fransızcadan. spor çalışmalarında giyilen pamuklu veya sentetik kumaştan iki parçalı giysi. Bu sözcükte bir anlaşmazlık yok. Spor yaparken giyildiği için şortu oraya yakıştırıp eşofman deniyor olabilir. Ama eşofman olacak. Eşofman. Boyun bağı demek dururken neden gravat dendiğini anlamak doğrusu çok güç. Üstelik yanlış da. Evet, gravat demek çok yaygın bir yanlış. Yine Fransızcadan. Ama gravat değil, kravat doğrusu. Türkçe'de hırvat şeklinde söylenen isimden geliyor. Kravat. G ile değil, K ile. Belki de en sık kullanılan çamaşır isimlerinden biri. Külot mu, kilot mu? Siz hangisini kullanıyorsunuz bilmiyoruz ama doğrusu külot. Kısa, beli lastikli iç çamaşırı. Halk dilindeki nedense pek de nazik bulunmayan eş anlamlısı don. Kilot değil, külot. Son sözcüğümüz sütyen. Yanlış duymadınız, sütyen. Ama bizde genellikle sütyen deniyor. Elbette gene Fransızca kökenli. Göğüs desteği anlamına geliyor. Yani sütle bir ilişkisi yok sevgili dinleyiciler. Mutlu günler.
6: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
0: Aranın ardından karşınızdayız. Haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Mersin Akkuyu'da bulunan Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı. İlk reaktörün bu yıl içinde devreye alınması planlanıyor.
2: Akkuyu nükleer enerji santralinde kritik bir eşik daha geçildi. Santralin birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı.
8: İnşa çalışmalarının tamamlandığını resmen teyit ediyoruz. Gece saatlerinde reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Ardından işletmeye alma operasyonlarının başlamasına yalnızca birkaç hafta kalacak.
2: Ünitenin reaktör tesisinde işletmeye alma sürecinin bir sonraki aşaması olan soğuk ve sıcak testleri hazırlıklar da sürdürülüyor.
8: Bu süreç 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benziyor. Artık son düzeye girilmiş durumda. Bu aşamada tüm imkanların seferber edilmesi gerekiyor. Son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır.
2: Likaçev, birinci güç ünitesine görev yapacak 1930 personelin %40'tan fazlasının Türk vatandaşı olduğuna dikkat çekti.
8: Söz konusu uzmanların önemli bir bölümü üniversitelerimizden mezun olmuş. Şu anda Rusya'daki simülatörlerde ve nükleer güç santrallerinde eğitim ve uygulamalı staj programlarına devam ediyorlar.
2: Akkuyu'nun birinci ünitesi kontroller tamamlandıktan sonra aşamalı olarak bu yıl sonuna kadar işletmeye alınacak. Her biri 1200 megawatt olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak santral tam kapasiteye devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak.
0: Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde yaptırım uygulanacağı vurgulandı.
2: Kişisel Verileri Koruma Kurumu belediyeleri uyardı. Cadde, park, meydan ve sahil gibi yerlerin canlı yayınla paylaşılması için kanuna aykırı denildi.
9: Özellikle kişilerin yüzleri, kişilerin araç plakaları olduğu için bu durum Türk Ceza Kanunu'na ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı.
2: Uyarı yazısında turistik ve işlek bölgelerde yapılan canlı yayınlara ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet geldiği belirtildi.
10: Uyarı yazısında meydanlarda, sahillerde ya da konser alanında kurulan kameraların sadece canlı yayın yapması engellenecek. Yani üçüncü kişiler o görüntülere ulaşamayacak ama güvenlik nedeniyle kapalı devre kayıt alınabilecek.
11: Canlı yayın yaparken eğer kişiyi baz alıp kişiyi direkt çekip de ortamda ya da işte belli kanallarda, belli platformlarda paylaşıyorsa ondan rahatsız oluyorum.
2: İncelemelerde kişilerin kimlikleri belli olacak şekilde yüzleri görünüyor, araç plakaları okunuyor tespitleri yapıldı. Belediyelere kültür, sanat ve turizm, tanıtım hizmetlerinin yapma yetkisi verilse de canlı yayın yapma yükümlülüğü olmadığı hatırlatıldı. Yapılan yayınlarla görüntülerin çok sayıda kişinin erişimine açıldığı belirtildi. Üçüncü kişilerin turizm dışı hırsızlık, tehdit, şantaj ve şiddet gibi kötü niyetle kullanabileceği ifade edildi.
9: Bu kişisel verileri kullanan kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işledikleri için Türk Ceza Kanunu'nda belirli hapis ve adli para cezası gibi yaptırımlara da maruz kalabilirler.
2: Belediyelere ihlalin devam etmesi durumunda 17 milyon 92 bin liraya kadar para cezası kesilebilir.
0: Bir çözüm platformunun açıkladığı verilere göre yetkili ve özel servislerle ilgili tüketici şikayetlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Özellikle beyaz eşya yetkili servislerine yönelik şikayetler bir önceki yıla göre tam %316 arttı.
12: Benim yakın zamanda buzdolabım bozulmuştu. Teknik servis çağırdım. İlgilenmeleri birazcık ne yazık ki geç oluyor. Kendiniz de dışarıdan usta bulup yaptırmak zorunda kalabiliyorsunuz.
1: Çözüm bekleyen tüketici sorunlarının başında otomotiv, bilgisayar ve küçük ev aletleri servisleri geliyor. Sorunlar her yıl artarak büyüyor. Çözüm oranı ise düşük kalıyor.
13: Aldığımız ürünler çok 3 aylık, 6 aylık ya da 1 senelik gibi kurgulandığı ve tasarlandığı için zaten amaç buna yönelik, tüketime yönelik.
1: 2026'nın ilk 5 ayında beyaz eşya yetkili servislerine gelen şikayetler bir önceki yılın aynı dönemine göre %316 artış gösterdi. Tüketiciler en çok garanti kapsamının dışına çıkılmasından ve uzun tamir sürelerinden dert yandı.
14: Garantisi geçmiş diyorlar. En iyisi yeni eşya almak. Ona vereceğin parayla bir kat daha fazla versin. Yeni eşya işteyse tamirciden kurtulursun.
1: Teknoloji ve küçük ev aletleri de aynı sorunlar yaşanan kategorilerden biri oldu. Bilgisayar özel servis şikayetleri %29, küçük ev aletleri teknik servis şikayetleri %50 arttı. Tüketiciler bir türlü giderilemeyen ve sürekli tekrarlayan sorunlarla uğraştı.
15: Elektrik süpürgem bozuldu. Verdiğiniz mal daha kusurlu bir şekilde geri dönüyor. Servis fiyatları uçuk bir noktada, zaten normal sıfırını alsanız aynı fiyatla denk geliyor. Bu yüzden artık servise göndermektense ürünün yenisini almayı tercih ediyoruz.
16: Dün kardeşim batarya değiştirdi telefonun bataryasını. Teknik servis 5000 lira fiyat vermiş. Küçük tanıdığımız bir işletme 1000 lirayla hallettik biz.
1: Sadece ev aletleri değil, otomobili için servis yolunu tutanlar da dertli. Otomotiv, showroom ve plaza servislerindeki şikayet artışı %53'ü buldu. Üstelik bu kategoride gelen şikayetlerin sadece %12'si çözüme kavuşabildi.
17: Randevu almaya göre bazen uzun sürebiliyor. Son iki senedir biraz fiyat artışı var. Sonuçta işte işçilik maliyetleri ya da yedek parçalar da artış gösterdi.
1: Araç sahipleri en çok faiz servis ücretlerinden, eksik ve kusurlu hizmetten şikayetçi oldu.
18: Bir lastik değiştiriyor. Lastiğe ben 1800 veriyorum, artı 800 lira da işçilik veriyorum. Fazla geldiği için ben kendim takıyorum yani.
0: Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen yükseköğretim kurumları sınavlarına bu kez yapay zeka da tabi tutuldu. Sonuç şaşırtıcı, çünkü yapay zeka neredeyse tüm soruları doğru bilerek derece yaptı. Akademisyen Behçet Yalın Özkar'a yapay zekadaki gelişimi ve bu gelişime karşı yapılması gerekenleri anlattı.
19: Peki Cemilay ne yaptı? Hocam TYT Türkçe'de bir yanlış, sosyalde bir yanlış, matematikte 5 yanlış, fendeyiz hiç yanlış yapmadı. AYT Türk Dil Edebiyatı'nda 0 yanlış, sosyalde 0 yanlış, matematikte 0 yanlış, fendeyse sadece 4 yanlış yaptı. Bu netleriyle Cemilay Hacettepe Tıp'tan ODTÜ bilgisayar mühendisine kadar istediği her bölüme girebiliyor.
2: Yapay zekanın sınırları her geçen gün artıyor. Bu yıl yapılan üniversite sınavında da 266 nete ulaşarak derece yaptı.
19: 2024'te ölçüm yaptık. 2025'te, 2026'da ve hep aynı promptları kullandık. 2024'te 124, sonra 197, şimdi ise 266 nete fırladı. Ya bu aslında çok muazzam ve hızlı bir gelişmeyi gösteriyor.
2: Yapay zekanın performansı 2 yılda 2 kat arttı. Peki eğitim sistemi bu değişime hazır mı? Aslında bu soru yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gündeminde.
19: Bürokratik yapılar, özellikle eğitim gibi yapılar tüm dünyada çağın çok gerisinde kalıyor. Ve ana panik şu, şu an dünyanın en büyük üniversiteleri, en aklınıza gelen ilk böyle 3'teki 5'teki üniversiteleri de maalesef ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sadece deniyorlar. Çünkü çok hızlı bir gelişim oluyor. Ama şu anda elde ettikleri hiçbirinin elinde ya çözüm bu dedikleri bir şey yok.
2: Çünkü yapay zeka çağında hangi becerilerin geliştirilmesi ve ölçülmesi gerektiğine ilişkin ortak bir model henüz yok. Peki öğrencilere ve velilere nasıl bir görev düşüyor?
19: Burada yapılması gereken hem veli hem öğrenci için şu: sevdiği şeyi bulma sorumluluğu. Bu hep klasiktir. Sevdiğiniz işi yapın, o zaman hiç işe gitmeyeceksiniz falan. Ama bugün bu gerçek. Bundan 20 yıl önce makine mühendisliğini hiç sevmeden okuyup çıktığınızda bir makine mühendisi olarak para kazandınız. Gelecekte bunun mümkünatı yok.
0: Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıda olan sosyal medya uygulaması Threads yeniden erişime açıldı. Threads'te yer almak isteyenlere Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti Rekabet Kurumu'nun müdahalesiyle sona erdi. Yeni dönemde uygulamaya katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak. İsteyen kullanıcılar mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam edebilecek. İsteyenler ise yalnızca telefon numarasıyla Instagram'dan bağımsız sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek. Rekabet Kurumu 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almış. Bu kararın ardından Meta Threads'i Türkiye'de erişime kapatmıştı. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Avrupa'ya uzanacağız. Avrupa'da aşırı sıcakların etkisi devam ediyor. Fransa'da sokaklarda serinlemek isteyip suya giren 40 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da da Roma ve Milano dahil 15 kentte aşırı sıcak nedeniyle kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Avrupa'nın birçok ülkesinde durum farksız değil. Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Kayhan merhaba. Avrupa'da bu sıcak hava dalgalarına karşı hangi önlemler alınıyor? Dün sen işte yine özellikle Fransa'da 44 derecelere varan sıcaklıkların bugün görülebileceğini söylemiştin. O derecelere ulaşıldı mı? Nasıl bir atmosfer var gün içinde ve gece saatlerinde?
20: Evet Buse, o derecelere ulaşıldı. Hatta bugün öğleden sonra Fransa'nın güneybatısındaki Land ilinde hava sıcaklığı gölgede 44,3 derece olarak ölçüldü. Bu tarihi bir rekor. Fransa'da düzenli olarak ölçüm yapılmaya 1947 yılında başlanmış ve o tarihten bu yana da uzmanlar böyle bir kavurucu sıcaklığın, böyle bir yüksek ısının görülmediğini söylemekteler. Bunun nedeni Sahra Çölü'nden gelen ve şu anda Avrupa'nın batı ve güneybatısı üzerinde dev bir ısı dalgası oluşturmuş olan bu bulutlardan oluşuyor Buse. Ve 40 derecelerinin üzerinde yaklaşık 50 ilde bugün Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşadı diyor uzmanlar. Tabii senin de belirttiğin gibi artık önlemler alınmaya başlandı. Önlemler alınmaya aslında son birkaç gündür başlanmıştı ama artık bütün kentlerde belediyeler sinemaları, müzeleri halka açmaya başladılar. Havuzları, özellikle belediyelere ait havuzları da halka açmaya başlamış durumdalar. Bu belediye havuzlarına aslında çok az bir ücret vererek giriyorsunuz ama belediye artık bu ücretsiz olarak halka bu havuzları açtı. Paris'te kimi belediyeler halka ücretsiz sinema biletleri dağıtıyorlar. Neden? Çünkü sinemalarda klima var. Sinemalara giderek en azından birkaç saatliğine serinlemeleri için. Birçok tiyatro piyesleri erteledi. Tiyatroların çoğunda klima olmadığı için iş yerleri kendi saatlerini adapte etmeye çalışıyorlar. İnşaat sektörü ve tarım sektörü çok olumsuz etkileniyor bu aşırı sıcaklardan. Tarım sektöründe mesela çiftçiler şu anda harman kaldırmaktalar. Harman kaldıramıyorlar. Kaldırmaya çalışanlar da bunu gece saatlerinde yapmaya başladılar. Mesela gece saatlerinde Fransız haber kanalları harman kaldıran köylülerle, çiftçilerle beraber haberler yapmaktalar Fransız kanallarında. Şantiyelerde öğleden sonra paydos denildi. Hiçbir şantiye birkaç gündür öğleden sonra çalışmıyor. Daha doğrusu çalışılamıyor oralarda. Ve bu benzer manzara Avrupa'nın birçok kentinde de var. Ve bu sıcaklar önümüzdeki hafta sonuna kadar en az daha devam edecek. Böylelikle en azından 40 dereceleri göreceğiz Avrupa genelinde.
21: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar ile çalışanların temel hak ve özgürlükleri arasında hassas bir denge kurulması gerekiyor. Tam da bu sebeple Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayımladığı son duyuru önemli bir boşluğu doldurmakta. Kurum, iş yerlerinde güvenlik kameralarının kullanımının meşru sınırlarını çizerek hem işverenlere hem de çalışanlara önemli mesajlar veriyor. Aslında mesele kameraların varlığı değil, nasıl kullanılacağı. Bir çalışanın görüntüsünün kaydedilmesi açık bir şekilde kişisel veri işleme faaliyetidir. Dolayısıyla bu faaliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir. Bu bağlamda hukuki dayanağının bulunması, belirli bir amaca hizmet etmesi ve ölçülü olması gerekir. KVKK'nın da özellikle vurguladığı gibi iş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır. Burada dikkat çekici nokta çalışan performansının sürekli izlenmesinin veya genel disiplin sağlama amacıyla gözetim yapılmasının meşru amaç olarak kabul edilmemesidir. Uzun yıllardır birçok iş yerinde kamera sistemleri yalnızca güvenlik amacıyla değil, çalışanların davranışlarını denetleme aracı olarak da kullanılabiliyor. Oysa çalışanların her hareketinin izlenmesi, verimliliğinin anlık olarak takip edilmesi veya sürekli gözetim altında tutulması çalışma barışını zedeleyen sonuçlar doğurabiliyor. Çalışma hayatında elbette ki güven ilişkisi son derece önemlidir. Sürekli izlenen çalışan, kendisini iş yerinin bir parçası olarak değil, kontrol edilmesi gereken bir unsur olarak görmeye başlayabilir. Tabii ki bu durumda iş tatminini azaltabileceği gibi örgütsel bağlılığı da olumsuz etkileyebilir. KVKK'nın üzerinde durduğu bir diğer önemli husus ise ölçülülük ilkesidir. Hukukta sıkça kullanılan bu kavram aslında oldukça basit bir soruya dayanıyor. Amaç ile kullanılan araç arasında makul bir denge var mı? Örneğin bir fabrikanın giriş kapısında veya yüksek güvenlik riski bulunan bir kasa alanında kamera bulunması makul görülebilir. Ancak çalışanların dinlenme alanlarının, soyunma odalarının, mescitlerin veya tuvaletlerin kamerayla izlenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü bu alanlar bireylerin mahremiyet beklentisinin en yüksek olduğu yerlerdir. Dolayısıyla bu hususa da iş yerlerinde ciddiyetle dikkat edilmesi gerekmektedir.
21: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Ülkemizde bu hafta sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artış var ama Avrupa'daki gibi aşırı sıcak değiliz. Fransa, Almanya ama özellikle Fransa'da etkili olan o aşırı sıcaklar 3 gün daha devam edecek. Sonra ne olacak? Hafta sonuna doğru bu sıcak hava dalgası biraz daha İtalya tarafını etkileyecek. Önümüzdeki hafta bizde de sıcaklıklarda daha belirgin artış olacak. İşte önümüzdeki hafta daha fazla bunalabiliriz. Bugünlerde artış en fazla nerede? Güney Ege ve Akdeniz'de. Denizli tarafında şimdiye kadar sıcaklıklar 34'ü çok geçmiyordu ama bugünlerde artık 37'ye yükseldi. Aydın'da öyle. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Antalya 35 derece. Bugünlerde kuru bir hava var ama sonraki günlerde nem yeniden artacak. Yani Ege'de güneşin altında sıcaklıklar 50 dereceyi buluyor diyebiliriz. En fazla sıcak çarpması tehlikesi Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde var. İstanbul, Ankara ve Marmara'da da 2 ila 3 derece bir sıcaklık artışı oldu geçtiğimiz günlere göre. Poyraz rüzgarının hala sert esmesi hem İstanbul'a hem Ege'ye serinlik sağlamaya devam ediyor. Güney Ege'de biraz daha karayele doğru dönüyor rüzgarlar. Önümüzdeki hafta İstanbul, İç Anadolu'da özellikle Salı ve Çarşamba günü 35'e doğru yükselme bekliyoruz. Ülke genelinde bugünlerde önemli yağış yok. Sadece Van, Kars, Erzurum ve Rize tarafında sağanak yağmur etkili oluyor.
0: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 23 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dün Dünya Deve Günü'ydü. Farkındalık yaratmak için Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilmiş bir gün. Fırsat bu fırsat develeri hatırlayalım. Deve sürüler halinde yaşar, otla beslenir ama diğer hayvanlar gibi değildir. Elindekini ölçerek yer, ihtiyatlı davranır. Bir hörgüçlü devenin günde 50 kilo ot yemesi gerekirken yeterli ot yoksa deve günü 2 kilo otla geçirebilir. Suyu da bulduğunda litrelerce içip depolar, böylece aylarca susuz yaşayabilir. Zaten otlağı kolayca bulur, yağmur yağacağını önceden sezer. Ufukta görünen bulutlara bakarak gider. Saatte 5 kilometre hızla günde 100 kilometre yol alan deve yön bulmada da ustadır. Ama bir deve herhangi bir nedenle sürüden ayrı düşerse birlikte su içtikleri kuyuya gidip günlerce aç kalma pahasına hiçbir yere ayrılmadan sürünün gelip kendisini almasını bekler. Ve ekleyelim, develer çok ürkektir. Tehlike yaklaştığını düşünür ya da bazen tanımadıkları bir şeyin yaklaştığını görürlerse sürü halinde oradan kaçarlar.
2: Doğa takvimi.
0: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Yeni günün yeni saatinde. Gelin önce günün dünün öne çıkanlarını şöyle teker teker paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne savunma mimarisi üzerinden seslendi. Türkiye'nin Avrupa güvenliği için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Sözlerinin ayrıntılarını birazdan paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Genel merkezse olağan kurultayda ısrarcı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. Bu arada yeni ihraç sevkleri ve istifalar var, bakacağız. İsviçre'de İran ve Amerika arasında yürütülen teknik görüşmeler tamamlandı. İran'ın dondurulmuş mal varlıklarından 12 milyar doların serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Karşılıklı açıklamalar var, aktaracağız. A milli takımımız ikinci maçlar sonunda turnuvaya erken veda etti ama Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dünya Kupası güncesini NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la ele alacağız. Birazdan kendisine bağlanacağız. Bu haberler ve çok daha fazlası için bugün yarın ikinci saatiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü temaslarını aktararak başlayalım. Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İnatius II. Efrem Kerim'i kabul etti. Kabul Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patrik Mor İnatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. İç siyasetin gündemine bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir ve Bursa il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kararıyla görevden alındı. Kararlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni başkanlar il binasına girmek isteyince iki kentte de partililer arasında arbede yaşandı.
1: Bina girişine barikat kurdular. Yeni atanan başkana tepki gösterdiler. İzmir ve Bursa'da CHP il binalarında gerginlik yaşandı. Mutlak buttan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç'ü görevden alarak İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Karar üzerine Çağatay Güç il binasında nöbete başladı. Utku Gümrükçü ve destekçileri de binaya girince taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftar sakinleşince Gümrükçü CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bursa'da da il başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler il başkanlığına gitti. Çok sayıda partili bina girişinde sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş, kararı geçersiz saydıklarını söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklananların sayısı artıyor. İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinde görevli 43 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında iki ilçenin belediye başkanı da var.
2: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına geçen hafta iki ilçe belediyesi daha eklenmişti. İstanbul'un Adalar ve Mersin'in Silifke Belediye Başkanları Ali Ercan Akpolat'la Mustafa Turgut tutuklandı. İçişleri Bakanlığı iki ismin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Tutuklanan 43 isim arasında belediye başkan yardımcılarıyla belediyelerde farklı birimlerde yönetici olarak çalışan isimler de var. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet karşılığı ruhsat verilmesi iddiasıyla suçlanıyor. Savcılık bununla ilgili 40 eylem tespit edildiğini, paranın belediye yetkililerine elden teslim edildiğini ifade etti. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklandığı soruşturma görevi kötüye kullanmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarıyla başlatılmıştı. Belediye Başkan Yardımcılarının da tutuklandığı soruşturmada şüpheliler, belediyeye iş yapan firmalardan menfaat temin etmek, bazı alımlarda usulsüzlük gibi suçlamalarla karşı karşıya. İki ilçenin de belediye başkanı haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Kanuna aykırı hiçbir eylemlerinin olmadığını savundular. Soruşturmalar sürüyor.
0: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılırken önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir fotoğrafla duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin yazılı bir açıklama yapılmadı, ancak görüşmede iki ismin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin güvenlik tedbirlerini ele aldığı değerlendiriliyor. Fidan sabah saatlerinde ise Ankara'da gerçekleştirilen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Amerika-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alamayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
3: Yanılıyorlar. Yanıldıklarını kendileri de biliyor. İçeride bize söylediler. %100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı görüşmeleri şu an iptal ederdim.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açacağı açıklamasına karşı Tahran'dan gelen yalanlamaya bu sözlerle yanıt verdi. Trump, acelesi yok diyerek denetçilerin uygun bir zamanda sahada olacağını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hasar görmüş nükleer tesisleri denetçilere açma gibi bir planlarının olmadığını belirtmişti. Bunun ardından Trump da sosyal medyadan İran uzun bir süre boyunca sonsuza kadar en üst düzeyde nükleer denetimlere tam ve eksiksiz şekilde rıza göstermiştir ifadelerini kullanmıştı. Amerikan Başkanı Pensilvanya'daki mitinginde de İran'la iyi geçindiklerini ve adil bir anlaşma için çalıştıklarını kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pezeşkian, başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında ABD ile İran'ın balistik füze programının akıbetine ilişkin konuştu.
4: Füzelerimiz meselesi mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi genç yaşlı demeden İran'a da saldırırdı. Sonuç olarak savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
2: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. Ziyaretin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakerecilerse Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği ifade edildi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son olarak 21 Haziran sabahı iki geminin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemi Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir şekilde geçti dedi. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görev yaptığını, söz konusu gemilerden birinin Türk bayrağı taşıdığını söyledi. İran ve Amerika'nın yürüttükleri müzakerelerde Lübnan konusunda vardıkları uzlaşma İsrail'de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Amerikan basını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da İran'ın elinin güçlenmesinden kaygı duyduğunu yazdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakereler İsrail'de endişeyle izleniyor. İsrail'li yetkililer özellikle Lübnan konusunda kaygılı. Amerikan haber sitesi Axios'a göre Trump yönetimi İran'la müzakerelerde ilerleme sağlayabilmek için İsrail'in Lübnan'daki hareketlerini kısıtlaması gerektiğini kabul etti. İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan'da çatışmayı önleme grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmak ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için baskı uyguluyor. Lübnan'da cumartesi gününden beri büyük çaplı saldırılar olmadığına dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Lübnan konusunda varılan anlaşmanın 2024'te Biden yönetimi ve Netanyahu hükümeti arasında sağlanan anlaşmanın koşullarını geçersiz kıldığı belirtiliyor. Biden yönetiminin çabalarıyla Lübnan'da Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasında İsrail'e hem acil tehditler hem de Hizbullah'ın oluşturduğu tehditlere yanıt verme hakkı tanıyordu. Yeni anlaşmada ise İsrail'in sadece acil tehditlere yanıt vermesine izin veriliyor. Önceki anlaşmada ateşkesi izleme mekanizmasında İsrail, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa yer alıyordu. Şimdi ise İsrail bu mekanizmada bulunmuyor. Onun yerine İran dahil edildi. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer, mekanizmada Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunmasının İsrail'in bulunmasıyla eşdeğer olduğunu söyledi. Biden döneminde varılan anlaşma, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri altyapısının yok edilmesine yoğunlaşıyordu. Şimdi ise Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmaların önlenmesine odaklanıyor. İsrail kaynakları, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programındansa Lübnan konusunda daha çok endişe etmeye başladığını söyledi. İsrail kaynak, Netanyahu bu konuda histerik bir halde ifadesini kullandı. İsrail'de Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Hizbullah'a karşı atılacak adımların iç siyasete kritik önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Son günlerde Netanyahu'ya yakın bir isim olan Ron Dermer'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran görüşmelerini etkilemek için Trump yönetimiyle temasa geçtiği belirtiliyor. Dermer'ın müdahalesiyle Trump'ın sosyal medya hesabında Hizbullah'ı durdurmaması halinde İran'a saldırı tehdidinde bulunduğu mesajı paylaştığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zemir'le ortak bir bildiri yayınlayarak Lübnan'ın güneyinde oluşturdukları güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını ve terör altyapısını yok edeceklerini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları sorulduğunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Ben bir problem çözücüyüm, sorunları çok hızlı çözerim. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil," dedi.
0: İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadesi Washington'ı tedirgin etti. Pilot fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının Washington'ın tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi.
5: İran tarafından Nisan'da düşürülen Amerikan F-15 savaş uçağının pilotu havada tek bir vücut gibi hareket eden deniz anası gibi drone sürüsü gördüğünü açıkladı. Haber CNN International'dan. Pilotun ifadeleri istihbarat raporlarına yansıdı. Amerikalı pilot fırlatma koltuğunu çekmeden hemen önce havadaki droneları biyolojik bir organizma gibi tanımladı. Havada bir drone mayın tarlası vardı ifadesini kullandı. Pilot büyük droneların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronelar olduğunu aktardı. Tam bir uzaylı işiydi dedi. Amerikalı pilotun kullandığı uçaklar İran Savaşı'nda iki kez vuruldu. Daha önce Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşen uçağın da pilotuydu. İran'da düşen uçakta da bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı. Pilot saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun bir süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı. Pilotun ifadeleri ise Pentagon'da tartışma yarattı. Tahran'ın insansız hava aracının teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde. Sorguda yer alan bazı kişilerse pilotun anlattıklarına şüpheyle yaklaştı. Saldırı sonrasında pilotun beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyordu. Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de drone konusunda yardım alması söz konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.
0: Rusya-Ukrayna hattında arasında diplomatik arayışlar sürerken cephe hattında gerilim giderek tırmanıyor. Ukrayna-Belarus arasında yükselen tansiyon Moskova ve Minsk hattında karşılık buldu. Ukrayna aynı zamanda Rusya'nın enerjisine yönelik saldırılarına devam etti. Son ayrıntıları Kiev'den Deniz Berk'te aktaracak. Deniz, cephe hattındaki son durum nedir? Biz Daha önce geçtiğimiz saat diliminde Ümit Nazmi Hazır'la konuştuk. Özellikle Moskova tarafının, Rusya tarafından Putin'in artık barışa daha olumlu yaklaştığına dair bazı mesajlar verdiğini, bu mesajların sıklığının arttığını bizlerle paylaştı. Ama cephe karışık. Senin analizlerin nedir?
6: Şimdi cepheyle başlayacak olursak şunu söyleyelim. Ukrayna İHA'ları, yani özellikle kara savaşlarında biraz tıkanma yaşandığı için iki tarafta fazla ilerleme sağlayamadığından son zamanlarda özellikle İHA saldırıları iki tarafta da karşılıklı olarak hava savaşları artmış durumda. Ukrayna İHA'ları özellikle şu anda Rus işgali altında bulunan Kırım Yarımadası'nda çeşitli noktaları vuruyor. Kırım Yarımadası'na ana karaya bağlayan köprüye önemli ölçüde hasar verdi. Ayrıca Kırım'da bulunan çeşitli enerji tesislerinin Ukrayna İHA'ları tarafından hedef alınması burada büyük ciddi elektrik kesintilerine neden oluyor Kırım'da. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yakın bazı illerinde de yine elektrik kesintileri ve enerji sıkıntıları yaşanıyor Ukrayna'nın bu hava saldırıları sonucunda. Fakat Rusya'da buna karşılık Ukrayna'nın doğu bölgelerinde çeşitli yerlere hava saldırıları düzenliyor. Diğer taraftan şimdi savaşı çok daha şiddetlendirebilecek bir gelişme aslında Ukrayna-Belarus sınırında yaşanabilir. Çünkü Ukrayna yönetimi sürekli olarak Belarus tarafından Rusya'nın Belarus üzerinden Ukrayna'ya yeni bir saldırı başlatabileceğini söylüyor. Belarus Ukrayna sınırı 1000 kilometre uzunluğunda ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 150 kilometre mesafede. Ayrıca Kiev'i batıya bağlayan yollar Belarus sınırına yakın yerlerden geçiyor. Bir, bu nedenle gerilim yüksek. İki, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski 20 Haziran'da bir açıklama yaptı ve Belarus'ta Rus İHA'larının yönlendirilmesini sağlayan bazı merkezlerin olduğunu söyledi sınıra yakın yerlerde. Size bir hafta süre veriyorum, bunları siz kaldırmazsanız biz kaldıracağız dedi. Kastettiği büyük bir ihtimalle Ukrayna'nın buraları vurması. Fakat Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu geride bıraktığımız gün bir açıklama yaptı ve Rusya ile Belarus arasında savunma işbirliği anlaşmasının olduğunu söyledi. Dolayısıyla Rusya'nın bu durumda sert bir yanıt vereceğini söyledi. Dolayısıyla Belarus'un da savaşa çekilme, savaşa dahil olma ihtimali artıyor. Bu da savaşın şiddetlendiğini gösteriyor. Son olarak Putin'in açıklaması konusunda Putin Ukrayna'nın taleplerine tamamen zıt şartlarda barış yapacaklarını söyledi. Ukrayna ise, Zelenski ise biz de barış yapmaya hazırız diyor. Fakat Ukrayna'da kendi şartlarında yatıyor. Dolayısıyla Putin'in sözlerini bu açıdan değerlendirecek olursak yaklaşan bir barıştan bahsetmek şu anda söz konusu değil. İki taraf da kendi tutumunu sürdürüyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki aylar savaşın biraz daha şiddetleneceği bir dönem olacak.
0: Ukrayna cephesinde yaşananları, konuşulanları aktardı bizlere. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki en kapsamlı arama kurtarma tatbikatını gerçekleştiriyor. Kara safhası başarıyla tamamlanan Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 tatbikatını NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ı takip etti.

0: Helikopterler ve termal kameralarla donatılmış insansız hava aracı bölgeye sevk edildi. Operasyonla yaralıların tahliyesi başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimlerini bir araya getiren tatbikatta sivil savunma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sahadaydı. Doğu Akdeniz'deki kritik tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bakanlar, askeri yetkililer ve komutanlar yakından takip etti. Azerbaycan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden askeri ateşeler de gözlemci olarak yer aldı. Tatbikatı izleyenler arasında şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli de vardı. Ortak tatbikat Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek, deniz safhasıyla devam edecek.
1: Şimdi sporun gündemine bakacağız. Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla sürüyor. A milli takımımız ikinci maçlar sonunda turnuvaya erken veda etti. Kamptaki havayı soracağız. Gruptan çıkmayı garantileyen bazı takımlar oldu. Rekorların konuşulduğu bir Dünya Kupası da yaşanıyor bir yandan. Yayın konuğumuz NTV Spor Müdürü Emin Çağlar. Emin merhaba. Şimdi kupaya seninle birlikte genel bir bakış atacağız. Türkiye kampını yakından takip ediyoruz tabii ki de. Büyük bir hayal kırıklığı mı mevcut? Oradaki atmosfer nedir? Genel olarak öncelikle bir milli takımın durumunu dinleyelim senden.
2: Buse Yıldırım merhaba. Genel tabloyu şöyle açıklayalım. Hayal kırıklığı, üzüntü, öfke, bütün duyguları barındırıyor milli takım kampı. Net bir şekilde, çünkü milli takım kendi tarihini Dünya Kupası'nda tarih yazmak için, kendi izini bırakmak için gelmişti ama maalesef olmadı. İkinci maçlar sonunda Paraguay yenilgisinin ardından A milli takım için Dünya Kupası yolculuğu sona erdi. Biz 9 Haziran'da Vancouver'da başladık Dünya Kupası yolculuğumuza. 2 gün sonra milli takım geldi ve o andan itibaren milli takımla da tanışmış olduk. Onlarla beraber seyahate başladık. Vancouver'daki, yani Avustralya maçı öncesindeki milli takım çok başkaydı. Tablo olumluydu. Futbolcuların yüzü gülüyordu. Arkadaşlık %100 olmasa da yine vardı. Avustralya maçının ardından bir anda o beyaz siyaha döndü. Ve bir daha toparlanmadı. Gri bile olmadı Buse. Siyah da devam ediyor. Antrenmanlarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Geçen hafta
1: Devam edebilirsin Emin. Sözünü bölmek istemedim. Bitirdiğini zannedip farklı bir soru soracaktım. Devam et lütfen.
2: Tamam. Bu kısmı tamamlayayım, hemen alacağım. Geçen hafta Uğurcan ve Samet'in basın toplantısında da görmüştük. Arkadaşlığın nasıl olduğunu sorduk. Baskı hissediyor musunuz dedik. Böyle bir duraksayıp cevap verdiler. Sorun yoksa kimse duraksamazdı. Kimse birbirine bakmazdı. Çok net bir şekilde cevap verilirdi ama önce buradan bunu anladık. Antrenmana geldik. Antrenmanda oyuncuların mutsuz olduğunu, gruplaşmayı görebiliyoruz. 5-10 kişilik grup ilk önce çıkıyorsa antrenmana, son 4-5 kişi Montella'dan sonra bile geliyor. Teknik direktörden sonra sahaya gelmek bir şeylerin göstergesi. Bunu belirtelim. Yani milli takımda gruplaşma bize bu sonu getirdi. Milli takımda Montella'nın yanlış oyuncu tercihi, yanlış kadrosu ve yanlış planlaması bizi bugün Amerika maçı öncesi iddiasız, heyecansız konuma getirdi. Bir noktada Türkiye Futbol Federasyonu, evet, playoff oynadı milli takım. Playoff'tan gelen takıma Arizona çıkıyordu ama bu değiştirilebilirdi. Milli takım profesyonelleri bunu kabul etmeyebilirdi. Miktarın ne olduğu hiç önemli değil. İklim şartlarının daha uygun, seyahat şartlarının daha kısa olduğu bir destinasyon tercih edilebilirdi. Bunun en net örneğini yine futbolcular söyledi. Antrenmana çıktık, biz nefes alamadık dediler. Arizona'daki sıcaklık 40-50 derece arasıydı. Onların antrenman yaptığı saatte 35-40 derece arasıydı. Bu şartlar altında milli takımdan o istediğimiz başarıya gidecek ilk adım gelmedi. Arkamda görmüş olduğunuz SoFi Stadında da Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile gruptaki son maçımızı oynayacağız. Ardından da Dünya Kupası yolculuğu bizim çocuklar için, Ay Yıldız için bitecek Buse.
1: Evet, bahsettiğin gibi cuma sabah

0: Saat 5'te 26 Haziran günü son maçımıza çıkacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geleceğiz. Ama zannediyorum ki formaliteden sahada olacağız. Peki Amerika karşısında süre bulamayan oyuncuları mı görürüz önceki maçlara? Maçlarda en azından süre bulamayan oyuncular mı çıkacaktır? Yoksa bu defa ne olursa olsun kazanmak için mi sahada olacaktır sence milliler? Ne dersin? Nasıl bir kadro planlanıyor? Var mı bir ipucu?
1: Bize antrenmanların ilk 15 dakikası açık oluyor Buse. Biz ardından da çıkıyoruz ve o kalan bölümde maçların taktik çalışması yapılıyor. Dün yine bir 11'i denemiş Vincenzo Montella. Ben denediği 11'i hani biliyorum ama oradan değişiklikler olabileceğini düşünüyorum. Şöyle paylaşalım kadroyu. Kadroya gelmeden önce genel bir Montella'nın oyuncu grubuna olan inancını bir çizelim. O resmi bir anlatalım. Montella İlk başladığı günden itibaren kemik oyuncuları var. Onlardan asla vazgeçmiyor. Formda da olsa, formsuz da olsa. İşte burada o kadro tercihi, kadro adaleti devreye giriyor. Oyuncular formda olmayıp da onların oynadığını gördüğünde performans doğal olarak artmıyor. Rekabet olmadığı için, rekabetin olmadığı yerde de başarının gelmesi imkansız. Ne kadar yani herkes Arda kadar yetenekli, Hakan kadar yetenekli olsa bile yetenek değil, takım işi. Kaybettiğimiz Avustralya bizden yetenekli değildi ama takım oyunu oynadılar, disiplinli oynadılar. Yenildiğimiz Paraguay bizden kat be kat aşağıdaydı ama DNA'larını anlattı teknik direktör Alvaro. Bizim DNA'mız savaşmak dedi, DNA'mız. İşte biz bu kadroda bu DNA'yı bulabilecek miyiz? Buna Montella karar verecek. Ben 11'in en az 4-5 isminin değişmesini bekliyorum. Değişmezse de şaşırmam. Neden? Montella o ilk iki maçta çok süre verdiği, 11'de 9 kişiyle devam ettiği, başladığı oyuncularla devam edebilir. Ben bu isimlerle yola çıktım ve turnuvayı bunlarla tamamlayacağım diyebilir. Hep kaleden başlarız. Bugün forvet hattından başlayalım. Kerem Aktürkoğlu orijinal forvet değil ama iki maçta oynadı. Avustralya maçında çok eleştirildi. Paraguay maçında zaten ikinci yarıyı görmedi. Ben yine bir Kerem Aktürkoğlu bekliyorum. Kenan Yıldız ilk 11'e yazılacak ilk isim. Bunu ne söyleyelim, Arda Güler'den bile önce gelir. Sağ kanatta Barış Alper'i görmemizi bekliyorum ve Arda. Arda'nın yeri de garanti, Hakan'ın da yeri. İsmail mi yoksa orada Orkun mu? Belki bir Salih hamlesi de görebiliriz, bunu belirtelim. Defansa geldiğimizde burada biraz daha radikal değişiklikler olabilir ama ben kendi adıma beklemiyorum. Ferdi Kadıoğlu takımın en profesyoneli, sol bekte yerini alacaktır. Abdülkerim Merih ikilisi çok eleştirildi. Özellikle Merih çok eleştirildi. Merih'in ben bu maçta yedek olmasını bekliyorum. Orada Ozan Kabak'ın oynayacağını düşünüyorum. Abdülkerim sağda olacaktır. Çok ufak bir ihtimal. Belki orada Samet oynayabilir. Sağ bekte Mert Müldür'ü göreceğiz. Paraguay maçının hem mental hem de fiziksel olarak en hazır futbolcusuydu. Kurallar o kadar hakimdi ki rakip oyuncunun eliyle ağzını kapattığını hemen anladı. Yeni kurallar gereği ona kırmızı kart gösterdi. Kalede ben Uğurcan'ın yerine Altay Bayındır'ı bekliyorum. Bu dediğim gibi beklenti üzerine. Dün akşam antrenmanda denediği kadro buna yakın. Ama ben Montella'nın şu andaki o mental durumunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bugün yerel saatte 18.30'da Los Angeles'taki ilk antrenmanını yapacak milli takım. Orada olacağız. Yarın yerel saatte 14.30'da Montella'nın basın toplantısı olacak. Paraguay maçından sonra Montella'yla tekrardan soru cevap yapabileceğiz kendisine. Bakalım sorularımıza nasıl cevap verecek? Peki. Kader imasında bulunacak mı? Yoksa kabullenecek derken kabul edecek mi yanlışlarını? Bugüne kadar şu iki maç için söylüyorum biraz daha radikaldi, bağlıydı, hatalarını kabul etmedi. Şut üzerinden başarılı olduğumuzu anlatmaya çalıştı. O şutlardan biri girseydi farklı olacağını söylüyordu. Evet farklı olacaktı ama şutlar girmedi. 65 şuttan kaç tanesinin gol ihtimali, günümüzün o gol beklentisi ihtimali çok yüksek değil. Maalesef herkes buna çok hakim. Dediğim gibi ben Montella'nın da 11'de 7-8 oyuncuyla devam edeceğini, geri kalan 4 oyuncunun da değişeceğini düşünüyorum. Bakalım yarın öğrenmeye çalışacağız. Bugün de aslında o ilk 11'den bazı tüyoları alabiliriz Buse.
0: Peki şimdi dünyada da tabii heyecanlı bir şekilde takip ediliyor kupa ve işte büyük bir heyecan var, rekorlar var. Bunlara geçmeden önce Amerika karşısındaki şansımız nedir, bunu da dinlemek isterim kısa bir şekilde en azından. Amerika ile Türkiye'nin kadrosu, performansı, işte dünyadaki yeri, sıralaması kıyaslandığında kolay bir rakip mi yoksa zorlayıcı bir maç mı göreceğiz yarın?
1: FIFA sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri bizim üstümüzde ilk iki maçını kazandı. 6 puan gruptan lider olarak çıkmayı da garantiledi. Hem Avrupa futbolunu oynuyor, takımı ülke milli takımının başında bir Arjantinli Mauricio Pochettino var. Biz bu Amerika ile geçen sene burada hazırlık maçı yapmıştık. O maçta Amerika'yı yenmiştik. Ama yarın ne olacak? 2 gün sonra ne olacak? Bunu zaman gösterecek. Biz o performansımızdan Dünya Kupası özelinde uzağız. Ben şunu bekliyorum. Sahaya çıkacak oyuncu her kimse, hangi oyuncu grubuysa varını yoğun ortaya koymalı. Bu bir ispat meselesi. Türkiye evet 54, 2002, 2026 Dünya Kupalarında olan bir ülke değiliz. 24 yıl sonra bunu yaşıyoruz ama yarın sahaya çıkacak, yarın derken lafın gelişi söylüyorum. Cuma günü sahaya çıkacak oyuncu grubunun ben bir direniş göstermesini bekliyorum. Karakter ortaya koymasını bekliyorum. Sonuna kadar her topa son topmuş gibi girmelerini bekliyorum. O yüzden biraz ortada maç. Evet favori olabilir Amerika ama kaybedecek şeyimiz yok. Kaybedecek bir şey olmayan futbolcu grubunun da daha ben sert ve istekli oynamasını beklerim. Diğer iki maçı oranla hani kazanma şansımız düşük gibi gözükebilir ama ben bunu beklemiyorum. Ben Amerika-Türkiye maçında turnuvanın güzel maçlarından birisini bekliyorum. Onu da gösterecek olan A milli takımımız.
0: Peki Emin, şimdi bu kupa heyecanını sürerken bir yandan rekorlar çok konuşuluyor. Lionel Messi 18 golle Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu. Mbappe onun hemen yakın takipçisi. Ronaldo 4. sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam bugün gördüğüm listede. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Şimdi Messi için sırada Dünya Kupası'nda en çok asist yapan oyuncu rekoru kapıda yorumları yapılıyor. Bu rekorlar hakkında fikirlerin nedir? Seni dinleyelim.
1: Onları izledikçe Dünya Kupası'nın 4 yılda bir yapıldığında neleri kaçırdığımızı görüyorum. Ülke takımlarının bambaşka bir atmosferi oluyor. Bunu şu anda en çok bize gösteren Arjantin'in liderliğindeki Messi. Milli takımı taşımıyor. Bir ulusu sırtında taşıyor Lionel Messi. Aynı zamanda o ulusa da inancı, karşılıklı inanç ve saygı var. Son dünya şampiyonu, Messi gibi oyuncuya sahipseniz her şeyi başarabilirsiniz. Sonuçlar da bunu gösteriyor. Maradona'nın bütün rekorlarını kırdı. Kırmaya devam edecek. Arjantin turnuvada 5 gol attı, 5'ini Lionel Messi attı. İlk maçta hat-trick, dün 2 gol. Attığı 2 golle Miroslav Klose'yi zaten yakalamıştı, 18 gol yaptı. Arjantin milli takımının en golcü ismi. Yani bu rekorlar Messi için artık sadece bir sayı. Ben bunların da çok üzerinde bir figür olduğunu düşünüyorum. Benim için dünya futbolu Maradona'dır. Kıyas kabul etmez. Messi sportif olarak bunları başarıyor ama toplumsal etki olarak hala Maradona olduğunu düşünüyorum. Ama Messi'nin bugün yaptıklarını düşündüğümüzde gerçekten çok zor. Neden çok zor? Portekiz ilk maçta berabere kaldığında çok eleştirildi. Ronaldo'nun etkisizliği, takımın onun için oynamadığı yazıldı, çizildi, ailelerden açıklamalar geldi. O Ronaldo bugün Özbekistan karşısında 2 gol attı. Dünya Kupalarında 10 gole ulaştı. Senin de belirttiğin gibi 6 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı ikinci gol atan oyuncusu olduğu Roger Mila'dan sonra Portekiz'in en golcü ismi oldu. Sövbiye'yi geçti. Ya rekorlar devam ediyor. Her ülke adına devam ediyor. Burada şunu görüyoruz. Messi rekoru kırıyor. Ardından Mbappe hemen bir rekor kırıyor. Mbappe atıyor. Haaland oradan devreye giriyor. Haaland'ın arkasına bakıyoruz. Ronaldo. Diğer tarafta bakıyoruz. Almanya'nın yaptıkları. Favori ülkeler, şampiyon ülkeler kendisini gösteriyor. Bu rekorların ben maçlar devam ettikçe, 3. maçlar 32-16 çeyrek finallerde çok daha farklı rekorları izleyeceğimizi düşünüyorum. Turnuvaya şu ana kadar damga vuran takım bana göre Arjantin'dir. Ama Norveç'e de bir özel parantez açmak istiyorum. Norveç gruptan çıkmayı başardı. 2-2 yaptılar. Dün maçı kazandıktan sonra futbolcularla taraftarının o sevinç gösterisi bence şu ana kadar en iyilerden bir tanesi. O kürek çekme anı. Kaptan davula vuruyor. Futbolcular, teknik ekip herkes yerde ve tribünler kırmızı. O senkronizasyonu Dünya Kupası'nda görebilmek müthiş. İşte birlik olmak, bütün olmak Norveç örneğinde olduğu gibi bize bunu gösteriyor. Norveç gibi ülkeleri de çok göreceğiz. İran buraya nasıl geldiğini tüm dünya biliyor. Dünya onları destekliyor. Kimisi karşısında, kimisi yanında ama o İran iki maç sonunda hala yenilmedi. Eleştiriler bir tarafa, diğer durumlar bir tarafa, hepsi devam ediyor. Futboluyla, futbollarıyla var olmaya çalışıyorlar. Bunu da sonuna kadar gösteren bir İran gördük. Diğer ülkeler de aynı şekilde. Yeşilburun Adası ilk defa katılıyor. Neleri başardığını görüyoruz. Kaleci Bozunya, Uruguay maçında attıkları ilk gol. Dünya Kupası bu yüzden güzel, bu hikayelerle güzel. Keşke, keşke diyoruz. Biz de o hikayelerin içinde olumlu taraflarında olsaydık. Bizim çocuklar orayı daha farklı yaşayabilselerdi. Montella Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Avrupa Şampiyonası'nda kendisini ispatlamıştı. Keşke Dünya Kupası'nda da ispatlayabilseydi. Burada sadece Carlo Ancelotti var İtalyan teknik adam olarak. İtalyan olmadığı bir yerde İtalya'yı temsil eden bir isim olarak Montella da daha farklı hazırlanabilirdi. Dediğimiz gibi olmadı. Keşkelere, pişmanlıklara gerek yok ama ders çıkarmalara çok gerek var. Nelerle yüzleşmemiz gerekiyor bunları görmeliyiz. Dev aynasında olmadığımızı, kendimizi dev aynasında görmememiz gerektiğini anlamalıyız. O yüzden Dünya Kupası'ndan çıkarılacak dersler çok fazla Buse. Avustralya maçı öncesi onların turnuva tecrübesine biz dominasyonla cevap vereceğiz dedik. Yapamadık. İşte Dünya Kupası böyle bir tecrübe. Umarız 2030'da da oluruz. O zaman çok daha farklı bir milli takım izleriz. Teknik direktörün kim olacağını hiç düşünmüyorum. Önemli olan orada orayı hak eden bir isim, hak eden bir oyuncu grubu ve o sonuna kadar her şeyini vermek isteyen bir oyuncu grubu olması gerekiyor. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, oyuncu grubuyla. O zaman biraz önce anlattığım ülkelerin hikayelerini Türkiye'de net bir şekilde yazabilir.
0: Evet, emin hani Türkiye'nin kendisini bu noktada dev aynasında görmemesi gerektiğini söyledin. Bu noktada işte yine Dünya Kupası'na veda eden takımlara baktığımızda Türkiye dışında Tunus, Ürdün, Haiti gibi ülkeleri görüyoruz. Ama işte Fransa, Almanya, Arjantin gibi ülkeler gruptan çıkıyor. Demek ki arada gerçekten büyük bir uçurum var performans olarak. Bir yandan hem elbette ki bir son genel değerlendirme varsa yine Arjantin dışında bir favori ya da kimler finalde karşılaşabilir. Bunu dinlemek isterim. Bir de Amerika ve İran'ın karşı karşıya gelme ihtimali nedir? Gruplardan çıkarak yani hani her ikisi de kendi grubundan ayrılarak tekrar karşılaşabilir mi? İlginç de bir tabii ki durum söz konusu olur. İhtimali de soralım son olarak.
1: Evet, ihtimal var. Onu belirtelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bundan sonraki turlarda eşleşmesi futbolun çok ötesine geçecek. Trump'ın biraz önce, bir saat önce bir açıklaması geldi. İran'la ilişkilerimiz gayet iyi dedi. Bu Amerika-İran eşleşmesinde nasıl olur? Dünya o gün futbol anlamında söylüyorum. Sahada nasıl bir savaş izler? Futbol savaşı. Lütfen o parantezi bir kez daha açıyorum. Futbol savaşı, onu belirtelim. Yani Dünya Kupası finalinin bile ötesine geçebilecek bir maç olacaktır. Ya tabii ki finalin ötesine kolay kolay maç geçemez ama düşündüğümüzde son bir yıldaki Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yaşadıklarını, savaşı, siyaseti, sosyolojiyi, insanların, çocukların hayatını kaybetmesini, bu durumu, o yüzden çok farklı maç olacaktır. Ben eşleşmelerini isterim. Dünya Kupası tarihine geçecek bir eşleşme olacaktır. Ki onlar 98 Dünya Kupası'nda eşleşmişlerdi. Onu hatırlatalım. Amerika kazanmıştı o maçı. Favoriler konusuna gelecek olursak son şampiyon Arjantin, son finalist Fransa, onlar öne çıkıyor. İngiltere şu an ilk yarıdan sonra takip edemedim yayını hazırlandığım için. Gana ile oynuyordu. İlk yarı 0-0 bitmişti. İlk maçtan onların da bir gösterisi vardı. İngiltere'nin güçlü olduğunu belirtelim. İspanya ikinci maçta açıldı. İspanya yine yarı finalin favorilerinden bir tanesi. Bunlar şaşırtmayacak ülkeler. Almanya şampiyon, doğal aday, onu belirtelim. Herkesin sürpriz olarak nitelendirmese de beklenti anlamında iki ülkesi var. Üç Dünya Kupası finali oynayıp kaybeden tek ülke Hollanda'nın bu turnuvada bir yerlere gelmesini bekliyorlar. Son turnuvanın yarı finalisti. Orada Arjantin onları elemişti penaltılarda ve Japonya'nın da turnuvada ilerlemesi bekleniyor. Japon futbolu aslında bunu yıllardır bize gösteriyor. Japonya'da görev yapan Türk antrenör Serhat Umar'dan da bu konuda bilgi almıştık. Kendisi demişti Japonya'nın çeyrek finali sonuna kadar geleceğini düşünüyorum. Hatta yarı final onlar için sürpriz olmaz demişti. Favoriler yoluna devam ediyor. Sürprizler bunlar. Dünya Kupası'nın güzellikleri. Aslında her turnuva böyle yarı finale bir tane sürpriz bir ülke çıkarıyor. Bu turnuvada da görebilir miyiz? Neden olmasın? En azından çeyrek finalde farklı ülkeleri göreceğimizden eminim. Yarı final, final oralar başka bir hayal tabii. Onları bu turnuva ağacı bize gösterecek. Maçların sonuçları gösterecek. Eşleşmeleri de heyecanla, merakla bekliyor olacağız Buse.
0: Milyar Türk Lirası işlem hacminde bulunan yasa dışı bahis şebekesi 7 aylık süren çalışmanın ardından çökertildi.
2: 7 ay boyunca ekipler şebekenin hareketlerini adım adım takip etti. 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları sanal devriyeler kapsamında yasa dışı bahis şebekesi tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli harekete geçen ekipler 7 ay boyunca 15 ilde teknik ve fiziki takip yaparak şebekenin ağlarını belirledi. 10 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan şüphelilere Samsun merkezli 8 ilde 68 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve uyuşturucu suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ni sağlık sigortası alanında dolandıran bir şebekenin başındaki isim Türkiye'de yakalandı. 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılığın başındaki isim Amerika'ya iade edildi. Haberi FBI direktörü Cash Patel sosyal medya hesabından duyurdu. Patel, İbrahim Haldun Hilmi sağlık sigortası tarihindeki en büyük dolandırıcılıklardan biriyle suçlanıyor. İddiaya göre 3,7 milyar dolarlık dev bir planla dolandıran organizasyonun başındaydı ifadelerini kullandı. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de sosyal medya hesabından bu dolandırıcı Mayıs 2025'te Türkiye'ye kaçmıştı. Ama onu Amerikan halkına yönelik suçlarının hesabını vermek üzere Miami'ye getirdik mesajını paylaştı. Akaryakıt sektörüne hayali ihracat ve sahte fatura operasyonu düzenlendi. 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yapıldığının tespiti üzerine 9 ilde büyük operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 27 kişi gözaltına alındı. 6 şirkete el konuldu ve 10 şirkete kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Ankara'da halk otobüsü ticari bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından da yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
3: Belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Ankara Etimesgut'ta Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre belediye otobüsü önüne aniden manevra yapan ticari bir araca çarptı.
4: Otobüsteydim. Muhtemelen benzinliğe girmek için aynasına bakmadan sağ kırınca otobüsçü ona vurmamak için ağacı ve direği devirerek buraya kadar geldi.
3: Çarpışmanın etkisiyle Ego otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir yayaya çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ego otobüsünde yaralanan 9 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
5: Ankara'da en sık kullanılan ana arterlerden birinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Kazanın neden ve nasıl meydana geldiği hazırlanacak bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak.
3: Olaya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleriyle ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir ifadeleri kullanıldı.
0: Zeynep Koyun 4 yaşındayken 6 Şubat depremlerinde anne, babası ve kardeşlerini kaybetti. Amcası küçük çocuğu yalnız bırakmadı. İlk günden itibaren sahip çıktı. Eşiyle birlikte yeğenine koruyucu aile oldu.
6: Depremde ailesini kaybetti. Annesi, babası ve 4 kardeşinden yalnızca o kurtuldu. Depremzede Zeynep, koruyucu ailesi olan amcası ve yengesiyle hayata tutundu.
7: Koruyucu aile çok iyi bir sistemdir. Şöyle bir şey, çocuklarımız aile ortamında büyüyor. Hem aile şefkati içinde hem aile şeyinde biliyor. Yani psikolojik ben çocuklarımız daha rahat oluyor.
6: Hatay Antakya'da yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Koyun 6 Şubat depremlerine ailesiyle birlikte yakalandı. O zamanlar 4 yaşında olan çocuk enkaz altında kalan annesi, babası ve 4 kardeşini kaybetti. Zeynep ise enkazdan yaralı kurtuldu. Sağ bacağı ampute edildi. Depremzede çocuk şimdilerde kendisine özel olarak tasarlanan protezde adım atıyor. Ailesini kaybettikten sonra amcası Hasan Koyun yeğenine sahip çıktı. Eşiyle birlikte yeğenine koruyucu aile olmaya karar verdiler.
7: Zeynep bizim kızımız, burada okula gidiyor, bizimle kardeşleriyle oyun oynuyor. Bizi adapte oldu şu an. Yani annesini babasını sormuyor, bizi annesini babası olarak diyebiliyor. Biz de bu süreci ona anlatmamaya çalışıyoruz sırf etkilenmesin diye.
6: Amcası ve yengesi 3,5 yıldır birlikte yaşadıkları Zeynep'i kendi çocuklarından ayırt etmiyor.
0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde her yıl çok sayıda can kaybına neden olan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı çalışmaları yapılıyor. Profesör Doktor İlhan Çetin geliştirdikleri 3 aşının umut verdiğini söyledi.
3: Kene ısırmasıyla bulaşıyor. Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilerle başlayıp can kayıplarına yol açıyor. Türkiye genelinde son 22 yılda 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan virüse karşı aşı geliştiriliyor.
8: Şu anda yaklaşık 3 tane çalışma var, aşı çalışması ve bunlarda da daha hayvan deneylerinde daha yüksek oranlarda koruyuculuk ve daha uzun süre koruyuculuk tespit edildi. Faz çalışmaları başladı.
3: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım-Kongo karamalı ateşi tehlikesi arttı. Yalnızca 2026 yılı içinde Sivas'ta 5 kişi kene sokması sonucu yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri can kayıplarının önüne geçmek için bir çalışma başlattı.
8: Bulgaristan'da, Rusya'da bu tür aşılarda geliştirildi. Ancak aşılarla ilgili şu var, bir etkililik oranı ne kadar? Bunu çok önemli. Maalesef bunda çok fazla etkili çıkmadı. İkincisi de koruma süreci çok önemli. Maalesef şimdiye kadar bu çalışmalar başarıya ulaşamadı o noktada.
3: Cumhuriyet Üniversitesi'ne getirilen aşılardan 3'ünün umut verdiği belirtiliyor. Aşıların koruyuculuğunun tespiti için hayvan deneyleri yapılıyor.
9: NTV Radyo. Sıra dışı hayatlar.
10: Merhabalar, ben Necdet Turhan. 1957 doğumluyum. Bursa Nilüfer Belediyesi'nde uzun yıllar engeller alanında çalıştım. ODTÜ mezunuyum. ODTÜ yıllarıma dönüp geriye baktığımda o yıllar hem akademik anlamda işte bir şeref öğrencisi olarak mezun olmam itibariyle hem de spor anlamında benim için onur verici. 2002 ile 2007 yılları arasında 5 tane uluslararası maraton koştum dünyanın değişik yerlerinde. Bunları sıralamak gerekirse 2002 Amerika'da New York maratonunu koştum. 2004 Atina Klasik maratonunu koştum. 2005 Japonya Dünya Körler maratonunu koştum. 2006'da Sydney maratonunu koştum ve nihayet 2007 Mısır Luxor'da maratonlar serisini tamamladım. Bu arada New York maratonu ve Japonya Dünya Körler maratonu itibariyle iki kez milli sporcu oldum. Ardından dağlar serisi geldi. Dağlar serisinde ilk 2002 Ağrı tırmanışını yapmıştım. Ağrı'dan sonra Kilimanjaro tırmanışım geldi. Dağcılık serüvenimde Kilimanjaro zirvesi Uhuru Peak olarak da adlandırılır. Yerel dilde benim ulaştığım en yüksek zirve oldu. Daha sonra Mont Blanc tırmanışım gerçekleşti. Ardından Colorado Sherman zirvesine ulaştım. Son olarak da Avustralya Kosciuszko zirvesi ile dağlar serisini tamamladım. Böylece 2002-2017 yılları arasında 5 kıtada 5 maraton 5 zirve projemi tamamlamış oldum. Dağcılık konusunda kendime özgü bazı yöntemler geliştirdim süreç içinde. Bunlar deneme yanılmayla ortaya çıkan yöntemlerdi. Mesela dağda yürürken önümde giden arkadaş bir çan taşıyor, pirinç çan. Ben o çan sesine konsantre olarak bir tane de kayak botonu kullanıyorum. Dağda yürüyebiliyorum. Yukarıya doğru dağda tırmanmak bu manada daha kolay. Aşağıya inişler biraz sorun oluyor. Necdet Turhan'ın başarısında böyle geniş bir ekip, geniş bir imece çalışması var. Ama yukarıdan aşağıya doğru aktörleri şöyle belirgin ve kamuoyuna yansıdığı tarzda sıralamak gerekirse %100 görme engelli olan bir sporcu olarak Necdet Turhan, dağlarda hep onun yanında olan ODTÜ Dağcılık Kolu eski antrenörü Nevzat Öntaş, aşağıya doğru evdeki bütün lojistik desteği yapan, beni dağlara, maratonlara hazırlayan emekli öğretmen ablam Nazile Turhan ve gittiğimiz hemen hemen her ülkede bize destek veren ODTÜ'lü arkadaşlar. Böylece geniş bir ekip çalışması olarak ben başarılarımı gerçekleştirdim. Benim spor faaliyetlerimde elbette engellerle, söylemsel düzeyde engellerle karşılaştım. Mesela 5 kıtada 5 maraton 5 zirve projesini gerçekleştirme kararını aldığımda 2002 New York maratonunu koşup Türkiye'ye geldiğimde ben dedim maraton koşabiliyormuşum, dağlara zaten gidiyorum. O halde dünyanın 5 kıtasında maraton koşmalıyım, 5'te tırmanış yapmalıyım şeklinde bir karar alıp çevreme bunu söylediğimde bana kimse inanmadı, biliyor musunuz? Kimse inanmadı ve bir arkadaş, akademisyen bir prof arkadaş, bir yerde böyle bir dost meclisinde oturuyoruz. Orada kararımı açıkladım. Bursa'da Heykelönü semti vardır. O arkadaş dedi ki, Necdet dedi, iyi güzel sen 5 kıtada 5 maraton koşup 5 dağa tırmanacağını söylüyorsun ama normal kişiler buradan heykele zor gidiyorlar. Proje güzel de nasıl olacak bu iş dedi. Bir arkadaş da Necdet'cim güzel, projen güzel ama burası Türkiye dedi, yapamazsın, hayal kırıklığı yaşarsın dedi. Ben de şöyle bir savunma makinesi geliştirdim o dönemde. Olsun dedim, olduğu yere kadar, yapabildiğim kadar dedim. Bunlar 2002 yılının öyküleri. Ondan sonra adım adım adım adım gerçekleştirmeye başladım. Benim pek çok zorluğu nasıl aştığım konusuna gelince, bunlar aslında süreç içinde olağan bir şekilde gerçekleşti. Ancak geriye dönüp baktığımda ilk etapta aklıma bir sloganım geliyor benim. Dağ göz değil, yürek tırmanır sloganı. Yüreğimle hareket etmişim, duygularımla hareket etmişim. Yani yüreğimdeki samimi duygular ile hareket etmişim. Önüme koyduğum zorlukları böyle yüreğimden gelen bir enerjiyle aşmışım. Bu manada dağ göz değil, yürek tırmanır sloganı ve diğer sloganım olan yaşamı sevmek için yürek, başarmak için emek gerek.
9: Necdet Turhan, görme engelli dağcı, hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. İstanbul'da Poyraz serinlik sağlıyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara güneşli. Bursa 31, Edirne 34 derece. İç Anadolu açık. Ankara 31, Eskişehir 30 derece. Rüzgar sert esiyor. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi. İzmir 33, Denizli 37 derece. Akdeniz güneşli. Antalya 35, Adana'da sıcaklık gölgede 39, güneşin altında 50 derece hissediliyor. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize, Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar karayele dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32 derece.
2: Hava durumu.
3: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
4: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
3: Cinayetle ilgisi olanlar.
4: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
3: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
4: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
3: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
4: Polisiye roman sevenler.
3: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
4: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
5: Doğa takvimi. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Papağan aslında konuşmuyor. Sadece duyduğu sesleri taklit ediyor. Konuşuyor gibi görünüyor ama unutulmamalı ki papağan kendi doğal hayatında konuşmuyor. Mesela Avustralya'da yaşayan lir kuşu da doğadaki tüm canlı seslerini ve mekanik sesleri mükemmel taklit edebiliyor. Üstelik belli bir eğitimden geçerek bu sesleri kullanmayı da öğrenebiliyor. Merhaba denmesi istendiğinde ödül yemek alacağını bildiği için merhaba diyor. Ama kelimenin anlamını bilmiyor. Buna karşı maymunlar el işareti ve hareketlerle ifade ettikleri kavramların anlamını biliyorlar. Ama onlar da vokalizasyonu yapabilecek ses yeteneğinden yoksunlar.
5: Doğa takvimi.
4: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla başlayalım. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
1: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye, AB ilişkilerine dair de mesajlar verdi.
1: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
2: Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran görüşmelerini ele aldıklarını bildirdi.
1: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
2: Ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı zirvenin hedeflerini anlattı.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: Amerika-İran anlaşmasında Başkan Yardımcısı J.D. Vance öne çıkan isimler arasında. Bu hafta Körfez turuna çıkan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun anlaşmaya ilişkilendirilmek istemediği iddia ediliyor. İddia Washington Post gazetesine ait. İki ismin Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceği aktarılıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde neden Dışişleri Bakanı Marco Rubio deyince Başkan Yardımcısı J.D. Vance ön plana çıktı. Amerikan Washington Post gazetesi diplomatik sürecin kamuoyundaki yüzünün J.D. Vance olmasını mercek altına aldı. Gazete Rubio'nun ateşkes süresi boyunca büyük ölçüde kamuoyundan uzak kaldığına dikkat çekti. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt ve Bahreyn'i kapsayan Körfez soruna vurgu yaptı. Washington Post'a göre İran'a karşı sert tutumuyla bilinen Rubio için Körfez ziyareti, Trump yönetiminin Tahran'la kırılgan ateşkes anlaşmasını sürdürmeye çalıştığı dönemde büyük önem taşıyan diplomatik bir görev niteliğinde. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti, J.D. Vance'in İsviçre'de İranlı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşiyor. Washington Post'a göre anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olması siyasi açıdan önem taşıyor. Gazete hem Vance'in hem de Rubio'nun Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceğini belirtiyor. Gazetenin konuştuğu uzmanlara göre Rubio, kimilerine göre Tahran'a neredeyse tamamen teslimiyet olarak nitelendirilen bir anlaşmayla ilişkilendirilmemek için bu konuda kamuoyu önünde konuşmadı. Hem Rubio'ya hem de Vance'e yakın yetkililerse anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olmasına fazla anlam yüklenmemesi gerektiği görüşünde. Bu kişilere göre bu büyük ölçüde zamanlamayla ilgili bir durumdu. Yetkinler, Başkan Yardımcısı Vance'in yeni anı kitabının yayınlanması nedeniyle zaten bir basın turunda olduğunu söyledi. Buna karşılık Rubio'nun ise Başkan Trump'la birlikte Fransa'da düzenlenen G7 zirvesine katıldığını, dolayısıyla doğal olarak Trump'ın ön planda yer aldığını ifade etti. Washington Post, Rubio'nun 2015 yılında nükleer anlaşmayı en sert eleştiren senatörlerden biri olduğunu da hatırlattı.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı. Putin bu açıklamaları hükümet yetkilileriyle düzenlediği çevrimiçi toplantıda sarf etti. Barış için 2022 baharında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu hatırlattı. Amerikan Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'da bir araya gelen Putin, bu toplantı sonucunda ortaya çıkan mutabakatın da Kiev'le barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistinli İçişleri Bakanı Ziyad Hab el-Rih'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan süreç ve Filistin'e yönelik destekler masaya yatırıldı.
4: Devletimiz ve milletimiz Filistin meselesine yüksek bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kuruluncaya kadar da bu desteğimiz aynı kararlılıkla devam edecektir.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab el-Rih ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan süreç, Filistin'e yönelik destekler ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin konusunda tutumunun son derece açık ve net olduğunu ifade etti.
4: Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılması, soykırım faillerinin uluslararası adalete hesap vermesi, iki devletli çözüm vizyonunun geliştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasıdır.
5: Bakan Çiftçi, İsrail'in ateşkese rağmen Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara da tepki gösterdi.
4: Ateşkese rağmen gerçekleştirilen 2400'ü aşkın ihlal, İsrail'in barış ve güvenliğe yönelik samimi bir yaklaşım ortaya koymadığının açık bir göstergesidir. İsrail'in hukuksuz uygulamalarının uluslararası toplumun bazı kesimler tarafından yeterli karşılığı görmemesi hepimizi de derinden üzmektedir.
5: Görüşmenin ardından Ziyad Hab el-Rih, Bakan Çiftçi'ye Mescid-i Aksa'nın sedeften yapılmış bir maketini hediye etti.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Libya'ya gitti. Kalın, Hafter kontrolündeki Bingazi kentinde temaslarda bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusu ve batısındaki yönetimlerle askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine ilişkin konu başlıkları ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede başta enerji ve savunma olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesine dönük fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel genel merkezi olağanüstü kurultay çağrısı yaptı, ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı da CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı.
6: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
7: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
2: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
6: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
7: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
2: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
6: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
2: CHP'de mutlak putlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
7: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
2: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan dava görülmeye devam ediyor. Birçok suçlama hakkında 280 yıla kadar hapis cezası istenen Aktaş savunma yaptı. Aktaş tüm suçlardan beraatini talep etti. Yolsuzlukların ortaya çıkarılması adına etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadelerin kendi aleyhine kullanılmaması gerektiğini söyledi. Soruşturma kapsamında şirketlerine atanan kayyum uygulamasının ve mal varlığı üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasını, şirketlerinin kendisine iade edilmesini istedi. Mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, özel ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 280 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek bugün. Sayıştay Başkanlığı için Meclis Başkanlığı'na 12 isim başvuru yapmıştı. Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan ön seçim komisyonunda yapılan seçimde aday sayısı 2'ye düşürülmüştü. Bu isimler mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık olmuştu. Sazlık... Ardından bu iki isim genel kurula bildirilmişti. Yeni Sayıştay Başkanı genel kurulda yapılacak gizli oylamayla belirlenecek. Seçimde salt çoğunluğunun oyunu alan isim Sayıştay Başkanı olacak ve bu görevi 5 yıl süreyle yürütecek. Şanlıurfa'da evinde cansız bedeni bulunan Emine Kurt'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan eşi sorgusunda kadını öldürdüğünü itiraf etti.
2: Evde cansız bedeni bulunan kadının kendi yaşamına son vermiş olabileceği değerlendiriliyordu. Ancak koridorda bulunan kan izleri cinayet şüphesini doğurdu. Gözaltına alınan eşi sorguda suçunu itiraf etti. 4 çocuğu olan Emine Kurt, Şanlıurfa'nın merkeze bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşıyordu. 39 yaşındaki kadından uzun süre haber alamayan yakınları pazartesi günü evine gitti. Pencerenin dışından içeri doğru baktıklarında kadını hareketsiz halde yatarken buldular. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Emine Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemelerde evin koridorlarında kan izleri olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma kapsamında kadının eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde suçunu itiraf etti. Aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce kadını boğup olaya intihar süsü vermeye çalıştığını anlattı. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Mehmet Kurt tutuklandı.
0: Ağrı'da 13 yıl önce, Batman'da ise geçen yıl kaybolan iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini hatırlattı. Acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi.
3: Biri 2013'te, diğeri geçen yıl kaybolmuştu. İki kayıp dosyası da cinayet soruşturmasına dönüştü. Şüpheliler gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Buna göre Ağrı'da yaşayan Nesin Bayram 2013 yılında kayboldu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı. HTS ve bas kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelendi, yeni tanık beyanları alındı. Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da 5 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da da Evinder Tirak, erkek arkadaşı N.Y. hakkında geçen yıl aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine başvuru yaptı. N.Y.'nin kadını bir otelden aldığı, sonrasında Tirak'ın telefonunun kapandığı tespit edildi. şüphelinin kullandığı araç bagaj kapağı açık şekilde seyrediyordu. Araç üzerinde yapılan incelemede bagaj ve ön yolcu koltuğunda biyolojik bulgulara rastlandı. 3 farklı erkeğe ait DNA örnekleri soruşturma dosyasına girdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek, kayıp vatandaşlarımızın faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi.
0: Başkent'te skuterle seyir halindeki bir çocuğa hafif ticari araç çarptı. 11 yaşındaki çocuk kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay Kahramankazan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Skuter süren 11 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 11 yaşındaki çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti. Kadir Eren Korkmaz'ın ölümüne neden olan sürücü kazanın ardından kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kadir Eren Korkmaz dün gece saatlerinde işten çıkmış ve evine gidiyordu. D-130 karayolunun Karamürsel istikametindeydi. Ulaşlı Gonca mevkiinde refüje çarpan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya başka bir aracın neden olduğu ortaya çıktı. Motosikletli genci arkadan bir otomobilin çarptığı tespit edildi. Araç Karamürsel'de terk edilmiş halde bulundu. Sürücünün tespiti için incelemeler sürüyor. İkinci el otomobilde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor. Son bir yılda %7'ye yakın reel düşüş yaşandı. İlan sayısı artarken satış azalıyor.
3: İkinci el otomobil satışları azaldı. Fiyatta reel kayıp sürdü. Mayıs ayında resmi tatillerin fazla oluşu satışların gerilemesine neden oldu. İkinci el otopazarı 5'te 1 oranında daraldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre fiyatlar Mayıs'ta yıllık %23,3 arttı. Yani enflasyondan arındırıldığında %6,8'lik gerileme yaşandı.
8: Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekle ve gör politikası yapıyorlar.
3: Talep azalsa da idana çıkan otomobil sayısı artıyor. İdan adedi Mayıs ayında Nisan'a oranla %2,8 artış kaydetti. İkinci elde ortalama fiyatsa 1 milyon 168 bin lira olarak belirlendi.
8: Şu an ilan sayılarında çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani az çok fazla. Ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25 ile 35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
0: Erzurum'un Tekman ilçesindeki çocuklar bir yıl önce eskrim sporuyla tanıştı.

0: neredeyse hiç bilinmiyordu. Eski milli sporcu Can Taşkıran çocukları bu sporla tanıştırdı. İlçede eskrim sporu çocukların ulusal madalya kazandığı bir branşa dönüştü. Haftanın 4 günü çocuklarda antrenman yapan Taşkıran'ın çabalarıyla 30 lisanslı sporcu yetişti. Yaşları 7 ile 13 arasında değişen sporcular teknik antrenmanlarını spor salonunda yapıyor. Yaz aylarında ise kondisyon antrenmanları futbol sahasına taşınıyor.
1: Tempolu. Çocuklarımız ilk etapta sayısı çok azdı. Şimdi yaklaşık 30 kişilik bir ekibimizle aktif olarak spor salonumuzda antrenmanlarımızı yapmaktayız. Ulusal düzeyde madalyalar gelince de bu sefer ister istemez sayımız da artmakta ve biz de bundan çok mutluyuz.
0: Elazığ'da düzenlenen Ulusal Anadolu Kupası'nda mücadele eden sporculardan 5'i madalya kazanarak Tekman'a eskinin branşındaki ilk ulusal dereceleri getirdi.
2: Elazığ'a gittik şehir dışı maçına. Orada üçüncülük aldım, üçüncülük kazandım.
0: Sporcular gelecekte eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
3: Bir süredir diş hekimliğinde uzmanlık tartışması var. Tıpta Uzmanlık Kurulu 2011-2026 yılları arasında doktora yapan diş hekimlerine uzmanlık yolunu açan bir karar aldı. Diş hekimliği örgütleri ise kararın diş hekimliği uzmanlık sınavına giren diğer diş hekimlerine haksızlık olduğunu belirtiyor.
4: Diş hekimleri 2011 yılından bu yana diş hekimliğinde uzmanlık sınavı DUS'la uzmanlık eğitimine başlayabiliyor. Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun 16 Haziran'da aldığı kararsa 2011-2026 yılları arasında doktora yapmış diş hekimlerine uzmanlık kapısını açtı. Ancak diş hekimleri örgütlerinin bu karara itirazı var.
5: Yaklaşık sayısının 4000 olduğunu düşündüğümüz bir doktoralı meslektaş grubumuz oldu. Bu eğitim almış ve hatta şu anda akademisyen olmuş meslektaşlarımızın bir takım haksız mağduriyetleri olduğunu kabul ediyoruz. Fakat bu mağduriyeti aşmak için bütün doktoralı arkadaşlarımıza bir af çıkartarak tekrar bir uzmanlık verilmesi 2011'deki başlayan bu kanuni uygulamaya ters.
4: Kararla doktoralı diş hekimleri belirli koşulları sağladıkları takdirde asistanlık sürecinden geçmeden uzmanlık unvanı alabilecek.
5: Genç meslektaşlarımız gerçekten iş bulmakta zorlanıyorlar. Sayılar çok artarsa bu sefer uzmanlık kontenjanları, kadroları düşecek. Kadrolar düşünce yeni mezun olan bu arkadaşlarımızın uzman olmak gibi bir hayali çok daha zorlaşacak. Biz istiyoruz ki yani hiçbir meslektaşımız mücadele içerisinde olmasın. Doktora eğitimi almış arkadaşlarımızın da belki daha farklı yollarla mağduriyetlerinin giderilmesi. Bizimdeki temel düşüncelerimiz bunlar.
4: Türk Diş Hekimleri Birliği karara itiraz edeceklerini duyurdu. Diş Hekimliği Sendikası da Sağlık Bakanlığı'na yürüyerek itirazını dile getirecek.
3: Yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Şirketler bu alanda çalışacak uzman personel arıyor ancak niteliği ölçmek oldukça zor. Birkaç saatlik sertifika programına katılanlar bile kendini yapay zeka uzmanı ilan ediyor.
4: Sosyal medyada yapay zeka uzmanı patlaması yaşanıyor. İş hayatında yapay zeka kullanımı hızla artıyor. Bu durum yeni meslekler yarattı. İşletmeler yapay zeka uzmanı ararken birçok insan da bu alanda kariyer yapmak istiyor. Sosyal medyada çok sayıda insan kendini uzman olarak tanıtıyor.
6: Maalesef ki birçok sözde danışman diyeceğim artık bunlara. Video izleme platformlarında izledikleri birkaç videoyla ve yapay zekayı biraz kurcalayarak edindikleri bilgiyle danışman olduklarını iddia edip kurumlara kurumsal hizmetler satmaya çalışıyorlar. Ve çok hızlı bir şekilde kurulabilen şahıs şirketleriyle 24 saat içerisinde fatura kesmeye bile başlayabiliyorlar maalesef.
4: Çok sayıda kişi ve kurum yapay zeka uzmanlığı programı başlattı. Bazıları sadece birkaç günde sunduğu eğitimle sertifika veriyor. Yani şirketler gibi bu alanda uzmanlaşmak isteyenler de mağdur olabiliyor.
6: Önemli olan bir uzmanda kesinlikle proje geçmişim. Yani bir kurum bir uzmandan eğitim alacaksa bu verdiği eğitimle ilgili proje geçmişlerine çok iyi bakıyor olmaları gerekiyor. Yani yapay zeka öncesindeki geçmişinde de hangi projelerle çalıştığı çok kıymetli.
3: Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 12 Haziran'da halka arz olduğunda büyük bir heyecan fırtınası yaratmıştı. İlk günler

0: De hızla yükselen hisseler şimdi sert düşüş yaşıyor. Şirketin değeri son 3 günde 600 milyar dolar eridi. Thank you so much.
1: Borsada Elon Musk rüzgarı tersine döndü. SpaceX hisselerindeki yükseliş yerini sert düşüşe bıraktı. 135 dolardan halka arz olan ve hızlı yükselişte 220 dolara aşan SpaceX hisselerinde bu kez düşüş yaşanıyor. Şirket hisseleri pazartesi günü %16,4 oranında düştü. Bu, şirketin piyasa değerinden tek bir günde tam 400 milyar doların silinmesi anlamına geliyor. 3 günlük toplam kayıpsa %23'e ulaştı. Eriyen tutar 600 milyar doları geçti. Analistlere göre düşüşün gerekçesi beklentilerin fiyatlanmış olması. Piyasa uzmanlarına göre uzun vadeli yatırımlardan elde edilmesi planlanan gelirler zaten fiyatlamalara girdi. Öte yandan hisseye yeni alıcı girişi de zayıfladı. Pazartesi günkü kayıplara rağmen SpaceX hisseleri 135 dolarlık halka arz fiyatının yaklaşık %15 üzerinde seyrediyor. Musk'ın şirketi 2 trilyonu aşan piyasa değeriyle hala dünyanın en büyük 6. şirketi konumunda.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
3: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün size gene bir İskandinav polisiyesi sunuyoruz. Yani İskandinav polisiyelerini çok sevmemiz tek nedeni değil ki, genelde çok sevdiğim söylenebilir. Herkes gibi anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü biliyorsunuz bunlar özellikle İsveç polisiyeleri, İsveçli yazarların imzasını taşıyan kitaplar. İlk çıktığında İngiltere'de polisiye yazarları şakalaşıyorlardı. Yani ne olacak, bunlar yüzünden bizim kitaplarımız satılmaz olacak, kitapçılarda yer bulamayacağız diye. Ama tam öyle olmamıştır belki, ama özellikle Larson'dan sonraki hamleyle büyük ihtimalle İngiliz yazarların polisiyelerinden daha ön plana çıkarılmış ve sahiden de daha çok satmışlardır diye düşünüyorum. Bu seferki yazarımız Arne Dahl. İsveçli bir yazar ve şöyle bir durum var. Size daha önce hipnozcuyu sunmuştuk. Lars Kepler'di yazarı. Ama yazarı Lars Kepler değildi sonuç olarak. Karı koca yazarlar Alexander ve Alexandra Andoril'di bu kitabı yazanlar. Lars Kepler adıyla. Hipnozcu ondan sonra biliyorsunuz şu sıralarda oynuyor sanıyorum. Sinemaya da uyarlandı. Ve Lasse Hallström'ün rejisiyle. Bizden de beğenenler de hayli var. Kitap da çıkalı çok olmamıştı zaten. Evet, yazarımız yani Arne Dahl adıyla yazan şahıs da aslında mahlas kullanıyor ve onun adı da Jean Arnault. Neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Yani kendisi ciddi bir roman yazarı ve edebiyat eleştirmeni. Belki de farklı bir dalda yazdığı için, yani tepeden baktığını düşünmek istemiyorum polisiyeye, çünkü ona çok şey getirmiş. Belki bu nam müstavir kullanmayı tercih ediyordur. Arne Dahl yeni yazarımız, biz Arne Dahl diyelim üstünde o yazdığına göre, Ölümün Sesi adlı kitapla karşımızda. Doğan Kitap'tan çıktı bu. Şensüer çevirdi Türkçe'ye. İngilizcedendir diye düşünüyorum. Adı, şimdi orijinal adı Misterioso ama farklı isimlerle de karşınıza çıkabilir. Yani zaten Amerika'da basılan isimle İngiltere'de basılan isim de farklıydı ki, bunu biz şeyde de görmüştük. Harry Potter kitaplarında da The Blinded Man, körleştirilmiş adam adıyla çevrilmişti İngilizceye. Şimdi bu Misterioso diyelim isterseniz, ya da Ölümün Sesi. Intercrime serisinin ilk kitabı. Ondan sonra bunlar o maceraya ulaştılar. Dünyada 2,5 milyon sattı. Ödüller aldı. ve BBC'de yazarının takma adıyla Andal serisi olarak bilinen bir seri oldu. Seri de beğenildi, izlenen seri de. Ve her kitap bu seride, dizide iki bölüm oluşturuyor.

Ölümün Sesi Misterioso ya da The Blinded Man kitabımız bize Paul Hiemle tanıştırıyor. Polisimiz o. Aslında her şey cinayetlerle başlıyor. İki tane zengin ve güçlü adam katledilmiş aynı şekilde. Tabii bir paniğe kapılma durumu söz konusu. Medya istediği içine girmesini istiyorlar. Ve bir birim oluşturuyorlar. Yani düşünecek vakit olmadığı için isimsizlikten A takımı adını verdikleri. Çeşitli yerlerden polisler, çeşitli özellikleri olan polisler bu birimde toparlanıyor. Ve hiçbir iz bırakmayan arkasında katili bulmaya çalışıyorlar. Katilin özelliği, cinayetlerin özelliği kendi evinde bekliyor kurbanlarını. Ve bir kanepe ya da koltukta oturuyor oluyor kapıya dönük. Onlar kapıdan girdiklerinde iki kurşunla vuruyor. Kurşunlar duvardan alınmış, kovan yok, parmak izi yok, hiçbir şey yok. Geldiği gibi çıkıp gidiyor ondan sonra. Şimdi bu tabii ki hoş bir durum değil ama Paul için, Hiem için hoş bir durum denebilir. Çünkü başı belaya girmiş kısa süre önce bir göçmenin karıştığı bir olayda, bir rehine olayı sırasında başı derde girmiş. Çünkü göçmeni vurup yaralamış, kendisi iyi niyetli olduğunu ve daha vahim bir tedbir alınmasın, bir faaliyete girilmesin diye böyle yaptığını söylüyor. Ama başı sahiden dertte ve atılmayı beklerken birden bu gruba alındığını duyuyor. Yani kötü gibi görünen bir şey sonuçta onun lehine tecelli etmiş. Ulusal Cinayet Masası NCP bünyesindeki ekipte yer almış. A takımı kitapta belirtildiği şekliyle küçük, sıkı, dışarıdan gelen insanlardan oluşan bir birim. Grubu baş dedektif Jean-Olof Hultin yönetiyor. 6 kişiler demiştim, biri kadın. Çok yoğun bir araştırma başlıyor elbette. Gelmin aslında bu da işine yarıyor. Çünkü özel hayatında karısı Silla ve iki çocuğuyla sorun yaşıyor. Yani o kadar da mutlu bir beraberlikleri yok. A takımı bu arada bazen birkaç ipucunu birden kovalamak zorunda kalıyor. Yani hiçbir şey bilmiyorlar. Cinayetler kurbanların geçmişiyle mi ilgili? Yoksa karşılarında aklını kaçırmış bir seri katil mi var? Pek çok izin hakikaten peşini kovalıyorlar. Bir mason benzeri bir örgüt üyeliği durumu var. Yani ilk iki cinayetten sonra iki kurbanı birbirine bağlayan şeylerden biri. İkisi de burada üye. Aynı yerlerde, aynı kulüpte golf oynuyorlar. Aynı yerde gene denize yelken açıyorlar. Ve bütün bu umut verici görülen ipuçları aslında onları hiçbir yere götürmüyor.

Evet, üç ayrı yoldan gittiklerini söylemişim. Aslında bir tane daha var. Duvara gömülen kurşunlar da Rus mafyasını akla getiriyor. Gruptan bir tanesi de Rus mafyasının peşine düşüyor. Gerçi çok parlak olmuyor kendisi için ama Paul Hiel kahramanımız, esas adamımız o. Yani bir sonraki macerasını merak edeceğimiz bir tip. Herkes de etmiş zaten. Onun için 10 kitap yazılmış. Ekip üyeleri de işe çeşni katıyor. Her ne kadar biraz klişe tipler olsalar da olaylar ilerledikçe onlara kan, et, can katıyor yazar. Ve karton karakter olmaktan kurtuluyorlar. Kimler var burada? Gothenburglu, zeki ama sorumlu kadın Kerstin Hall. Soluk Finli entelektüel Arthur Söderstedt. Şili kökenli, esmer ve enerjik Jorge Chavez. Kilise korosunda şarkı söyleyen iri yarı sabık vücutçu Gunnar Nyberg ve iletişim kurmakta zorluk çeken esneklikten uzak Viggo Norlander. Ama dediğim gibi soruşturma ilerledikçe, birbirlerini tanıdıkça aralarında ilk başlarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar da makul bir şekle bürünüyor diyelim. Birbirlerine bağlı bir grup oluyorlar. Zaten bunu da yapmak zorundaymış yazarımız Arne Dahl diyelim. Çünkü kendisi hakkında hayırlı olmuş. Ondan sonraki 9 kitap için böyle birbirine bağlı bir grubun varlığına onun da ihtiyacı var. Jean Arnaud'dan burada kısaca söz edelim. Mahlesi Arne Dahl, romancı, edebiyat eleştirmeni, 1963 doğumlu, 50 yaşında, İsveçli, Ontplot, Misterioso, Util Topena, Berget gibi kitapların sahibi. Aynı zamanda İsveç gazetesi Dagens Nyheter'de düzenli olarak yazılar yazıyor. Önce kendi adı altında Barbarer 2000'de ve Maria Oh Arthur 2006'da iki kitap bastırdı. Ama sonra Mahlas'la yazmaya başladı. Bu İsveç soruşturma grubu hakkında A Gruppen, İsveççe bir A Gruppe Almanca çevirisinde, Intercrime Group ilk İngilizce çeviride, bize de A takımı tabii akla benzer şeyler de getiren. Çeşitli dillere çevrildi kitaplar. İlk 5 kitaptan 180 dakikalık filmler yapıldı. DVD olarak İngilizce altyazılarla ülkesinde çıkmıştı bu DVD'ler. İlki Misterioso 2011 sonunda SVT1'de yayınlandı. Sonunda BBC 4 aldı ve Cumartesi gecesi programı olarak kendi kanallarında, ekranlarında göstermeye başladılar. Ama bunun dışında da gerçekten sadece söyleyeyim iki tanesinden ibaret olmayan 1990 ile 2010 arasında yazdığı çok sayıda romanı var. Jean Arnaud adıyla. Arne Dallar'da mini dizi yapılan, pek de mini değil aslında, kitaplar ve hep aynı grubun maceralarını anlatıyor.

Evet efendim. Arne Dahl ya da Jean Arnold, hangisi hoşunuza giderse. Ölümün Sesi, Misterioso. Umarım devamı da gelir. Ve dizideki diğer kitapları A takımının diğer maceralarında Doğan Kitap sayesinde okuyabiliriz. Bu arada hepsinin İngilizceleri var tabii. Yani eğer öyle bir niyetiniz varsa. Yazar tıpkı kendisinden önceki İsveçli İskandinav polisiye yazarları gibi bir parçası olduğu toplumun özelliklerini, sorunlarını da sergileyen bir kitap yapmış. Sağlam bir olay örgüsü var. Yani kitapları beklerken bir yandan da diziyi de ben aslında izlemek istiyorum. Polisiye dizi izlemeyi seven biri olarak. Bir de daha önceki İskandinav kaynaklı ya da İskandinav yapımı diziler. Mesela The Killing, Bergen gibi sevdiğim dizilere bağlı biri olarak. Öte yandan caz seven biri olarak şunu da belirtmek zorundayım ki kitabın özgün adı Misterioso, bir Thelonious Monk bestesinden geliyor. Dolayısıyla Arne Dahl da bizim için caz seven, cazla ilgilenen yazarlar arasına girmiş durumda. Kimdir bunlar? Michael Connelly mesela, Hieronymus Bosch, Harry Bosch kitaplarında. Harry caz sever, hayli de seçicidir. Bir de her ne kadar korku yazarı olsa da, yani değme polisiye yazarına taş çıkartacak gerilimler yaratan ve çok sağlam olay örgüleri kuran Peter Straub. Fevkalade sevdiğim bir yazar diyebilirim. Çok usta çünkü işinde. O da caz seven biridir ve onun kahramanı da Underhill'de haliyle cazla ilgilenir. Kendisini yaratan kişinin yolundan gider. Evet, böyle geriye bakarsak çoğunluğunu İsveçli yazarların oluşturduğu İskandinav yazarlar grubu hakikaten gittikçe büyüyen bir grup olmaya başladı. Biz aslında yaşı tutanlar, yani Martin Beck'le başlamıştık. Ondan sonra başkaları da izledi. Henning Mankell mesela geldi. Ondan sonra tabii Larsson ve Ejderha Dövmeli Kız üçlemesiyle dünyayı sarstı diyebiliriz yani. Zaten şimdi de her yeni çıkan İsveçli polisiye yazar acaba yeni Larsson olabilir mi sorusuyla karşılanıyor. Ama sadece İsveçliler değil tabii, Norveçli yazarlar var, Danimarkalı, Fin, İzlandalı. Bunların çoğunu da sanıyorum bu programda biz size takdim ettik. Ve çok da beğenilen kitaplar bunlar. Ama niye acaba, niye insanlar bu kadar ilgi duyuyor? Bu soruya da tam olarak bir cevap vermek doğrusu zor. Belki insanların çok farklı bir toplumdan gelmesinden, farklı bir kültürleri olmasından, iklimin mutlaka çok etkisi var diye ben düşünüyorum. Bize nedense egzotik gelebiliyor. Bir de gerçekten özellikle İsveçli yazarlar ama genelde diğerleri de toplumlarının sorunlarından uzak değiller ve bu sorunları ele alıp öne çıkartıyorlar kitaplarında. Evet efendim, Ölümün Sesiyle kitabımız Misterioso, Şensüer çevirdi. Anne Dal takma adıyla yazan yazarının asıl adı Jean Ardal, Doğan Kitap'tan çıktı. Başka bir Cinayet Masası programında yine birlikte olmak umuduyla hepinize yani sakin ve neşeli bir gün dileyelim en iyisi. Haftayı biz sizi nasılsa gene korkuturuz. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: durumu.
1: Türkiye'de sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 30 derece. Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık. Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Bölgede rüzgar sert. Ege güneşli. Sıcaklık yükseldi. Gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli. %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, çok sık kullandığımız sözcükleri daha mı özensiz kullanıyoruz nedir? Böyle sözcüklerden biri de ahlak. L sesi ince söylenir. Ahlak. Ve de ünlüyle başlayan ek aldığında ikinci A uzun olur. Ahlaka, ahlaki gibi. Ahlaki derken i sesi de uzun. Ahlak Arapça. Yaratılış, tabiat, huyun çoğul şekli. İnsandaki iyi veya kötü huylar insanın tabiatı. Reşat Nuri Güntekin'den alıntı. İnsanın vücudu hastalanmakla, saçları ağarmakla ahlakı değişir mi sanıyorsun? Bir toplumda kişilerin davranışlarını düzenleyen ve herkesin uyması gereken kurallar da ahlak. Bu yaptığınız hareket ahlaka aykırıdır. İyi huylar. İnsanı manen yükselten faziletler anlamında kullanılışı da vardır. Allah insana kendi ahlakını vermek istemişti demiş Ömer Seyfettin. Ahlak bilimi var sonra. Felsefenin ahlakı konu edinen kolu. Ahlakiyat, ilmi ahlak, etik, ahlaki, ahlakla ilgili, ahlaka uygun, etik demek. Ahlak dışı dediğimizde, ahlaka uygun olmayan anlamını çıkarıyoruz. Yani gayri ahlaki. Ahlaksız da davranışları ahlak ve namus kurallarına aykırı olan, ahlak kurallarına uymayan kimse. Ahlaksız adam benden fazla para almış. Ahlaksız olma, ahlak kurallarına uymama durumu da ahlaksızlık oluyor elbette. Ondaki bu aşırı cesaret ahlaksızlığından değil. Deyimlerde ahlaka gelince ahlak dersi vermek, davranış ve sözleriyle karşısındakilere edep ve terbiye öğretmek, ahlak fukarası, ahlak kurallarına karşı ilgisiz olan, laubali davranan, ahlak zabıtası, büyük şehirlerde ahlak düzenini korumakla görevli teşkilat, birinin ahlakıyla ahlaklanmak, üstün ahlaklı, mükemmel bir kimseyi örnek alıp ona benzemeye çalışmak. Toplumumuzdaki tüm bireylerin ahlakı ön planda tuttuğu günleri görmek dileğiyle iyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
1: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye, AB ilişkilerine dair de mesajlar verdi.
1: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
2: Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran görüşmelerini ele aldıklarını bildirdi.
1: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
2: Ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı zirvenin hedeflerini anlattı.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı. Putin bu açıklamaları hükümet yetkilileriyle düzenlediği çevrim içi toplantıda sarf etti. Barış için 2022 baharında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'da bir araya gelen Putin, bu toplantı sonucunda ortaya çıkan mutabakatın da Kiev'de barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Sürecin Ukrayna'nın adımları yüzünden durduğunu savunan Rus lider, Kiev yönetiminin Rusya topraklarına saldırarak masada elverişli koşullar yaratmaya çalıştığını ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmenin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
3: Yanılıyorlar. Yanıldıklarını kendileri de biliyor. İçeride bize söylediler. %100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı görüşmeleri şu an iptal ederdim.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açacağı açıklamasına karşı Tahran'dan gelen yalanlamaya bu sözlerle yanıt verdi. Trump, acelesi yok diyerek denetçilerin uygun bir zamanda sahada olacağını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı saldırılarda hasar görmüş nükleer tesisleri denetçilere açma gibi bir planlarının olmadığını belirtmişti. Bunun ardından Trump da sosyal medyadan İran uzun bir süre boyunca sonsuza kadar en üst düzeyde nükleer denetimlere tam ve eksiksiz şekilde rıza göstermiştir ifadelerini kullanmıştı. Amerikan Başkanı Pensilvanya'daki mitinginde de İran'la iyi geçindiklerini ve adil bir anlaşma için çalıştıklarını kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pezeşkian, başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında ABD ile İran'ın balistik füze programının akıbetine ilişkin konuştu.
5: Füzelerimiz meselesi mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi genç yaşlı demeden İran'a da saldırırdı. Sonuç olarak savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
4: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. Ziyaretin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakereciler ise Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği ifade edildi.
0: Amerikan Kongresi, Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Senatosu, Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyuyla geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyan tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Bu yüzden hukuki bağlayıcılığı olmasa da kongrenin her iki kanadı Trump'ın kendilerine danışılmadan başlatılan İran savaşına karşı çıktığını da kayıtlara geçirmiş oldu. İç gündemle devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ise sert sözlerle tepki gösterdi.
6: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
6: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
7: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde patron benim sözleri de vardı.
6: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Dağ bir serçe konsa dağ ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin.
0: CHP'de İzmir ve Bursa il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kararıyla görevden alındı. Kararlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni başkanlar il binasına girmek isteyince iki kentte de partililer arasında arbede yaşandı.
7: Bina girişine barikat kurdular, yeni atanan başkana tepki gösterdiler. İzmir ve Bursa'da CHP il binalarında gerginlik yaşandı. Mutlak buttan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç'ü görevden alarak İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Karar üzerine Çağatay Güç il binasında nöbete başladı. Utku Gümrükçü ve destekçileri de binaya girince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Taraflar sakinleşince Gümrükçü CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bursa'da da İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler İl Başkanlığı'na gitti. Çok sayıda partili bina girişinde sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kararı geçersiz saydıklarını söyledi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda iktidar kanadından önemli açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bu yasama döneminde belli bir hale kavuşacak dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de süreçte yeni aşamaya geçildiğini vurguladı.
8: Baştan beri milletin bizden beklediği bu terörist Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde mecliste olacağını söyledi. Meclisin Temmuz ayının sonlarına doğru tatile girmesi bekleniyor. Habertürk yayınına konuk olan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasal düzenlemenin silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini de söyledi.
9: Yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
2: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise Temmuz ayı içerisinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu.
10: Çerçeve yasanın acilen, zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün Karaal'ı kaçıran kişiler olduğu ortaya çıktı.
7: Evinin önünden kaçırdılar, darp ettiler, serbest bırakmak için 500 kilo altın istediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 6 zanlı tutuklanmıştı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü Karaal'ı kaçıranlar arasında. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 5 zanlının Sakarya'da olduğu tespit edildi. Zanlılar yakalanarak İstanbul'a getirildi. Bulunduktan sonra yoğun bakıma alınan Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaal darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Ayşe Karaal eşine kanama ve böbreklere yönelik tedavi yapıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. İBB yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Karaal hastanede polise verdiği ifadede zanlıların 500 kilo altın istediğini, altınının olmadığını söyleyince de saatlerce şiddet gördüğünü anlatmıştı. Zanlılardan biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş, fidye ödenmezse Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
0: Kırıkkale'deki Bedesten depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti.
2: Mühimmat imha sahasında patlama oldu. İki işçi hayatını kaybetti.
11: Patlamanın yaşandığı nokta tepenin hemen arkası. Jandarma ise o bölgeye gazetecilerin dahi girmesine izin vermiyor. Çünkü içeride hala farklı mühimmatların imha çalışması var.
2: Burası Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten depolama ve imha tesisi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre tesiste Ar-Ge faaliyetleri yapılıyordu. O sırada kazara patlama meydana geldi. İhbar üzerine tesise çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir dedi.
0: Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza Karadeniz sahil yolu üzerinde meydana geldi. Çayeli'nin Limanköy mevkiinde 4 araç birbirine girdi. Kazanın ardından araçlardan biri yanmaya başladı. Tehlikeli anlar yaşanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun süre ulaşım aksadı. Diyarbakır'da 17 yıllık kayıp dosyalar aydınlatıldı. Evden kaçan gençlerin töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Öldürülen kadının kayınpederi ise tutuklandı.
7: Diyarbakır'da iki genç 17 yıl önce kayboldu. Kapatılan kayıp dosyası ihbar üzerine yeniden açıldı. Çiftin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Öldürülen kadının kayınpederi tutuklandı. Çınar ilçesinde başkasıyla birlikte yaşayan Ceydan Aktepe, 2009 yılında Arif Uğurlu'yla kaçtı. Çiftten bir daha haber alınamadı. 5 yıl sonra bir kişi çiftin öldürüldüğü iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi. Soruşturma başlatıldı. Alınan ifadelerde kayıp çiftin yurt dışına gittikleri iddia edildi. Dosya delil yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Kayıp dosyası Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğü iddiası üzerine yeniden açıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. İki kişinin kayboldukları tarihten sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, GSM hattı kullanmadığı belirlendi. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü. Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. İki gencin Ceydan Aktepe'nin kayınpederi ÖA tarafından töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmalarında çiftin aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü öğrenildi. İkisinin de cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı tespit edildi. 3 ayrı mağarada bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
0: Adana'da banka hesabını çocukluk arkadaşına kullandıran Mustafa Tolun büyük şok yaşadı. Hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. 9 yıl hapis cezası alan genç Amerika Birleşik Devletleri'nde Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
2: Banka hesabını verdi, dolandırıcılık suçlamasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'de Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
12: Bana 2019 senesinde sanal bahis işi için IBAN kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını, hatta birkaç kişiyi de örnek vererek kendi yakın arkadaşlarımdan bana bu şekilde güven sağladılar.
2: Adana'da yaşayan Mustafa Tolun çocukluk arkadaşına banka kartını ve IBAN bilgilerini verdi. Daha sonra hayatı alt üst oldu. Banka hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. Hakkında peş peşe davalar açıldı. 26 yaşındaki Tolun 3 dosyadan toplam 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'ye giden genç Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
12: Öğrendim ki benim adıma başka bir siteden hesap açılıyor. İnsanlara ürünler satılıyor. Fakat bu ürünler gönderilmiyor. Hesap benim, paralar benim hesabıma geldiği için bana dosyalar açılıyor. Bir de burada yanan bir tek ben değilim. Benim daha tanımadığım farklı illerdeki insanların banka hesaplarını almışlar.
2: Mustafa Tolun hakkında 4 dolandırıcılık dosyası daha yargı aşamasında. Cezaevinden izinli çıkan genç, gerçek suçlunun cezalandırılmasını istiyor.
0: İBAN mağdurlarının merakla beklediği yasal düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların tamamlanması sonrası düzenlemenin 12. yargı paketine eklenmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili yasal düzenleme için değerlendirmeler devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması sonrası yasa düzenlemesinin 12. yargı paketine bir önergeyle eklenmesi bekleniyor. 12. yargı paketi de bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Daha sonra ise Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek. Düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine yeni fıkra eklenecek ve müstakil düzenleme yapılacak. Söz konusu düzenlemeyle IBAN mağdurlarına 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılık yerine yeni eklenen madde üzerinden hapis cezası verilecek. Yeni eğitim öğretim yılında bazı okulların fiyatı 3 milyon liraya yaklaştı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka. 25 yılda özel okul sayısındaki artışa dikkat çeken Gültekin, ekonomik nedenlerle

0: son 25 yılda %700 arttı. Bütün sıkıntı esasında burada başlıyor. Yani 2001-2002 eğitim öğretim döneminde Türkiye'deki özel okul sayısı 1887. Şimdi 2024-2025 yılına geldiğimizde bu sayı 14.700'e ulaştı. Tabii ki bu beraberinde birçok sıkıntıyı da getirdi.
1: Sayıları gibi sürekli artan fiyatları nedeniyle yaşanan öğrenci kayıpları geçen yıl yüzlerce özel okulun kapanmasına neden oldu.
0: Her 5 okuldan biri özel okul oldu. Tabii ki bu oran ekonomik sıkıntılarla birlikte ne yazık ki son 25 yıldaki bu %700'lük artışı artık kaldıramaz seviyeye geldi. Geçtiğimiz yıl 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşadı özel okullar. Yani 1000-1500 dolayında özel okul kapandı. Diğer okullar hakikaten ayakta kalabilme sıkıntısı yaşıyorlar.
2: Doğa olayları bu yıl soğan üretimini olumsuz etkiledi. Bazı illerde rekolte ciddi oranda düştü. Şu an hasadın devam etmesine rağmen fiyat yüksek.
3: Yağışlar soğana yaramadı. Hasada rağmen fiyat düşmedi. Bu yıl etkili olan yağışlar üreticinin gözünü güldürdü. Tezgahlarda meyveden sebzeye pek çok üründe bolluk yaşanıyor. Ancak aşırı yağışlar bazı ürünleri olumsuz etkiledi. Sellerin yaşandığı yerlerde soğan rekoltesi düştü, hastalık oluştu.
4: Adana'da, Reyhan'da doğal afatların olması, büyük bir verim düşüklüğü, Karacabey'de de verim düşüklüğü var.
3: Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuru soğan hasadı sürüyor. Üretim diğer bölgelerde az olunca Bursa'da kilogram fiyatı tarlada 12 liraya kadar çıktı. Üreticiler fiyattan memnun.
4: 2018 yılından beri bugüne kadar çiftçi ektiği soğanlardan para kazanamadı. Eğer yine kazanamazsa bu işin devamlılığı olmaz. Bir daha çiftçi üretim yapmaz.
3: Soğanın kilosu market ve pazarda 40 liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle komşu ülkelerden ithalat yapılacağı iddia ediliyor. Üreticiler ise zarar edecekleri gerekçesiyle ithalat yapılmasını istemiyor.
2: Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda uyarı geldi belediyelere. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde ise yaptırım uygulanacağı vurgulandı.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu belediyeleri uyardı. Cadde, park, meydan ve sahil gibi yerlerin canlı yayınla paylaşılması için kanuna aykırı denildi.
5: Özellikle kişilerin yüzleri, kişilerin araç plakaları olduğu için bu durum Türk Ceza Kanunu'na ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı.
1: Uyarı yazısında turistik ve işlek bölgelerde yapılan canlı yayınlara ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet geldiği belirtildi.
6: Uyarı yazısında meydanlarda, sahillerde ya da konser alanında kurulan kameraların sadece canlı yayın yapması engellenecek. Yani üçüncü kişiler o görüntülere ulaşamayacak ama güvenlik nedeniyle kapalı devre kayıt alınabilecek.
7: Canlı yayın yaparken eğer kişiyi baz alıp kişiyi direkt çekip de ortamda ya da işte belli kanallarda, belli platformlarda paylaşıyorsa ondan rahatsız oluyorum.
1: İncelemelerde kişilerin kimlikleri belli olacak şekilde yüzleri görünüyor, araç plakaları okunuyor tespitleri yapıldı. Belediyelere kültür, sanat ve turizm, tanıtım hizmetlerinin yapma yetkisi verilse de canlı yayın yapma yükümlülüğü olmadığı hatırlatıldı. Yapılan yayınlarla görüntülerin çok sayıda kişinin erişimine açıldığı belirtildi. Üçüncü kişilerin turizm dışı, hırsızlık, tehdit, şantaj ve şiddet gibi kötü niyetle kullanabileceği ifade edildi.
5: Bu kişisel verileri kullanan kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işledikleri için Türk Ceza Kanunu'nda belirli hapis ve adli para cezası gibi yaptırımlara da maruz kalabilirler.
1: Belediyelere ihlalin devam etmesi durumunda 17 milyon 92 bin liraya kadar para cezası kesilebilir.
2: Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Bir uzman çavuş şehit oldu, 3'ü jandarma, 5 kişi de yaralandı. Kaza Van Erciş Karayolu'nda meydana geldi. Hafif ticari araç yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada yaralanan 4 jandarma personeliyle hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak jandarma uzmanı...

0: Doğan Çavuş, Samet Karabulut kurtarılamadı. Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere'de kırmızı alarm verilirken Paris'te sıcaklık nedeniyle Eyfel Kulesi kapılarını erken kapattı. Kıta genelinde yüzlerce okulda eğitime ara verilirken serinlemek için suya giren onlarca kişi boğuldu. Uzmanlar Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığı uyarısını yapıyor.
1: Avrupa adeta kavruluyor. Rekor sıcaklıklar kıtanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede kırmızı alarm verildi. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktı. Fransa 1947'den bu yana kaydedilen en sıcak geceyi yaşadı. Gece saatlerindeki ortalama sıcaklık 21,6 dereceye çıktı. Paris'te sıcaklık nedeniyle günlük yaşam aksadı. Eyfel Kulesi erken kapatıldı. Normalde gece yarısına kadar ziyaretçi kabul eden kule aşırı sıcaklar nedeniyle öğleden sonra kapılarını kapattı. Louvre Müzesi'nde de ziyaret saatleri kısaldı. Yüzlerce okul eğitimi ara verdi. Bazı tren seferleri iptal edildi. Ülkede 29,2 derece ortalama sıcaklıkla Haziran ayı rekoru kırıldı. Sıcaktan bunalan çok sayıda kişi ise serinlemek için göl ve denizlere akın etti. 18 Haziran'dan bu yana çoğu genç olmak üzere onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde ise iki çocuk sıcak çarpması şüphesiyle hayatını kaybetti. Almanya'da da sıcak hava nedeniyle suya girenlerde boğulma vakaları görüldü. İspanya'nın büyük bölümü de alarm altında. Bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye ulaşması bekleniyor. İtalya'da Roma ve Milano'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Artan klima kullanımı nedeniyle bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı. İngiltere'de onlarca okul erken kapanma kararı aldı. Meteoroloji Kurumu nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı yayınladı. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor. Demiryolu şirketleri ise halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Bilim insanları sıklaşan sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin en görünür sonuçlarından biri olduğunu söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Avrupa küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısınıyor. Uzmanlar kıtanın önümüzdeki günlerde de bunaltıcı sıcakların etkisinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu Brüksel'de düzenlenen bağlantısallık gündemi platformunda konuştu. Türkiye'nin ulaştırma yatırımlarına vurgu yapan Bakan Uradoğlu, Orta Koridor'un Avrupa için önemine dikkat çekti.
2: Avrupa Birliği'nin artık şunu net olarak gördüğünü biz de şahitlik ediyoruz. Normal zamanlarda bile, bırakın kriz zamanı, normal zamanlarda bile ulaşım koridorlarının mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiği, bunların tek bir moda bağlı kalmaması gerektiği, kendi içerisinde bile alternatiflerinin olması gerektiği. Yani deniz yolunda da böyle, karayolunda da böyle, demir yolunda da böyle. Dolayısıyla bu noktada Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapma biz azmini, iradesini görüyoruz. Özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yapacağımız Kuzey Demiryolu geçiş noktasında da Dünya Bankası liderliğinde Avrupa fonlarının da bu projeye destek vereceğini, verdiğini de özellikle belirtmek isterim. Tabii daha ileride yine bu koridora yönelik, bağlantısallığa yönelik yapılacak olan işlerde Avrupa Birliği kredilerinin kullanılması mümkün olacak. Bu bizim için gerçekten kıymetli.
0: Mersin Akkuyu'da bulunan Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı. İlk reaktörün bu yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor.
1: Akkuyu nükleer enerji santralinde kritik bir eşik daha geçildi. Santralin birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı.
3: İnşaat çalışmalarının tamamlandığını resmen teyit ediyoruz. Gece saatlerinde reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Ardından işletmeye alma operasyonlarının başlamasına yalnızca birkaç hafta kalacak.
1: Ünitenin reaktör tesisinde işletmeye alma sürecinin bir sonraki aşaması olan soğuk ve sıcak testleri hazırlıklar da sürdürülüyor.
3: Bu süreç 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benziyor. Artık son düzeye girilmiş durumda. Bu aşamada tüm imkanların seferber edilmesi gerekiyor. Son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır.
1: Birkaç ev, birinci güç ünitesine görev yapacak 1930 personelin %40'tan fazlasının Türk vatandaşı olduğuna dikkat çekti.
3: Söz konusu uzmanların önemli bir bölümü üniversitelerimizden mezun olmuş, şu anda Rusya'daki simülatörlerde ve nükleer güç santrallerinde eğitim ve uygulamalı staj programlarına devam ediyorlar.
1: Akkuyu'nun birinci ünitesi kontroller tamamlandıktan sonra aşamalı olarak bu yıl sonuna kadar işletmeye alınacak. Her biri 1200 megawatt olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak santral, tam kapasiteye devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak.
0: İngiltere'de istifa eden Başbakan Keir Starmer'ın ardından favori eski belediye başkanı Andy Burnham. Belediye başkanlığı dönemindeki icraatlarıyla Kuzey'in kralı olarak anılan Burnham, kabine deneyimi, daha önce girdiği iki liderlik yarışı ve belediye başkanlığı dönemiyle İşçi Partisi'nin başbakanlık için önde gelen isimlerinden biri olarak görülüyor.
1: İngiltere'de Keir Starmer sonrası İşçi Partisi lideri kim olacak? Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Andrew Murray Burnham 7 Ocak 1970'te Liverpool yakınlarındaki Antry'de dünyaya geldi. Babası mühendisti, annesi ise bir aile hekimi muayenehanesinde resepsiyon görevlisiydi. Ailesi İşçi Partisi'nin güçlü destekçilerindendi. Burnham siyasetin konuşulduğu bir ev ortamında büyüdü. Kendi deyimiyle siyasete ilgisi çok erken yaşlarda başladı. Henüz gençlik yıllarında İşçi Partisi'ne katıldı. Okul arkadaşları ve öğretmenleri onu rekabetçi, hırslı ve siyasete olağanüstü ilgi duyan bir öğrenci olarak hatırladıklarını söylüyor. Üniversitenin ardından gazetecilik ve yayıncılık alanında çalıştı. Westminster'a ilk adımı İşçi Partili milletvekili Tessa Jowell'ın araştırmacısı olmasıyla attı. Ardından Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanlığını yaptı. 2001 yılında milletvekili seçildiğinde henüz 31 yaşındaydı. Westminster'da hızlı yükselen isimlerden biri oldu. Tony Blair döneminde çeşitli bakan yardımcılığı görevleri üstlendi. Gordon Brown'un başbakanlığı sırasında ise kabineye girdi. Hazine Başsekreteri, Kültür Bakanı ve Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Siyasi çizgisi bu dönemde ağırlıklı olarak Blair sonrası merkezi İşçi Partisi geleneği içinde değerlendiriliyordu. 2010 yılında İşçi Partisi seçimleri kaybedince parti liderliği için aday oldu. Ancak liderlik yarışını Ed Miliband'e karşı kaybetti. Bu liderlik için ilk denemesiydi. Burnham yenilginin ardından geri çekilmedi. Parti içinde taban desteğini artırmaya çalıştı ve 2015 yılında yeniden liderlik yarışına girdi. İşçi Partisi'nin sola yöneldiği dönemde bu kez de Jeremy Corbyn karşısında başarılı olamadı. Burnham, Corbyn'in gölge kabinesinde İçişleri Sözcüsü olarak çalıştı. 2016'daki İşçi Partisi krizinde birçok gölge kabine üyesi Jeremy Corbyn'e karşı istifa ederken Burnham görevini bırakmadı. Ancak kısa süre sonra bambaşka bir yol seçti. Westminster'dan ayrılarak Manchester'ın ilk doğrudan seçilmiş belediye başkanı olmak için adaylığını koydu. 2017'de oyların %60'tan fazlasını alarak seçildi. 2021'de farkı daha da açarak yeniden kazandı. Belediye başkanlığı döneminde en çok ulaştırma politikalarıyla öne çıktı. Evsizlik, sosyal konut, ruh sağlığı hizmetleri ve yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi öncelikleri arasında yer aldı. Covid-19 salgını sırasında merkezi hükümetle yaşadığı sert anlaşmazlıklarsa ulusal ölçekte tanınmasını sağladı. Kuzey İngiltere'ye uygulanan kısıtlamalar ve mali destek paketleri konusunda Londra ile açık çatışmaya girdi. Bu süreçte birçok gazetede kendisinden Kuzey'in kralı olarak söz edilmeye başlandı. Burnham, Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nde kalınmasını savundu. Siyasi rakipleri onun görüşlerini dönemin siyasi şartlarına göre değiştirdiğini öne sürerken, destekçileri bunu değişen koşullara uyum sağlayabilen pragmatik bir siyaset anlayışı olarak değerlendiriyor.
0: Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre İsrail, çocukları kasıtlı olarak hedef aldı. İsrail'in Filistinli sivillerin tamamını Hamas üyesi olarak gördüğü de belirtildi.
4: İsrail Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldı. Gazze'de soykırım, savaş suçu ve Batı Şeria'da da savaş suçları işlendi. Bu ifadeler Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda. Elde edilen verilere göre 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 arasında 20 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu sayı Gazze'de öldürülen Filistinlilerin yaklaşık %30'unu oluşturdu. Raporda Filistinli çocukların kasten hedef alındığı belirtildi. İsrail'in Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik soykırım niyetinde olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in çocuk ölümlerinin artmasına rağmen yoğun nüfuslu yerleşimlerde geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Komisyon Başkanı Srinivasan Muralidhar, İsrail'in çocukları hedef alarak Filistin halkının var olma ve kendi geleceğini tayin etme kapasitesini baltaladığını söyledi. İsrail tarafından çocuklar dahil sivil nüfusun tamamının Hamas üyesi olarak görüldüğü belirtildi. Rapora göre İsrail'in gıda ve ilaç yardımlarını engellemesi çocuk sağlığı ve gelişimine de zarar verdi.
0: Fransa'da mültecileri konu alan bir oyun iptal edilme kararıyla gündemde. Ülkede açık hava partilerinin de yasaklanabileceği konuşuluyor.
5: Fransa'da Castres Belediye Başkanı Florian Azema, Passport isimli tiyatro oyununu 2026-2027 kültür programından kaldırdı. İlk kez 2024'te sahnelenen Passport, Fransa'nın kuzeyindeki bir mülteci kampında yaşayan bir göçmenin hikayesini anlatıyor. Kentin belediye başkanı, yasa dışı göçmenleri yücelten ve polise epey tuhaf bir rol biçen bir oyun yorumunu yaparken, oyunun yazarı Alexis Mihalik, sadece kendi oyunu için değil, yarın aynı sorunla uğraşacak başka eserler için kaygılı olduğunu söyledi. "Ben sadece Passport için endişelenmiyorum," diye yazdı Mihalik Instagram'da. "Yarın aynı akıbete uğrayabilecek tüm yapıtlar, tüm sanatçılar ve tüm programcılar için kaygılıyım." Fransa Ulusal Meclisi, ülkenin geleneksel müzik günü olan 21 Haziran'ın ertesi günü izin alınmadan açık havada düzenlenen etkinlikleri engellemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısını incelemeye başladı. Yasa tasarısı, Özgür Parti adı altında düzenlenen etkinliklerde tüketilen kahkaha gazından mülklerin yasa dışı işgaline kadar geniş bir yelpazedeki uygulamaları ele alıyor. Tasarı bununla da sınırlı değil. Özgür partilere katılanları 6 aya kadar hapis ve 8 bin euroya kadar para cezası bekliyor.
0: ABD istihbaratında tarikat krizi yaşanıyor. Washington Post gazetesi Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifa eden Tulsi Gabbard'ın tarikatla bağlantılı olduğunu yazdı. Gabbard'ın siyasi kariyerinin üyesi olduğu Hindu tarikatı tarafından şekillenmiş olabileceği iddia edildi.
4: Televizyon konuşmalarının içeriğinden sunduğu yasa tasarılarına kadar bağlı olduğu tarikat liderinin etkisindeydi. Neredeyse kariyeri için attığı her adımda tarikatın yönlendirmesiyle hareket etti. Bu iddialar Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberden. Habere konu olan kişi ise hiç sıradan biri değil. Geçen ay istifa eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard. Washington Post'un haberi Gabbard'ın eski bir çalışanı Rebecca Salzburg'un ifadelerine ve onun üzerinden elde edilen binlerce belgeye dayanıyor. Yaklaşık bir yıl süren araştırmalar, Tulsi Gabbard'ın siyasi yükselişinin ve kariyerinin arkasında Kimlik Bilimi Vakfı ve bu isimle faaliyet gösteren Hindu inancını benimseyen tarikatın lideri Chris Butler'ın olduğunu ortaya koyuyor. Tarikatın lideri Butler, Gabbard'la internet üzerinden kimliğini gizleyerek özel bir e-posta ağı üzerinden iletişime geçiyor ve direktiflerini veriyordu. Habere göre Gabbard'ın hangi yasayı önereceği, çıktığı televizyon programlarında hangi ifadeleri kullanması gerektiği, hatta ekranda nasıl gülümseyeceği bile tarikat lideri Butler'ın direktifleriyle belirleniyordu. Tarikatın faaliyetleri yalnızca Gebbard'ı yönlendirmekte sınırlı değildi. Sosyal medyada sahte isimlerde Gebbard'ı destekleyen dev bir troll ordusu da kurulmuştu. Tulsi Gabbard'ın ekibi tarikat liderinden direktif aldığını kesin bir dinde reddetti. Haberi Gabbard'ın Hindu inancına bir saldırı olarak yorumladı. Haber işin yorumlarına başvurulan tarikatın eski üyeleri, tarikat lideri Butler'ın takipçilerin hayatlarındaki önemli kararları kontrol ettiğini ve kendisine tam bağlılık talep ettiğini söylüyor. Butler'ın yıllar boyunca siyasi arenada etkili olmaya çalıştığı da iddialar arasında. Haberde Gabbard'ın siyasi kariyerinin yükselişinin de bu çabaların bir parçası olduğu iddia ediliyor. Gabbard geçen ay eşinin nadir görülen bir kanser türüne yakalandığını söyleyerek istifasını duyurdu. Ancak Washington Post'un haberi yayınlayacağını Gabbard'a bildirmesinden sadece iki gün sonra istifasını açıklaması dikkat çekti.
0: Avrupa'da yaşayan Ezidi aileler huzur ortamının sağlanmasıyla Şırnak İdil'deki mağara köyüne geri dönmeye başladı. Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı da köyün elektrik, su ve kanalizasyon hattını yeniledi. Köyü terk etmek zorunda kalan 5 aile dönüş yaptı, 5 aile de evlerini yeniliyor. Sayının daha da artması bekleniyor.
1: Terör yüzünden terk ettikleri köylerine yıllar sonra geri döndüler. Mağara köyü Ezidilerin yaşamı için yenilendi.
6: 1978'den buradan çıktım. 47 sene kaldım Avrupa'da, Almanya'da. İlk köyde çıkan bendim, ilk köye gelen de ben. Ondan ev şu an hazır. Ama ileride 20-25 ev olabilir.
1: Ezidi aileler Şırnak'ın İdil ilçesindeki mağara köyünü terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden terk etti. Valilik ve İdil Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı'nın köye dönüş projesini hayata geçirdi. Bölgedeki en büyük Ezidi köylerinden biri olan Mağara Köyü'nün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçildi. Köye davet edilen 5 aile dönüş kararı aldı. İl Özel İdaresince altyapı ve üst yapı çalışmalarının başlatılmasının ardından yurt dışında yaşayan 5 aile daha köydeki evlerini onarmaya başladı. Yaklaşık 20 ailenin daha köye dönmesi bekleniyor. Yenileme ve onarım çalışmalarının ardından köye turistik geziler de başladı.
7: Bölgemize son yıllarda inanılmaz bir iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Hafta içi ve hafta sonları tur otobüsleri Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek köyü ziyaret ediyorlar.
8: Epey hareketlilik var köyde. Demek ki kıymeti biliniyor, ilgi çekiyor ve daha da aslında parlatılması gereken mekanlar, yerler.
0: Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıda olan sosyal medya uygulaması Threads yeniden erişime açıldı. Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti Rekabet Kurumu'nun müdahalesiyle sona erdi. Yeni dönemde uygulamaya katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak. İsteyen kullanıcılar mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam edebilecek. İsteyenlerse yalnızca telefon numarasıyla Instagram'dan bağımsız sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek. Rekabet Kurumu 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almış. Bu kararın ardından Meta Threads'i Türkiye'de erişime kapatmıştı. Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen yükseköğretim kurumları sınavına bu kez yapay zekada tabi tutuldu. Sonuç şaşırtıcı çünkü yapay zeka neredeyse tüm soruları doğru bilerek derece yaptı. Akademisyen Behçet Yalın Özkara yapay zekadaki gelişimi ve bu gelişmeye karşı yapılması gerekenleri anlattı.
9: Peki Cemilay ne yaptı? Hocam TYT Türkçe'de bir yanlış, sosyalde bir yanlış, matematikte 5 yanlış, fendeyiz hiç yanlış yapmadı. AYT Türk Dil Edebiyatı'nda 0 yanlış, sosyalde 0 yanlış, matematikte 0 yanlış, fendeyiz sadece 4 yanlış yaptı. Bu netleriyle Cemilay Hacettepe Tıp'tan ODTÜ bilgisayar mühendisliğine kadar istediği her bölüme girebiliyor.
1: Yapay zekanın sınırları her geçen gün artıyor. Bu yıl yapılan üniversite sınavında da 266 nete ulaşarak derece yaptı.
9: 2024'te ölçüm yaptık. 2025'te, 2026'da ve hep aynı promptları kullandık. 2024'te 124, sonra 197, şimdi ise 266 nete fırladı. Ya bu aslında çok muazzam ve hızlı bir gelişmeyi gösteriyor.
1: Yapay zekanın performansı 2 yılda 2 kat arttı. Peki eğitim sistemi bu değişime hazır mı? Aslında bu soru yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gündeminde.
9: Bürokratik yapılar, özellikle eğitim gibi yapılar tüm dünyada çağ çok gerisinde kalıyor. Ve ana panik şu, şu an dünyanın en büyük üniversiteleri, en aklınıza gelen ilk böyle 3'teki 5'teki üniversiteleri de maalesef ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sadece deniyorlar. Çünkü çok hızlı bir gelişim oluyor. Ama şu anda elde ettikleri hiçbirinin elinde ya çözüm bu dedikleri bir şey yok.
1: Çünkü yapay zeka çağında hangi becerilerin geliştirilmesi ve ölçülmesi gerektiğine ilişkin ortak bir model henüz yok. Peki öğrencilere ve velilere nasıl bir görev düşüyor?
9: Burada yapılması gereken hem veli hem öğrenci için şu, sevdiği şeyi bulma sorumluluğu. Bu hep klasiktir, sevdiğiniz işi yapın, o zaman işe gitmeyeceksiniz falan. Ama bugün bu gerçek. Bundan 20 yıl önce makine mühendisliğini hiç sevmeden okuyup çıktığınızda bir makine mühendisi olarak para kazandınız. Gelecekte bunun mümkünatı yok.
0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde her yıl çok sayıda can kaybına neden olan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı çalışmaları yapılıyor. Profesör Doktor İlhan Çetin geliştirdikleri 3 aşının umut verdiğini söyledi.
1: Kene ısırmasıyla bulaşıyor. Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilerle başlayıp can kayıplarına yol açıyor. Türkiye genelinde son 22 yılda 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan virüse karşı aşı geliştiriliyor.
10: Şu anda yaklaşık 3 tane çalışma var, aşı çalışması ve bunlarda da daha hayvan deneylerinde daha yüksek oranlarda koruyuculuk ve daha uzun süre koruyuculuk tespit edildi. Faz çalışmaları başladı.
1: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım-Kongo karamalı ateşi tehlikesi arttı. Yalnızca 2026 yılı içinde Sivas'ta 5 kişi kene sokması sonucu yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri can kayıplarının önüne geçmek için bir çalışma başlattı.
10: Bulgaristan'dan Rusya'da bu tür aşılarda geliştirildi. Ancak aşılarla ilgili şu var, bir etkililik oranı ne kadar, bunu çok önemli. Maalesef bunlar çok fazla etkili çıkmadı. İkincisi de koruma süreci çok önemli. Maalesef şimdiye kadar bu çalışmalar başarıya ulaşamadı o noktada.
1: Cumhuriyet Üniversitesi'ne getirilen aşılardan 3'ünün umut verdiği belirtiliyor. Aşıların koruyuculuğunun tespiti için hayvan deneyleri yapılıyor.
0: Aksaray'da bir imam camiden arta kalan zamanlarını hobisine ayırdı. 3,5 yıl önce kurduğu atölyesinde odun ve ağaçlardan birçok eser ortaya çıkardı.
1: Atık odunları işledi, çeşit çeşit ürünler ortaya çıkardı. İmam Fatih Dikicioğlu camide arta kalan zamanını atölyesinde geçiriyor.
11: Odunla uğraşmak tamamen bir hayal ürünü. Hayalde ne canlandırırsanız odununa onu yansıtabilirsiniz. Ne istiyorsanız, odunun şekli şemali bu konuda çok önemli. İşte çapı, genişliği, uzunluğu, yani ne çıkaracağınız tamamen sizin hayal ürününüze kalmış bir şey.
1: Üç çocuk babası Fatih Dikicioğlu Aksaray'da imamlık yapıyor. 3,5 yıl önce hobi olarak odunları işlemeye başladı. Kısa süre sonra atölye kurdu. Atık odunları işleyen imam ağaçları lamba, ayna ve kitaplık gibi birçok ürüne dönüştürüyor.
11: Odunları temizleyip işlerini oyarak şelaleler ya da kitaplıklı şelaleler olabiliyor.
1: İmamın kurduğu atölyeye öğrencilerin de ilgisi var. Sıfır atık projesi bulunan bir okulun öğrencileri Fatih Dikicioğlu'nun eserlerini inceledi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara'da tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Ünlü sanatçı Tatlıses bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi görüyor. Tatlıses'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Yayman, Tatlıses'ten sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yayman'a ziyaretinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt da eşlik etti. İstanbul rock, pop, elektronik müzik ve dünya müziğinin önde gelen temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Bu akşam da heavy metal grubu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Scorpions sahne alacak. Konserler Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda Go Türkiye tarafından yürütülen What's On stratejisi kapsamında düzenleniyor. İstanbul'da müzikseverler Andrea Bocelli ve Kanye West konserlerinin ardından bu akşam da Scorpions konserini takip edebilecek. Önümüzdeki günlerde Moby, Ricky Martin, Tiesto ve Zara Larsson gibi müzik dünyasının efsaneleri ve popüler isimleri sahnede olacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın bu hamlesiyle Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve turizm stratejisinin yıl geneline yayılması hedefleniyor. Türkiye, dünyada en çok estetik uygulamalarının yapıldığı ülkelerden biri. Herkes daha güzel görünmek istiyor. Bu nedenle yalnızca estetik uygulamalar değil, protein tozlarına, gıda takviyelerine ilgi de artıyor. Hatta birçok kişi bu ürünleri bilinçsizce kullanıyor.
12: Son iki senedir ofisimde hasta sayısının %100 arttığını söyleyebilirim. Testosteron bağımlılığı, protein bağımlılığı. Amaç sadece görünüş olmaktan öte bir yarış haline geliyor ve bırakamıyorlar.
1: Daha güzel görünme çabası yalnızca estetiğe ilgiyi artırmıyor. Protein tozları, sporcu içecekleri, gıda takviyeleri idealize vücut ölçülerine ulaşmak için bilinçsizce kullanılıyor.
12: Mesela vücut geliştirmeciler, aslında o da bir tür bağımlılık. Yani bir sektör olarak mesela inanılmaz protein tozu kullanımı, hatta protein tozunu geçtik yani bir sürü hormon, testosteron kullanıyorlar. Testosteronun çok fazlası cinsellik üzerinde olumsuz inanılmaz etki yapıyor ama fark etmiyor. O şeye, döngüye girdikten sonra oradan çıkamıyorlar. Bir üstü biraz daha fazla kas, onunla ne yapsam nasıl olur gibi uğraşıyoruz. Epey bir bununla ilgili bağımlılık tedavisi yapmaya başladık.
13: Yaklaşık 3 senedir vücut geliştirme çalışıyorum. Vücut geliştirme sporu yapıyorum daha doğrusu. Fakat belirli faktörolojik maddeler kullandığınız zaman ilerleme oluyor. Ama daha sonra bunun etkilerinden kaçınılmaz.
1: Zayıflama iğnesi olarak bilinen ilaçlar da birçok kişi tarafından amacı dışında kullanılıyor.
12: Diyabet ilacı. Yani diyabetlilerin, ama hani ben etrafımda da hastalarımda da diyabet olup da bu ilacı kullanabilen insan çok görmüyorum. Hani aylık fiyatı çok yüksek ama bir şekilde peynir ekmek gibi zayıflama amaçlı kullanılmaya başladı. Bir sürü de tehlikesi var aslında.
1: Uzmanlar özellikle sosyal medyanın etkisiyle beden algı bozukluklarının arttığını, daha küçük yaşlarda başladığını belirtiyor.
0: Kene tehlikesi son başlığımız olacak. Yalnızca Sivas değil, Anadolu'nun birçok şehri bu aylarda Kırım-Kongo kanamalı ateşi açısından riskli. İstanbul'daki hastanelere de kene nedeniyle başvurular artmış durumda. NTV muhabiri Melike Şahin bu tehlikeye dair hazırladığı bir parantezle veda ediyoruz. Saat başına tekrar görüşmek dileğiyle.
14: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene. Özellikle de bazı Anadolu şehirleri için. Kene ısırması nedeniyle ölüm haberlerini veriyoruz bir süredir. Öte yandan İstanbul'un bazı bölgelerinde bu yıl daha fazla kene görülüyor. Hastaneye başvurular var. Peki her kene tehlikeli mi? Isırdığı zaman ne yapmak gerekir? Konuyu uzmanlara sorduk. İşte keneye dair bilinmesi gerekenler.
15: 900 çeşit kene vardır aslında. Bunlar 20 tane, 20 civarında enfeksiyon bulaştırabiliyorlar. Hastalığın ortaya çıkma süresi vardır ki bazen 9 güne kadar uzayabiliyor. Kanamalı bir hastalıktır. Yani vücutta döküntüler yapar kanamalı şekilde. Kanlı kusmaya sebep olabilir, kanlı dışkılamaya sebep olabilir. Ve sonrasında 9-10 günden sonra ya iyileşme meydana gelir ya da şok tablosu, yaygın organ yetmezliğiyle ölümle sonuçlanabiliyor.
1: Çorum, Tokat, Sivas, Erzincan. Kene kabusu sürüyor. Sadece Sivas'ta bir ay içinde 4 kişi kene ısırması sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalık grip benzeri belirtilerle başlıyor.
16: Tedaviye bir an önce erken başlamak, geç fark ediliyor. Grip benzeri semptomlarla olabiliyor. Yani özellikle salgın bölgesi olan illerimizde, zaten adı çok net geçiyor artık. Tokat, Sivas, Yozgat, Çorum, Samsun, Kastamonu, gibi illerimizde grip benzeri bir tablo varsa ve kene teması varsa özellikle Kırım-Kongo kanamasını düşünmek gerekiyor.
1: Sıcaklık, bitki örtüsü, hayvancılık faaliyetleri gibi etkenler nedeniyle bazı bölgeler hastalık açısından riskli. Özellikle Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında görülüyor. Keneyi çıkarmak ve hızla tedaviye başlamak önemli.
15: Bir kene vücuda temas ettiğini görüyorsak direkt elle temas etmeden bu eldiven yardımıyla olabilir, bir poşet olabilir ya da bir bez yardımıyla olabilir. Bu keneyi çıkartabiliyorsunuz. Fakat keneyi çıkartamıyorsak ya da sağlık merkezi yakınsa bir sağlık merkezine giderek bu keneyi çıkarttırabiliriz. Eğri klamp dediğimiz bir alettir. Bu ucu eğridir. Şu şekilde göstereyim size isterseniz. Kene yapıştığı zaman kafasını ve öndeki iki tane bacağını deri altına zerk eder ve oradan kan emmeye başlar. Kenenin özelliği budur, amacı budur. Kan emmeye çalışır. Biz de kenenin kafasını bu bahsettiğim klamp yardımıyla başın arasında alarak keneyi herhangi bir strese sokmadan, hızlı davranmadan yavaşça çekip keneyi çıkartabiliyoruz.
1: İstanbul'da da kene ısırığı nedeniyle hastanelere başvurular var. Ancak Kırım-Kongo kanamalı ateşi İç Anadolu haricinde görülmüyor.
17: Bir komşumuz kene gördüğünü söyledi. Çocuklarımıza biz genelde yeşil alanlar dışında beton kısımda oynamasını istiyoruz bu süreçte. Bir de kenenin oluşması ya da haşerelerin oluşmaması için parklarda sık sık budama faaliyeti de yapılması lazım.
1: Sarıyer, Ayazağa'da şikayetler artınca ilaçlama yapıldı.
18: Kene istilası vardı, ilaçladı ve şu an için herhangi bir şekilde kene sorunu ortadan kalkmış oldu.
15: Hemen hemen her gün geliyor ama özellikle hafta başlarına geliyor. Çünkü hafta sonları insanlar daha çok çimlik alanlarda, doğada gezmeyi tercih ettikleri için İstanbul bölgesindeki kenelerde herhangi bir Kırım-Kongo kanamalı ateşe bağlı enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı.
1: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor. Yani her kene ısırığı ölümle sonuçlanmıyor.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: Türkiye'de sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 30 derece. Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık. Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Bölgede rüzgar sert. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi. Gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece.
21: Hava durumu. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
22: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
23: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
24: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
23: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
25: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
19: Burası NTV Radyo. Saat 3.
0: Yeniden merhaba, Gece 3 Bülteni ile karşınızdayız. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'e olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ancak Genel Merkez, olağan kurultayda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
2: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
3: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
1: CHP'de kurultay resleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
2: 74